ile ilgili bilgi paylaştı. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgi, alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Ceuta göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'de Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yazan Gabriel Garcia Marquez, çeviren İsmail Yerguz, uygulayan Muazzez Menemencioğlu, yöneten Haluk Kurdoğlu, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Velasco Alev Sezer, Marquez Sevtap Toktay.

0: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat, giderek dakika dakika ayrıntılarıyla anlatır. İlk gün kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçer ama onu görmez.
1: Rengifo birden yok olmuştu. Salda yalnızdım. Ve limanın ışıkları sandığım güneşin ilk ışıklarıydı. Denizdeki üçüncü yalnızlık günüm başlıyordu.
2: Günleri nasıl hesaplıyordunuz?
1: Başlangıçta olayları gözden geçirerek sayıyordum günleri.
2: Nasıl?
1: Şöyle. Birinci gün 28 Şubat, kazanın olduğu gündü. İkinci gün uçakların geldiği gündü. Üçüncü gün en umut kırıcı olanıydı.
2: Niçin?
1: Boş bir gün olduğu için. Dikkate değer hiçbir şey olmadığı için.
2: Kürek çekmek bir iş sayılmıyor mu?
1: Gerçeği söylemek gerekirse kürek çekecek gücüm kalmamıştı. İsteksizdim.
2: Neden?
1: Bilir misiniz bilmem. Salın ne önü vardı ne de arkası. Sal dört köşedir. Kimi zaman yan yan ilerler, belli etmeden kendi çevresinde döner ve kerteriz noktası olmadığından ilerliyor mu, geriliyor mu bilinmez. Ne yana bakılsa deniz aynıdır. Bazen salın izlediği yöne doğru arka tarafa uzanıyordum. Yüzümü gömleğimle örtüyordum. Kalktığımda sal yatış yönünde ilerliyordu.
2: Böyle durumlarda yön mü değiştirdi yoksa kendi ekseni çevresinde mi döndü anlaşılmıyordu, öyle mi?
1: Öyle.
2: Peki buna bir önlem alamaz mıydınız?
1: Bu karışıklık üçüncü günün öğleüstüne dek sürdü. Öğleüstü iki karar aldım. Bunlardan birincisi, salın bir yanına hep aynı yönde ilerleyip ilerlemediğini anlamak için küreklerden birini bağladım.
2: İkincisi?
1: Anahtarlarımla bir kenara her geçen günü belirten bir çizgi çekip tarihi yazıyordum. Birinci çizginin yanına 28, ikinci çizginin yanına 29, üçüncü çizginin yanına 30 sayısını yazdım.
2: Ama Bay Velasco Şubat 28 çeker.
1: Sevgili Bayan Marquez, bunu yaptığında zaman kavramım karışmıştı. Çizgileri çekmiş bulunuyordum. Ve dördüncü gün başlamıştı. Şubat ayının söz konusu olduğunu ve benim 30 sandığım günün gerçekte 2 Mart olduğunu anladım. Nedenle saçma görülürse görülsün bu yanılgı zaman kavramımı karıştırdı. Dördüncü gün ne zamandan beri salda olduğumu pek bilemiyordum. 3 gün mü olmuştu, 4 gün mü?
2: Çizgi sayınız kaç gösteriyordu?
1: Çizgi sayısı 3 gösteriyordu. Yeni yanlışlara düşmemek için her çizgiyi bir gün olarak saymaya başladım.
2: Bu işi biraz oluruna bırakmak oluyor değil mi?
1: Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Artık düşünmek istemiyordum. Zaten düşüncelerimi düzene sokmak da güç geliyordu. Güneşten kavrulup kabaran derim dayanılmayacak kadar yanıyordu. Deniz üstündeyken eğitim subayı her ne pahasına olursa olsun ciğerlerimizi güneş ışınlarından korumamızı öğütlemişti. Saplantılarımdan biriydi bu.
2: Peki nasıl bir önlem alıyordunuz?
1: Hep ıslak olan gömleğimi belime bağlamıştım. Çünkü derime değdikçe fena oluyordum. 4 gündür susuzdum. Soluk almıştım.

0: neredeyse olanaksızdı ve gırtlağımda, göğsümde, köprücük kemiklerimin altında dayanılmaz ağrılar duyuyordum. Sonunda biraz tuzlu su içtim.
1: Bunu yapmamalıydınız.
0: Uzun süre geciktirmiştim. Susuzluğumu gidermedi ama biraz serinletti.
1: Üçüncü günün sonunu nasıl geçirdiniz?
0: Şaşırtıcı bir dakiklikle köpek balıkları her gün saat 5'te geliyorlardı. Salın çevresinde bir şölen düzenleniyordu. Büyük balıklar sudan fırlayıp gene suya düşüyorlardı. Biraz sonra parçalanmış olarak görünüyorlardı. Kızgın köpek balıkları kanlı su yüzeyine üşüşüyordu.
1: Sala saldırmıyorlar mıydı?
0: Henüz sala saldırmayı denememişlerdi. Ama salın beyazlığı onları çekiyordu.
1: Bu durumda ne yapabilirdiniz?
0: Köpek balıklarının öncelikle beyaz şeylere saldırdıklarını herkes bilir. Miyop oldukları için yalnız beyaz ya da parlak şeyleri görebilirler.
1: Demek ki köpek balıklarının dikkatini çekmemek için parlayan her şeyi saklamalı.
0: Parlak bir eşyam yoktu. Saldırıya uğradığımda uzağa atmak için beyaz bir şeylerim olsaydı rahatlayacaktım.
1: Ne yaptınız?
0: Dördüncü günden sonra saat 5'i geçince bir küreyi kendimi savunmak için hazır tutuyordum.

0: Geceleri bir küreyi boydan boya uzatıp uyumaya çalışıyordum. Bilmiyorum, yalnızca uyurken mi oluyordu yoksa uyanıkken de oluyor muydu? Her gece Rengifo'yu görüyordum.
1: Konuşuyor muydunuz?
0: Birkaç dakika oradan buradan gevezelik ediyorduk. Sonra yok oluyordu. Gelmesine alışmıştım. Gün doğarken tüm bunların hayal olduğunu düşündüm. Ama gece en ufak bir kuşkum olmamıştı. Salın kıyısına oturmuş benimle konuşuyordu. 5. gün şafak sökerken şuraya bak dedi. Başımı kaldırdım. Yanılmış olamazdık. Saldan yaklaşık 30 kilometre ötede bir gemi rüzgar yönünde ilerliyordu.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Işıkları görünce doğruldum. Küreklere sarılıp rotayı gemiye doğru çevirdim. Günün ilk ışıkları arasında kayıp giden direğin gölgesini bile gördüm. Rüzgar ilerlememi engelliyordu. Yemeden uyumadan geçen 4 günden sonra beni de şaşırtan bir güçle kürek çekmeme karşın salı rüzgarın sürüklediği yoldan 1 metre bile çevirmeyi başaramadım.
1: İlginç bir durum.
0: Işıklar uzaklaşıyordu. Bitkin bir durumda terlemeye başladım. 20 dakika sonra geminin ışıkları tümüyle yok olmuştu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Ayağa kalktım. Birkaç dakika deliler gibi bağırdım. Güneş doğduğunda tükenmiş olarak kafamı yeniden küreye dayadım. Tüm kurtuluş düşüncelerini bir yana atıyordum ve içimde ölme isteği doğuyordu. Buna karşılık herhangi bir tehlike belirince direnmek için güç topluyordum.
1: Bir terlemek, bir soğuk duş almak gibi bir şey bu.
0: 5. günün sabahında anıları bölüm bölüm adlandırdım. Şimdi anlatacağım bölümün adı 7 Mart'ı. Öğleyin güneşten, açlık ve susuzluktan bitkin bir durumda salın kıyısına yatmıştım. Tüm zaman ve yön kavramlarını yitirmiştim. Gücümü ölçmek için doğrulmayı denedim ve ayaklarımın üstünde duramadığım izlenimine kapıldım.
1: Umutsuzluğa kapılmak bu.
0: Umut hiçbir zaman tümüyle yitirilmez. Son çare ızgaraların iplerini çözüp insanın kendini sala bağlamasıdır. Eğitim subayının anlattığı anlardan en korkunç olanı da bu andır. Sala bağlanma anı.
1: Savaş sırasında çürümüş, kuşların didiklediği, sala bağlı birçok ceset bulunmuştu.
0: Güneşin etkisiyle dizimdeki yara yine ağrımaya başlamıştı. Saatlerce boyuma kadar su içinde kaldım.
1: Deniz suyunun yaranızı kurutmak gibi bir yararı olmuştur.
0: Kendime geldiğimi sandım. Yaranın acısı bilinçlendiriyordu. Midemde bir kasılma duydum. Uzun bir guruldamayla karnımın sarsıldığını algıladım. Balıklara bakmak iyice azgınlaşan açlığımı daha da kamçıladı. Yorgunluğumu unutup küreği kavradığım gibi balıklardan birinin kafasına indirdim.
1: Bu sakıncalı değil miydi sizce?
0: Haklısınız Bayan Marquez. Daha bir tane bile yakalayamadan köpek balıkları çevremi sarmıştı. Bozulup küreği bıraktım. Birkaç dakika sonra neşeli bir şamata duyarak şaşırdım.
1: 7 Mart'ı.
0: Denizde tek başına kalmış aç bir denizci için kuşların varlığı bir umut ışığıdır.
1: Bilirsiniz, martılar gemiyi 2 gün boyunca izler. 7 Mart'ı karanın yakın olduğu muştusunu vermiştir size. Küreklere asılmanın tam sırası.
0: Gücüm olsaydı kürek çekerdim ama tükenmiştim. Ancak 1-2 dakika ayakta durabiliyordum.
1: Kıyıya yakın olduğunuzu kestirmek ne gibi bir etki yaptı üzerinizde?
0: Saate baktım, 5'e geliyordu. Zoraki yolculuğumun 5. günündeydim. Sala uzandım. Martıların süzülüşünü izledim. Ağzım sulandı. Kuşu yakalamak istedim ama neyle yakalayacaktım? Öteki martılar yok olmuştu. Yalnızca parlak tüylü, salın kıyısında sıçrayıp duran bir martı kalmıştı.
1: Saat 5 demiştiniz.

0: köpek balıklarının gelme saati değil mi?
1: Köpek balıkları her zamanki gibi dolaşıp duruyorlardı ama benim aklım martıdaydı. Hiç kıpırdamıyordum. Başımın devinmesini sezmesin diye bakmıyordum.
0: Yoksa yakalamayı mı tasarlıyordunuz?
1: Aç olduğumu biliyordum ve hiç kıpırdamazsam martı elimin altında dolaşacaktı. Çok alçaktan bedenimin hemen üstünden geçtiğini gördüm. Uzaklaştı ve gökyüzünde yok oldu. Denizdeki 5. günümün akşamındaydım. Yemek yemeden 5 gün geçirmiştim. Sanırım yarım saatten çok bekledim. Açlığım daha da arttı. Gökyüzünün ışığı gözlerimi acıtıyordu ama ben bu gerilim anında gözlerimi yummaya cesaret edemiyordum. Martı ayağımın üstünde durduğunda uzun bir yarım saat daha geçti.
0: Zavallı martıcık.
1: Öyle hareketsizdim ki bacağıma konan bu yavru martı büyük bir olasılıkla beni ölü sandı. Baldırımdaki hareketlerini izliyordum. Canımı acıtmadan pantolonumu gagaladı. Kaydırmakta olduğum elim yaklaşmaya devam etti. Martı tehlikeyi sezip uçmaya yeltenince kanadından yakaladı. Salın içine atlayıp parçalamaya hazırlandım. Bacağıma konmasını beklerken yakalamayı başarırsam tüyleriyle falan canlı canlı yiyeceğime inanıyordum. Ama ellerim arasında çırpınırken gri yuvarlak gözlerinin parladığını görünce bir an duraksadım.
0: Kıyamayacağınızı sezmiştim.
1: Bir gün elimde çifte muhribin güvertesinde gemiyi izleyen martıları avlamaya çalışırken subayımız, bu denli acımasız olma. Bir denizci için martı yakında kara var demektir. Martı öldürmek bize yakışmaz demişti. Salda tutsağımı öldürüp içini boşaltmaya yeltenirken subayımızın sözleri takıldı kafama.
0: Etkili oldu mu?
1: Açlık ağır bastı.
0: Bir yandan öldürüyor, öte yandan öldürülmekten korkuyorsunuz.
1: 5 gün yemek yememiş bir adamın ne bulsa yiyeceği söylenir. Oysa insan ne denli aç olursa olsun sıcak kan ve tüyden oluşan balık kokulu iğrenç leşin dolaştığı bulantıdan kendini kurtaramıyor.
0: Bu kadar çelişkiyi bir arada yaşamak insanı şaşırtıyor.
1: Tiksintimin üstesinden gelmek olanaksızdı. Kurbağa yiyor gibiydim.
0: Yem olarak kullanıp balık tutabilirdiniz.
1: Neyle? Balık tutmak için bir aracım yoktu. Biraz tel parçası olsaydı. Ama mal varlığım sınırlıydı.
0: Kemerinizi kullanamaz mıydınız?
1: Tokasıyla bir olta enesi uydurabilirdim ama çabalarımın yararsız olduğunu çok çabuk anladım. Gece oluyordu ve kan kokusundan sarhoş balıklar çevremde sıçrayıp duruyordu.
0: İsterseniz geceyi de anlatın. 6. günü yarın dinleriz.
1: Peki. Gece arasından sonra bir değişiklik oldu.
0: Ne gibi?
1: Ay çıktı. Kazadan beri ilk aylı geceydi. Size tuhaf gelecek ama yalnız başıma, umutsuz, yazgıma bırakılmış gibi hissettim kendimi.
0: Ay ışığının böyle olumsuz bir etkisi olacağını hiç düşünmemiştim. Hem siz ne zaman cesaretim kırılsa umutlanacak bir şey yaratıyorum dememiş miydiniz?

0: 6. günün sabahında ölene dek yaşamla ölüm arasında kaldım. Ailemi düşündüm. Sonradan öğrendiğime göre ailemin durumu da tam benim o sırada düşündüğüm gibiymiş.
1: Siz o sırada ne düşünmüştünüz?
0: Cenaze töreninin yapılmış olduğunu düşünüyordum. Kazayı duymuş olmalıydılar. Uçaklar geri dönmediğine göre aramalardan vazgeçilmiş, öldüğüme karar verilmiş olmalıydı. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bu bölümün adı Öldüm.
1: Tamam.
0: Duydukları doğruydu ama benim çabalarım bilinmiyordu. Her zaman yaşamak için bir neden, beklemek ve umut etmek için bağışlanacağım küçük de olsa bir gerekçe buluyordum. Oysa 6. gün hiçbir şey beklemiyordum. Salda bir ölüydüm.
1: Bu kadar karamsarlık size hiç yakışmıyor Bay Velasco.
0: 6. günün sabahı nasıl olduğunu unuttum. Saat 5'e kadar karamsar düşüncelerden kendimi sıyıramadım.
1: Açlığın etkisi.
0: 5'e doğru köpek balıklarının geleceğini düşünerek salın kıyısına bağlanmak için bir çaba gösterdim.
1: Hiç köpek balığının parçaladığı birini görmüş müydünüz?
0: Hı hı. 2 yıl önce bir plajda görmüştüm. Onun gibi ölmek istemiyordum. Doymak nedir bilmeyen bir yığın hayvan içinde paramparça olmak istemiyordum.
1: Yaşama sarılmak için bir gerekçe bu.
0: Akşam serin, deniz durgundu. Biraz rahatladım. Daha önceki 7 Mart'ı yine gördüm ve bu yaşama sevincimi canlandırdı.
1: Artık martıları yemeyi düşünmüyor muydunuz?
0: O anda ne bulsam yiyebilirdim. Açlıktan kıvranıyordum. Özellikle çene kemiklerim ağrıyordu. Bir şey çiğnemem gerekiyordu. Espadrillerimden bir parça kauçuk koparmaya çalıştım ama kesecek aracım yoktu.
1: Şu reklam firmalarının sağlamlığıyla övündüğü espadrilleriniz.
0: O sırada kartpostalları anımsadım. Ceplerim

0: Ben birindeydi. Islanmış ve bozulmuşlardı.
1: Ama çiğnenmelerine engel değildi.
0: Bir parça yırtıp ağzıma atarak çiğnemeye başladım. Kartpostalları öğütünce kendimi güçlü ve daha iyimser görmeye başladım.
1: Yani yuttunuz çiğnediğiniz lokmaları.
0: Ağzımdakileri denize tükürmek savurganlıkmış gibi geldi bana. Kartondan bulamacın mideme indiğini sezdiğim andan başlayarak bu kötü durumdan kurtulacağım duygusuna kapıldım.
1: Bir lokma kağıt parçası düş gücünüzü çalıştırmaya yetti.
0: Bu da yiyecek başka şeyler bulmaya yetti beni. Bir bıçağım olsaydı espadrillerimi keser, lastik parçalarını çiğnerdim. Pençesini anahtarlarımla sökmeye çalıştım. Ama boşuna. Bezle kaynaşmış lastikten küçük bir parça bile koparmak olanaksız görünüyordu. Umutsuzca kemerimi ısırdım.
1: İşinize yaradı mı?
0: Dişlerim acıdı ama bir şey koparamadım. Dişleriyle espadril, kayış ve gömlek dilimleri koparmaya çalışan yabani bir hayvana benziyordu.

Bir Denizci adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Bülbülüm, bir güle kim şevkimi efsun eyler? Hasreti lal ile bir goncayı dilhun eyler. Yahya Nazım Efendi'nin dizelerine Dellalzade'nin yegah makamındaki Yüzük Semai formundaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Bu ilk eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum yine. Bu gece Yegah ve Uşak makamında eserler sunacağız size. Yegah makamındaki ikinci eser Bimen Şen'in bir bestesi. Güftesini Şerafettin Özdemir'in yazdığı bu eseri Ahat Uruk'un yorumundan dinliyoruz. Ne gülün rengini sevdim, ne de bülbül sesini. Çünkü sevdim yüzünün rengini, billur sesini.

Kestiyeli Sıtkı Bey'in güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Yegah makamındaki bestesi var sırada. Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Doldur ey sakı, bu cem bezminde bir gün mey biter. Boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter. Dem geçer, devran döner, hicran biter, her şey biter. Boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter.

Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Yegah bestesi var sırada. Ayşe Taş'tan dinliyoruz. Sandım ki o gözler bakıyor vadile, boşmuş. Boşmuş o gülüşler, o eda, bu çile boşmuş. Beyhudeymiş bunca ümit, bunca tehassür. Boşmuş o gülüşler, o eda, bu çile boşmuş.

Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Yegah şarkıyı Erol Armutlu'nun yorumundan dinliyoruz. Mevsim güzel, mehtap güzel, mey güzel, beste güzel, tambur güzel, ney güzel. Nazı bırak, handeler saç, ey güzel, beste güzel, tambur güzel, ney güzel.

Sıradaki yegah eser Delalzade'nin bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Ben olurum sana bülbül efendim, ruhun

Sırada yine Dellalzade'nin bestesi olan Yine Yegah makamında bir eser var. Bu kez Recep Birgit'ten dinliyoruz. A benim gözüm nuru cilveli yârim, hayli demdir efendim, ben seni ararım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser Hanende Karabit'in bir bestesi, Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim, nereden gördü seni kahrolası didelerim?

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler. İncitme, garibim, beni bir sözle sevindir. Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler. Ağlatma yazık, gözlerimin hüznünü dindir.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Necla Özmen'in Uşak şarkısını bestekarın kendi yorumundan Necla Özmen'den dinliyoruz. Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var. Yaşıyor şimdi hayalimde hazin hatıralar.

Lemmy Atlı'nın Uşak makamındaki şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Neler çektim neler canan elinden, tebah oldum yeter hicran elinden, nihayetsiz melali hicre düştüm, figan eyler gönül her an elinden.

Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısını Mülkiye Toper'in yorumundan dinliyoruz. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım, kaydet beni de defteri uşaka amahım. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım, kaydet beni de defteri uşaka amahım.

Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı, Osman Nihat Akın'ın Uşak şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Bir güneş, bahtıma bir gün doğacaktır sanırım. Kara bahtım o gün aydınlanacaktır sanırım.

Şükrü Tuna'nın Uşak şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Alper Ayorak'tan dinliyoruz eseri. Güfte Ahmet Kaçar'a ait. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez biçare kalpler. Giden dönmez ki geri.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser İsmail Hakkı Koçar'ın güftesini yazdığı Bilge Özge'nin Uşak şarkısı. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil. Şu yalancı dünyaya yeniden gelebilsem, seni bir ömür değil, bin ömür sevebilsem. Hoşçakalınız.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 31 Temmuz Cuma bugün. Artık Temmuz'u noktalıyoruz birlikte. Hem haftanın son ailece programı hem Temmuz ayının son gününde sizinle birlikteyiz. 13.21 saat programımıza Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu teknik yönetmenlerimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Sevgili dinleyenler, hayat yolculuğumuzda vereceğimiz en önemli kararlardan biri şüphesiz ki bir bebek dünyaya getirmek. Acaba nasıl bir anne baba olacağız? Acaba onu iyi yetiştirebilecek miyiz? Sağlıklı bir bebek olacak mı? Biz acaba sağlıklı bir süreçten geçecek miyiz? Anneler için sağlıklı bir hamilelik süreci ilerleyecek mi? Bunlar aslında bir bakımla bayağı da kaygılandırıcı sorular. Bu sorular kadar önemli olan bir başka konu var ki o da acaba bu bebeği dünyaya getirirken neler yapılması gerektiği sağlıklı bir bebeğe sahip olabilmek için. Biz de acaba gebelik öncesinde anne babalar neler yapması gerekiyor? Sağlık kontrolleri ve onun gibi birçok konuyu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak'la konuşacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz hocam, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bütün ailelere sevgilerimizi, saygılarımızı, sağlık, mutluluk dileklerimizi gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Çok önemli bir konu gerçekten. Bir bebek sahibi olmak bir insanın hayatında verdiği en önemli kararlardan biri hakikaten. Sonrasında zaten hayat o yönde akmaya devam ediyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor artık. Ama önce ...sinde de elbette dikkat edilecek çok fazla şey var. Şimdi şöyle geçmişten bugüne baktığımızda neler söylersiniz? Toplum ruh sağlığı açısından, bebeklerin sağlığı açısından nasıl ilerliyordu bu süreç? Şimdi nasıl devam ediyor?
1: İzninizle önce sağlığı tarif edelim. Hı hı. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali.
0: Evet.
1: Ve her insanın sağlıklı doğmak... sağlıklı bir aile içinde sağlıklı yaşama hakkı var.
0: Evet.
1: Ve aynı şekilde her ailenin de sağlıklı bebeklere sahip olma hakkı var. Biz sağlık çalışanlarının temel amacı ise ailelerimizin bu amacına ulaşması ve dolayısıyla toplum sağlığının geliştirilmesi. Ben ailelerimizi, beni tanımadıkları için izninizle söyleyeyim, hemen hemen 50 yıldır vatanıma ve milletime, ailelerimize, çocuklarımıza hizmet etme şansını yaşayanlardan biriyim.
0: Hı hı.
1: Ve sizin gibi güzel insanlarla sağlık konusunda aileleri bilgilendirme şansını yakaladığım için hepinize çok minnettarım. Dediğiniz gibi eğer sondan başlayacak olursak,
0: hı hı,
1: bizim benim öğrencilik yıllarıma gidecek olursak, bizim bir toplumun sağlığını konusunda ailelere ve dünyaya bilgi vermek istiyorsak, diyeceğiz ki toplumun sağlığını belirleyen nedir? Toplumun sağlığını belirleyen 5 yaş altındaki çocuklarımızın ölümüdür. Ne kadar çocuk kaybediyoruz?
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki öncelikle şunu çok altını koyu harflerle yazarak ve altını çizerek söylüyorum ki ölüm asla ve asla sayılarla ifade edilmeyecek bir şeydir. Çünkü her yeni doğan için denir ki Tanrı'nın dünyadan umudu. Atatürk'ümüz de demiş ki çocuklarımız bizim geleceğimize yazdığımız mektuplar. İşte Tanrı'nın bu umuduna ve çocuklarımıza yazdığımız bu geleceğe güzel bir mektup hazırlamak istiyorsak, o zaman ailelerimize el ele, gönül gönüle vererek onların hayat standartını yükseltmemiz lazım. Dedik ki 5 yaş altı ölümler çok önemli sayısı toplumun sağlığı açısından.
0: Evet.
1: Şimdi benim öğrencilik yıllarıma dönecek olursak, yani 70'li yıllara dönecek olursak, o yıllarda 1970'lerde bin doğan bebeğin, canlı doğan bebeğin maalesef 225 civarında bebek kaybediliyordu.
0: Çok yüksek doğanlar. Bir rakam. Evet.
1: Çok yüksek ötesi. Yani neredeyse 5 doğan bebeğin bir tanesini kaybediyorduk maalesef Feyza Hanım.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra ne oldu? Bu şu anda 1000 canlı doğan bebeğin 9,5'unu kaybediyoruz. Tabii 9,5 sayılarla ifade
0: edilmiyor. Oran olarak bakıldığında.
1: Evet. Ama Bu çok güzel bir rakam ama biz istiyoruz ki
0: keşke hiç olmasa.

0: Sıfır
1: Tabii
0: olsun
1: ki.
0: bu rakam.
1: Hı.
0: O nedenle sizinle bu program yapmamız gerekiyor ki ailelerimiz daha bilinçli olsun. Gene aynı şekilde 5 bebeklerde, yani 1000 doğan bebeğin ilk yıl içindeki kaybına bakacak olursak, 1970'li yıllarda 1000 doğan bebeğin bir yaş içinde 163'ü kaybediliyordu maalesef. Şu anda ne kadar kaybediliyor? Hemen hemen 8'i kaybediliyor. Gene onun da sıfır olmasını istiyoruz. Eğer dünya rakamlarına bakacak olursak, 5 yaş altına biz dedik ki bizde hemen hemen 10 bebek kaybediliyor. Halbuki dünyada 38 bebek kaybediliyor. Yani biz dünyanın çok üstündeyiz. Ama kendimizi eleştirip kendi çocuklarımızın standartını yükseltmek istiyorsak sıfır olmasını istiyoruz. Aynı şekilde bir yaşın altında, madem ki biz hemen hemen 8 bebeğimizi kaybediyoruz, 1000 doğan bebeğin, ve dünya 30 tanesini kaybediyor, hiç önemli değil. Dünya da yükselsin standartını, biz de sıfıra indirelim istiyoruz. Aynı şekilde dedik ki konuşmamızın başında, çocuklarımız sağlıklı bir aile içinde yaşamaya hakları var. Yani annesiyle babasıyla yaşamaya hakkı var. Ve anne sağlığı da çok önem kazanıyor.
1: Çok, tabii
0: Gebelik
1: ki.
0: ve doğumlara bağlı nedenlerle 1970'li yıllarda 100 bin anne adayının 130'u kaybediliyorken, şu anda hemen hemen 20 civarında kaybediliyor. Gene yüksek bir rakam olarak görüyoruz ve istiyoruz ki bu olmasın. Lütfen çocuklarımız anneleriyle babalarıyla büyüsünler. Hani halk arasında çok güzel bir söz var. Kız olsun, erkek olsun, eli ayağı düzgün
1: Evet,
0: olsun,
1: sağlıklı
0: analı
1: olsun.
0: babalı olsun. Gerçekten analı babalı büyümek ve sağlıklı büyümek çok önemli. Bu bizim toplumumuzun kültüründe ve içimize, artık genlerimize işlemiş bir olay. Peki biz bunu, yani bu yıllar içinde 1970'lerden bu yıla, yani yarım asırda bunu nasıl elde ettik
1: Evet.
0: diye geriye bakacak olursak, o zaman sizin başlangıçta bahsettiğiniz çok iyi bir gebelik bakımı ve hatta ondan önceki bakımla ilgili, yani anne baba adaylarının daha hamileliği planladıkları andan itibaren doktora başvurmaları ve ne yapmaları gerekiyorsa önlem almalarını istiyoruz. Neden? Sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay. Yani bir bebeğin hastalıklı doğmasındansa hasta olmaması için neler
1: Tabii.
0: yapmalıyız? Anne kaybına veya annenin hamilelik ve doğuma bağlı problem yaşamasındansa yaşamaması için neler yapmalıyız? Bunun için anne baba olmaya karar veren çiftlerimiz gidecekler, en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklar ve anlatacaklar. Diyecekler ki biz bebek istiyoruz ve bebek sahibi olması için daha önceki hamileliklerinden bahsedecekler. Yani eğer daha önceden bebekleri olduysa nasıl geçmiş hamilelik? Eğer bebek kayıpları olduysa bu düşük şeklinde mi sonlanmış? Ölü doğum şeklinde mi olmuş? Doğduktan sonra mı kaybedilmiş? Doğduktan sonra ise ne kadar zaman içinde? Yani ilk ay, ilk haftada mı? İlk ayda mı? İlk yıl içinde mi? Çünkü bu zaman dilimleri bizim için çok aydınlatıcı oluyor. Ve bunu, bu konuda bilgi vermelerini istiyoruz. Sadece kendileriyle ilgili değil, aynı zamanda kendi anne babaları, yani büyük anne ve büyük baba adaylarıyla da ilgili bilgi vermelerini
1: Aslında
0: istiyoruz.
1: genetik çok önemli.
0: Çok.
1: Genetik yatkınlık
0: Çok.
1: önemli. Genetikten gelen hastalıklar vesaire bunlar, bunların etkisi yadsınamaz. Bunların mutlaka bilgilerinin verilmesi ve sonrasında o bilgiler ışığında biraz hareket etmek lazım. Belki daha sorun görmeden o bebekte, daha sonrasında çocukta bir kontrole mutlaka zaten gidilmesi gerekiyor. Hele ki bir genetik yatkınlık varsa oraya iyice ağırlık vermek gerekiyor
0: Kesinlikle çok
1: sanırım.
0: haklısınız. Siz çok güzel bir şey söylediniz programı açarken. Çocuğumuzu hayat yolculuğuna çıkarıyoruz dediniz. Şimdi yaz aylarındayız ve biz ufak tefek yolculuklar planlıyoruz. Ve yolculuğa çıkmadan önce işte valizimizi hazırlıyoruz. Gideceğimiz aracı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama çocuğumuzu hayat yolculuğuna hazırlarken giderken de evet. önümüze bir harita alıyoruz. O da dediğiniz gibi gen haritası. Hı hı. Gen haritasını iyi kullanırsak hedefe ulaşıyoruz. Yani sağlıklı olmak hedefimiz.
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz? Eğer haritamızı iyi kullanırsak yolculukta da istediğimiz yere gidebiliyoruz. Yoksa İstanbul yerine kendimizi Adana'da, Antalya'da, Diyarbakır'da, Mardin'de bulabiliyoruz. Onun için gen haritasını iyi kullanmak için sevgili ailelerimiz, sizden en büyük ricamız

0: beslenme alışkanlıklarınız, yani diyet kullanmanız gereken, özellikle bebeklik döneminde diyet kullanmanız gereken bir hastalığınız olduysa, bunu mutlaka doktorunuza, sağlık çalışanınıza söylemenizi rica ediyoruz. Bu neden çok önemli? Çünkü hamilelik sırasında biliyorsunuz annelerin ihtiyaçları fark ediyor. Beslenme alışkanlıklarını düzene sokmamız gerekiyor. Eğer bebeklik döneminde diyet kullanmasını gerektiren bir hastalığı olduysa, bunu kendiniz hatırlamıyorsanız bile mutlaka annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden öğrenin ve bunu doktorunuza söyleyin ki bu diyet uygulaması hamilelik sırasında da gerekli olabilir. Bu sizi neden korur? Bebeğinizin beyin gelişimi, kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklarından korur. Onun için sizden ricamız, mutlaka doktora gittiğinizde kendini, çocukluğunuz, hamilelikleriniz, anne babanızla ilgili bilgileri ayrıntılı vermeniz. Onun dışında diyelim ki anne babanın bulaşıcı bir hastalığı var. Olabilir, hepimiz hasta olabiliriz. Hı hı. Bu hastalıkları da gene hiç çekinmeye gerek yok. Bunu söylemekte yarar var. Çünkü bizim sağlık çalışanları olarak görevimiz sizin sağlığınızı korumak. Eğer bir sorununuz varsa da sökükken dikmek, yani yırtık olmasın, yamaya gerek kalmasın diye. Eğer enfeksiyonunuz varsa, çok güzel ilaçlar var, onun nedenini araştırırız ve tedavisini yaparız. Ondan sonra hamileliğe sağlıklı başlarsınız. Kan gruplarınız çok önemli. Biliyorsunuz halk arasında çok iyi bilinir kan uyuşmazlıkları.
1: Evet.
0: Ve ona bağlı sarılıklar. O nedenle kan grubunuzu biliyor olmamız çok önemli. Gene çok ciddi bir hastalık olan hepatit B taşıyıcılığı aynı zamanda cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Yani eşler birbirlerine bulaştırırlar. Eğer eşlerden birinin böyle bir taşıyıcılığı varsa, diğer eşin aşılanması ve hamilelik sırasında aşının koruyuculuğunun kontrol edilmesi, eğer anne taşıyıcıysa o zaman doğumdan sonra bebeğe hepatit B aşısı ile beraber özel bir tedavinin uygulanması açısından bunun da aydınlatılması gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ve anne sağlığına geri dönecek olursak, hamilelik başladığından itibaren annenin mutlaka ve mutlaka hamileliği planladığı andan itibaren eksik aşıları varsa tamamlanmasını istiyoruz. Bu aşılar arasında dediğim gibi eğer hepatit B aşısına eksikse onun yapılmasını istiyoruz. Eğer kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı çocukluğunda bir doz yapıldıysa mutlaka onun yapılmasını istiyoruz. Yalnız kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı canlı bir aşı olduğu için bu aşıdan sonra 1 ila 3 ay kadar, mümkünse 3 ay kadar hamile kalmaması öneriliyor. Çünkü kızamık ve kızamıkçı kaba kulak, özellikle kızamıkçı hastalığı,
1: hı hı,
0: hamilelik sırasında nezle gibi, grip gibi farkında olmadan geçirilebilecek bir hastalık. Ama maalesef bebekte beyin hasarı, çok ciddi kalp hastalıklarına yol açabilen bir hastalık. O nedenle annenin, özellikle annenin buna karşı aşılanmasını istiyoruz. Gene aile içinde difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ne karşı bütün fertlerin, özellikle bakacaksa büyük annelerin, büyük babaların aşılanmasını istiyoruz.
1: Bunu yaptıran var mı acaba hocam? Yani büyük anne, büyük babaya kadar. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Hakikaten ideali bu. Muhteşem bir şey, ama bu kadar hazırlanan var mı acaba? Ben merak ediyorum. Özellikle büyük anne, büyük babaya kadar acaba onları ikna etmek de bir sorun olabilir.
0: Teyze Hanım, ben 50 yıldır bu işe gönül veren biri olarak, kocaman yürekli güzel annelerin, babaların çocuklarısınız siz.
1: Evet.
0: Ve eğer anne ölümleri 1970'lerde 100 bin anneden 130'unu kaybederken şu anda 20'sini kaybediyorsak, bu tamamen çok kıymetli sağlık çalışanları kadar çok kıymetli,
1: tabii
0: kocaman
1: ki,
0: yürekli güzel annelerin, babaların
1: sayesinde. Şu an daha bilinçli insanlar. Evet. Özellikle aşı konusuna bence çok da vurgu yapmak lazım. Çünkü son, kesinlikle, dönemde aşılar sanki iyi değilmiş. Aşı yapılmaması gerekiyormuş ve yaptıranlar kandırılıyormuş gibi bir tavır var.
0: Asla.
1: Bunu sizden duyalım hocam. Aşılar çok önemli değil mi, şu an bu yapılan aşılar?
0: Bu sağlık hizmetlerinin bu kadar düzelmesinde 5 yaş altı

0: ölümlerin,
1: Evet.
0: 1000 bebeğimizin 220'sini kaybediyorken, 225'ini kaybediyorken, şu anda 1000 bebeğimizin sadece 9'unu kaybediyorsak, bu tamamıyla aşıların
1: Evet,
0: ve iyi bir hamilelik ve bebek bakımının sayesinde. Ve bunu kime borçluyuz? Hiç kuşkusuz ki devletimize borçluyuz. Ve bu işe gönül veren, kapı kapı dolaşan ebelerimize, hemşirelerimize, teknisyenlerimize, onları götüren şoförlerimize, doktorlarımıza ve hiç kuşkusuz ki bu işi yöneten bakanlığımıza borçluyuz. Ve bize kapılarını ardına kadar açan sevgili ailelere borçluyuz. Bu toplumun başarısı sadece bir kişinin değil. Çünkü sevgili ailelerimiz, sağlık bir zincirdir. Ve bu zincirde hepimiz bir halkayız ve halka inceldiği yerde kopar. O nedenle halkaları sağlam tutmamız gerekiyor. Aşıları kötülemeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü ben kızamık hastalığından ölenleri bilen bir hekimim. Çocuk felcinden sakat kalanları, yerlerde sürünenleri, ondan canını kaybedenleri, kuş balazından kaybettiğimiz, yani difteri hastalığından evet. kaybettiğimiz, tetanoz, hayatımda gördüğüm en üzücü hastalık, 50 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en hüzünlü hastalık yeni doğan tetanozdur sevgili aileler. Bu nasıl engellendi?
1: Annelerin
0: sevgili sağlık
1: aşılaması.
0: Çalışanlarımızın anne adaylarına hamilelik döneminde yaptıkları tetanoz aşısıyla engellendi ve biz bununla gurur duyuyoruz ülke olarak, dünya standartlarının üstüne çıktığımız. Ve ben geçen gün genç meslek arkadaşlarımla beraberdim. Siz yeni doğanlarda tetanoz gördünüz mü dedim. Hocaları bile ben görmedim dedi.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok gurur
1: verici. Görülmesin zaten tabii.
0: Hiçbir zaman görülmesin. Onun için sevgili ailelerimiz, lütfen aşılama konusunda el ele, gönül gönüle birlikteliğimizi devam edelim. Çok güzel aşılar var ve biliyor musunuz, çocuk felcini yapan, bulan doktor bu aşıyı ilk kimde uygulamış? Çocuklarında.
1: Evet.
0: Eğer kötü bir şey olsa kendi çocuğuna yapar mı? Yapmaz. Evet. Onun için bunu mutlaka devam etmemiz lazım.
1: Peki hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem bebeklerin hem annelerin sağlığı ile ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Doğumdan önceki durumdan bahsediyoruz, anne bebek sağlığından bahsediyoruz. Şüphesiz ki annenin sağlıklı olması, vitaminlerinin yerinde olması hem anne için hem bebek için çok önemli. Bu gebelik döneminde ya da gebelik öncesindeki süreçte özellikle hangi durumlara dikkat etmek lazım? Neleri kontrol ettirmek lazım? Şu açılardan bir eksik var mı vücudumda, bir kan tahlili alındığında ya da hangi takviyeleri kullanmak lazım?
1: Hamileliği planlayan çiftlerimiz en yakın sağlık kuruluşuna başvurduklarında mutlaka kendilerine enfeksiyon yönden araştırılacaktır. Çünkü herhangi bir enfeksiyonları varsa tedavisi
0: lazım.
1: Çok önemli. Eğer sigara, alkol veya ilaç alışkanlıkları varsa o konuda yardım almaları çok sağlıklı olur. Bebeğin hem sosyal gelişme açısından, hem beden gelişme açısından, hem ruh sağlığı açısından çok kıymetli bu. Aynı zamanda dünyada çok yaygın olan demir eksikliğine bağlı kansızlık, özellikle kadınlarda
0: çok
1: aylık
0: var.
1: Kayıplar nedeniyle hemen hemen 4 kadından birinde dünyada kansızlık var.
0: Evet.
1: Ve bu hamileliklerde daha da artıyor. 3 kadından birine olacak şekilde. O nedenle hamileliği planladıkları andan itibaren anne adaylarına mutlaka demir eksikliği varsa, buna bağlı kansızlık varsa bir an önce tedaviye başlamak lazım. Kaldı ki hamilelik sırasında annelerin takipleri yapıldığı için uygun koşullarda mutlaka o dönemde de eğer kansızlık çıkıyorsa onun da tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü bebeğimizi kanımıza ve canımıza besliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Ama daha önce hamilelik öncesinde folik asit takviyesi yapılıyor. Özellikle ilk bir ay, yani bir ay süreyle yapılması öneriliyor. Neden bu çok önemli? Çünkü bebeklerimizde beyin ve omurilikle ilgili hastalıkların gelişmesine engel olduğu gösterildi. O nedenle mutlaka bir ay süreyle hamile adaylarının folik asit kullanmalarında yarar var.
0: Hatta hamilelik boyunca da devam edebiliyor.
1: Tabii doktorları uygun görüyorsa o şekilde de devam edebilir. Ama hamilelik öncesinde mutlaka eksiğin tamamlanması lazım. Gene bebeğimizi kanımızla, canımızla beslediğimiz gibi kemiklerimizle de besliyoruz.
0: Tabii.
1: Özellikle kış aylarında son 3 ayı, hamileliğinin son 3 ayı ve lohusalık dönemi kış aylarına denk gelen anne adaylarının D vitamini takviyesi alması da çok önemli. Gene D vitamini yönünden de değerlendirmek lazım. Çünkü hamilelikte bebeğimizde eğer kemik erimesi varsa, ki kış gebelerinde ve kış emziklilerinde, bunu bebeklerinde de kemik erimesinin olduğu gösterildi araştırmalarda. Bu kişilerin çocukları büyüdüğünde, yani yaşlandığında, anne baba, büyük anne büyük baba olduğunda kemik kırıklar olma ihtimali çok yüksek oluyor sevgili aileler. O nedenle sizden ricamız, eğer D vitamini eksikliği varsa anne adaylarında, baba adaylarında, mutlaka hep beraber tedavi olalım ki çocuğumuzun gençliğini, yaşlılığını garantiye alalım. Aynı şekilde eğer çocuğumuz kızsa onun bebeğinde de kemik erimesi ihtimali
0: çok yüksek
1: oluyor. Ne kadar
0: aslında nesiller boyu etkileyen bir süreç.
1: Evet, yani sadece beşikten mezara değil,
0: kesinlikle,
1: aynı zamanda kuşak, dediğiniz gibi kuşaktan kuşağa bile yatırım yapmış oluyoruz. Yani çocuğumuzun sağlık bankasında büyük bir hesap açıyoruz ve istiyoruz ki o hesap hep sağlık bankası, sağlık adına zengin olsun.
0: Bu arada babanın da payı var, onun da altını çizeyim hep, çünkü sanki anneden sadece anneden bir şeyler alınıyormuş gibi düşünülüyor, ama bakın babanın da sağlıklı olması
1: kesinlikle,
0: ne kadar önemli.
1: Tabii ki, çünkü başından söyledik, anne ve babanın mutlaka enfeksiyonlar, sigara, alkol, beslenme, eksik aşıları açısından mutlaka değerlendirilmeleri ve varsa eksikleri tamamlanması gerekiyor. Çünkü sevgili ailelerimiz, sağlığımızı korumak, hastalıklarımızı tedavi etmekten çok daha kolay ve çok daha ucuz. Hiç kuşkusuz ki çok daha keyifli.
0: Evet.
1: Çünkü düşünün ki bebeğinizin büyüdüğünü görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Onun okula gittiğini görüyoruz. Büyük insan olduğunu bakın düşünün diyoruz ki anne olduğunda bebeğini iyi beslesin diye D vitaminini şu andan itibaren anneliğinden itibaren takviye yapalım diye. Gene kan grubu uyuşmazlığı varsa iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü anne baba adayları arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu zaman mesela anneden bazen anne karnından sıvı almak gerekebiliyor veya bebekten örnek almak gerekebiliyor anne karnındayken. O tür durumlarda koruyucu maddenin yapılması gerekiyor. Bu veya anne veya istenmeyen bir düşük olduğu zaman veya bir küretaj yapılması gerektiği zaman mutlaka anne adayına koruyucu, bu kan uyuşmazlığına karşı koruyucu ilacın uygulanması gerekiyor ki bir sonraki gebeliğini sağlıklı geçirebilsin.
0: Hı hı. Çok önemli konular bunlar. Sağlıklı bir bebek aslında büyüyecek ve sağlıklı bir topluma doğru hepimizi aslında getirecek, birçoğumuzun sağlığını etkileyecek birçok faktör var. Hepsi birbiriyle zincirleme bağlantılı. Bakın kuşaklar boyu geçen bir durum var. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çünkü o her bebek bizim için bir umut, sizin de dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz hocam.
1: Bu programı hazırladığınız için biz size çok teşekkür ederiz.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi yine umarız ki güzel bir günde ailece programında buluşuruz. 13 ana haber bülteninin ardından pazartesi buluşmak üzere. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Basketbol ilk olarak 1891 yılında Amerika'da doğdu ve kısa sürede dünyaya yayıldı. Türkiye'de ise bu branşın tarihi 1904 yılına dayansa da ilk ciddi karşılaşma 1921'de Amerikalılarla Türkler arasında oynandı. Sonraki yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp bu branşa yöneldi. 1933 yılından sonra organizasyonlar ülke genelinde yayılırken basketbolda resmi faaliyetler ilk olarak 1934 yılında kurulan Spor Oyunları Federasyonu bünyesinde başladı. 1935 yılına gelindiğinde ise ilk basketbol milli takımı kuruldu. Ay Yıldızlılar tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'la İstanbul'da oynadı. Antrenör Ruben Semercian yönetimindeki basketbol milli takımının kadrosunda yer alan 8 sporcudan 4'ü Galatasaray kulübündendi. Çekişmeli başlayan karşılaşmada ülkemiz adına ilk sayıyı Beşiktaşlı Sabri Usluoğlu kaydetti. Müsabakanın ilk yarısını 13-4 önde kapatan Türkiye, Yunanistan'ı 49-12 mağlup etti. Bu galibiyetten sonra 1936 Berlin Olimpiyatlarına gönderilen basketbol milli takımı finallere katılmaya hak kazanamadı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'na hedef gösterenleri, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkiler ise dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi yüksek öğrenim bakanı ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Binlerce göçmen akın ettiği İspanya orduyu devreye soktu, sınır kapatıldı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Niño hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt, küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'de Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında yer bulunuyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi

temsilcisi, Bilisin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Seuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Nino hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'de 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'de Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 4 ile 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeybatı'dan, Doğusu Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, batısı yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de Kuzey ve Kuzeydoğu'dan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de Kuzey ve Kuzeydoğu, güneyi Kuzeybatı'dan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 ila 3,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 75 yarım metre ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Temizler. Aydın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Hocam, bugün sizinle Kur'an'da imtihan olgusunun anlatımlarını konuşalım. Cenab-ı Allah bu konuda bir kere biz insanı imtihan etmek üzere gönderdik mealinde ayet-i kerimeler var. Bakalım orada ne yapacak diye buyurduğu ayetini hatırlıyorum. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Girelim.
2: Evet hocam, imtihan meselesine girdiğimizde şöyle bir ayet benim aklıma geldi. Estağfirullah. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abathen ve ennekum ileynâ lâ turcaun. Siz zannediyor musunuz biz sizi anlamsız yarattık, sizi yaratmamız anlamsız ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz deyince, insanın varlığının anlamı nedir dediğimizde, bu anlamın dünya kısmı, yani ana karnından doğmak, kabre gitmek, oraya kadar olan kısmı dediğimizde, buranın anlamı imtihan. İmtihan burada başlıyor. İnsanın yaratılması, insan ezeli bir varlık değil. Bir başlangıcı var. Allah elbette yoktan var etmiş ama ebedilik takdir etmiş insan için. Bu bir anlam. Yani insanın varlığının anlamının bütünü. Bunun dünya kısmına geldiğimizde imtihan olgusuyla karşılaşıyoruz.
1: Bir de insanın aklına neler geliyor? Yani şöyle bir ayetle Cenab-ı Allah bunun cevabını veriyor. Allah bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadı.
2: Evet.
1: Eğer oyun ve eğlence isteseydi onu kendi katından var ederdi mealinde bir ayet-i kerime hatırlıyorum. Aslında bu Allah Teala'nın neyi murad ettiğini de ortaya koyuyor. Eğlence değil, konu gayet ciddi o ayet.
2: Evet, anlamlı. Yani, anlamlı yani.
1: İmtihan gayet ciddi.
2: Evet. İmtihan biraz insanın sorumluluğuyla ilgili. Yani neticede hani biz imtihan düşünelim, sınav

0: günümüzde bir imtihana sınava giren bir öğrenci neticede bir sorumluluk yükleniyor. O imtihanda doğru cevapları da verebilirim, yanlış cevapları da verebilirim ve o psikolojiyi düşünelim. Yani orada imtihan bilinci, işte bizde bu bilinç sürekli olursa, yani mesela şunun gibi bir araç kullanıyoruz, direksiyonu kullanırken uyuyamayız değil mi? Uyursak ne olur? Kaza yaparız.
1: Tabii.
0: Yani o bilinci, o farkındalığı, o durumu muhafaza etmemiz lazım. Hayatımız süresince de bu bilinci eğer kendimizde barındırırsak, bulundurursak bu çok güzel bir şekilde bizim yoldan çıkmamamızı sağlıyor.
1: Doğru.
0: Hani buna şu örneği verirsek çok oturur diye düşünüyorum, yerine oturur diye düşünüyorum. Yolda arabayla gidiyorsunuz, direksiyonun başında uyursanız çizgiden çıkar, şeritten çıkar, kaza yapmanız
1: doğru, kesin
0: %99. Evet. Hayat yolculuğunda eğer efendime söyleyeyim farkındalığınız sürekli ise hata yapma oranınız o kadar az olur. Burada insan hata da yapabilir. Yapabilir, hani beşer şaşar deriz hani bizim edebiyatımızda. Burada zaten tevbe kapısını da açmış. Dua kapısını, niyaz kapısını açmış. Orada yardım isteme kapısını açmış. Ama imtihan olgusunun demiş sürekli farkında ol. Sizin de söylediğiniz gibi biz insanı imtihan ediyoruz şeklinde, imtihan için yarattık şeklinde çok ayetler var. Mesela bunlardan bir tanesine örnek verecek olursak, ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin ve kâne arşuhu alel mâ liyebluvekum eyyukum ahsenu amelen. Hud suresi 7. ayet. O gökleri ve yeryüzünü 6 evrede yarattı. Onun arşı su üzerindedir. Burası müteşabih bir kısım, konu ayrı üzerinde durulması gereken. Şurası bizim meseleyle, konumuzla ilgili. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyecek, onu sınamak için.
1: Evet. لِيَبْلُوَكُمْ اَحْسَنُ
0: عَمَلًا.
1: Çok net yani. Evet. Bunun için imtihan ediyorsunuz. İmtihan.
0: Onun için gökleri yeryüzünü yarattım diyor.
1: Evet, evet.
0: Çok enteresan. Yani benim hep dikkatimi çekmiştir Yalçın Hocam. Kur'an-ı Kerim okurken semavatı anlatır. Yanında da arzı anlatır. Yani evet, yeryüzünü. Yeryüzü çok semavatla karşılaştırıldığında çok küçük bir cisim yani. Ama ona denk gibi aynı cümlede yan yana böyle anlatması gerçekten, burada da ayette gökleri ve yeryüzünü sizi imtihan edeceğiz diye yarattık diye anlamı çıkarılabilir bu ayette.
1: Evet ve hocam ayetler ne kadar açık yani, hakikaten insanın aklında zerre miktar soru işareti bırakmayacak
0: evet,
1: kadar net ayetler.
0: Net, beyin Kur'an.
1: Kur'an okudukça beni çok etkileyen sonuç ayetleri var. Mesela bunlardan bir tanesi وَمْتَعَزُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey suçlular, siz şöyle bir ayrılın bakalım.
0: Kenara çekilin, evet.
1: İfade böyle değil mi hocam?
0: Evet. وَمْتَعَزُ الْيَوْمُ
1: اَيُّهَا. Bu yani imtihan, bak biz sana imtihan için gönderildiğini söyledik. Kur'an'da açık bir şekilde söyledik. Sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu hatırlattık. Helali haramı gösterdik.
0: Devamında onu söylüyor zaten.
1: Evet.
0: اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ. Biz sana söylemedik mi ey Ademoğlu, şeytana uyma, şeytanın kölesi olma diye söylemedik mi diyor ayetin devamında buyurduğunuz, ifade ettiğiniz
1: ayet. Allah'a şükürler ayetin olsun, bize her şeyi göstermiş, hakikaten doğru yoldan ayırmasını çok,
0: amin,
1: çok muhteşem. Bu Kur'an-ı Kerim beni hakikaten çok etkiliyor, her mümin olduğu gibi.
0: Evet.
1: Bir müzik arası versek.
0: Tabii ki
1: hocam, devam edelim. Dede Efendi'nin Ferah Feza eserini Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim. Buyurunuz.

0: Aydın Hocam, bu güzel eserden sonra imtihanımıza dönelim biz,
1: evet,
0: insan olarak.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın konuyu net bir şekilde ortaya koyduğunu,
1: tabii,
0: konuştuk. Yani insandan ne istediğini, evet, imtihan ettiğini konuştuk. Ama bu enteresan bir imtihan hocam Aydın. Şöyle, yani Allah-u Teala hem soruları veriyor hem cevapları veriyor. Yani kopya veriyor insana.
1: Evet, rahmeti kendime ilke edindim diyor.
0: Evet, evet, evet. Yani kendime rahmet ismini seçtim buraya Cenab-ı,
1: evet,
0: Allah.
1: Rahim ismi, rahmeti kendime ilke edindim diyor. Ketebe ala nefsihi er rahmete. Allah aslında varlığı yoktan var etmesi bir rahmet.
0: Kesinlikle,
1: yoklukla, tabii, varlığı bir yan yana düşündüğümüzde hemen insan diyor ki varlık daha pozitif.
0: Evet.
1: Varlığın içerisinde canlı yapması bir rahmet. Canlının içerisinde akıllı yapması bir rahmet. Akıllının içerisinde vahiyle muhatap kılması bir rahmet. Vahyin içerisinde doğrudan kendi huzuruna çağırıp da bana dua et, benimle doğrudan ilişki kur demesi rahmet.
0: Ya evet, evet tabii. Adem'in içinde alemi, alemin içinde Adem'i yaratması da bir rahmet.
1: Evet.
0: Yani hocam hakikaten Allah-u Teala çok net anlıyoruz ki kulu hakkında kolaylık murad ediyor.
1: Evet.
0: Bir, bunu söylüyor yani.
1: Evet.
0: Artı hayır murad ediyor.
1: Hı hı.
0: Ve kulunu ne kadar bilgilendirmek gerekiyorsa o şekilde bilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Yani imtihanını anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Nelerle karşılaşacağını anlatıyor. Tuzakları anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Nasıl kurtulacağını anlatıyor. Yani kula bir tek herhalde bunlara tabi olmak kalmadı,
1: evet,
0: dersiniz. Yani.
1: Uygulamak, uygulama hayatına dökmek, önemsemek, iltifat etmek, bunlara önem vermek. Şimdi tabii burada inkarcı ile iman eden burada ayrılıyor zaten.
0: Evet.
1: Yani bu kadar iltifata rağmen lütuf diyoruz. Allah'ın lütfu, Allah'ın fazlı diye anlatıyor Kur'an-ı Kerim bunları, malumunuz. Bu lütuflara karşı cevabı sevap vermek, tabir caizse iltifat göstermek, önemsemek, önem vermek, bir de hiç önemsememek, yokmuşçasına görmezlikten gelmek. Buna tabii gaflet perdesi diyor, bizim literatürümüzde öyle anlatılıyor. Veya şöyle örnek veriliyor. Kafasını kuma sokan deve kuşu, avcıdan korkup da kafasını kuma sokan deve kuşu misali,
0: evet,
1: veriliyor. Ama gerçekler değişmiyor. Onun için hani insan kendini seviyorsa bu çağrılara kulak vermek durumunda. Şöyle bakabiliriz olaya. Neticede insan, hani pragmatizm böyle biraz olumsuz bir kavram gibi düşünülür. Fakat insan neticede pragmatist bir varlık. Çünkü ihtiyaçları sınırsız. Yemeye,
0: evet,
1: muhtaç, içmeye muhtaç, sevmeye muhtaç, sevilmeye muhtaç, uyumaya muhtaç. İnsanların ihtiyaçları,
0: kesinlikle,
1: bitmiyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılama noktasında, bunu en güzel şekilde yanlışlara düşmeden giderme noktasında vahyin aydınlatıcılığı, vahyin nuru ile yol almak, imtihanda insanı başarılı kılacak en önemli unsur.
0: Doğru, kesinlikle. Dediğim gibi az önce Allah-u Teala her şeyin cevabını vermiş yani. Sorduğu sorunun cevabını vermiş. Veren bir var mı, böyle bir öğretmen yok yani.
1: Yok,
0: hem soruyu,
1: evet,
0: sor, hem cevabını ver.
1: Evet.
0: Böyle bir kimse
1: arada
0: yok.
1: Da böyle sürekli benimle iletişime geçersen sürekli sana yardım ederim.
0: Bir de hocam diyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir üslup var ki daha iyi bilirsiniz. Her okuyana sen diyor ya. Yani,
1: evet,
0: kitap Resulullah Efendimiz'e indi ama Resulullah Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'de bir veya iki yerde bahsediyor. Yani onun Allah'ın Resulü olduğundan bahseden bir ayet var. Bir de galiba başka bir yerde,
1: evet,
0: de var.
1: Muhammed Suresi,
0: evet,
1: var.
0: Ama onun dışında hep hitap sen.
1: Tabii.
0: Yani insanın, bu ne demek? Kitabı eline alıp okuyanla Allah adeta ona hitap ediyor.
1: Her insan ayrı bir alem.
0: O bakımdan hani, özür dilerim, imtihanı hatırlatma dili çok kudretli.
1: Evet.
0: Sana diyor, bak kulum diyor yani.
1: Sen
0: şunu yap, yapma. Bunu tarif ediyor Cenab-ı Allah. Böylesine muhteşem,
1: evet,
0: bir kitap. Yani peki nasıl, ne yapacak insanoğlu? Yani bu imtihan karşısında yol nereye gidiyor?
1: Vahiyle ve Allah'la ve Allah'ın ezeli, ebedi, evrensel sözüyle iletişimini sürekli kılacak. Çözüm burada.
0: Yani iman edecek. Dediklerini Allah-u Teala'nın yapacak.
1: Tabii yani sürekli, hani İngilizce'de de söyler, keep in touch. Sürekli iletişim halinde. İletişim koptuğu zaman zorluklar başlıyor.
0: Evet.
1: Zorluklar şöyle başlıyor. Zorluklar her zaman var da yardım kesiliyor tabi. Lojistik destek tabiri caizse.
0: Destek kesiliyor. Yani.
1: Ve insan ona sürekli muhtaç. Tabii. Çünkü o kadar komplike bir varlık içerisinde ve onunla her yönüyle bir açıdan ilişkili halde yaşıyor ki.

0: insan bu komplikasyonun içerisinden kurtulması için yardıma muhtaç.
1: Hocam Allah-u Teala bizleri bu imtihanına çok dikkat eden, evet, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşayan,
0: amin,
1: ve imtihanı büyük bir muvaffakiyetle geçen kullarına
0: eylesin. İnşallah, inşallah yüz alırız efendim.
1: İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Efendim Profesör Doktor Aydın Temizer hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Murat Yumak var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Hüseyin Kırmızıgül'den alınan Gaziantep türküsünü Çimen İlter'den dinliyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Remzi Hacıoğlu'yla anız yangınları üzerine konuşacağız. Ardından Helsinki nihai senediyle ilgili bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Okan Cinemre ile bel, boyun ve omurga ağrıları üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Ali Çakar'ı Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Saniye Can'dan alınan Çanakkale yöresine ait Balıkesir Yolunda isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Hatice Aslan Ersan'ın Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Remzi Hacıoğlu'yla anız yangınları üzerine yaptığı söyleşiye yer vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Remzi Hacıoğlu konuğumuz. Anız yangınları hakkında bilgi alacağız kendisinden. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Dilerseniz tanımla başlayalım. Nedir anız? Anız yangını neyi ifade eder?
1: Malum üreticilerimiz tarlalarında tarım ürünlerini ürettikten sonra elde ettikleri ürünleri ambarlarına kaldırıyorlar. Fakat geride bu bitkilerin köklerini, saplarını, birçok atıklarını bırakıyorlar. Biz bunların tamamına anız diyoruz. Bunlar genellikle hububat grubu bitkilerde önem kazanıyor. Diğer bitkilerde de öyle. Bizim bölgemizde özellikle sera atıkları da bir anızdır. Tarladaki buğdayın kalan sapları, kökleri de bir anızdır. Dolayısıyla bütün bitkiler için önemli ama daha çok bu yakma meselesi, yakma sorunu tarla bitkilerinde olmakta. Özellikle ikinci ürün dediğimiz bir sezonda iki ürün yetiştirilen bölgeler içerisinde Antalya bölgesi de, bu Türkiye'de birçok ilde de aynı şekilde geçerli. İkinci ürünü hazırlamak için üreticilerimiz toprağı kısa sürede tekrar ekime, sürüme hazırlamak için önceki kalan bitkilerin atıklarını, bu anız dediğimiz atıkları yakma ihtiyacı duyuyor. Aslında kısa sürede yaptıkları doğruymuş gibi veya iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama hiç de öyle değil. Çünkü bitkiler kadar toprak da canlı bir materyaldır. Dolayısıyla toprağın içerisinde anızı yakarak toprağın verimliliğini azaltıyorlar. Toprak içerisindeki organik maddeyi yakıyorlar. Organik madde bitkisel üretimde en önemli unsurlardan birisidir. Türkiye topraklarında zaten organik madde oldukça düşük, %1, ortalama %1 civarındadır. Bu düşük olan organik maddeyi biz üstteki anızı yakarak toprak içerisindeki organik maddeyi yapmaktayız. Organik madde yanında birçok faydalı mikroorganizmalar var. Bunların içerisinde böcekler var, faydalı böcekler. Solucan dediğimiz toprak içerisindeki havalanmayı, bu organik madde çözeltilerini ayarlayan mikroorganizmalar ve küçük organizmalar var. Bunları yakmaktayız. Çünkü toprağın üst düzeyinde anız yandığı zaman belki üstteki toprak sıcaklığı 100 derece falan oluyor ama bu alt katmanlara doğru daha şiddetli bir ısı veriyor. Dolayısıyla bu şiddetli ısı toprağı resmen yakıyor ve kullanılamaz hale, çorak bir hale getiriyor.
0: Toprağa zararları var.

0: peki çevresini nasıl etkiliyor bu durum? Hava zaten yeterince sıcak. İçindeki canlıları, börtü böceği öldürdüğünü söylediniz. Başka ne gibileri etkileri olur çevreye, ekosistemi, anızları yakmanın?
1: Sadece toprağa yakmıyorlar burada. Çünkü bu anız yangınları oluştuğu zaman anızdan çıkan dumanlar olsun havayı kirletiyor. Havaya karbonmonoksit türü gazlar bırakıyor. Bu gazlar çevredeki diğer canlıların, diğer bitkilerin zehirlenmesine sebep veriyor. Diğer bir husus çevre kirliliği oluşturuyor. Karayollarımız genelde tarım arazileri bölgesinden geçmekte. Yol kenarlarında olduğu için buradan çıkan şiddetli dumanlar özellikle karayollarında kazalara sebep vermekte. Karayollardaki sürücülerin görüş alanlarını kısıtlamakta ya da gerçekten yaşlılar, kadınlar ve çocukların, astım rahatsızlığı olan insanların nefes almasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla bunların hayat kalitesini düşürerek kazalara sebep vermekte, hastalık ve rahatsızlıklarını artırmaktadır. Aynı zamanda bizim enerji nakil hatlarımız olsun, iletişim hatlarımız olsun yine tarım arazilerinden ve karayol kenarlarından geçmekte. Anız yakarak iletişim hatların yanmasını sebep veriyorlar. Bu da ciddi sorunları ortaya çıkarmakta. Yine aynı zamanda sulama sistemleri var. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin yanmasına sebebiyet veriyorlar. Aynı zamanda komşu parsellerindeki meyve bahçelerine, diğer ürünleri daha hasata gelmemiş, hasat edilmemiş ürünlere zarar veriliyor. Köy ve yerleşim yeri kenarlarındaysa evlerin ve konutların yanmasına sebep veriyor. Orman kenarları yine bizim tarım alanlarımızla sınırdır. En büyük ve en ciddi konu da orman yangınlarının sebep vermekte. Ülkemizde maalesef çıkan orman yangınlarının Orman Genel Müdürlüğümüzün alınan verilerle %35 ile 45 arası insanların ihmali kaynaklı yangın sebepleridir. Bunların da %2'si ile %6'sı maalesef anız yangınları sebep vermekte. Dolayısıyla bu tür ülkece üzüleceğimiz maalesef afetlere sebep verilir. Küçük, kısa süreli bir ihmaller böyle büyük sorunlara ve felaketlere yol açabilir.
0: Peki bunun yerine neler yapabilir üreticiler? Ürün kaldırıldı, ortada bir anız var. Ama yakmanın zararlarından bahsettik. Hem içinde bulunduğu toprağın yapısına, hem çevreye, hem de yangını büyüterek çok daha büyük çaplı hasarlara sebep olabiliyor. Yerine ne yapabilir üretici? Ürününü aldıktan sonra daha çevre dostu, daha sağlıklı yöntemler olarak neleri kullanabilir?
1: Anızı bir yandan da tarımsal üretimiz, az önce konuşmamızın başında ikinci üründen bahsettik. Ekonomimiz için, tarım için, insanların beslenmesi için üretim gerekiyor, üretim şart. Üretim yapabilmemiz için gerekirse ikinci üretim de yapmamız lazım. İkinci üretim için toprağı hazırlamamız lazım. Ama bunun için sadece tek çare anız yakmak değildir. Bunun çaresi ise artık günümüzde daha modern alet ekipmanlar var. Bu anızları bu makinalarla parçalayıp işte az önce de belirttiğim gibi %1 civarında olan organik maddenin topraktaki artırımını sağlamamız lazım. Dolayısıyla derin sürümlerle bunu toprağa karıştırıp organik madde olarak kazandırılıp bu da hem ileriki aşamalarda gübreleme yönünden üreticinin faydasını olacaktır. Bu organik madde zenginliği, toprağı zenginleştirdiğimiz zaman ve anız yangınından kaynaklı olumsuzlukları da yaşamamasını sağlayacaktır.
0: Peki anız yakma ile ilgili bir düzenleme söz konusu mu? Biz her ürün sezonunda hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama yine de olumsuz haberler tamamen sona ermiyor. Anız yakmanın bir yaptırımı var mı? Denetim söz konusu mu? Neler yapılıyor bu konuda? Siz neler yapıyorsunuz? Yasalar neler söylüyor?
1: Her yıl bakanlığımızın taşra birimlerinde, il müdürlüklerinde bir tebliğ yayınlıyoruz. Bu 81'inde de yapılan bir işlemdir. Bu tebliğ kapsamında 19 ilçemizde anız yangınlarını kontrol ve takip için ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından ekipler kurulması talimatı verildi. Ve bu tebliği belediyeler ve muhtarlıklar aracılığıyla bütün ilgili üreticilerimize ulaştırıldı. Tebliğ kapsamında bazı yaptırımlar var. Bu yaptırımlar genellikle çevre kanununa muhalif olarak değerlendirilip anız yangınlarına sebep verenlere 3705 lira kabahatler kanununa göre ceza yazılabilmekte. Onun dışında çevre kanununa göre yine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tebliğlerine ve ceza tespitlerine göre dekara 692 lira 62 kuruş bir ceza uygulaması yapılmakta. Bu 692 lira 62 kuruş sulak ve sulu tarım yapılan ve orman kenarında olan ve yerleşim yeri kenarlarında olan anız yangınları sebeplerinde ise 5 katına kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla

0: bu şekilde cezai müjdeleri vardır. Yalnız üreticilerimizin mutlaka veya üretici olmayan vatandaşlarımıza da burada seslenmek istiyorum. Herhangi bir anız yangını tespitlerinde acil olarak öncelikle 112 acil servise, jandarmaya ya da il ve ilçe tarım müdürlüklerimize mutlaka ulaşıp anında, çünkü burada artık zaman dahi saniyeler dahi çok önemli. Bir saniye, bir dakika gecikme belki dönümlerce, dekarlarca, hektarlarca orman veya farklı mahsullerin yanmasına sebep vermekte. Bu konuda her vatandaşımızı duyarlılığa ve farkındalığa davet ediyorum. Bu şekilde de takip edilmesi gerekiyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Hacıoğlu. Bir kez daha duyuralım. Bunlar yaptırım söz konusu olan yasaklar. Tüm il valiliklerince duyuruların yapıldığını belirttiniz. Anız yakmaya şahit olanlar 112 üzerinden bu durumu, evet, bildirebilirler. Durumun şiddetine göre jandarma, belki itfaiye, belki diğer acil birer devreye gireceklerdir. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu çerçevede özellikle üreticilerimize duyurmak, hatırlatmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim son olarak?
0: Tabii ki. Ben buradan üreticilerimize şunu özellikle belirtmek istiyorum. Toprağı korumamız lazım. Toprağı koruyarak suyu korumuş oluruz. Toprağı koruyarak üretimi korumuş oluruz. Toprağı koruyarak geleceğimizi korumuş oluyoruz. Anız yakarak toprağa zarar vermememiz gerekir. Üreticilerimizin bu konuda gerçekten duyarlı olmalarını davet edip ve hasat sezonunun tüm üreticilerimize bereketli, kazasız, bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ve tüm arkadaşlarınıza.

Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Tuğçe Pala, güftesi Halit Bekir Sabarkan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait olan Uşşak makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye yine Uşşak bir şarkıyla devam ediyor. Nusret Yılmaz'ı dinliyoruz. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı, eridi kalmadı dağların.

Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde sizlere Helsinki nihai senediyle ilgili bilgi vereceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin önderliğindeki bloklar arasında yaşanan Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Moskova, Avrupa güvenliğinin ele alınacağı bir konferans önerdi. Bu girişimini 50 yıllık bir güvenlik anlaşmasının imzalanması önerisiyle 1954'te somutlaştıran Sovyetlere Batı bloku olumlu yaklaşmadı. Zira öneri Doğu Almanya'nın tanınmasını, Batı Almanya'nın NATO üyeliğinin engellenmesini ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik önceliklerinin birbirinden ayrıştırılmasını öngörüyordu. Sonraki yıllarda Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya ve Macaristan müdahaleleriyle Berlin Duvarı'nın inşası tüm bu çabayı rafa kaldırdı. 1960'lardaki detant, yani yumuşama süreci ise Sovyetler Birliği'nin yinelediği öneriye daha sıcak bakılmasını sağladı. Bağlantısız ve tarafsız ülkeler Moskova'nın düşüncesini desteklerken NATO ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın tam katılımını ve insan hakları konusunun ele alınmasını ön koşul olarak ortaya koydu. Bu sorunların aşılması stratejik silahlar sınırlama anlaşmasıyla bloklar arasındaki karşılıklı ve dengeli güç indirimi görüşmelerinin başladığı tarihlere denk geldi. Bir başka de işte durum geniş kapsamlı bir Avrupa konferansına hazırdı. 1973'te tarafsız ülkelerden Finlandiya'nın ev sahipliğini yaptığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİK, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülke temsilcilerine katılımıyla açıldı. 3 yıl süren yoğun pazarlıklar sonucu 1 Ağustos 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi, bugünkü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in görev alanını belirleyen temel belge özelliğini taşıyordu. Helsinki senedinde kabul edilen 10 ilke ise devletler arası ilişkilerde yol gösterici bir belge niteliğindeydi. Helsinki senedi ülkelerin hükümran eşitliği, şiddete başvurulmaması, sınırların değişmezliği, ülkelerin toprak bütünlükleri, sorunların barışçıl çözümüne öncelik tanınması, ülkelerin iç işlerine karışılmaması, düşünce, inanç ve din özgürlüğü çerçevesinde insan haklarına saygı gösterilmesi, halkların kendi kaderlerini belirleme hakkında eşit oldukları, ülkeler arasında siyasi işbirliğinin artırılması ve devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmelerinin önemini vurguluyordu. Helsinki senedi 3 bölümden oluştu. İlk bölümde güvenliğin askeri ve politik yönleri, ikinci bölümde ekonomik, bilimsel ve çevresel sorunlar, İnsani boyut olarak adlandırılan üçüncü bölümde ise insan hakları, eğitim, kültür ve iletişim konuları ele alındı. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Doğu Bloku'nun çözülmeye başlamasından sonra 1990 tarihli Paris zirvesinde kabul edilen yeni bir Avrupa için Paris şartında Helsinki sürecinin kurumsallaştırılması kararını gerekli kıldı. Bunun için Viyana, Paris, Kopenhag ve Moskova toplantılarının ardından Prag'da açılması kararlaştırılan sekreterya Viyana'ya taşındı. 1994 tarihli AGİK devlet ve hükümet başkanları Budapeşte zirvesinde ise konferans teşkilata dönüştürülerek AGİT kuruldu. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında anlaşmazlıkların ve gerginliğin azaltılması amacıyla başlatılan 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi, temel ilkeleriyle Avrupa Atlantik ve Avrasya coğrafyalarını içeren geniş bölgede iletişim ve işbirliğine dayalı bir güvenlik mimarisinin temellerini attı. Helsinki Nihai Senedi'nin ilk imzacılarından biri olan Türkiye, sürece en başından bu yana destek verdi. Bu suretle sadece bölgesel barış ve istikrara bağlılığını teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri temelinde şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinin oluşumuna büyük katkı sağladı. Nitekim ülkemizin ev sahipliğinde 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen AGİT zirvesinde kabul edilen Avrupa Güvenlik Şartı, 21. yüzyılda AGİT coğrafyasının güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesine yönelik ilke ve yöntemleri belirlemek suretiyle temel belgeler arasında yerini aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası AGİT'te karar alma süreçleri

tıkanmış olsa da Türkiye siyasi, askeri, ekonomi, çevre ve insani boyutları içeren kapsamlı güvenlik anlayışını temel alan ve en geniş bölgesel güvenlik forumu özelliğini taşıyan AGİT'e etkin şekilde katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Ayrıca 2024 yılında 57 üye ülkenin de oyuyla genel sekreterliğe seçilen Feridun Sinirlioğlu bu önemli görevi sürdürmektedir.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün beyin omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Okan Cinemre ile bel, boyun ve omurga ağrıları üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz.

0: sevgili dinleyenler. Beyin omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Okan Cinemre şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Cinemre.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün sizinle bel, boyun ve omurga ağrılarını konuşacağız. Bel ağrılarından başlayalım mı? Bunlar neler olabilir, nasıl ortaya çıkabilir ve tedavisi olarak ne düşünülür?
1: Tabii toplumda çok sık rastladığımız şikayetler bunlar. Öncelikle mesela baş ağrısı. Hemen herkes bir baş ağrısı çekmiştir. İkinci sırada da bel ağrısı gelir. Yine boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları benzer rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Ortak rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir veya kendi başlarına da ayrıyetten problemler çıkarabilir. Omurga sağlığı konusunda tabii önleyici veya koruyucu neler yapabiliriz? Bu ta okul zamanından veya işte ergenliğe girişimizden o erişkin bedenine kavuşacağımız dönemden itibaren aslında planlanması gereken bir şey. Ama biz hani toplum olarak bu anlamda bir düzen kurmuş değiliz, bir eğitim yapmış değiliz. O nedenle belli bir yaştan sonra özellikle bel ve omurga hastalıkları çok sık karşılaştığımız hastalıklar oluyor.
0: Çocukluk dediniz, aslında böyle bir eğitim verilmeli. Genellikle çocuklarımıza hani dik otur, şöyle yapma, kafanda kitap varmış gibi yürü derlerdi. Evet. Bunlar hepsi ileride bunun sıkıntıları oluşacak durumlar herhalde.
1: Aynen öyle. Çalışma hayatına başladığımız anda da zaten bu anlamda çok dikkatli olamıyoruz. Bir de nüfusumuzun önemli bir kısmı tarımsal alanda çalışıyor. Sürekli eğilerek, sürekli yük kaldırarak çalışan beden ister istemez bir süre sonra aşınacaktır, eskiyecektir ve bazı sinyaller verecektir. Şimdi tabii çocuklukta özellikle erişkin bedeni oluşmadan önce skolyoz dediğimiz bir durum var. Yani omurganın eğilmesi, eğikliği. Bunlar gelişimsel olarak adolesan dönemde, yani ergenlik döneminde çok sık karşılaşabileceğimiz şeyler. Sonrasında tabii eğer düzeltilmezse yaşam boyu problemler yaratabilecek hastalıklar. O nedenle hani ailelerin, bebeğinlerin bu konuda birazcık uyanık olmaları lazım. Çocuk eğer hani duruş bozukluğu varsa, yürüyüş bozukluğu varsa, sırt bel ağrıları tarif ediyor ise, hani aktivite gerektiren durumlarda hep böyle sakınıyor, kaçınıyor ve geride kalıyor ise konuda biraz uyanık olmaları ve gerekirse bir beyin omurga cerrahına başvurmaları iyi olur. Onun ötesinde hani bizim gündelik yaşamda bel ağrısı dediğimiz zaman hemen akla fıtıklar gelir. Çok sık rastladığımız bir şey, bel fıtığı, sırt fıtığı, boyun fıtığı. Sırt fıtığı nadiren görülür. Boyun fıtığı da bel fıtığı gibi sıklıkla toplumda karşılaştığımız hastalıklar.
0: Şöyle ki hemen belim ağrıyor dendiği zaman ah bende fıtık oluştu, ah şöyle vah böyle diye evhamlanırız ister istemez ve haliyle bir uzmana danışmamız gerekir.
1: Yani fıtığın olmaması mümkün değil zaten. Hani saçın ağarması gibi, elimizin yüzümüzün kırışması gibi, yani dişimizin çürümesi gibi, disklerimiz de yani omur arasındaki o diskler de ister istemez mutlaka aşınacaktır, eskiyecektir. Yani fıtığı olmayan kimse olmaz. Ama

0: kişi de ne yapıyor onu bizim öncelikle bulmamız lazım.
1: Hep korkulur. Hani bu fıtık nasıl oluşur peki? Hani orada herkes bir yumrusunu gösterir. Ay işte benim L1, L2 diye böyle herhalde şeyler var.
0: Numaralar veriyorlar.
1: Numaralar vardı. Evet. Aslında bir sinir sıkışması. Ama nasıl oluşur? Nelere dikkat etmek gerekir? Neleri yapmamak gerekir?
0: Evet. Aslında fıtık şöyle. Omurlarımız, 30 tane omurumuz var. Boyundan kuyruk sopuna kadar. Bunların arasında hani conta gibi, yastık gibi omurların arasında yerleşmiş dokular bunlar. Bunların tabii çok ciddi görevleri var. Öncelik gövdenin yükünü paylaştırmak, yer çekiminin bizde yarattığı etkiyi ortadan kaldırmak, eklem gibi harekete katkı sunmak gibi görevleri var. Ama dediğim gibi hani yaşamla beraber omurların arasındaki bu disk dediğimiz contalar eskimeye, aşınmaya başlıyorlar. Ve bir süre sonra bazıları fonksiyonlarını yitirmeye başlıyor ve içindeki çekirdeği iyice çürüdükten sonra dışındaki kılıfı yani zarı zorlamaya ve onu yırtmaya başlıyor. Ve bu süreç eğer omurilik kanalının içine doğru bir yer değiştirmeyle sonuçlanırsa o zaman biz buna fıtıklaşmış diyoruz. Ve böylece hani omuriliğe ve sinirlere bir bası yapmış oluyor. Hastalarda sadece bel ağrısı değil, kalçada, bacakta ağrı, uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı, bazen ileri dönemlerde idrar yaparken veya büyük abdest yaparken zorlanma gibi şikayetlerle karşımıza geliyor.
1: Peki boyun fıtığı da deniyor. Boyun fıtığı da hemen hemen aynı bir şey.
0: Mekanizma aynı. Hepsinde aynı. Boyunda da, sırtta da, belde de hepsinde aynı. Ama fıtıkların tabii çok farklı türleri, çeşitleri de var. Bizim kendi aramızda ayırt etmemiz gereken. Çünkü her fıtık hastada zarara yol açmayabiliyor. Veya bazen çok basit görünen bir fıtık ciddi sorunlara neden olabiliyor. Boyun fıtıklarının tabii yaratacağı sorunlar biraz daha ağır olabilir. Ama tedavisi bel fıtıklarına göre daha mümkün fıtıklardır.
1: Hani şöyle düşündüm, insanlar bazen böyle boyunluk takıyor.
0: Destek olmak için.
1: Evet. Destek olması için. Ama akşama kadar onunla, bazıları onunla yatmak zorunda ve bu da rahatsız edici bir durum.
0: Tabii tedavi biçimlerinden sadece bir tanesi o. Boyunu kullanmak, boyunu bir miktar istirahate almak gibi. Benzeri de belde korse kullanmak gibi. Yatarken çok kullanmak şart değil. Hani günlük aktivite esnasında aslında kullanmak daha doğru olabilir. Boyunlukla, ilaçla, fizik tedaviyle bir sonuç elde etmekte zorlanıyorsak işte girişimsel bazı işlemler yapıyoruz. Hani duyuyorsunuzdur veya dinleyicilerimiz rastlıyorlardır. Belden iğne, boyundan iğne yapıldı diye. İşte radyofrekans tedavilerimiz var. Kortizon enjeksiyonları yapabiliyoruz. Bu tür tedavilerle hastayı sinire zarar vermeden veya sinir zarar görmeden önce tedavi etmek için uğraşıyoruz. Bunları da başaramazsak o zaman bir şekilde cerrahi yöntemler devreye giriyor. Şimdi tabii çok yanlış bir algı var. Hani ameliyatsız fıtık, ameliyatsız fıtık. Şimdi bakın yani zaten fıtıkların %90'ına ameliyat gerekmez. Bu çok yanlış bir tanım. Yani fıtık olan hasta illa ameliyat olacak diye bir kural yok. Bizim gördüğümüz hastaların büyük çoğunluğunu zaten tıbbi tedaviyle biz iyi edebiliyoruz. Yani her gün en az 10 fıtık hastası görüyorum ben, muayene ediyorum. Ama haftada bir veya iki fıtık ameliyatı yapıyorum. Bu çok yanlış bir algı. O yüzden hani buna dikkat etmek lazım. Onun dışındaki yöntemler, teknikler, işte kariyopraktikların yaptıkları manuel terapileri şeklinde yöntemler, hacamattır vesaire gibi geleneksel yöntemler. Yani bunların hepsi biraz sıkıntılı. Yani şu anlamda sıkıntılı. Yani bir hekimin görüp değerlendirip hastanın muayenesine bakıp ona göre neyin seçileceğine karar vermesi daha doğru olur.
1: Hani günümüzde hala şu var, ya işte belim ağrıdı diyor birisi, öbürü diyor ki hepimizde de vardır. Aa, benim akrabamda da böyle bir şey vardı, işte onun doktoru yüz dedi ya da fizik tedaviye git dedi ya da şu ilacı al dedi ya da dediğiniz gibi hacamat yaptırın, geleneksel yöntemler. Bunun gibi şeyler oluyor. Doğru bir yöntem değil tabii ki. İşin uzmanına başvurulmalı. Ama genellikle bel ağrıdığı zaman hemen, ki biz özellikle bu konuda birazcık şanslıyız, deniz var. Yüzmek iyi geliyor mu?
0: Sadece yüzmek değil, yani sportif aktiviteler elbette yani bel ve omurga sağlığı için değerli. Ama hani profesyonel anlamda bunu yapmıyorsanız, yani bir müsabakaya çıkmayacaksanız, hani bunu çok abartmamak gerekir. Daha çok hani yüzme, pilates, açma germe egzersizleri, yürüyüş gibi egzersizleri biz tabii ki öneriyoruz. Özellikle hani bu açma germeyi ve de kuvvetlendirmeyi teşvik eden işte bu yoga uygulamaları falan var. Onlar da hakikaten işe yarayabiliyor. Ama bunun için bedenimizin öncelikle aktif dönemde yani hasta olmaması gerekiyor. Yani biz bunları aslında sağlıklıyken yapmamız lazım. Ama nedense bizim ağrılarımız, sızılarımız başladıktan sonra böyle spor yapmak falan aklımıza geliyor. Tabii ki o dönemde de bunları uygulamak çok mümkün değil. Şöyle tedavi

0: açısından baktığınızda tabii ki bel fıtığı yani bugünün hastalığı değil ki. Yani binlerce yıldır var. İnsan bedeni iki ayak üstünde yürümeye başladığı andan beri belinde, boynunda fıtıklar olmuştur. Bunlar tedavi ediliyordu yani. 2000 yıl önce de tedavi ediliyordu. Yani Hititler yaşarken de burada fıtığı olan vardı. Onu da tedavi ediyorlardı. Veya Mısır sarayında da fıtık olanlar tedavi ediliyordu yani. Şimdi tabii bu tür yöntemleri bugün de hala kullanalım diye ısrar etmek çok anlamlı değil. Alakasız veya tamamen etkisiz demek çok mümkün değil. Şu an için gereksiz olduğunu düşünüyorum.
1: Günümüz teknolojisinde tedavi olanakları gelişti mi? Hani dediğiniz önce iğne yapıyoruz. Da tedavi göremezsek cerrahi operasyona gidiyoruz.
0: Tabii.
1: Bilimde bu konuda çalışmalar var mı bu araları?
0: Yani şu anda tabii ki hem cerrahi becerilerimiz artıyor hem de sonuçta tıp da biriken bir bilim. Yani bilgi biriktikçe biz oradan yeni şeyler öğreniyoruz ve bundan sonraki uygulamalarımızda buna dikkat ediyoruz. Benim bile asistanlığımın ilk yıllarında her bel fıtığında mikroskop kullanılmazdı. Yani düşünün, açık cerrahi diye tabir edilen omurganın bir kısmını olduğu gibi açarak, kemiğin yarısını alarak yaptığımız bir teknikle yapıyorduk. Bu tabii ki sonrasında sorunlar yaratıyordu. Yani geçmişte gelen bu tür problemli hikayeler birikerek ve kuşaktan kuşa aktarılarak bugünlere kadar geliyor ne yazık ki. Ve biz bunları yani tekrardan düzeltmekte zorlanıyoruz. Yani dinleyicilerimizin şuna dikkat etmesi lazım. Bel fıtığı dediğimiz şey mesela apandis gibi değil. Veya safra kesesi gibi. Yani safra kesesinde taş vardır, ameliyat olursunuz, aldırırsınız, biter. Yani başka yoktur. O iş artık orada sonlanır. Apandis de öyledir mesela. Ama bu öyle bir durum değil. Biz hani bir dejeneratif, yani aşınma ve yıpranma neticesinde olan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hani yaşam devam ettikçe oradaki yıpranma ve aşınma da devam edecek. Bir bel fıtığı ameliyatında o nedenle fıtığın veya diskin tamamını almak, kazımak gibi bir hedefimiz, niyetimiz olmaz. Öncelikle eğer mümkünse mikrocerrahi veya endoskopik tekniklerle küçük deliklerden girerek yerinden çıkmış, siniri rahatsız eden, sinirin kanalına düşmüş parçalar, yapılar neyse onları temizleriz. Geri kalan disk dokusunu orada muhafaza ederiz çünkü onu kullanmaya devam edeceğiz. Yani evet, doğru, eskimiş, aşınmış ama yenisi yok. Vücut bunu yeniden yapamıyor. Tamamen iyileştirmesi mümkün değil. Var olanı bir şekilde biz kullanmaya devam ediyoruz. Ha, bu da tabii ki nüks riskini oluşturuyor. Veya süreç içinde kıkırdaklara da erirse, kemik yapı etkilenmeye başlarsa, bu sefer vida koymamız gerekiyor. Yani oraya bir destek, güçlendirici bir şey yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani omurgamızı biz yaşam boyu kullanabilmek için onarıp onarıp yola devam ediyoruz. Öyle diyelim. Yani evet. Bizim yaptığımız iş onarım işi.
1: Yedek parçası yok.
0: Yok maalesef yok.
1: Evet. Onu sürekli onarmak.
0: Aynen lazım. Aynen.
1: Evet, bel, boyun ve omurga ağrılarından söz ediyoruz. Artık söyleşimizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Hani çocuklar dedik, şöyle gelişmesi
0: çok
1: lazım.
0: Çok şey var anlatacak.
1: Bizler ve büyükler de, özellikle erkekler, boş durmuyor. Eşiniz ya da birisi bir şey dediği zaman, ya şunu kaldırır mısın dediği zaman hemen gidiyoruz. O koltuğu ya da o dolabı,
0: evet,
1: kaldırıyoruz.
0: Evet, işte
1: bunların hepsi...
0: O söyleşinin en başında anlatmak istediğim şey buydu. Yani sağlık eğitimi diye bir şey var. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi eskiden biz sağlık ocağı sistemini bilir bazı dinleyicilerimiz. Sağlık ocağı sisteminde bir ekiple beraber çalışıyorduk ve orada coğrafi olarak sağlık ocakları konumlandırılmıştı. Hepimiz belli bölgelerden sorumluyduk. Bu konuda taramalar yapardık. İşte çocukluk çağından itibaren okul taramalarına giderdik. İşte skolyoz taraması yapardık. Ağız diş sağlığına bakardık. Ve orada nasıl yük kaldırılması gerektiği, yani ağırlık kaldırırken bele yük vermeden neler yapılabilir, bunları da anlatıyorduk biz. Sağlık eğitimi maalesef eksik. Eksik bilgiler olduğu için ileride hep böyle sorun yaşıyoruz. Konunun aslında çok ciddi ele alınması lazım.
1: Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenler, bugün bel, boyun ve omurga ağrılarını konuştuk. Kiminle mi? Beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Okan Çinemre ile. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

Günaydın Türkiye'nin, bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Murat Yumak vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Fransızca kökenli bazı sözcükler var. Bunlardan bir tanesi dinozor sözcüğü. Hı hı. Dinozorun dino, yani o ile yazılıp o ile telaffuz edildiğini karıştırıyor, evet, ya da unutuyor olabiliriz.
1: Halbuki TRT'de de yayınlanan bir çizgi film vardı. O çizgi filmde bir dinozor karakteri vardı. Onun kısaltılmış ismi Dino'ydu. Buradan yola çıkarak bu sözcüğün söyleminin dinozor olduğunu fark edebiliriz.
2: Taş devrinden söz ediyoruz. Taş devrinden. Dinozor. Dino'dan dinozor. Hı hı. Aynı biçimde Fransızcadan gelen erozyon sözcüğünde var bir hata.
1: Hı hı. Erozyon deniyor. Halbuki doğrusu erozyon olmalı.
2: Bu aynı zamanda mecazi olarak da kullanılan bir sözcük olduğu için.
1: Yani aşınma anlamında zaten. Yani erozyonu biz genellikle toprağın aşınması olarak kullanırız ama her şeyin aşınmasını yine erozyon olarak da tarif etmek mümkün.
2: Evet. Fransızca sözcüklerden biri de izolasyonla ilgili.
1: Yalıtım.
2: Ama bunu nasıl söylüyorlar? İzolasyon.
1: İzolasyon. Halbuki izolasyon demek daha zor geldi bana.
2: Çok zor, bizim için zor, evet, alıştığımız için belki. Ama doğrusu
1: izolasyon.
2: İzolasyon. Evet, buradaki L'nin ince söylendiğini de sevgili dinleyiciler.

0: dinleyicilerimize hatırlatalım. Son bir sözcük daha söyleyelim mi?
1: Söyleyelim.
0: O da tıpla ilgili bir terim. Anatomi bizim bildiğimiz sözcük.
1: Vücut yapısı. Yanlış söylerim mi nasıl? Anatomi. Halbuki orada o yerine A'yı kullanmamız lazım.
0: Anatomi. Doğrularını hatırlatalım. Dinozor değil.
1: Dinozor.
0: Erozyon değil.
1: Erozyon.
0: İzolasyon değil.
1: İzolasyon.
0: Anatomi değil.
1: Anatomi.
0: Öyleyse.
1: Konuş ki.
0: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. TÜGVA Yaz Okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. İspanya Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. 2 günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştuğu gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi.
2: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır.

0: sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
1: Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Buna göre 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 206 yangından 202'si kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede 161 hava aracı ve 5597 kara aracı görev aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Fidan'ın bir diğer görüşmesi de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile oldu. Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu.
2: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu, belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Katıldığı bir törende depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tepki toplayan Eda Ece, savcılık ifadesinde çok pişmanım ve özür diliyorum. Hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım diye konuştu. Kerem Bürsin ise ifadesinde derneğe 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Deprem zamanında Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştığını söyleyen Bürsin, yardımlar bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum dedi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Ahbap Derneği'ne gönüllü olarak yardım ettiğini ama bağış yapmadığını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleştirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikaf ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cem Küçük'ün şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yaptığı iddia edildi. Cem Küçük ise suçlamaları reddetti. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban

Rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Listede ayrıca Afganistan Yüksek Mahkeme Başhakimi Nur Muhammed İstediği

müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansının üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan, İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya ordusu orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Göç yolunda 57 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucuların çabaları için minnettar olduğunu söyledi. Diplomasinin bölgede umut kapısını araladığını vurguladı. Bir teşekkür de Almanya'dan geldi. Berlin yönetimi sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev yönetimi Rus e-ticaret şirketi Valdbres'i bir kez daha hedef aldı. Şirketin Volgograd'daki lojistik merkezine İHA'larla saldırdı. Ukrayna aynı kentte Rus petrol rafinerisini de vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Pavlohrad'da bir gıda işletmesini füzeyle vurduğu 3 Ukraynalı öldü. Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırıdaysa 2 kişi yaralandı. Kramatorsk kenti de Rus saldırılarının hedefi oldu. Bir apartman hasar gördü. Yangın çıktı. 3 kişi yaralandı. Sahada saldırılar sürerken Washington'dan gelen açıklama soru işareti yarattı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda emin olmadığını söyledi. Özel elçisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Ukrayna'yı ziyaret edeceğini de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 tipi savaş uçağı düştü. Hava üssü yakınlarında düşen uçak alevler içinde kaldı. Kazanın adresi Kaliforniya eyaletindeki San Diego bölgesi. F-35 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düştü. Yere çarpan uçak alev aldı. Olay yerinde küçük çaplı yangın çıktı. Pilotun fırlatma koltuğu kullanarak kurtulduğu açıklandı. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. TÜGVA Yaz Okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ahbap Derneği ve Gülistan

Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. 2 günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la saat 12.45'te, Manchester City Inter'le saat 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcuyla katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Kayseri ve Konya 30, İstanbul, Sakarya ve Samsun 29, İzmir, Antalya ve Adana 37, Muğla ve Hatay 35, Trabzon 26, Erzurum 32, Van 31, Gaziantep 39, Diyarbakır 43 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometreleri üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşımı kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Birçok sürücü emniyet şeridini arıza dışında kullanmakta. Bu tür sürücülerin yaptığı tehlikeli bir uygulama dikkatimi çekti. Sürücüler otobanın sağ şeridinde önce 20 km hıza kadar yavaşlıyor ve ardından emniyet şeridine giriyor. Burada nasıl bir tehlike oluşabilir? Doğru, arkadan çarpma. Sağ şerit otobanın en yavaş şeridi olmasına rağmen bu şeritteki araçlar genellikle en az 60-70 km hızla hareket eder. Sürücü sağ şeritte yavaşladığı anda arkadan gelen araçların beklemediği bir hareketi yapmış olur ve kaza ihtimali yaratır. Öncelikle sürücüler emniyet şeridini sadece arıza, kaza veya acil yardım durumunda kullanabilir. Tavsiyem, illa emniyet şeridine girecekseniz bunu kaza riski yaratmayın.

0: atmadan yapmanız. Öncelikle sağa sinyal verin. Dörtlerinizi yakmayın. Frene sağ şeridi terk edince ve emniyet şeridine girince basın. Böylelikle akan trafiği riske atmadan emniyet şeridine giriş yapmış olacaksınız. Aracınızı emniyet şeridinin en sağ ucuna konumlandırın. Akan trafikten ne kadar uzak olursanız o kadar güvende olursunuz. Durduktan sonra aracı içinde kalacaksanız frene basmaya devam edin. Eğer motoru stop edecekseniz el freni çekin ve aracı viteste bırakın. Size arkadan çarpan bir araç olursa bu uygulama sürüklenmenizi engelleyecektir. Aracınızdan inecekseniz fosforlu yelek giyin ve hızla güvenli bir bölgeye geçin.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın. Günün hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Bir Ağustos Cumartesi günündeyiz. Artık yaz mevsiminde hızla tüketiyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'den seslendiğimizi de hatırlatalım. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye bu hafta ne konuştu, sosyal platformlara da neler yansıdı, yine bu haberlere bakıyor olacağız. Tarihi eserlerin, şehirlerin ve isimlerinin izinde gezmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Erzurum ilini konuşuyorduk. Hala da her bir ilimizde olduğu gibi detayları aktarmak için bir program yeterli olmuyor. Yine bugün de bu ilimizden devam edeceğiz, sırlarını keşfedeceğiz. En son bölümde de Erzurum mutfağına yer veriyor olacağız. Tüm bu içeriklerimize geçmeden önce de bir gazete haberlerine bakalım istiyoruz. Sırada manşetler var. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Umudumuz Şuurlu Gençlik'te manşetine yer veriliyor bugün. Başkan Erdoğan, TÜBİTAK'ın yazı okulları final programında konuştu. Türkiye yüzyılının sancaktarı siz olacaksınız. Kimse gençlerimizi kirli hesaplarına alet edemeyecek dedi. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Nasıl kalbin pompaladığı kan vücuda hayat veriyorsa, gençlik de toplumun ideallerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemizde o derece sıhhatli olur dedi. 717 bin çocuk yararlandı. TÜGVA'nın MEP işbirliğiyle düzenlediği yaz okulu programı 81 ilde yapıldı. 6 Temmuz'da başlayan programa 4. sınıfı bitiren 717 binden fazla öğrenci katıldı. Programda katılımcılar sportif etkinliklere, kamplara ve gezilere katıldı. Kur'an ve siyer dersleri aldı. İki otobüs parası getir, ruhsatı al. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK, CHP'li Etimeskut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Başkan Erdal Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek, iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. EG 500 bin dolar, AA 160 bin dolar, MA 7 milyon TL rüşvet verdi. Paraların bir bölümünü imar müdürü Serpil Zengin İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu. Yeni Kaan taksi testine geçti. Milli Muharip Uçak Kaan yer kontrol sistemlerinin sınandığı taksi testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntülerini Yelkenler Biçilecek marşıyla paylaştı. Komşuda petrol arayacağız. Bulgaristan Bakanlar Kurulu Shell'in Kaan Terwel Blok 1.26 sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatının %33'ünü TPAO'ya devretti. İspanya Kumpas. Soykırım karşıtı İspanya'nın Afrika'daki toprağa Ceuta'ya bir günde 60 binden fazla düzensiz göçmen geçti. Madrid hükümetine köşeye sıkıştıran göç dalgasında on binlerce gencin kamyonlarla Fas-Ceuta sınırına taşındığı ortaya çıktı. Hükümeti hedef alan ilk açıklama İsrail.

yerden geldi. İspanyol Ulaştırma Bakanı bu açıklamalar Ceuta'da olanları netleştirdi dedi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. Avrupa'yı titrettiler başlığına yer veriliyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'nin Ceuta sınırının birkaç saat içinde 50 bin faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'ya Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. İspanya Yüksek Mahkemesi Temmuz başında denizden yüzerek gelen düzensiz göçmenler Fas'a iade edilemez kararı almıştı. Sanchez hükümeti de İspanya'ya kaçak gelen suç işlememiş 500 ila 840 bin arasındaki göçmene yasal statü sağlayan bir karar almıştı. Avrupa'daki sağ popülist partiler Septe göçmen akımında bu kararlarında payı olduğunu söyleyip Sanchez'e tepki gösterdi. Madrid'in iki hatası başlığı altında veriliyor bu haberde. Septe'deki istila için komplo diyenler de var. İspanya Başbakanı Sanchez'in Trump karşıtı ve Filistin yanlısı tavrından dolayı ABD, İsrail ve Fas komplosuna maruz kaldığı iddia ediliyor. Kruvaziyer yolcusuyla gelen rekor. 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına 488 kruvaziyer yanaştı. Yolcu sayısı 706.455'e ulaştı. Bu da son 16 yılın en yüksek rakamı. Krizli sezonu kayıpsız geçtik. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları yüzünden bu yaz rezervasyonlarda düşüş olduğu halde Türkiye turizm gelirini korudu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Temmuz itibarıyla turist sayısında ciddi artış başladığını belirtti. Bu yılın ilk yarısında Türkiye ziyaretçi sayısında %2,4'lük kayıp yaşadı. Buna karşılık elde edilen gelir dolar bazında geçen yıla göre aynı seviyede gerçekleşti. Sinem Dedetaş tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı deniliyor. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Bak Bibi Bu Kaan başlığını görüyoruz. İsrail 10 yıl içinde kendi hayalet uçağını ve otonom askeri jetini üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş jeti projesinde de Kaan P1 piste çıktı. İsrail'de söz konusu yetkililer bir gün başkalarının bu sistemleri bize tedarik etmeyi bırakacağı düşünüldüğünde o zaman bunları kendimiz üretmeye başlamalıyız, hedefimiz 10 yıl sonra ifadelerini kullandı. Ekim'deki seçimlerde yeniden iktidar için çabalayan Başbakan Netanyahu, ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen uzun vadeli bir plan açıklamıştı. Enerji tesislerini yok edin emri, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu boyunca İran'daki enerji tesislerinin vurulması emrini verdi. İran'ı dize getirmek için bugüne kadar görülmemiş saldırı düzenleneceğini belirten ABD basını, Trump pazartesi günü piyasalar açılana kadar işi bitirmek istiyor ifadelerini kullandı. Öğrenciler tuşlu telefon istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarıyla Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu bu kez öğrencileri dinledi. Öğrencilerden okulda akıllı telefonların yasaklanıp tuşlu telefonların kullanılması, internet erişimine süre kısıtlaması konulması, siber zorbalığa karşı anonim bir çözüm kanalı kurulması gibi öneriler gelmiş. Cem Küçük tutuklandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından önceki gün gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci affı için 4 ay şartı. Öğrenci affı meclisten geçti. Yasa resmi gazetede yayımlandıktan sonra 4 ay içinde başvuru şart. Eğitime dönenlerin askerlik işlemleri ertelenecek. Askerlikte olanlarsa terhis sonrası başvurarak aftan yararlanabilecek. Aftan yararlananlar gerekli puan şartlarını sağlamaları halinde başka programlara yatay geçiş yapabilecek. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugünkü kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz Gündem hafta sonu programına. Öne çıkan haftanın iç gündem başlıklarıyla başlayacağız. Birinci bölümümüzde değerli konuğumuzda, telefon attığımızda gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında kısa bir zaman içerisinde yine bahsedebileceğimiz bir belki zaman mefhumunda çok da iyi haberler almıyoruz. Biraz bizleri tedirgin ediyor orman yangınları konusu. Ne yazık ki onlarla başlayacağız. Dileriz sizin güzel temennileriniz bu haberlere de yansır. Daha fazla bölgemizden orman yangınlarıyla ilgili haberler almayı, sıcakların da artabileceği zaman diliminin içine giriyoruz çünkü. Bu hafta orman yangınlarıyla ilgili tabloyu bir özetleyebilir misiniz? Neler yaşandı?
1: Evet, aslında sadece tek bir noktada da değil, Muğla'dan, Balıkesir'den, Antalya'dan farklı farklı noktalardan geldi bu hafta orman yangınları haberleri ve bir yandan bazı noktalarda alevler kontrol altına alındı, karayolları kapatılmış oldu. En çok da aslında üstünde durduğumuz Muğla'ydı. Seydikemir ilçesinde o rüzgarın da etkisiyle yangın daha da büyüdü. Fethiye Antalya karayolu tedbir amacıyla bir süreliğine ulaşıma kapatılmış oldu. Aslında Türkiye genelinde pek çok noktada diyebiliriz ama bu noktada hem pek çok hane boşaltıldı, evler tahliye edildi. Çok fazla vatandaş kendileri de müdahale etmeye çalıştılar. Aynı zamanda yangınlar bir an önce dursun diye ekiplere yardım etmeye çalıştılar. Ama bir yandan da yangının pek çok noktada arttığı

0: yerlerde oldu. Yine aslında bir vatandaş sebebiyle mi oldu bu diye de düşündürüyor. Çünkü hem bir yandan yaz ayı tam da aslında böylesi ormanların sık olduğu bölgelerde ne yapmamız gerektiğine dair daha da mı çok bilinçlenmemiz lazım acaba Büşra Hanım diye düşünüyorum. Çünkü hem o bölgede attığımız adımlar bir eğer orada ev yapıldığı mesela Muğla'da o konuşuluyor. Burada bir kaynak yapıldığı, kaynak sırasında çıkan bir kıvılcımın da etkisinin olduğu da yine aslında konuşulan iddialar arasında. Bu yüzden evet bir yandan ekipler müdahale ediyor, burada çalışanlar yine ellerinden geleni yapıyor ama biz de vatandaş olarak özellikle de bulunduğumuz orman bölgelerinde aman ha çok daha dikkatli olalım piknik yaparken ya da herhangi evimize dair bir çalışma yaparken, çünkü etkisi sadece bizde değil, bakın böyle pek çok noktaya da saçılabiliyor.
1: Ne yazık ki hatta bulunduğumuz yerlerde ormanlara giriş yasakları var, yasakların da uzatıldığını gözlemliyoruz. Keza Ankara'da da öyle, 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere bir ara vermemiz gerekiyor. Zaman zaman anız yakma ile ilgili tabloları da konuşuyoruz. Zaten onunla ilgili artık düzeninde değişmesi gerektiği de çokça kez yetkililer tarafından söyleniyor. Daha fazla bir orman yangına sebep olmamak adına bu tür faaliyetlerimizi sizin de aktardığınız üzere dikkat edelim lütfen. Şimdi haftanın tabii bu akışı içerisinde biraz da şaşırtıcı bir haber de geldi. Bir vefat haberi. MasterChef'in daha önceden birinci olan bir yarışmacılarındandı kişi, Şef Eren Kaşıkçı. Evinde ölü bulunuyor. Bununla ilgili detaylara hakim miyiz acaba?
0: Evet, aslında sebebini şimdi adli tıp raporuyla da daha detaylı görmüş olacağız ama bu hafta en çok da konuşulan bir yandan da o hani herkesin de tanıdığı bir isim haliyle MasterChef Türkiye'de de birinci olması sebebiyle yüzleri güldüren, biraz da tebessüm ettiren bir siması da vardı. Bu haliyle çok sevilen bir isim olarak da söyleniyordu Eren Kaşıkçı. Ama vefatı bir yandan da sevenlerini yaralamış oldu. Sancaktepe Yeni Doğan Cemevi'nde düzenlenen bir cenaze töreniyle memleketi Tokat'a gönderildi cenazesi. Hatta cenazesine MasterChef Türkiye'nin şefleri de katıldı. Somer Sivrioğlu, Eren'in ustasıydım, ayrıca onun abilerinden biriydim, çok kıymetliydi bizim için dedi. Hatta hemen peşinden Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Kızının birkaç gün önce doğum günü olmasına çokça aslında bugünlerde değiniliyor. Bu yüzden de eğitim masraflarını karşılayacağına dair de yine bir mesaj verdi. Bundan sonra bize emanettir diyerek açıklama yaptı. Sebebi, ölüm sebebi bugünlerde ortaya çıkacaktır ama Şef Eren Kaşıkçı artık son yolculuğuna uğurlanmış oldu.
1: Kendisiyle ilgili haberlere bakarken yorumlar arasında çok güzel sözlere de denk gelmiştim. Anlaşılıyor ki kimi öğrencilerin hayatlarına da farklı şekillerde dokunmuş. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz biz de buradan radyo ekibimiz adına. Şimdi hafta içerisindeki gelişmeleri takip ederken uluslararası düzeyde de çok önemli aksiyonlar vardı Gül Hanım. Iraklı heyet Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısında Irak Başbakanı ile yaşananlar belki çok fazla ön plana çıktı ama Ulaştırma Bakanı'ndan da bu arada açıklama geldi. Irak Ulaştırma Bakanı'ndan herhangi bir muğlakta olan bir durum yok. Teknik bir noktanın düzeltilmesi sebebiyle imzanın zamanlama farklılığına dikkat çekildi. Bizim Ulaştırma Bakanımızdan da keza aynı şekilde bir açıklamayı takip ettik. Ama uzun yıllar iç savaşla mücadele eden bir ülke olması sebebiyle de Irak'ın kendi kamuoyunda da burada imzalanan anlaşmaların çok önemli olduğu, gelecekle ilgili atılacak atılımlarda da kıymetli bir yaklaşım oldu ve Türkiye'nin de güçlü bir ülke olması sebebiyle de ilişkilerin daha da yüksek bir seviyeye çıkartılmasına verilen önemi hep takip etmiştik. Tabii bu imzalar arasında Kalkınma Yolu projesi en çok konuşulan başlık, kıymeti harbiyesi açısından. Biraz açar mısınız bizlere bu haftayı?
0: kesinlikle çok kıymetli. Hem iki ülke arasında hem de bir yandan bundan sonrasında da bu projeye dair çokça konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü

0: Hem bir yandan Bakan Uraloğlu da aynı şekilde bu sürece dair, bundan sonrasına dair, projeye dair mesaj verdi. Kalkınma yolu bittiğinde Hürmüz Boğazı daha az konuşulacak dedi. Hatta şimdi kalkınma yolu noktasında Irak ve Türkiye olarak ciddi bir emekte sarf ediliyor. Hem Bakan Uraloğlu buna da değindi. 1200 kilometrelik demir yolu, otoyol, enerji nakil hatları, iletişim hatlarıyla beraber önemli bir proje aslında. Tam da Bakan Uraloğlu bunlara değindi. Bir yandan Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometre mesafede ülkemize, buradan da demir yoluyla Avrupa'ya kadar birinci derecede, sonrasında otoyol ve diğerlerini yapalım diye düşünüyoruz dedi Bakan Uraloğlu. Ve yaklaşık 15 milyar dolarlık sadece demir yolu tarafından konuşursak bir projeden bahsediyoruz dedi. Haliyle büyük bir proje. Bu yüzden de bir yandan Hürmüz Boğazı vurgusu Bakan Uraloğlu'nun önemli ve dikkat çekiciydi. Kalkınma yolu bittiğinde Hürmüz Boğazı daha az konuşulacak diye bir vurgu yaptı Bakan Uraloğlu.
1: Şimdi Gül Hanım, tabii diğer tarafta da iç gündeme dönecek olursak, uzun süredir yürütülen yolsuzluk operasyonları, soruşturmaları ile ilgili tabloda belediyelere yönelik adımlar daha da genişliyor gözüküyor. Son hafta içerisinde Üsküdar Belediyesi'ni takip etmiştik ve akabinde de Etimesgut Belediyesi'ne, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki belediyesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bugün gazetelerde de bu belediye ile ilgili başlıklar var. Rüşvet ağı ile ilgili bazı itirafları gözlemliyoruz. Siz neler not ettiniz bu operasyonla ilgili?
0: Evet, aslında Etimesgut'un hemen öncesinde Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Hatta Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. Artık bir tutuklama kararı dün akşam saatleri itibariyle verilmiş oldu. Oradaki gelişmeyi de aktarmış olalım. Bir yandan da gözler Ankara'daydı. Ankara'daki operasyonda da hem Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu isimler bir yandan bu sürece dahil oldu, gözaltına alındılar ve yine pek çok aslında soruşturmaya konu iddia var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi, buna dair de yine aynı zamanda itiraflar, iddialar var. Ama artık belediyelere yönelik operasyonların daha da genişlediği bir tabloyla artık karşı karşıyayız. Son olarak da Etimesgut Belediyesi ve bir yandan da bu kapsamda da hem Erdal Beşikçioğlu hem 37 belediye personeli, 18 firma yetkilisi, 55 isim bu operasyon kapsamında gözaltına alınmış oldu. Bundan sonrasında iddialar yine aynı zamanda çok konuşuluyor. Kimler kimlere rüşvet verdi, nasıl bir ağ oluştu vesaire, birçok iddia var diyelim şimdilik. Ama bunlar yargı eliyle açığa çıkacaktır. Son operasyonda Etimesgut Belediyesi.
1: Peki diğer tarafta terör örgütünün silah bıraktığının ve feshedildiğinin resmen teyit edilmesinin ardından da planlanan bir yasal düzenleme için çalışmaları bir süredir takip ediyoruz sizinle geçtiğimiz yazdan itibaren ve bununla ilgili aslında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de daha da kritik bir döneme girdiklerini ifade etmişti. Sona gelmekle beraber ince elenip sık dokulan bir süreç olması hasebiyle aslında kritik bir süreçte olduklarını belirtmişti. Meclis Başkanlığı'nda son durum nedir acaba? Numan Kurtulmuş'un da bu anlamda açıklamaları var.
0: Evet, hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması var, hem önümüzdeki hafta daha sıcak bir hafta olacak bu konu özelinde diyebiliriz Büşra Hanım. Çünkü muhtemeldir ki hem o yasa taslağı çokça artık konuşuluyor, nasıl olacak, kapsamı nasıl olacak vesaire diye. Şimdi artık önümüzdeki haftanın biraz daha hareketli olduğu bir meclis tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da son mesajında İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Tam da bu konuya aslında değindi ve genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır diye bir kez daha söyledi. Aslında sürecin en başından itibaren sanırım Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu cümleyi çokça kullanıyor. Çünkü kafalarda hiçbir karışıklık olmasını istemiyoruz. Biz hiçbir şekilde genel

0: laf anlayışını ortaya koymayacağız. Bu kapsamda bir geçici bir yasa diyerek vurgu yapıyor her defasında. Yine son açıklamasında da bunu söyledi. Genel laf anlayışı ortaya konulmayacaktır dedi. Şimdi artık gözler hafta içine çevrildi. Muhtemelen pazar, pazartesi artık. Çünkü bir yandan meclisteki o iletişimde, o görüşme trafiği de artık artmış durumda partiler arasında. Biz önümüzdeki hafta daha net bir tabloyu görmüş olacağız. Çünkü bir yandan da meclisin kapanışına doğru da giden bir artık süreç var. Ağustos'a girdik. Artık meclisin tatil olmasına da kısa bir süre kaldı. O yüzden komisyondaki görüşmenin hızlıca başlaması artık bekleniyor.
1: Burada tabii siyasi partiler arasındaki birlik de çok önemli ve bir uzlaşı içerisinde karar çıkmanın önemine de yer yer ifadelerde rastlıyoruz. Ama diğer tarafta da CHP içerisinden de yeni bir parti çıktı. Burada da bir parti içerisinde farklı bir gündem başlıkları söz konusu. Hafta içerisinde de parti içinin yine yapılanmalarıyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Onlarla ilgili gelişmeleri bize aktarır mısınız?
0: Evet, aslında son bilgi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı. Burada yeni bir karar çıktı. 12 ile atama yapıldı. Ama bir yandan yeni parti kuruldu. Ama Yargıtay'daki süreci takip etmek isteyen, yeni partiyi destekleyen isimler, o Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayan isimler de vardı. Selin Sayıkböke gibi, Gülçiftçi gibi. Onlar bir yandan bu yargı süreçlerini takip etmek için istifa etmemişlerdi ama dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında radara takıldılar artık denebilir. Çünkü onlar için bir ihraç kararı belki de bugünlerde konuşulabileceğini söyledi parti sözcüsü Müslüm Sarı. Şimdi artık CHP'de kapalı grup toplantısını yaptı. Kendi grup yönetimini belirledi. Yeni parti aynı şekilde kendi grup yönetimini belirledi. Bundan sonrasında neler olacağına dair de bir yandan mesajlar da veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal dönemindeki genel sekreterliğini yapan isim, 70-80 yıllık neredeyse bir tarih aslında, Önder Sav. O da istifa edip yeni partiye desteğini açıkladı. Eşim Çiğdem Sav ve evlatlarımla üzüntü içerisinde istifa ediyorum diyerek duyurdu istifasını da. Şimdi artık yeni parti için sürecin daha da hızlandığı bir tablo var. Bir yandan Özgür Özel bağış kampanyası diyerek bir video duyurdu. Burada gün be gün gün aşırı aslında bağışın ne kadar durumda olduğunu da duyuruyorlar. Bu haliyle artık yollar tamamen ayrıldı. Bir bilgi daha ekleyelim. Meclis daha kapanmadı. Grup toplantısı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Çünkü artık iki ayrı parti var karşımızda ve biri diyor grup gününde ben konuşacağım, diğeri diyor ben konuşacağım. Salı günleri en azından şimdilik diyelim bu dönem için 11.45 yeni partiye verilmiş oldu saat olarak salı günü. 13.30'da CHP'ye verilmiş oldu. Biz belki de bu hafta iki ismin, iki parti genel başkanının da peş peşe kürsüye çıktığı bir tabloyu görmüş olacağız meclis kapanmadan. Aynı grup salonunda peş peşe farklı saatlerde verilecek mesajlar dikkat çekici olacak. Birbirlerine dair mesajlar verecekler mi? Yine takip edeceğiz
1: hepsine. Gül Hanım, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun diliyorum. Bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Öyle o yüzden mi? De böyle bundan sonrası için de hem bugün doğanlar için de güzel dilekler de dilemiş olayım.
1: Nice güzel yaşlarınız olsun. Çok iyi haberlerle bir araya gelelim. Sizin sıcak sesiniz ve enerjinizle de cumartesiyi açıyoruz. Umarım bundan sonrasında da bütün güzellikler sizinle olur. Çok mutlu oldum.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Gazeteci Gül Gündüz bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine Türkiye gündemi olacak ama biraz daha sosyal ortama bakacağız. Neler konuşulmuş bu hafta? Gazeteci Armağan Canbaz aktaracak. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın. Ben de vallahi Gül'ün hani doğum gününü kutlayacaktım, o söyledi. Kendisi söyleyince ben sürpriz yapamadım.
0: Sizinle buradan kendisi dileklerinizi gönderebilirsiniz.
1: Hani çok yakinen de tanıyorum, hani çok sevdiğim bir dostum. Onun da doğum günü

0: kutlu olsun.
1: Evet, hakikaten çok güzel de bir sürpriz yaptı bizi. Tekrar haber ağırlıkları oluyor ister istemez. Onların arasından yüzümüze bir tebessüm getirdi kendisi.
0: Evet.
1: Nice güzel bir ömür dileyelim tekrar. Şimdi tabii nüktedan haberler de hazırlıyorsunuz Armağan Bey. Her birini dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. İlk haberimiz bir dede torun ilişkisi olsun mu? Çok daha farklı tabii. Bir yerden başlayacak bu haber. Siz nasıl takip ettiniz?
0: Yani sosyal medyada bu hafta çok konuşuldu, çok haberleri de yapıldı. Şimdi Anadolu'da böyle bir uygulama genellikle vardır. Mutlaka bilenler olacaktır. Ölünceye kadar bakma adı altında bir sözleşme yapılır. Yani bir dede bir torununa der ki işte sen bana bakacaksın vefat edene kadar. Tabii yemeğini yapacak, işte varsa bakımları onları yapacak. O da onun karşılığında bir bu kapsamda bir arsa veriyor. Yani böyle bir karşılıklı bir anlaşma yapıyorlar. Dede torun ilişkisi biraz daha resmiyete dökülüyor. Dede torundan çıkıyor mu çıkmıyor mu artık orası. Hani dinleyicilerimizin kararıdır. Yani bunlar bir şey karşılığında yapılması bile zaten benim garibime gidiyor ama böyle bir anlaşma var. Bu anlaşma ilerlerken artık torun dedesine bakmamaya başlıyor. Dedenin iddiaları üzerine tabii bu. Ve bu dedemiz de herhalde rahatsız olacak ki ben diyor artık sana arsayı vermeyeceğim. Ve sonrasında da mahkeme yoluna gidiyor. Mahkeme yolunda işte dedenin torunundan yeterli ilgiyi görmediği, evine gelip yemek yapmadığı, bayramlarda dahi elini öpmeye gelmediğine hatta yönelik serzenişleriyle birlikte bir tabii dava süreci başlıyor. Hatta hastanede yatmış, hastalanıp yatmış, davalı ziyarete gelmemiş, hiç arayıp sormamış ve bu sebeplerden dolayı da belirttiğim gibi o verdiği arsayı geri almak istiyor. Tabii davalı bu ilk etapta haklı bulunuyor. Ama davacı haklı bulunuyor, düzeltiyorum. Karar da istinafa gidiyor. Sonrasında Yargıtay'a kadar taşınıyor ve Yargıtay'da oy birliğiyle bir karar alıyor. Bakım borçlusunun bakıp gözetme yükümlülüğü aksi kararlaştırılmadığı sürece bakım alacaklısı ailesi içerisine alıp ikamet temini, besleme, giydirme gibi yani o görevlerini, ödevlerini yapması gerektiği belirtiliyor ve yapmadığı görüldüğü için de tapusu iptal ediliyor. Yani işin özü burada o tapu torunun elinden alınmış, dede haklı çıkmış. Ama bilmiyorum hani siz nasıl düşünürsünüz?
1: Aslında hani karşılık beklemeden olması evet. gereken bir konunun bugün bir yani miras tapu mevzusu evet. üzerinden ilerliyor olması çok ilginç geldi açıkçası. Konunun başlangıcı çok tatlı ama diğer tarafta içine çektikçe de bizi düşündürüyor doğrusu.
0: Yani insani ilişkiler açısından tabii ki önemli. Hani gelmiyorsa, evine gitmiyorsa bir tepki verilebilir ama davaya kadar taşınması burada dedeniniz bayağı bir üzülmüş anlaşılan. Ama tabii karşılıksız yapılması kıymetli. Yine de emsal karar taşıyacak. Böyle torunlar varsa dedelerine bakmayan
1: bir kere daha düşünsünler. Diğer tarafta da şimdi burada insan ilişkilerinden konuşuyoruz ama bazen onlardan çıkıyoruz. Bir başka canlı insana derman olabiliyor ya da gönlünde çok büyük bir yer kaplıyor olabiliyor. O da yine Anadolu'dan bir hikaye olacak. Bir teyzemizin ineğiyle ilgili bağını gördük. Hüzünlü bir hikaye evet. var ama o aralarındaki bağ da tabii içimizi sıcak bir şekilde ısıtıyor. Ne dersiniz?
0: Yani sosyal medyada önüme çıkmıştı benim. Hakkari'de yaşıyor Ayni teyze. İneği uçurumdan düşüyor ve ölüyor orada. O da başına gidiyor. Ya bildiğiniz bayağı ağıt yakıyor. İki göz iki çeşme ağlıyor. Çünkü haliyle sadece yani inek o insanlar için, aradaki insanlar için birçok unsur. İşte sütünden faydalanıyorsunuz. Diğer taraftan o sütten peynir yapıyorsunuz, yoğurt yapıyorsunuz. Yani hayatınızdaki en önemli belki de varlıklardan birisi ve ayrı bir bağda kurmuş aynı teyze, belli ki sadece ondan faydalanmak değil aralarında bir dostluk da olmuş. Öyle de ölüp öldüğünü görünce de çok üzülmüş aynı teyze. Bu sosyal medyada çok konuşuldu, yani bayağı gündem oldu, insanlar yardım edilsin çağrıları yaptı ve bu çağrılar da karşılığını buldu. Hem yardımseverler oraya gittiler, aynı teyze yardımcı oldular. Hem de Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür eşiyle birlikte, yine Tarım Orman Müdürü ile birlikte oraya gidiyor. Ve aynı teyzeyi 7 inek ve 5 buzağı

0: Toplamda 12 büyükbaş hayvan teslim ediliyor. Çok mutlu olmuş aile teyze de. Oradaki işte askerlerimiz de var yine. Beraber fotoğraf da çektirmişler. Gözü gibi baktığı, çocuklarımın, torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim diye anlatıyor. O an ne yapacağını düşünememiş, yani çok üzülmüş. Ama artık 12 tane büyükbaş hayvanı var. Böylelikle de o sesini de duyurmuş oldu.
1: Ailesi büyümüş.
0: Üzülmesin inşallah.
1: Üzülmesin, evet, ne güzel bir haber olarak tekrar.
0: Ya şeyi de gördünüz mü bilmiyorum. Çin'de de orman yangınında köpeğini kaybeden bir teyzemiz
1: evet,
0: var yine.
1: Evet.
0: 80 yaşında Arzu Celep. Ya iki göz iki çeşme nasıl ağlıyor? O insanlar için hazine. O hayvanlar çok kıymetli.
1: Elbette, yani bizim ülkemizde de orman yangınları sırasında benzer sahneleri görmüştük. Umarım tabii öyle hadiseler yaşamayalım. Duygulandıran hadiseler bunlar elbette, ama çok hüzünlü bir hikayenin arkasından geldiği için dileriz öyle yangın içerisinde de hayvanları görmeyelim. Hepimizin yüreği burkuluyor evet. Doğrusu. Şimdi tabii burada bir candan bahsettik. Üzerine ne kadar verilen bir emek var tabii bir tarafta o hikayenin arka perdesinde de, ama diğer tarafta toplum olarak da aslında küçük davranışlar büyük sonuçlar doğuruyor ve suyu kullanma şeklimiz de o davranış şekillerini belirleyici bir hikaye üretiyor. Bu zaman zaman çok da iyi bir yöne de gitmiyor. Evet. Su Güvenliği Politikaları Derneği bir rapor hazırlamış. Onu takip ettiniz. Çöpe giden sularımız başlığı gerçekten de dikkat çekici. Neler söylüyor bu rapor?
0: Yani muazzam bir rapor ve tüylerimi diken diken eden, korkutan da bir rapor. Çok da iyi bir haber. Yani yapanların eline sağlık. Yani şimdi biz dümdüz bakıyoruz belki olaya, ama gıda enflasyonu haliyle yüksek. Bu hep tartışılıyor. Ama Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Şimdi sadece yemek çöpe atılıyor diye düşünüyoruz, ama Su Politikaları Derneği diyor ki bu yemekler yapılırken su da harcanıyor. Şimdi 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor, ama 26 milyar 600 milyon metreküp su da israf ediliyor. Şöyle örnekleyelim Büşra Hanım. Keban Barajı'nın alacağı kadar su boşa gidiyor her yıl, bir Keban Barajı. Daha da detaylandırıldığında, yani bir buğday, bir kilogram buğdayın yetişmesi için 1300 litre su harcanıyor. Diğer taraftan hadi geçtik onu, ilerlettik durumu, 300 gram ekmek için 400 litre su harcanıyor. Yani 300 gramlık bir ekmeğin su ayak izi yaklaşık 400 litre. 2025 yılında bir günde 12 milyon ekmek de çöpe atılmış. Ve bu da yaklaşık 5 milyon metreküp suyun boşa harcandığını söylüyor. Bunu da daha net örneklendirdiğimizde, yani 5 milyon metreküp demek İstanbul ve Ankara'da temin edilen toplam bir günlük suyun miktarına eşit. Yani ekmekler atılıyor, yemekler atılıyor ve bunlar işte barajlarımızdaki su azalıyor diyoruz, yağmur yağsın diye feryat ediyoruz, %1'e düştü diyoruz. Bundaki sebeplerden biri de yine insan. Mesela pilav ve makarnadan örnek verilmiş, çöpe giden %10'u Ankara'nın suyunun %55'i rapora göre. Bir yılda tüketilen pilav ve makarnanın sadece %10'u, Ankara'da bir yılda sağlanan içme ve kullanma suyunun %55'inin heba edilmesi de anlamına geliyor. Ve dediğim gibi, yani bir yılda 23 milyon ton su çöpe atılıyor.
1: Güzel
0: gıda çöpe atılıyor ve bu kapsamda da işte Keban Barajı kadar da su yine boşa harcanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Yemekler de kıymetli ve o yemekler üretilene kadar da birçok su harcanıyor. Bu raporda gerçekten çok acı.
1: Belki sizinle daha önceden konuştuk. Singapur alarm veriyordu susuzlukla ilgili bir dönem. Ve çok yakın bir tarihte artık su arzını sağlayamayacakları ile ilgili bir kritik karar alma dönemecine girmişlerdi. Ve bütün vatandaşlarına günlük 25 litre sınırı konmuştu diye hatırlıyorum. Umarım yanlış değildir. Haftalık için çok iddialı olur çünkü günlük 25 litreydi. Bunda bütün ihtiyaçları var. Arama yıkama dahil. Yani herhangi bir yerde zaten araba yıkayabilme şansınız yok. Ya büyük yasaktı, ama Singapur bu önlemle aşabildiğini aktarıyordu su kullanımının. Yani hayatta bir makarnadaki kullanacağın suyun bile ne kadar kıymetli olduğunu söylemişti oradaki vatandaşların bazı yorumlarına baktığımızda. Biz şu an elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Maalesef. Ve daha da fazlasını çöpe atıyoruz. Hakikaten önemli bir mevzu. Hatırlattığınız için de sizece ayrıca teşekkür ederiz. Evet. Şimdi diğer tarafta da trafikte de değişen bir ruh halimiz var. Bunu birçok kişi

0: yaşıyor muhtemelen. Tartışmalar zaman zaman çok daha büyük neticeler doğuruyor, şiddete dönüşüyor. Bunu ilgilendiren bir haber de oldu. Nedir bu haberin ayrıntıları?
1: Geçen sene işte bir önemli bir yasa tabii adım atıldı. Cezalar özellikle artırıldı. Cezalar artırılınca insanlar ya işte biz para ödeyeceğiz, öyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar ama demek ki bir caydırıcılık noktasında adım atılmış. Yasadan sonra özellikle o trafikte seyir halinde tartışma, işte araçtan inme, aracı takip etme, bunların cezaları çok ciddi artırılmıştı. Bu kapsamda 2025'te 4806 olay yaşanmış Büşra Hanım. Yasa çıktıktan sonra yani 2026'da artık 2328 olaya kadar düşmüş. Yani neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Tabii maganda diye tabir edilen sürücülerin araçlarından inmesi, saldırmaları büyük tepkilere yol açmıştı. Bu sayının 2328'e kadar gerilemesi, jandarma sorumluluk bölgelerinde 166 olayın yaşanması önemli. Umarız tamamen biter. Çünkü yani yollarda giderken artık tartışmasınlar zaten. Dinleyicilerimiz varsa kimseyle bu konularda münakaşaya girmemekte fayda var. Çünkü kimin ne yapacağını, ne durumda bir tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Ama düşmesi çok güzel. Rakamların artmasıyla bunun düşmesi tabii ki ayrı belki düşünülecek bir konu ama başka türlü de önüne geçemiyorduk bu ülkede. Ve sürücüler gerçekten bu konuda çok sorumsuzca davranıyor. Güzel bir sonuç. Umarız daha da ilerler ve
0: Umarız.
1: denetimler daha da artar.
0: Umarız. Ben bir an yeni bir şiddet haberi de olacak mı diye mesela tedirgin oldum ister istemez. Bu haberlerin arasında tam tersi rakamlarla daha da geriye gidildiğini duymak bizleri de memnun etti doğrusu. Şimdi son olarak da sosyal medyada birbirine arkadaşlık isteğini göndermekle ilgili tablo çok yaygın. Belki bu konuşulabilir bir mevzu bile değil. Ama konuşulabilir hale getirmiş İstanbul'da yaşanan olay. Bunu anlatır mısınız bizlere?
1: Tabii yani dün Ankara'da da mesela bir operasyon düzenlendi. Yine bir çete, bir flört çetesi olarak hatta anılıyor. İşte erkeklere mesajlar atıyorlar, sosyal medyadan iletişim kuruyorlar. Sonrasında paralarını alıyorlar, gasp ediyorlar, şantaj uyguluyorlar. Buna benzer bir olay da İstanbul'da yaşanıyor. Oktay A isimli biri Instagram'dan bir gönderilen arkadaşlık isteğini kabul ediyor ve şantaj ve dolandırıcılık ağına çekiliyor. Görüntüleri ele geçirildikten sonra hazırladıkları plan devreye sokuluyor. Hatta konuştuğu kişinin yani kendisini kadın olarak gösteren kişinin bir de babası olaya dahil oluyor. Kızım 17 yaşında senden şikayetçi olacağım diye tehditte bulunuyor. Olay ilerliyor ve para da gönderiyor. 119.645 lira bir para gönderiyor olaydan kurtulabilmek için ama o ağa girdikçe işin içinden çıkamıyor. Artık Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oluyor ve o iki kişi, ikisi de erkek bu arada, yakalanıyor ve 8 yıla kadar da hapisleri isteniyor. Hem dolandırıcılık hem de şantaj suçlarından. Yani bu sosyal medyada biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çok fazlalaştı ama ekipler de özellikle başsavcılıklara başvurulduğunda da eğer böyle başlarına bir şey gelirse insanların, çünkü gerçekten intihara kadar sürüklenen
0: Ne
1: insanlar var
0: yazık
1: bu
0: ki, ne
1: olaylardan
0: yazık ki.
1: dolayı Büşra Hanım. O yüzden de anlatmakta fayda var. İşin içinden çıkamıyor, ailesini anlatamıyor, polise gidemiyor ve kendi canını kıyan insanlar var. O sebeple bu konularda başına gelebilir insanların. Utanmak gibi bir durumu yaşamasınlar bence. Gitsinler Cumhuriyet Başsavcılığına ya da polise bildirsinler durumu. Mutlaka sonuç alınıyor. Çünkü o kayıtlar, Instagram kayıtları, şunlar, bunlar o insanların tamamen silinmiyor. Hesaplarını kapatsalar da. Burada da evet bir para verilmiş ama sonucunda en azından o insanlar yakalanmış ve yargı önünde de ceza verecekler.
0: Bu netice almakla ilgili önemli bir veri olarak da önemli
1: Kesinlikle.
0: olacaktır. Sizin uyarınız da önemli. Bundan geri adım atmasınlar, destek almaktan çekinmesinler. Herhangi bir şekilde maruz kalan kimseler. Armağan Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: bilgiler
1: ederim.
0: için.
1: Şu an kolaylıklar diliyorum.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Gazeteci
1: İnşallah.
0: Armağan Canmaz konuğumuz oldu.

0: TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, biraz da gündem haberlerinden uzaklaşacağız. Artık şehirlerimize doğru dönüyoruz. Erzurum'u konuşacağımızı belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta şöyle bir açılış yaptık. Şehirlerin isim hikayelerine baktığımız zaman kimi zaman bir Türk boyuna gidiyoruz, bir Osmanlı padişahına gidiyoruz. Ama binlerce yıllık bir medeniyetlerin izlerini sürdüğümüz kesin. Sadece bir coğrafya anlamda öğreti de değil aslında bu. Bir kültür,
2: coğrafya,
1: bir medeniyet.
2: Tarih, kültür, her şey.
1: Her şey var. Evet. Sesini duyduğumuz değerli konuğumuz stüdyomuzda Nezih Kuley'in, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Büşra. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Anlatacaklarınızla daha da iyi olacağım. Umarım siz de iyisinizdir.
2: Ben de iyiyim, sağ ol. Şimdi tabii Erzurum hem böyle Türk tarihinin geçiş yolları üzerinde olması, hem de 4000 yıla yakın bir kültürün taşıyıcısı olması nedeniyle dün şeyde geçen hafta da konuştuk, oldukça önemli bir ilçemiz. Şimdi tabii ilimiz. Bu ilimizin ilçelerini konuşacağız. Bugün bazılarını atlayarak konuşmamda yarar.
1: Merkez ilçelerinden başlamıştık.
2: Merkez ilçelerini bitirdik. Şimdi çevre ilçelerimiz var. Çok orijinal şeyler var. İlçe adlarımız var. Mesela Çat diye bir ilçemizin adı var. Çat, tüfek çatmak denir biliyorsunuz. Tüfekleri bir araya getirmek. Geçmişte sipahiler burada toplanırlarmış Osmanlı döneminde. Ve dolayısıyla o bölgenin adı genel olarak Çat, aşağı Çat köyü sonradan merkez olmuş ve ilçenin adı olmayı başarmış. Hınıs diye bir ilçesi var Erzurum'un. Aslında Hınıs çok da bir tarihi olarak şey, Azi Hayasa diyorlar eski adına, fakat Azi Hayasa bir devlet. Kimilerine göre Azilerin ve Hayasaların bir araya geldiği bir devlet, ama kimilerine göre de Azi ile Hayası aynı şey falan diyorlar. Hınıs buranın merkezi olmuyor. Yani başkentlik yapmış geçmiş dönemlerde. Kale anlamına geliyor. Kale, Arapça'da kale anlamına gelen bir sözcük. Çok sayıda kale var aslında. Kendi yani bulunan merkezde de olmasına göre Toprak Kale, Kaleci Köyü'nde ayrıca bir kale. Yani aslında savunma şeyli bir
1: bölge
2: evet. Tek başına da kale anlamına geliyor. Çok enteresan ismi olan bir ilçemiz daha var. Horasan. Horasan aslında çok, tabii bizim tarihimizde çok önemli. Tabii. Horasan erenleri denir. Ali işte Ahmet Yesevi, Mevlana'nın Horasan'dan geldiği söylenir. Hacı Bektaşi Veli'nin Horasan'dan geldiği söylenir. Horasan aslında çok büyük bir bölge genel olarak Asya'da. Güneşin doğduğu yer demek. İran'dan, İran'ın doğusunda güneş oradan doğuyor diye Farslar koymuşlar bu adı. Ha, Farsça güneşin doğduğu yer. Ama Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan'ı falan kapsayan, çok Türkiye'den de büyük bir bölge aslında, Büyük Horasan. Bir de Antik Horasan diye Mervin falan bulunduğu merkezi yer var. İşte buradaki şeyler bir kendi gönülleriyle Anadolu'ya geliyorlar, dedeler İslamiyet'i yaymak için. Bir de Moğol istilasıyla tabii o bölgeye saldırılınca bir göç oluyor. Oradan gelen işte Horasan Baba, Hasan Dede, Veli Baba, Güneşken Baba gibi, Postu Baba gibi babaların yerleştiği bir bölge olduğu için Horasan adını almış. Hem o doğudaki güneşin doğduğu yere, hem de Türkiye açısından bakarsak Türkiye'nin de doğusunda.
1: Doğru.
2: Türkiye'nin de doğusundaki
1: İlfan
2: bir ilçemiz.
1: İlfan sahipliğinin geldiği bir bölge
2: ilçemizin
1: olmuş.
2: Adı olarak çok enteresan bir şey var. Horasan'ı Türkiye'de yaşatan bir isim olması gerçekten güzel.
1: Önemli.
2: Yani. Evet. İspir fasulyesiyle bilinir. Herkes İspir'i fasulyesiyle bilir. Fakat İspir aslında güverciniyle de ünlü bir şey. Bu evet. Posta güvercin dediğimiz güvercin aslında ispir, yani bir türü de ispir.
1: Biraz uzun böyle boyu var.
2: Ve aslında şu anda da çok pahalı satılıyor, biliyor musunuz? Yani bir ispir posta güvercin satın alabiliyorsunuz şeyde. Sahibinden komda bile ilan gördüm ben. İspir posta güvercini var. Posta katarı kuruluyor ispir güvercinlerinden. Yani böyle 5 tane güvercin birbirinden alarak götürüp getirebiliyorlar şeyleri, haberleri. Çok ama asıl önemli tarafı şu. İspir çok da güzel gözü olan bir kuş.

0: aracı olan şey diyor. Kargacık'ta bir güzele uğradım. Ala gözler ispir gibi bakıyor. Görmeden de görmemesi iyiymiş. Aşka düştü yüreğimi yakıyor. Yani çok ispir bal, yani çok geçer Karacaoğlan şiirlerinde. Mesela Karacaoğlan ispir balaban bakıştım der. Yani o ispir
1: gözde
0: gibi,
1: büyükmüş.
0: evet, yani çok ilginç, gözü güzel.
1: Tabii biz şehir hayatından dolayı biraz daha uzak.

0: sparın zaman içerisinde isper. Yani siper sözcüğünün bir dönüşerek gelen bir şeyi var. Anlamı var. Enteresan bir şey. Zamanımız yetmez olura diye ben hemen şeyi anlatmak istiyorum. Tortumu. Tortum Türkiye'nin en büyük şelalesinin olduğu bir yer. Torun kale kasaba falan anlamına geldiği söyleniyor gücü isim anlamı olarak. Fakat enteresan bu Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi çok yakın zamanda oluşmuş. 1700'lerde dağ kopuyor ve Tortum Çayı'nın önünü kapatıyor. Hatta çok da ilginç, enteresan bir hikaye var. Bir çoban geliyor, diyor ki köylülere, ya ben her gece rüyamda bir ses duyuyorum, geliyorum diye. Sonra da dağa gidiyor. Dağdan belli parçaların koptuğunu falan da görüyor. Haber vermiş olmasına rağmen böyle bir olayın şey olunca kapanıyor önü. Şu anda da bir büyük bir göl ve büyük bir şelale olarak.
1: Bir rüya da var arkasında.
0: Evet, bir şeyi de var. Çok değişik yorumlar da yapılıyor tabii. Mesela Tortum bir beyin kızının adı. Böyle halk hikayeleri çok uyduruluyor. Biliyorsunuz yer adlarıyla ilgili olarak. Şimdi burası, bu bölge tabii ki İlhanlılarla Osmanlıların, çok işte Selçukluların yaşadıkları bir bölge olduğu için İlhanlılar buraya biraz önem de vermişler. İlhanlıların bir emir emir çoban diye bir şeyleri var, vezirleri var. Bunun çok izi var şeyde, Erzurum taraflarında. Mesela çok eski antik bir şey var, köprü var, Aras Nehri üzerinde ve bu köprünün geçtiği yerde de bir ilçemiz var, ilçe adı olarak Köprüköy. Köprü Emir Çoban'ın verdiği köprüden şeyden dolayı, yaptırdığı köprüden dolayı Köprüköy olarak anılıyor. Ve daha da şeyi, önemlisi, Kara Çoban diye bir ilçesi de var. Yani Emir Çoban'ın biz isminin böyle çok
1: yansıdığını
0: evet görüyoruz. Bir de çok tabii anlatmadan geçmeyeceğimiz bir ilçesi de, biliyorsunuz Erzurum'un en önemli şeylerinden bir tanesi de Oltu Taşı'dır. Evet. Oltu Taşı böyle gerçekten insanın üzerindeki olumsuz enerjiyi de alan çok da güzel.
1: En değerli çıkarılan yerlerinden biri Erzurum.
0: Evet.
1: Başında yer alıyor.
0: Evet, isminin adına baktığımızda çok enteresan bir şey var, öyküsü var. Büşra Hanım, Türkçe'de biz oturmak diyoruz ya, Kaşgarlı Mahmut sözlüğünde o oturmak, olturmak. Yani evet, aslında biz bir yerde burada kimler oturuyor dediğimiz zaman burada kimler yaşıyor demek istiyoruz. Olturum bozulmasıyla olmuş. Yani oturanların şeyiyle
1: kısalarak, daha sonra
0: kısalarak
1: belki o bölgede madenin çıkarılması keşfediliyordu. Bir yerleşim,
0: olmuş. Evet, ve dolayısıyla Oltu'nun şeyi bozulmasıyla.
1: Hocam Erzurum bu arada soğuğuyla da meşhur.
0: Tabii, evet, hatta şöyle Evliya Çelebi bir şey diye anlatır, biliyorsunuz damdan dama atlarken
1: kedi
0: dolmuş ve ancak bahar geldiğinde eridiğinde ve kara yazı. Ben mesela soğuğuyla ilgili ilçe adı var. Yazı ova demek genel olarak, şeyde bir ilçe adı olarak yazı. Ama kara yazı, çok kara kış oluyor burada, çok soğuk. Kara kış deriz biz, hani çok soğuk kışa kara kış deriz.
1: Tabii eksi 40'lara
0: kadar düşüyor.
1: Varabiliyor.
0: Evet, bunun için ilçe adı konmuş mesela Karayazı. soğuk ova anlamında bir şey. Bu ova ile ilgili olarak tabii başka bir şey daha var. Mesela çok önemli ilçelerinden bir tanesi Pasinler.
1: Savaşı hatırlatıyor.
0: Evet, Hasan Kale eski adı. Fakat çok enteresan, Bilge Umar, tarihi bir açıklama yapılıyor. Deniliyor ki Sutay Noyan'ın oğlu, Hacı Togay'ın oğlu Hasan bu kaleyi yaptırdığı için Hasan Kale denir ve genel olarak kabul edilen şey,
1: görüş bu.
0: Görüş budur. Fakat Profesör Bilge Umar bu konuda farklı bir yorum yapıyor. Diyor ki Pasin'in adı eskiden Basin'di. Basin, hani ova gibi. Basin. Basin Hasan diye de yorumlandı. Basin Kale, Hasan Kale oldu.

0: olarak değişti deniyor. Pasin aslında burada bir çoğul var biliyorsunuz. Pasinler yani bir tane pasin değil birden çok pasin var. Ne olabilir bu birden çok pasin? Aşağı pasin, yukarı pasin diye iki tane o var. Bir nehir var, Pasin Nehri. Dolayısıyla bunların her birine topluca biz pasinler
1: Pasinler.
0: adı veriyoruz. Evet, çoğul olarak kullanarak pasinler adı veriyoruz.
1: Hocam olur diye bir ilçesi olması
0: Evet, olur
1: ilginç.
0: diye bir ilçesi var. Aslında olurmuş ve eski yörede konuşulan dillerde büklüm anlamına geliyormuş. Olur. Yani hakikaten de gerçekten öyle. Baktığınızda görürsünüz böyle bükülerek akab yineği böyle salına salına bizim şey gibi Hoşdere gibi. Hoşdere'de kafası hoş olmak gibi bir deyim vardır ya böyle sallanarak gitmek. Hoşdere ile olurun böyle bir akrabalığı da
1: Mevcut. Büklüm'den geliyor.
0: Evet, böyle.
1: Her ilimizde de bir pazar yolu hemen hemen
0: evet,
1: çıkıyor değil mi?
0: mutlaka var. Pazar yolu var, pazar yeri var, pazar başı var. Burada böyle aslında çok eski bir adı var buranın. Norga. Norga. Norga gene o eski Anadolu'da yaşayan dillerde Yeniköy anlamına geliyormuş. Norga Yeniköy'ymüş. Fakat pazar faaliyetleri çok şey olunca buraya
1: Hakim olunca.
0: evet ilçe adı olarak pazar yolu demeyi tercih etmişler. Bir tek Türkçeleştirme dönemi var biliyorsunuz. Bu Türkçeleşme döneminde de Şenkaya'nın adında da böyle bir şeyi görüyoruz.
1: Değişim.
0: Evet, Şenkaya bunlardan bir tanesi. O da şey oluyor. Kullanılan ilçelerden bir.
1: Ortili'ydi Şenkaya,
0: Evet,
1: sonra
0: o da
1: çevrildi.
0: Şenkaya olarak
1: Bir de yaygın ilçelerden bir tanesi de Uzundere. Aslında ilçe
0: Uzundere.
1: olarak değil belki de biz
0: Evet,
1: hani
0: o şey
1: yerleşke itibarlıyız.
0: hem uzun 13 kilometrelik bir şey var. Akarsu var orada. Hem nehir uzun hem de kendisinin adı da bu nehirden dolayı da Uzundere adını almış. Böyle gerçekten çok enteresan ilçe adları olan şeylerimizden birini
1: Yine
0: konuşmuştuk.
1: coğrafyanın etkisini görüyoruz.
0: Görüyoruz.
1: Soğuk
0: Coğrafyanın
1: gördük.
0: tarihi
1: Dereler
0: soğuk.
1: de epey
0: Evet.
1: hakim olmuş aslında. Bir
0: Evet,
1: bölümde onu
0: doğru.
1: tanımış olduk.
0: Evet,
1: Birinci
0: doğru.
1: bölümde çünkü Aziziye
0: Evet.
1: Sultan Abdülaziz'den de
0: Evet.
1: geldiğini aktarmıştınız bizlere. Yine açık hava müzesi gibi demiştiniz
0: Evet.
1: Yakutiye'de.
0: Gerçekten.
1: Palandöken de çok güzeldi ama hocam.
0: Palandöken çok güzel bir
1: Yokuşlu bir yerde orada
0: yerdi. Evet,
1: dökülmesi sinekliğinin.
0: çıkamıyorlar, palanlar dökülüyor gerçekten.
1: Düşmesinden dolayı
0: Evet.
1: Palandöken diye adlandırılması. Erzurum'da böyle sizinle beraber tanımış olduk
0: Çıkamayacağım.
1: değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki
0: İnşallah önümüzdeki hafta başka bir ilimizde bir araya geliriz.
1: tekrar bir araya geleceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kule'nin konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Erzurum ilimiz dedik. Şimdi bir şehri tanımanın lezzetli yolunu takip edeceğiz. Erzurum'un yemeklerini konuşacağız. Bu alandaki araştırmacı uzman konuğumuz Tolunay Sandıkçıoğlu telefon attığımızda. Tolunay Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi değerli hocamla aslında sert uzun kışların şekillendirdiği bir coğrafyaya biraz bakma şansımız oldu 2 hafta boyunca. Ama hem bu karayazın etkilediği sofralar olacak, hem de yüzyıllardır aktarılan tarifler var. Farklı farklı, her coğrafyada da aslında belki bulunmayan, ismine de yansıyan içerikler var. Hangisinden başlayalım istersiniz?
1: Erzurum deyince herkesin aklına gelen ilk cağ kebabı olabilir. Bence o yüzden cağ kebabından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Tabii ki, buyurun lütfen. Bir etle başlayalım.
1: Evet, Erzurum gerçekten de uzun kışların yaşandığı ama inanılmaz güzel bir coğrafya. Hocamızın da anlattığı gibi tarihiyle, kültürüyle, o dokusuyla muhteşem bir yer. Erzurumlar ne kadar memleketleriyle gurur duysalar az. Cağ kebap deyince tabii ki biz genelde Oltu ilçesine aitmiş gibi düşünüyoruz ama Erzurum'un genelinde yapılan bir yemek türünden bahsediyoruz ve aslında ilk zamanlarda eskiden adı ahbap kebabı olarak falan da geçiyormuş. Aslında cağ dediğimiz şey o yatık olarak yaptıkları şişin ismi cağ ve o yüzden orada piştiği için adına da cağ kebap demişler. İşte bugün biraz oğlak, kuzu eti falan bunlarla yapılsa da hani terbiye edilip işte güzelce pişirilse de ve iki şekilde biliyorsunuz servis ediliyor. Hani yassı şişte ızgara ayrıca yapılınca kestikten sonra ayrıca bir çevrilince ikram ediliyor ama bazıları az pişmiş seviyor ki benim de tercihim genelde o yönde olur. Buna da tatari deniyor mesela, az pişmiş ızgara edilmeden yapılan türüne de servis edilen türüne de tatari deniyor. Tabi bu hani sanki günümüze ait bir lezzet gibi görünse de aslında bu çok çok eski bir kültürün devamı. Evliya Çelebi biliyorsunuz bizim çok yararlandığımız seyyahımız, çok kaynaklara çok baktığımız seyyahımız bu bölgede yapılan kebaplardan bahseder ve yatık olarak pişirilen hani böyle etlerin ikram edildiği şölenlerde özellikle düğünlerde ikram edilen kebaptan bahseder ve bu Deşti Kıpçak yöresine aittir der. Yani Kıpçak Türklerine, Kıpçak bölgesine, Karadeniz'in kuzeyinde yerleşik olan o Türk coğrafyasına ait bir lezzet olduğundan bahseder ve bu şöyle tarif eder: koyun etinden büyük bir şişe geçirirler, sonra araba tekeriyle çevirirler ve bunu kese kese yerlerler. Şimdi bu gerçekten de birebir aynı kebap olmasa bile çok benzeri bir yapıdan bahsediyor. Dolayısıyla cağ kebabının hani Erzurum'da yüzyıllardır yapıldığını biz bu rahatlıkla çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve çok da lezzetli. Türkiye'nin her yerinde de yiyebileceğiniz hani çeşitli ustaların yaptığı bir lezzet.
0: Tabii.
1: Bir diğer lezzetimiz hani ben Erzurum bölgesinde hocam da bahsediyor hani böyle dağlardan, ovalardan, ilçelerden, güzel yerlerden bahsediyor. Oralarda yetişen çok güzel otlar var. Her zaman olduğu gibi ot yemekleri. Hani bu inanılmaz böyle çaşır, çiriş, hani bu tarz ot yemeklerini yapıyorlar. İşte tabii ki doğayı gene kullanmak, Anadolu kadınının becerisi her zaman konuştuğumuz gibi. İşte soğan kavurup, otu işte haşlayıp kavurup bir işte yemek çıkartmak ya da üstüne işte biraz böyle yumurta hani ya da bir şeyler koyup hani bunu bir çoğaltmak.
0: Belki bu hamur işinin...
1: Tabii ki aynen ve otlu çok güzel işte gözlemeler, çörekler, börekler yapmak. Yani doğada var olan şeyi ev ekonomisine en uygun şekilde, en sağlıklı şekilde kullanmak yönünde Erzurumlu hanımların da inanılmaz bir becerisi var.
0: Beni en şaşırtan lezzetlerinden bir tanesi lor dolmasıydı.
1: Evet.
0: Bir Erzurumlu'nun evinde yemişti. Ben normal sarma yediğimi zannederken bir anda içinden lor çıkmıştı.
1: Değil mi?
0: Daha küçük yaşlardaydım.
1: Ya da evlilikte yapılan inanılmaz bir lezzet. Ben de yediğimde Allah Allah nasıl olur acaba falan diye bir önyargıyla yaklaşsam da sonra inanılmaz güzel bulup evde de defalarca yapmıştım. Gerçekten hani bulgur, soğan bunları hep zaten koyuyoruz dolmaların içine ama genelde evelikle yapılır ama evelik yoksa pazıyla da yapılır. Çok da güzel olur. İşte güzel bir lor peyniri ve kaymak bulgur piştikten sonra içine konup sonra bunlar sarılır ve üzerine de çok güzel yine kaymak ya da böyle bir sürü yoğurt falan da hani konularak ikram edilir ve tereyağı kızdırılıp gezdirilince de inanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Bence yemeyen varsa tadımlık da olsa yapabilir. Yine bölgede hamur işleri çok önemli. Hani su börekleri, kete, yani mesela Erzurum'dan gelen bir kete yediğim zaman ilk anı şu anda hatırlıyorum. İnanılmaz değişik gelmişti. İçinde un, kavrulmuş un konulan bir keteyi ben ilk defa yemiştim o zaman. Ve bana çok değişik gelmiş. Tabii o yörede doğup büyüyünce o çok normal olabilir ama ben şimdi farklı bir yörede doğup büyüyünce benim için çok değişik tabii gelmişti ve pişirmesini kendimi farklı yiyip bitirmekten alamamıştım.
0: Ki bu, kendi aslında adetlerinde de ketenin farklı anlamları olabiliyor değil mi?
1: Tabii
0: bir
1: ki,
0: gelin
1: tabii
0: evine ki giderken kete götürüyor.
1: Tabii
0: bereketin
1: ki
0: simgesi olarak aslında derinlediğimizde başka karşılıkları da var.
1: Tabii bereket anlamı işte yani o mutluluğun evliliğin devamı anlamı işte askere giderken belki bir yolluk olarak koyma, bunların her biri farklı farklı anlamlarda farklı farklı kültürel öğelerde devam eden uygulamalar. Yine Erzurum deyince aklımıza gelen mesela glikko dedikleri hani bu bulgur topları yapıyorlar işte unla tuzla işte karabiberle yoğuruyorlar, sonrasında bu küçük köfteleri haşlıyorlar ve üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı vesaire koyarak bunu ikram ediyorlar. Bu da çok güzel bir lezzet. Yine hingeller o bölgede, evet, çok yoğun olarak hani biraz daha büyük küçük bir

0: mantılardan değil de biraz daha büyük yapılan, farklı şekillerde katlanan, içine işte genelde kıymalı olur ama hani patatesli olabilir, peynirli olabilir, farklı şeyler içine malzemelerle olabilir. Hengeller çok ünlü. Hı hı. Yine yörenin hamur işlerindeki becerisi su böreğine de yansımış. Su böreği de Anadolu'nun her yerinde farklı lezzette. Pek çok yerde yeme şansım oldu, su böreğini deneme şansım oldu. İnanın hani şuranınki daha iyidir diyemem. Belki de sevdiğim için hepsi birbirinden güzel. Çok güzel su börekleri yapılır yine. Ve mesela çok bana ilginç gelen, uzun kış gecelerinden bahsettiniz ya başta. Tabii ki çok helva çeşitleri var. Pekmezli helvalar, normal işte şekerli helvalar, farklı tatlılar var ama kadayıf dolması yine Erzurum deyince ilk aklımıza tabii, gelen lezzetlerden biri. Cevizli kadayıf dolması çok güzel olur. Kızartılır ve hafif ılıkken yenirse bence en makbulü bana göre. Mükemmel bir lezzet ama çok değişik, belki biraz unutula gelen ama bence kültür olarak aktarılması gereken ve Erzurumların da bu konuda çalışmaları var biliyorum. Demir tatlısı var. Belki dinleyicilerimizin bazıları bilmiyordur ama demir tatlısı da çok güzel, çok özel bir lezzet. Demir tatlısı da bilmiyorum, hani daha önce hiç bu tatlının demirinden gördünüz mü ama
1: ben görmedim doğrusu.
0: Evet, arama motorlarından şu anda dinleyicilerimiz arayıp bakabilirse çok çeşitli, böyle çiçek şeklinde olabilir, ızgara şeklinde olabilir demirler yapıyorlar ustalar ve bu demirlerin uzun bir kulbu oluyor. Çok yağ çok kızdırılıyor ve bu kızdırılmış yağ demir batırılıyor, bu ucu çiçek şeklinde olan ucu batırılıyor. Sonra sulu boza kıvamında bir lokma hamuru gibi düşünün. Lokma hamuru gibi bir hamura bu kızdırılan demir, yağ batırılıp kızdırılan demir hamura batırılıyor ve tekrar kızgın yağın içine atılıyor.
1: Çok da
0: ve o tabii ki pişiyor hemen, çok kızgın yağda olduğu için ve o çiçek şekliyle çıkıyor. Daha sonra bunu bir şerbetin içerisine atıyorlar ve bu şerbetle beraber güzelce yiyorlar. Demir tatlısı da bence kültürel olarak harika bir aktarım. Erzurumluların hani buna daha çok sahip çıkması gerekiyor. Evet. Gerçekten çok
1: bakışa demir
0: lezzet.
1: Kalıp bahsedince acaba dedim waffle'ın bir benzeri mi karşımıza geliyor? Ama hani şerbetli olması sebebiyle ve renginin de çok daha farklı olması tabii. Burada yağ çıkartılıyor tabii, batırılıp çıkartılıyor. Çok daha farklı bir dokusu var. Hakikaten sahip çıkmak da çok önemli olacak. Bir Erzurum mutfağını da anlata bitiremiyoruz. Hakikaten bir başka lezzetli coğrafya burası da. Hingel bende iz bırakmıştı doğrusu. Evet. Bu kadar lezzetli olabileceğini de o anda yerken belki beklemiyordum ama almış olduğum lezzette hala tadı damağımdadır. Yani o tarafları bahsettiğimde Hingel'de aklıma ilk gelenlerden biri oldu artık. Toyna Hanım, çok teşekkür ederiz, yine bir mutfağı açtınız bizlere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Eksik olmayın. Sizinle yine bir başka ilimizin yemek lezzetlerinde bir araya geleceğiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Yarın dünya gündemiyle sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği ve 700 bini aşkın ortaokul öğrencisinin katıldığı yaz okulları finali İstanbul'da düzenlenen görkemli bir programla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gencin hazır bulunduğu stadyumda coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmalarının önemine değindi. Gençlik bu milletin atar damarıdır dedi.

Cumhurbaşkanı Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'yla da bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basit politik menfaatler için büyük kazanımları ve güçlü bir gelecek imkanını feda etmemeliyiz dedi. Karadeniz ve Orta Doğu'da yaşanan savaş sürecini işaret etti. Bahçeli, risk ve tehditleri bertaraf etmenin yolunun egemen devlet olmaktan geçtiğini söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeşil Vatan'ın kahramanları sarp yamaçlarda ve şiddetli rüzgar altında mücadele ediyor. Bir yanda uçak ve helikopterler su atıyor, diğer yanda kara ekipleri alevlerin önünü kesiyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Ceuta'daki göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Spor. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la saat 12.45'te, Manchester City Inter'le saat 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'de Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: reklamlar.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri. Bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat radyoda başlıyor.

büyüklerimizin gençlik yıllarında biriktirdiği plaklar, başka bir dönemi deneyimlememize vesile oluyor. Gramofonun çıtırtıları arasındaki berrak sesler yükseliyor. Kimilerimiz için eski bir dost, kimilerimiz için uzaktan tanıdığımız bir yakın gibi 45'lik plaklar. 45'lik plak denildiğinde kimileri için anılar, ilk sevgililer ya da ilk aşklar zihinlerde belirir. O zamanlarda yaşanan heyecan, hüzün gibi duygular gelir akla. Ayten Alpman bizi eski ama çok eski aşklara götürüyor ve anlatamadıkları için tek başına diyor.

O dönemin unutulmaz aşklarını söyleyenlerden biri de Semiha Yankı'ydı. Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision şarkı yarışmasının ilk Türkiye temsilcisi olarak tarihe geçti. Eurovision'da başarı elde edemesek de bir zamanların unutulmaz parçaları arasında yerini aldı. Semiha Yankı söylüyor. Seninle Bir Dakika.

Eski şarkıları sevenlerin mutlaka dinlemesi gereken şarkılardan biri de Yalan. Tabii ki Yeliz'in yorumuyla. Dinlediğinizde yüreğinizi paramparça eden, acıtan bir parça olsa da her dinlediğinizde içinizi çekmeden, bir ah demeden dinlenmeyecek parçalardan biri. Yeliz, Yalan diyor.

Jose Feliciano'nun Gypsy şarkısının Türkçe versiyonu ve Esin Engin'in düzenlemesiyle daha ilk noktasında çarpıyor insana. Sonra o hem tanıdık hem farklı kadın sesi ve tabii ki anlamlı sözler. 70'lerin Türk pop müziğine özel olarak ilgi duymayanların, kim bu kadın, sesi Ajda Pekkan'ı andırıyor ama onun böyle şarkısı olduğunu bilmiyorduk, duygusuyla dinlediği kadın. Semiramis Pekkan.

Sıradaki şarkı ve şarkıcı aşk acısını çekenlerin gözyaşlarına engel olamadan dinledikleri Yeşilçam aşk filmlerinin vazgeçilmezi Funda Sevilay, kısaca Funda var. Duygu yüklü sesiyle Türk pop müziğinin unutulmazları arasında yer alan Funda, çaresizimle sizlerle.

Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Tülay Özer büklüm büklüm diyor. Unutmayın, Hayat Radyo'da, radyonuzsa yanı başınızda.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Reklamlar. Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adlı bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat tüm ayrıntılarıyla anlatır. İlk birkaç gün kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçmiş ama onu görmemiştir. 4. gün bir gemiyle karşılaşır ama ona da kendini gösteremez, kurtulma şansını elinden kaçırır.

0: Ve yedinci günün şafağı da söktü. Nedenini bilmiyorum ama bugünün de sonuncu gün olmadığını seziyordum. Sekizde güneş çıktığında geceki uykunun beni canlandırmış olduğunu anladım. 7 martı salın üstünden geçti.
1: Bu sevinçte martıların da etkisi var mıydı?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse 2 günü üst üste martıları görmek beni karaya yakın olduğumu sanmaktan çok onların yollarını yitirmiş olmaları düşüncesine yöneltiyordu. Bu koşulda salım giderek kıyıdan uzaklaşıyordu. Kıyıya yaklaşmak yerine 7 günden beri denize açıldığım düşüncesi tüm direnme gücümü yerle bir etti.
1: 7. gün içinde bir bölüm başlığınız var mı?
0: Biraz uzunca. Bir balık için köpek balıklarıyla kapışıyorum.
1: Oldukça hareketli bir gün geçireceğe benziyoruz.
0: Kendini ölümün eşiğinde gören bir insanın korunma içgüdüsü pekişir. 7. günüm öbürlerinden değişik oldu. O gün ılık bir güneş vardı. Balıklar bile değişikti. Umutsuzluğumun yerini tanımı güç ve bulanık bir boyun eğiş aldı. Sal gemilerin uğramadığı, martıların bile yollarını yitirdiği bir yerlere gelmişti.
1: Daha doğrusu siz böyle düşünüyordunuz.
0: Her şeye karşın yaşam biçimine alışacağımı düşünüyordum. Rüzgara ve dalgalara bir hafta boyunca direnmemiş miydim? Öyleyse neden sonsuza dek salda yaşamayacakmışım? Öylesine güzel ve çekici bir hayvan vardı ki çevremde, ellerimle yakalayabileceğimi sandım. Köpek balıklarını görmeden 20 santim uzunluğunda bir balığı yakalamak için güvenle elimi suya daldırdım. Hareketim bir taş etkisi yaptı.
1: Nasıl?
0: Tüm balıklar bir anda suya dalıp yok oldular. Neden sonra ortaya çıkıp yine turlamaya başladılar.
1: Daha dikkatli davranmanız gerekiyordu.
0: Bir yığın balık arasından birini seçip yakalamaya çalışıyordum. Tutuyordum da hemen parmaklarımın arasından şaşırtıcı bir kıvraklıkla kayıp gidiyorlardı. Sabırla, acele etmeden birçok kez yineledim.
1: Nasıl olsa vaktiniz boldu.
0: Balıklar oltaya takılı yemin çevresinde yaptıkları gibi parmaklarımı önce hafifçe sonra güçle ısırıyordu. Yarım metre boyunda sivri dişli bir balık baş parmağımın derisini yırttı.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Ben de. O zaman balık ısırmalarının zararsız olmadığını anladım. Acaba köpek balıklarını kanım mı çekmişti? Bir süre sonra sal çevresinde köpek balığı kaynıyordu. Şimdiye dek hiç böylesine çok sayıda ve yırtıcı olmamışlardı. Yunus balıkları gibi sıçrayarak izledikleri balıkları salın kenarına sıkıştırıp parçalıyorlardı.
1: Bu sizi ürkütmedi mi?
0: Korkup salın içine oturdum ve oradan izledim katliamı. Her şey öylesine çabuk oldu ki köpek balığının ne zaman sıçrayıp bir kuyruk darbesi savurduğunu, o sırada da salın köpeklere gömüldüğünü anlayamadım. Salın bordasında patlayan büyük dalga içinde madeni bir parıltı görebildim. Hiç düşünmeden bir kürek kaptım ve öldüresiye vurdum. Köpek balıklarının sala atladığından kuşkum yoktu. Oysa sala düşen 50 santim uzunluğunda bir balıkmış.
1: Öyle soluk kesici şeyler anlatıyorsunuz ki.
0: Tüm gücümle kafasına bir darbe indirdim. Salda balık öldürmek kolay değildir. Her vuruşunda sallanıp devrilecekmiş gibi oluyordum.
1: Hem gücünüzü hem bilincinizi seferber etmeniz gerekiyor.
0: Körü körüne vurursam sal devrilebilir. Aç köpek balıklarının kaynaştığı suya düşebilirdim.
1: Yavaş vurursanız av elinizden kaçabilirdi.
0: Yaşamla ölüm arasındaydım. Ya köpek balıklarının ağzına düşecektim ya da 7 günlük açlığımı giderecek 2 kiloluk taze bir balık yakalayacaktım. Salın kıyısına tutunup son bir darbe indirdim. Sal yalpalandı. Sal yeniden dengesini bulduğunda balık ızgaraların ortasında hala canlıydı.
1: O da sizin gibi dirençli.
0: Can çekişen bir balık alışılagelmişten daha uzağa ve yükseğe sıçrayabilir. Avımın yanına yaklaştım. Gerekirse ayaklarımla, dizlerimle giderek dişlerimle kıskıvrak yakalayacaktım. Iskalamamak için sağlam biçimde yere basıp küreği var gücümle indirdim. Küreğin kıkırdaklara

0: öldüğünü duydum. Siyah bir kan sızıntısı salın suyunu boyadı.
1: İşte bu olmadı. Kan kokusunu köpek balıkları duyacaktır.
0: Kan kokusundan çılgına dönen köpek balıkları salın altına vuruyor, tekneyi bir o yana bir bu yana sallayıp duruyorlardı. O zaman elimin altındaki bu 2 kiloluk balık yüzünden denetleyemediğim bir korkuya kapıldım.
1: Sizi parçalayabilirlerdi. Hem de göz açıp kapayana dek.
0: Gene de açlığımı gidermek için balığı bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Pulları temizlemek isteyince çelik parçaları gibi ete yapışık olduklarını gördüm. Anahtarlarımla kazımayı düşündüm ama başarılı olamadım. Bu işleri yaparken daha önce hiç böyle balık görmediğimi anımsadım. Pullu zarhı parlak yeşildi. Çocukluğumdan beri yeşil bana hep zehiri çağrıştırır.
1: Bunca çabadan sonra ele geçirdiğiniz balığı fırlatıp atmadınız ya.
0: Yiyecek bulma umudu kalmazsa açlık dayanılır hale gelir. Salın içine oturmuş yeşil ve parlak eti parçalamaya çalıştığım o anki kadar acımasız olduğumu hiç anımsamıyorum. Birkaç dakika sonra avımı yiyebilmem için daha sert ve acımasız davranmam gerektiğini anladım.
1: Ne yaptınız?
0: Tüm gücümle kuyruğunu çiğnedim. Sonra küreğin ucunu solungaçlarına soktum. Kalın ve sert deri balığı koruyordu. Solungaçların üstündeki bölümü kopartmaya uğraştım. Ama o sırada parmaklarımdan akan kanın benim kanım mı, balığın kanı mı olduğunu anlayamadım.
1: Elleriniz parçalandı.
0: Ellerim değilse bile parmak uçlarım cılk yara olmuştu. Kan köpek balıklarının açlığını depreştirdi. İnanılmaz gelir ama çevremdeki aç hayvanların dehşetini görünce kanlı etten tiksintim daha da arttı.
1: Yoksa avınızı martıya yaptığınız gibi köpek balıklarına mı attınız?
0: Hayır ama kendimi güç tuttum. Dişi bir balıktı. Bağırsaklar arasında yumurtaları vardı. Ne mutlu bana ki bağırsakları yumuşaktı. Hemen içi boşalıverdi. İşlem bitince ilk kez ısırdım. Ama pullara diş geçiremedim. Gücümü toplayıp ikinci kez girişimde bulundum. Umutsuzca tüm gücümle ilk lokmayı kopartana dek ısırdım. Sert ve soğuk eti çiğnemeye koyuldum.
1: Bay Velasco, ilk lokmayı çiğnemeye başladığınızdaki izleminizi anlatır mısınız?
0: İğrenerek çiğniyordum.
1: Neden?
0: Çünkü çiğ balık kokusu beni oldum olası tiksindirmiştir. Ama tadı daha da kötüydü. 7 günden beri damağıma değen ilk besini gevelerken canlı bir balık yemek gibi tiksindirici bir iş yaptığımı fark ettim.
1: Hiç iyi bir etkisi olmadı mı?
0: Oldu. Açlığımı olduğu gibi susuzluğumu da giderdi. İkinci lokmadan sonra doyduğumu sezinledim. 7 günlük korkunç açlığım bir anda geçmişti. Kazadan önceki gücüme kavuşmuştum. Aslında hoşnut ve iyimserdim. Daha uzun süre yetecek kadar yiyeceğim vardı. Serim durması için balığı gömleğime sarıp salın dibine yerleştirmeye karar verdim. Ama önce balığı yıkamam gerekiyordu.
1: Hep aynı yanlışı yapıyorsunuz.
0: Büyük bir saflıkla suya daldırdım. Ve işte o zaman köpek balığının saldırdığını gördüm.
1: Ne diyorsunuz?
0: Bana değil, elimdeki balığa. Balığın kuyruğunu tüm gücümle tutuyordum. Köpek balığı öylesine çekiyordu ki dengemi yitirdim. Salın kıyısına savruldum ama balığın kuyruğunu bırakmadım. Var gücümle yeniden çektim.
1: Köpek balığı kolunuzu ısırıp omuzunuzdan koparabilirdi. Bu aklınıza gelmedi mi?
0: Kızgınlıktan ve umutsuzluktan çılgına dönmüştüm. Bir kürek kaptım, köpek balığına birkaç tane patlattım. Sıçradığı hızlı ve gürültülü bir diş darbesiyle küreğin yarısını kırıp yuttu. Denizde 7. günümdü. Saat 5'e yaklaşıyordu. Köpek balıklarından öcümü almalıydım. Kırık yürekli, öfkeli ve umutsuz suya vurmayı sürdürdüm. Az sonra sürüyle köpek balığı gelecekti. Şu 2 lokma balık beni canlandırmıştı.
1: Yoksa bu yiyeceğini yitirmenin verdiği bir kızgınlık mıydı?
0: Salda 2 kürek daha vardı. Onlardan biriyle köpek balıklarına karşı savaşa sürdürmeyi düşündüm.
1: Ama ilerlemek için bu kürekler size gerekli değil miydi?
0: Saat 9'da dondurucu bir rüzgar esmeye başladı. Deniz kabarmıştı ve yağmur yağacak gibiydi. Bir süre sonra suyum olacağını düşünmek beni gevşetti.

0: O gece yarısına doğru deniz kabardı. 28 Şubat'taki kaza öncesi dalgalardan daha amansız dalgalar birbirini kovalıyordu. Sal pis ve çırpıntılı denizde yüzen bir ceviz kabuğuna benziyordu. Kudurmuş dalgalar denize sürüklemesin diye salın kıyılarına tutundum. Gece yarısı olmadan rüzgar daha da şiddetlendi. Gökyüzü iyice kapanıp kapkara oldu. Gece yarısından sonra büyük bir dalga, muhribin güvertesini süpüren dalgalar kadar büyük bir dalga, salı bir muz kabuğu gibi kaldırdı, sonra tepe taklak etti.
1: Olamaz.
0: Durumu ancak kaza günü olduğu gibi su üstüne çıkarken anladım.

0: olmuştu. Kafamın üstünde büyük kapkara dalgalar vardı. Rengi Foy'u anımsadım. Şaşırmıştım. Bir metre ötemde sal yeniden belirdi. İki kulaçta sala ulaştım. Yüreğim gümbür gümbür atıyordu. Soluk alıp veremiyordum.
1: Ya sal akşam beşte devrilseydi?
0: Köpek balıkları beni parçalardı. Şimdi salda yalnızca köpek balığının ısırdığı kürek kalmıştı. Deniz yine kudurmuştu. Sal bir kez daha devrilirse bu kadar şanslı olamayacağımı düşünerek hem tahta parçasını hem de kendimi sala bağladım.
1: Ya sal siz bağlıyken devrilirse?
0: Devrildi. Dikte sala bağlı boğulmak üzere olduğumu fark ettim. Ellerim kendimi çözmek için kemerin tokasını arıyordu. Umutsuzca ama kendimi yitirmemeye çalışarak tokayı açmayı denedim. Sınırlı bir sürem olduğunu biliyordum.
1: Suyun altında ne kadar kalabiliyordunuz?
0: Normal 80 saniye. Izgaraya bağlı olduğum için soluğumu tutmuştum. Tokayı bulmamla öteki elimle sala asılmam 5 saniye içinde olmuştu. Kendimi olanca gücümle sala doğru çektim. Sağ elim kemerin tokasını yokladı ve çabucak söktü. Toka açılınca elimi bırakmadan bedenimi dibe doğru ittim. Kendimi kurtarmıştım.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Ciğerlerim patlamak üzereydi. Son bir çabayla iki elimle salın kıyılarına yapıştım. Tüm gücümle kendimi astım. Ama salı yatırmaya yetmedi ağırlığım. Ağzımdan su giriyordu. Tuzlu su ciğerlerimi yakıyordu ama aldırmıyordum. Önemli olan salı bırakmamaktı. Kafamı sudan çıkarıp bir soluk aldım. Bugünün yaşamımda en çok kahramanlık gösterdiğim gün olduğuna inanarak son gücümü toplayıp kendimi sala doğru çektim ve bitik bir durumda içeri yığıldım.

0: Denizde 8. gününüz başladı. Bu bölümün özel bir adı var mı?
1: Yok oldu umutlar, gelsin ölüm.
0: Siz ozan olmalıymışsınız Bay Velasco.
1: Koyu renk tüylü, iri ve yaşlı bir martı sal üstünde süzüldü. Artık kuşkum yoktu. Kıyıdan çok uzakta değildim.
0: Martılar karadan binlerce mil uzakta görünebilirler.
1: Yaşlı martılar değil, onlar karadan fazla uzaklaşamazlar. Kazanın ilk dönemlerinde olduğu gibi yeniden ufku taramaya başladım. Her yandan sürüyle martı yaklaşıyordu. Aç değildim ama sık sık deniz suyundan alıyordum. Mary'i anımsadım. Ne yapıyordu şimdi acaba? Meğer Mary de o gün, onu düşlediğim tek gün, mobilde benim ruhuma ayin yaptırıyormuş.
0: Bunu nasıl öğrendiniz?
1: Cartagena'ya bana yazdığı mektuptan.
0: Dinliyorum.
1: Hemen hemen bütün gün salın kıyısına oturup ufka baktım. O gün şaşırtıcı bir aydınlık vardı. 50 mil öteden karayı göreceğime inanıyordum.
0: Deniz nasıldı?
1: Denizin rengi maviden koyu yeşile dönmüştü. Suyun renginin değişmesi, bir sürü martı, gece olur olmaz kıyının ilk ışıklarını görmeye hazır olmamı bildiriyordu.

0: Gece dingindi ve Sal dost doğru belli bir noktaya doğru ilerliyordu. Eğer Sal uçakların yolunu izlemişse Kolombiya kıyılarına çıkmalıydı.
1: Tabii pusulasız bunu anlamak olanaksız.
0: Bir de kuzeye doğru gidebilirdi. Gerçekten nerede bulunduğumu anlamam olanaksızdı. Gece yarısından önce uykusuzluktan yıkılmak üzereyken martı yaklaştı ve kolumu gagalamaya başladı. Şafak sökene kadar ufku gözledim. Ama hiçbir ışık görmedim. Güneş erken doğdu. O kadar sıcaktı ki saat 7'de ortalık kaynamaya başladı.
1: Hala kara görünmedi mi?
0: Hayır. Nereye bakılırsa bakılsın karadan iz yoktu. Avucumda martı salda yatıyordum. Yaklaşık 12 saatlik sevincim yok oldu. Her türlü önleme boş verdim. 9 günden beri ilk kez güneşin altında yattım.
1: Ama uzun süre güneş altında kalamazsınız.
0: Ölmek istiyordum. Bir an gelir insan artık hiç acı duymaz olur. Duyarlılık biter, bilinç körelir. Zaman kavramı tümüyle yitirilir.
1: Ya açlık ve susuzluk?
0: Ne açlık ne de susuzluk duyuyordum. Yaşama ve ölüme kayıtsızlıktan başka hiçbir duygu yoktu içimde. Ölüyordum. Bu düşünce de içimi tuhaf ve kasvetli bir umutla dolduruyordu. Dalmışım. Gözlerimi açtığımda akşam oluyordu. 5 metre ötemde büyük bir deniz kaplumbağası vardı. Önce hayal sandım. Kıpırdadığını görünce 4 metre uzunluğundaki dev yaratık ortalığı köpük içinde bırakıp denize daldı.
1: Karabasan mıydı?

0: yoksa?
1: Bugün bile kesinlikle söyleyemem ama bu dehşet saçan görüntü korkumu canlandırdı. Korku da beni yeniden yüreklendirdi. Daha birkaç saat önce ölümü seçmiştim. Oysa hala yaşıyordum. Elimde kırık bir kürek parçası, yeniden savaşmaya hazır buldum kendimi.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi aynı değildir. Son kullanma tarihi SKT veya son tüketim tarihi STT kısaltmalarıyla ifade edilir. Bu, bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son kullanılabileceği tarihi ifade eder. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi riskli gıdalarda bu ifade kullanılır. Uygun şekilde saklandığında gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih, tavsiye edilen tüketim tarihidir. Ürünlerin üzerinde TETT kısaltmasıyla gösterilir. Tavsiye edilen tüketim tarihini gıda güvenliğini garanti etmediği için son kullanma tarihiyle karıştırmamak son derece önemlidir. Örneğin aldığınız salça üzerinde yer alan tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile kavanozu açtığınızda koku, renk ve duyusal özellikler iyi ise bu o ürünün kullanılamayacağı anlamına gelmez. Tahıllar, şeker, pastane ürünleri ve konserve gibi ürünler bu tür ürünlerdir. Son kullanma tarihi veya son tüketim tarihinden sonra o ürünü tüketmeyin, kullanmayın.
0: Akıl vermek gibi olmasın.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'deki yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu. 5 evin zarar gördüğü Karşıt Mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esilecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu "mücadelemiz bağımsızlık uğruna" sözleriyle değerlendirdi. "Soydaş ve dindaş coğrafyadaki gönül bağınıza sırt çeviremezsiniz, Türkiye mefrukesi olan bir devlettir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına dikkat çekti, "savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari FETÖ'cü terörist yakalandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. "Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz" dedi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Migros'tan Hodri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir güne uyandık. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Ve yepyeni de bir aya merhaba dedik bugün. 1 Ağustos 2026 tarihini gösteriyoruz.

0: veriyor takvim yaprakları günlerden cumartesi. Programımızı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Yine gelişmeleri an be an yaklaşık bir saat boyunca alıcılarınıza taşıyacağız. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Hava tahmin raporumuzu alıyoruz iki ayrı noktadan sevgili dinleyicilerimiz. Önce Orta Karadeniz'e bir uzanalım. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden Samsun'dan uzmanımız Nurullah Kara telefon attığımızda. Nurullah Bey günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, sizi dinliyoruz.
2: Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçaları çok bulutlu. Samsun'un iç ve doğu kesimleriyle Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun ve Kastamonu 29, Amasya ve Ordu 28, Sinop 31, Tokat 26 ve Çorum 27 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Ordu'da 25, Sinop ve İnebolu'da 24 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için Nurullah Bey. Kolay gelsin. Ve şimdi de Doğu Karadeniz'e bir bakalım. Sevgili dinleyicilerimiz, son bilgileri bizlerle. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden Trabzon'dan uzmanımız Eda Nur Gözet aktaracak. Günaydın. İyi hafta sonlarınız olsun Eda Nur Hanım.
3: Günaydın Seza Bey.
0: Sizi dinliyoruz.
3: Aktarıyorum hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölgemizin kıyı kesimleriyle Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Rüzgarın kıyılarda kuzey, iç kesimlerde güney yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 26, Giresun 27, Gümüşhane 32, Rize 28 ve Artvin 26 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, batısı ise parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi bekleniyor. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz Eda Nur Hanım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen paylaşalım sizlerle. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında gerçekleştirilen drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Torul-Gümüşhane-Ayrım-İkisu-Şiran yolunun 32 ile 42. kilometreleri arasında da üst yapı onarım ve sathi kaplama çalışması var. Trafik kısa sürelerle söz konusu noktada ulaşıma kapatılarak tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmakta. İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresindeki Güneyce mevkiinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresinde bulunan Arhavi tünelindeki elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmakta. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 312 alan koduyla 449-9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun sevgili dinleyenler.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Haber Turu.
0: Haber Turu'nun ilk bölümündeyiz. Yayın alanımızdaki illerden Gümüşhane, Artvin, Trabzon ve Rize'den gelişmeleri almak üzere Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve Zümrüt Rize Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Sayın Faik Bakoğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim aramıza. İyi hafta sonları diliyoruz.
6: Hoş bulduk. Bugün 1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi. TRT Trabzon Radyosu'nun tüm dinleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunarak ve sizlere de başarılar dileyerek başlamak istiyorum sizlerle.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelişmeler ne yönde? Sizi can kulağıyla dinliyoruz.
6: Evet. 2026 yaz çay kampanyası devam ediyor. Tabii Çaykur başlar Rize, Trabzon, Giresun, Artvin gibi illerin gözü kulağı konumunda bir kuruluş. 2026 Doğu Karadeniz Yaz Çay Kampanyası Mayıs ayında kilo başına 35 lira fiyat uygulayarak başladı ve uzun bir aradan sonra çay üreticisi konumu, durumu lehine gözüküyor. Zira hava koşulları ve çayın bu sezon beklenen gibi yüksek rekortede olmaması nedeniyle özel sektör bile üreticiye rızada bulunarak hatta fiyatlarını 35 liranın üzerine çıkarak çay almaya çalışıyor. Ama dediğim gibi ibre üreticiden yana olunca üreticiler de yıllardır çayını alan, devlet adına alan Çaykur'u tercih ediyorlar. Bugüne kadar da Mayıs ayında 71 bin ton çaya karşılık 2 milyar 490 milyon lira ödeme yaptı Çaykur. Haziran ayında ise 188.079 ton çay karşılığında ise 6 milyar 583 milyon lirayı dün üreticilerin hesabına yattı. Bu durum karşısında Çaykur Mayıs ve Haziran ayında aldığı çayların ödemelerinin hepsini gerçekleştirdi. Mayıs ve Haziran ayında alınan 259.243 ton çaya karşılık Çaykur bugüne kadar toplam 9 milyar 074 milyon liralık bir ödeme yaptı. Yani rekor ödeme ve aksamadan yapılan bir ödemedi. Üretici memnun, Çaykur memnun, pek fazla şikayet yok. Hava koşulları nedeniyle de ikinci sürgün devam ediyor. İkinci sürgünün önümüzde, yani bu ayın 10'una kadar devam edeceğini, alımların Artvin, Kemalpaşa, Hopa'dan başlayarak batıya doğru geldiğini dinleyicilerimiz ve üreticilerimiz biliyor. Çünkü hava koşulları, toprak durumu buna imkan vermiyor ve batıya doğru gelince ikinci sürgün bitecek, üçüncüsü başlayacak. Çaykur'la ilgili bu bilgileri aktardıktan sonra bir de yine bir basınla ilgili bizim de iştirak edeceğimiz bir operasyon demeyelim de toplantı var. Kısa ismi TGF olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 71. Başkanlar Konseyi toplantısı Balıkesir'de 14-16 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıya da Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak ben Faik Bakoğlu ve yönetim kurulu üyemiz gazeteci Ömer Yılmaz iştirak edecektir. Toplantının asas konusu yapay zeka konusuyla ilgili bir konuşma panel düzenlenecek. Biliyorsunuz zeka yapı son günlerde, son aylarda tüm Türkiye'de ve dünyanın gündeminde. Diğer haberlerimize gelince Çaykur Rizespor'dan bahsedersek Rizespor kampını sürdürüyor. Şöyle ki Rizespor ilk kamp dönemine Rize'de kendi testlerine başladı. Sonra ardından Erzurum'a gitti. Şu anda da Slovakya'da kampta bulunuyor. Yeşil Mavilerin bu üçüncü kamp dönemi pazartesi günü sona erecek ve yurt dışından Türkiye'ye gelerek Rize'deki çalışmalarına başlayacaklar. Ve Rize Spor 2026-2027 futbol sezonunun ilk maçını deplasmanda Konya Spor ile yapacak. Saykur Rize Spor geçen sezon iki maçta rakibini 3-2 yenerken bir maçta da Konya'da da 1-1 berabere kalmıştı. Rize Spor bu ara yeni yönetimi Başkan Ali Zeki Sarıhan yönetiminde transfer çalışmalarında titizlikle sürdürdüğünü dinleyicilerimize ifade etmiştik. Rize Spor'da gelen futbolcular, Fransa'dan 3 futbolcu geldi, transfer etti. Galatasaray'dan golcü Ahmet Kutucu'yu kiralık dahil etti. Beşiktaş'tan Tayyip Talas sonucu kadrosuna dahil etti. Gaziantep'te kiralık oynayan kaleci Zafer Görgen'i tekrar kadrosuna dahil etti. Hatta hazırlık başlarında Zafer'e kaptanlık vazifesi verilerek kendisini ödüllendirdi. Yani Zafer'den bu sene çok umutlu Yeşil Mavi'ler. Rize Spor'un bu arada Erzurum ve Slovakya'da yaptığı hazırlık maçlarında başarı elde edemediğini ve hepsinden yenik ve berabere ayrıldığını da tekrarlamak istedim. Buna karşın Rize Spor'dan ayrılan futbolcular şöyle: kaptan Kesper Hojer, Samet Akaydın, Augusto, Halil İbrahim Devrişoğlu, Panakikolo ve kaleci Erdem Zampolat Rize Spor'a veda eden isimler oldu. Bu arada bölgemizden Ofçay Karalı Kaymakam Mustafa Özbey'in babası, Rize'deki iş adamı babası olan Mehmet Şerafettin Özbey yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti. Merhum Trabzon Çaykara'da toprağa verirken Kaymakam Mustafa Özbey bu cenaze töreninde çevre il ve ilçelerin belediye ve mülki amirleri ve hemşerilerin yalnız bırakmadığını söyleyebiliriz. Artvin'de de üzücü bir haberi paylaşmak isteriz. Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde ailesiyle bahçe işleri yaparak kanalaşan Cevin Savuş Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kalp yetmezliği sonucu belirlenen çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki Ceyhun'a Allah'ına rahmet diliyoruz. Ceyhun'un vefatı başta Ardanuş'u Artvin'de büyük üzüntü yarattığını da söyleyebiliriz. Bir de üniversiteyle ilgili genelde tüm bölgemizi ve ülkemizi ilgilenen konu var. Terziler başladı. Üniversiteye girmek için 10 Ağustos'a kadar sürecek olan terzilerde ÖSYM uyarı yaptı. Terzi yaparken kılavuza iyi bakın, dikkatli olun. Çünkü gençleri ilgilendiren bir konu. Yine futbol tabii olması olmaz bir olay. Ekiplerimizden Fenerbahçe Polonya'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ve tur atlayan taraf oldu. Avrupa kupalarında diğer tur atlayan takımlardan Beşiktaş deplasmanda 2-0 yendi. İstanbul'da da 1-0 yenmişti. Danimarkalı rakibini UEFA Kupası ikinci turunda eleyerek 3. tura yükseldi. İstanbul ekibi Başakşehir Spor ise UEFA Konferans Kupası'nın ikinci eleme maçında Finlandiya'daki rakibi Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve İstanbul'da bir beraber kalmıştı. Yani böylece futbol maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş tur atlarken Başakşehir Avrupa maçlarına veda etti. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray bilindiği gibi bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve otomatikman gruplardan katılacak. Onların maçı da başlamadı. Bu vesileyle programımızı, yayınımızı noktalarken son bir haber daha. Fenerbahçe'nin kalecilerinden İrfan Can Gençler Birliği'ne transfer oldu. FIFA'da Adana Demirspor'a bir kez daha puan silme cezası verdi. Ayrıca zor günler yaşayan Hatay Spor'a da Denizli Spor'a da aynı şekilde 6'şer puan silme cezaları verdi. Allah'ta bizim bölgemizdeki kulüplerin böyle bir durumu yok. Ama Giresunspor'un zor günler geçirdiğini de biliyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyor. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum.
0: Biz de size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim.
6: Evet, dinleyicilerimize de saygı ve sevgiler sunuyorum. Her şeyleri gönlünüze olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Efendim.
0: Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyicilerimiz, haber turunun birinci bölümünde

0: Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi Faik Bakoğlu'ndan aldık bilgileri. Haber turumuzun ilk bölümünde Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den yansıdı bilgiler. Şimdi ise yine yayın alanımızdaki illerden. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'tan gelecek haberler. Bu kez de TRT Ünye muhabirimiz aydınlatacak bizi. Barış Pamukçu ile birlikteyiz. Günaydın.
1: Günaydın Seza Bey. İyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Seni dinliyoruz Barış.
1: Teşekkür ediyorum. Ordu ile başlayacağım. Ordu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini yaşatmak ve gastronomi alanındaki marka değerini arttırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. Festival kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında fındık yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı sarma ilgi çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ile paydaş kurumların katkılarıyla Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı yemek yarışması düzenlendi. 12 ilçeden yarışmacıların katıldığı organizasyonda ot yemekleri, ana yemekler ile tatlı ve hamur iş olmak üzere 3 farklı kategoride toplam 40 yöresel lezzet jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Yılmıgüler festivalde yaptığı açıklamada Ordu'nun doğal zenginliklerinin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ordu'nun gastronomi alanında büyük sürprizler yapacak dedi. Yarışmaya Fas'ta işlesine katılan Fas'ta Halk Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Usta Öğretmenisi Şener Keskin fındık yaprağından hazırladığı zeytinyağlı sarma ile dikkat çekti. Keskin, yöresel lezzetlerimiz bozmadan yenilikli dokunuşlarla gastronomiye katkı sunmak istiyoruz dedi. Altınordu ilçesinden yarışmaya tavuk sirmidi kavurması ile katılan Emine Bölükbaş'ta Ordu'nun yöresel mantarlarından hazırladığı yemeği jüriye sundu. Bölükbaş, sirmidi mantarı tam mevsiminde çocukluğumuzdan bu yana severek tükettiğimiz bu lezzeti festivale taşıdık. Organizasyona ilgi oldukça yoğun şekilde konuştu. İkinci haberimiz Ordu'dan. Ordu'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bisiklet ve paten hediye edildi. Altınordu ilçesindeki Azizye Yalı Camii'nde çocuklara yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursu için kapanış programı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ali Çakmak yaptığı konuşmada öğrencilerin kurs boyunca üzerlerine düşen görevleri yaptığını söyledi. Konuşmaların ardından yaz Kur'an kursunun başarıyla tamamlanan 20 çocuktan 7'sine bisiklet, diğerlerinde paten hediye edildi. Ve Samsun'a geçiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 tenis turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oluyor. Uluslararası tenis takviminin prestijli organizasyonlar arasında yer alan turnuva, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları, antrenörleri ve tenis takımlarında Samsun'da bir araya getiriyor. 25 farklı ülkeden profesyonel tenisçilerin katıldığı turnuvada toplam 32 sporcu ATP puanı ve şampiyonluk kupası için korta çıkıyor ve Samsunlu tenis severlere de unutulmaz anlar yaşatıyor. Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Moldova başta olmak üzere birçok ülkenin ünlü tenisçilerini bir araya getiren turnuvaya da vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. Türkiye Tenis A Milli Takım Erkek Takımı sporcuları Cem İlkel, Ergi Tırkın, Mert Alkaya, Arda Askara, Mert Özdemir, Gökbek Sarıtaş, Mert Naci Türker ve Kerem Yılmaz'ın da yer aldığı turnuva hafta sonu oynayacak yarı final ve final maçları ile sona erecek. Samsun'dan ikinci haberim çarşambadan. Samsun'da geleneksel çarşamba yöresel kıyafetlerini yaşatmak isteyen bir grup vatandaş geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Çarşamba sevdalıları giydikleri yöresel kıyafetlerle hem iş hayatında hem de günlük yaşamlarında dikkat çekiyor. Unutulmaya yüz tutan çarşamba yöresel kıyafetleri Samsun'da çarşamba beyleri olarak bilinen bir grup tarafından yeniden yaşatılıyor. Eczacı kafası ve çiftçilerden oluşan bir grup beyaz gömlek, yelek, cepken, kuşak, geleneksel pantolon, 8 köşe kasket, köstekli saat, tesbih, yün çorap ve yemini gibi yöresel parçaları kullanarak geçmişin giyim kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Çarşamba beyleri zaman zaman kent merkezinde bir araya gelerek yöresel kıyafetleri de tanıtıyor. Son olarak ilk adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Çarşısı'nda gezen grup vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar çarşamba beyleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken geleneksel kıyafetler kentte renkli görüntüler oluşturur. Ve Giresun'a geçiyoruz. Haberimizin başlığı bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak başlığında. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları bünyesinde yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Giresun genelinde çocukları sırf sporuyla buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında Dereli, Tirebolu ve Şebin Karahisar ilçelerinde kurulan portatif havuzlarda yüzlerce çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. İlçelerde bulunan modern portatif havuzlar sayesinde merkeze uzak bölgelerdeki çocuklar da yüzme sporuyla tanışma imkanı buluyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem temel yüzme tekniklerini öğreniyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre projenin temel hedefi çocukların fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sunarken onlara da spor alışkanlığı kazandırmak. Ve ikinci haberim Giresun'dan. Giresun Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gülkoç, Giresun Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetini sürdüren kadın kooperatiflerinin başkan üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada kadın kooperatiflerinin üretim faaliyetleri, yürüttükleri projeler, ihtiyaç ve talepleriyle gelecek dönem hedefleri değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı'nca sağlanan makine ve ekipman hibe desteklerinin üretime sağladığı katkılarıyla kadın kooperatiflerinin il ekonomisi, istihdam ve yerel kalkınmadaki rolüne istişarelerde bulunuldu. Kadın emeğinin üretime ve yerel kalkınmaya sunduğu katkının önemine vurgu yapan Mali Koç, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ve son olarak Sinop'a geçiyoruz. Sinop'ta yer alan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları ve etkileyici doğal atmosferiyle ziyaretçilerini doğanın gizemli dünyasına davet ediyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda Sinop'un ormanlarının derinliklerinde bulunan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın doğanın binlerce yıldır şekillendirdiği önemli doğal miraslardan biri olduğu vurgulandı. Paylaşımda Sinop'un ormanlarının derinliklerinde doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli bir dünya, etkileyici atmosferi ve milyonlarca yıllık oluşumlarıyla keşfetmeye değer doğal miraslarımızdan biri ifadelerine yer verildi. Doğal yapısı ve zengin jeolojik oluşumlarıyla öne çıkan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın bölgenin önemli doğal turizm destinasyonlarından biri olduğu da belirtildi diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyorum Sezai Bey.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle Barış.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Basında bugün.
0: Gazetelerimizden yansıyan haberlerle devam ediyoruz beraberliğimize. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi bu kavgada herkes haklı manşetiyle çıkmış bugün. Trabzon'da kömür tartışması Nasrettin Hoca hikayesi gibi etiketi var haberde. Alt başlıklar vatandaşlar haklı, kömürcü de haklı, limanda ne olacak şeklinde. Değirmendere'deki 8 adet kömür deposu işleme ve paketleme tesisi özellikle çevresinde yaşayan vatandaşların yıllarca şikayet konusuydu. Ayrıca her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Sümele Manastırı'na giden yolda görüntü kirliliği tartışılıyordu. İl Hıfzı Sıha Kurulu'nda değerlendirilen konunun ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 8 işletmeye faaliyet durdurma tebligat yeni bir tartışma fitilini ateşledi. Kömürcüler 1400 kişiye doğrudan istihdam sağlayan, aileleriyle 5000'i aşkın insanın geçimini sağlayan, yılda 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratan tesislerini yasal izinler ve mevzuat çerçevesinde en sağlıklı şekilde işletmeye çalıştıklarını, kendilerine bir yer gösterilmeden faaliyet durdurma kararının hem istihdam, hem üretim, hem de uluslararası boyutu da olan ticarete büyük darbe vuracağını söylüyor. Bunun yanı sıra işletmelerin Rusya'dan Trabzon limanına getirdikleri kömürün tozunun başta Çömlekçi ve Değirmendere ile yukarı mahallelere kadar sirayet etmesine dikkat çeken vatandaşlar, limana da faaliyet durdurma tebligatı gönderildi mi diye soruyor. Son günlerde alevlenen kömür kavgası Nasrettin Hoca'nın hem davalı hem davacıyı dinleyip sen de haklısın söz.

sözünü hatırlatıyor denilmiş. Ve yine ilk sayfadan Uzungöl'de hesap devri başlığı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de geçtiğimiz turizm sezonlarında büyük şikayetlere neden olan fahiş fiyat uygulamaları, zabıta, TÜRSAP, esnaf odası denetimleri ve Uzungöl dernekleri otokontrolüyle asgari düzeylere indi. Haberin hemen ayrıntısına bakalım. Uzungöl'de denetimleri sıklaştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, işletmeleri tek tek denetleyerek hem esnafı bilgilendirdi hem de ziyaretçilerin daha güvenli ve kaliteli hizmet alması için kontroller yaptı. Kontrollerde işletmelerin ruhsat durumu, fiyat tarifeleri, hijyen şartları, işgal alanları ve tüketici hakkı uygulamaları incelendi. İşletme sahipleriyle görüşen ekipler, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, turizm hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Uzungöl'de denetimler zabıta ekipleriyle sınırlı kalmıyor. TÜRSAP ve Esnaf Odası da sıkı denetimlerle turist memnuniyetini artırmaya çalışıyor.

DTM ihalesi Eylül ayında. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde dönüşüm için ihale sürecinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı. Rezidans ve 4 yıldızlı otel bloklarının satışından elde edilecek gelirle Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2027'nin ikinci çeyreğine kadar tamamlanması hedefleniyor. Yine ilk sayfadan paylaşılan bir diğer başlık, çeyrek asırlık eser okurlarla buluştu. Trabzon'un Şahpazarı ilçesi Geyikli mahallesinde doğan araştırmacı, gazeteci ve yazar Kamil Bayraktar, 23 yılın emeğin ürünü olan Geyikli'nin Tarihe Tanıklığı Yemen'den Günümüze adlı eserini yayımladı. Kitapta Geyikli'nin sosyal yaşamı, kültürel mirası ve özellikle de Yemen başta olmak üzere cephelere gönderilen mahalle sakinlerinin hikayeleri ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yürüyüş yoluna renk katan şelale, Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Boztepe'deki Volkan Konak Seyir Terası ve yürüyüş yoluna şelale, restoran ve yeni sosyal alanlar kazandırdı. Kayalık alanda oluşturulan şelale ziyaretçilerden ilgi görürken Belediye Başkanı Ahmet Kaya tüm vatandaşları tesisi ziyaret etmeye davet etti. Ve geçiyorum bir diğer gazetemiz Taka'ya. Gazetemizin ilk sayfasında lezzet için tarihi adım diyor. Trabzon'un asırlık lezzeti için tarihi adım atıldı. AB coğrafi işaret tescil başvurusunu kabul eden Vakfı Gebir Ekmeği, uluslararası tescil yolunda da ilk engeli aşmış oldu. Belediye Başkanı Fuat Koçal, bu toprakların ruhunu ve kültürel mirasını korumakla da sorumluyuz dedi. İmdada yetişti bir diğer başlık. Coşandere kenarında mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı. Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sonrası dere debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan NS isimli kadın, ekiplerin ve iş makinesinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Şimdi de geldim Kuzey Ekspres gazetesinin ilk sayfasına sevgili dinleyicilerimiz. Uzungöl'deki denetimlerle ilgili, fiyat denetimleriyle ilgili bilgiyi sağ üst köşeden de yine gazetemiz Uzungöl'de sıkı denetim başlığıyla paylaşmış. Hatırlatalım, ayrıntısına girmiyorum, az önce vermiştim Son Nokta gazetesinden. Ne diyor efendim göze çarpan haberlerden biri? Rize OSB'de ikinci etap çalışmaları başladı. Rize Organize Sanayi Bölgesi ikinci etap genişleme alanında jeolojik etüt ve jeoteknik rapor çalışmaları başladı. Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılan teknik çalışmalarla bölgenin imar planı hazırlıkları içinde önemli bir adım atıldı deniliyor. Hakimiyetini kaybetti, karşı şeride

0: işte. Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki demir bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı. Bayburt'ta çalışmalar masaya yatırıldı bir diğer haberimiz. Bayburt'ta kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin rol almalarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Gümüşhane'ye can suyu olacak yine ilk sayfadan paylaşılan bir diğer başlık. Gümüşhane'nin Kerkit ilçesinde devam eden süt veren göleti inşaatı, bölgedeki binlerce dekar tarım arazisi için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Proje tamamlandığında 14.810 dekar arazi düzenli sulama imkanına kavuşacak.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bölgemizin ve ülkemizin en önemli ürünlerinden biri olan fındıkta rekolte ve toplama tarihleri belli oldu. Ama fındık alım fiyatları henüz açıklanmadı. Üreticiler hasat öncesi açıklanacak taban fiyatları merakla bekliyor. Son durumu öğrenelim. Karadeniz Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Gürsoy telefon hattımızda. Sayın Gürsoy, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Genel olarak bu sezonu nasıl değerlendirirsiniz? Rekolte özellikle piyasayı ne yönde etkiler? Yapılan tahminler de paylaşıldı çünkü. Hasat takvimi de netleşti bu arada. Söz sizde efendim, buyurun.
2: Evet, şimdi tabii her yıl fındık sezonu önce rekolte tartışmalarıyla başlıyor. Rekolte çalışmaları tamamlandı Türkiye genelinde. Gerek Tarım Bakanlığı, gerekse İhracatçılar Birliği kendi üyelerini bilgilendirmek için yaptıkları çalışmalar sonuçlandı. Tarım Bakanlığı'nın rekoltesi dün açıklanmıştı. Türkiye genelinde Tarım İl Müdürlükleri ve Tarım İlçe Müdürlükleri'yle yapılan çalışma hem Doğu Karadeniz'de hem Batı Karadeniz'de toplamda 704.900 ton kabuklu olarak açıklandı. Bugün öğleden sonra da Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin rekoltesi açıklandı. O da 805 bin ton kabuklu. İki rekolte arasında 100 bin tonluk bir fark var. Baktığımız zaman ister Tarım Bakanlığı'nın olsun, isterse İhracatçılar Birliği'nin rekoltesi olsun, sonuç kısmında iki rekoltenin de Türkiye'de iyi bir rekolte yaşanacağı bir sezon olduğu gözüküyor. Yani 704 bin de olsa, 805 bin de olsa bu Türkiye için iyi bir rekolte. Hatta geçen yıl az rekoltenin olduğu yıldan bile kimine göre 200 bin ton kabuklu, kimine göre de 100 bin ton kabuklu devir olduğu söyleniyor. Biz 100 bin tonu devri baz alırsak bugün toplamda yine 704 bin Tarım Bakanlığı, 100 bin ton da devirden şey yaparsak 805 bin ton sadece Türkiye'nin rekoltesi olduğunu görüyoruz. Bereketli bir sezon. Biz her zaman üretmekten yanayız. Türkiye üretimdeki liderliğini korumak zorunda. Artık gözler TEMO'nun açıklayacağı taban fiyata çevrildi.
0: Toprak Mahsulleri yani, Ofisi'nin alım fiyatı açıklanmadı. Siz de belirtiyorsunuz. Gözler orada, kulaklar orada. Doğru. Sizce bu gecikmenin piyasaya ve üreticiye etkisi nasıl olur?
2: Şimdi amele fiyatları, toplama tarihleri belli oldu. Artık biz bunu son yıllarda sürekli yazıyoruz. Artık her şey belli. Fiyat da belli olsun. Yani üretici bahçeye girmeden. Şimdi sahil kesimi bu ayın sonunda bahçeye giriyor. Orta kesim 10'uyla 15'i gibi giriyor. O yüzden tarihe baktığımız zaman da
0: yüksek kesimde 22 Ağustos. Yani 500 metrenin üzerinde.
2: Doğru. 500 metrenin üzeri de 22 Ağustos. Tarihlere baktığımız zaman da genelde TEMO Ağustos'un ilk haftası, ayın 5'i gibi falan Tarım Bakanlığı,

0: 170 lira piyasada. Şimdi ama bu fiyatlar 350 lirayı da gördü geçen sene. Evet. Tabii bir maliyetler çok yüksek. Özellikle bizim Doğu Karadeniz'de.
1: Özellikle ilaç, işçilik, gübre, akaryakıt, evet, nakliye gibi üretim maliyetleri son tabii bir yılda ciddi bir şekilde arttı tabii. Bu tablo dikkate çok alındığında üreticinin hak ettiği fiyat seviyesini, evet, o biraz yani daha yüksek olması mı beklenir?
0: Tabii şimdi yani baktığınız zaman maliyetler çok yüksek. Özellikle yetkililer bunu son zamanda dikkate alıyor. Ordu ve Giresun, Trabzon, yamaç arazide fındık toplayan üreticilerin mutlaka alan bazlı destekle daha fazla, yani meyilli arazi, onun isminde meyilli arazi koymak lazım. Hani Ordu, Giresun, Trabzon diye ayrım yapmadan meyilli arazide fındık toplayan üreticiye alan bazlı desteğe fazla yapmak lazım taban fiyattan hariç. Çünkü son 3 yıldır bu coğrafyada üreticiler cebinden toplama parası katıyorlar, zarar ediyorlar. Yani bu şekilde sürdürülemez duruma geliyor. Eğer bu coğrafyada ki fındık üretmek zorundayız. Çünkü bu coğrafyada fındık üretmezsek erozyon oluyor, ekonomik kayıp oluyor. Bir de o tepelerde yanan ışıklar sayesinde güvenlik sağlanıyor. Yani fındık bu bölgede sadece ekonomi değil, coğrafi de bir gerçek, güvenlik gerçeği de. Evet. O yüzden devletin, ben ara sıra söylüyorum sizin programda da, İspanya'da geçmişte devlet köylüler köyü terk etmesin diye maaşa bağlamış. Biz de bu coğrafyada bu insanların fındık üretimine devam etmesi için sosyal devletten maliyetler ve refah payını koyarak bu üretimin devam etmesi için gerekli desteği göstermesini bekliyoruz. Çünkü insanlar zarar ettiği bir ürünü üretmek istemezler. Artık çünkü son zamanda bu coğrafyada yarıcı dediğimiz insanları da bulamıyorsunuz. Yani 5 ton fındığı olan veya 2 ton fındığı olan bir kişi bir tonu senin dese yarıcıya, onu da kabul etmiyorlar. Çünkü maliyetler çok yükseldi.
1: TMO efendim, peki fiyat, evet, beklerken, belirlerken hangi kriterleri esas almalı? Üretim TMO, maliyeti mi, enflasyon, evet, mu, ihracat geliri mi, yoksa dünya fiyatları mı belirleyici olmalı?
0: Şöyle, biz TMO Genel Müdürü, çok başarılı bir genel müdür var, Ahmet Gürdal. Kendisi sadece, biz tabii fındığı konuşuyoruz ama TMO birçok tarım ürününü alıyor. Kendisi çok başarılı bir genel müdür. Yani bu başarının sebebi de, yani genel merkezde oturmuyor. Tüm tarım ürünleriyle ilgili sahayı geziyor, yerinde görüyor. Yaptığımız sayısız röportajlar var. O kısımda da hep şunu söylemişti. Biz öncelikle rekolteye bakarız, üreticimizin maliyetine bakarız, refah payına bakarız. Tabii Avrupa'daki gelişmelere de bakarız ama öncelikle maliyetlere bakarız ve refah payını da koymak zorundayız. Amacımız fındıktan kar etmek değil, dengeleri sağlamak. Ama TMO bugüne kadar Ahmet Gürdal başkanlığında fındıktan zarar etmedi. Son 5 yıldır TMO alımlarına baktığımız zaman Ahmet Gürdal başkanlığında amacı kar etmek değil, dengeleri sağlamaktı. Ama bugüne kadar fındıktaki gelişmelere baktığımızda TMO'nun da herhangi bir zararı söz konusu olmadı. Hatta aldığı ürünlerde kar ettiği ürünler arasına fındığı birinci sıraya yazabiliriz.
1: Serbest piyasayla TMO alım fiyatı arasında bir denge kurulması gerekiyor şüphesiz. Şöyle, açıklanacak fiyat piyasayı yönlendirebilecek mi sizce Sayın Gürsün?
0: Tabii ki, şimdi zaten büyük alıcıyla Rekabet Kurulu'nun yaptığı anlaşma gereği büyük alıcı TMO'nun açıkladığı fiyatın altında fiyat açıklamayacak. Bir kere son 3 yıldır bu kurala bağlandı Rekabet Kurulu tarafından. O yüzden TMO'nun açıklayacağı fiyat çok önemli. Çünkü bu işin tabanını belirliyor. Tavan, yani arz ve talebe göre bu fiyat mesela geçen sene 200 liraydı. 350 liraya kadar çıktı az bir rekolte olduğu
1: yani
0: için.
1: Yani üreticiyi korumaya dönük açıklanan tabii, taban fiyat. Evet. Onun üzerinde ancak verilirse serbest tabii bırakıldı. Altına izin vermiyor devlet.
0: Altına
1: anlamına
0: izin
1: geliyor.
0: Vermiyor.
1: Zarar etmesini yani, istemiyor yani.
0: İstemiyor. Yani üreticiye en az bu fiyata malını satmalı, evet, diyor. Bunu işaret ediyor. O yüzden bu anlamda TMO'nun açıklayacağı taban fiyat çok önemli. Çünkü işin başlangıç noktasını açıklıyor TMO.
1: Evet. Türkiye peki fındık üretimi ve ihracatında lider konumda. Sayın, evet, Gürsoy, buna, evet, rağmen üreticinin her yıl fiyat endişesi yaşamasının temel nedeni ne olabilir sizce?
0: Bunun sebebi maliyetlerimizin çok yüksek olması ve rekabetçi politikalara geçememiş olmamız ve yapısal reformların yapılmamış olması. Türkiye genelinde mesela Giresun Borsası bunu başardı. Fındığın yetiştiği bütün ilde ve ilçelerde mutlaka lisanslı depoculuk kurulmak zorunda. Yani buralarda üretici emanete fındığı bırakmak zorunda kalıyor. Almanya'ya gitmesi gerekiyor.

0: gerekiyor, İstanbul'a dönmesi gerekiyor, okullar açılıyor. Yani köylerde hem fındık dalları yaşlandı hem de fındığı bekleyen üretici kesimi yaşlandı. Köyler boşaldı. O yüzden Ağustos'tan Ağustos'a fındık üreticisi bahçeye geliyor. Yani fındıkta bir yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var. Yeni bir fındık yasasına ihtiyaç var. Köyü bekleyen, gerçek manada bahçeyle ilgilenen, tabii ki tapu hakları korunarak, miras hukuku korunarak, orada yani üreticinin tanımını da yeniden yapmak zorundayız.
1: Var mı böyle bir
0: Yani
1: çalışma, yani bir yapılan çalışmadan
0: bu
1: yola çıkarak
0: konuda
1: mı bunu söylüyorsunuz yoksa temennileriniz mi?
0: bu şöyle, bu Ulusal Fındık Konseyi bu konuda Ankara'ya raporunu sundu. Sektör temsilcileri de sundu. Bu konuda bir çalışma var. Ama uygulanmış değil. Ama Tarım Bakanlığı'nda, Ulusal Fındık Konseyi raporlarında bu gerçeğin altı gerek bölge siyasileri tarafından gerekse Ulusal Fındık Konseyi tarafından devamlı son yıllarda çiziliyor. Bu konuda bir karar almak zorundayız. Çünkü dediğim gibi bu bölgede maliyetler çok yükseldi. Mutlaka bunun üreticiyi güçlü tutmak gerekiyor. Bunun için de yeni bir fındık yasasına, yeni bir modele ihtiyaç var. Yapısal reformların yapılması ve lisanslı depoculuğun da korunması, rekabetçi politikalara da geçmemiz gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman bugün Şili'de 100 bin ton fındık üretiliyor. Bunu konuşmak zorundayız.
1: Tabii.
0: Bugün Çin 100 bin ton kabuklu üretir duruma gelmiş. Biz Çin ve Hindistan büyük pazar, buralara fındık satarsak fındığın geleceğini kurtarıyoruz diyoruz. Ama bugün Çin 100 bin ton kabuklu üretiyor.
1: Ciddi
0: Diğer tarafta
1: rakipler
0: evet
1: ortaya çıkmaya başladı her
0: çıkmaya
1: geçen yıl.
0: başlıyor. Yani yakın gelecekte, yani bizim haricimizde 500 bin ton kabuklu üretilecek.
1: Ya.
0: Türkiye haricinde ülkelerin toplam rekoltesi.
1: Dünyanın %80'ini üreten, neredeyse
0: Evet.
1: fındık üretimini gerçekleştiren bir ülkesinden belki çok daha
0: Evet.
1: aşağılara doğru inmeye
0: Şu
1: başladık.
0: an %65'lere düştük.
1: Verimliliğin de yeniden
0: Evet.
1: düşünülmesi gerekiyor. Bu alanda ciddi sorunlar da var. Özellikle
0: Doğru.
1: toptulaştırma, bahçelerin
0: Evet.
1: toptulaştırılması
0: Bahçeler
1: adımları
0: yaşlandı.
1: atılacak. Sanıyorum bunun
0: 80 kilo alıyoruz
1: evet.
0: dönümden. Bunun 150-250 kilolara çıkması lazım. Bu Avrupa'da 400-300 kilolarda. Bizim Doğu Karadeniz'de maalesef 90 kiloda. Batı bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. 150 kiloyu yakaladılar.
1: Bahçelerimiz yaşlandı bir yandan,
0: Evet.
1: yenilenmesi lazım. Bayağı bir sorun var
0: Yenilenmesi
1: fındık
0: lazım.
1: sektöründe. İnşallah çıkacak yasayla birlikte
0: Evet.
1: bunlar
0: Bunları
1: da bir bir çözülür, bu sorunlar da
0: çözeriz. Biz
1: çözülür.
0: de bu fındığın geleceğini, yani biz fındıkta seneyi değil, günü değil, geleceğe kurtaracak politikalara imza atmamız lazım.
1: Tabii ki.

0: Değil mi?
1: Bugün tabii bugün mesela fındığı konuşurken ihracatçı, sanayici
0: Evet.
1: eleştirilen çok böyle açıklamalar oluyor ama inanın sektörde 35 yıldır fındığı yazan bir ekonomi gazetesinin sahibi olarak Türk fındık ihracatçısı da artık çok zor durumda. Yani onlar da büyük alıcıların taşeronu durumuna düşmüş durumda. Yani bizim kendi sanayicimizi de güçlü tutmamız ve katma değerli ürünlere geçecek teşviklere yer açmamız gerekiyor.
0: Sayın Gürsoy, açıklanacak fiyatın beklentilerin altında ya da üzerinde olması halinde
1: Evet.
0: piyasada nasıl bir tablo oluşmasını bekliyorsunuz?
1: Yani bu sene özellikle çok zor bir sezon hem sanayici açısından hem üretici açısından. Bu zorluğu TMO'nun sadece fiyat açıklaması değil, hızlı alım politikası ve parayı peşin ödemesi çok önemli. Çünkü TMO bunu yaparsa büyük alıcılar da bu hızı görerek hem fiyatlarını yükseltecektir hem de onlar da fındık alımına geçecektir. Bunlar sağlanırsa bu zor seneyi kolaylaştırabiliriz. Ama bunlar yapılmazsa çok iyi bir rekolte var. Üretici çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalır. Çünkü Türk fındık ihracatçısının da ilk 500'de, ikinci 500'de bakıyoruz, seviniyoruz hani girdiler diye. Ama bilançolara baktığımız zaman kazandıklarının %80'i finansmana yani bankalara gitmiş. O yüzden hani bu yüksek faizin olduğu şu ekonomide hiçbir sanayicinin bu kadar fındığı alacak öz sermayesi yok. Yani
0: Evet.
1: bankalarla bunu çevirmek zorundalar. O yüzden mutlaka ihracatçıya da sanayiciye de önemli teşvikler sağlanmak zorunda.
0: Son olarak efendim, sizce
1: Evet.
0: bu sezon hem üreticiyi memnun edecek hem de ihracatçıyı zorlamayacak makul bir fındık alım fiyatı hangi aralıkta olmalı? Bu konuda bir
1: Yani
0: öngörünüz olacak mı acaba?
1: evet tabii şimdi fındıkta tabii ki herkesin gönlünden fiyatlar geçebilir ama biz 35 yıldır fındık yani sonuçta bunun bir de alıcısı var, tüketicisi var, yani üreticisi var. Yani burada 250 liranın yani 275 ve 250 liranın altına düşmeyecek fiyatlar üreticiyi çok memnun etmese de çok mutsuz etmez ama piyasanın 250'den aşağıya düşmemesi lazım ki üretici en azından sattığı maldan maliyetlerin üzerinde kendine bir para kalsın. En azından bu çoğunluğu mutlu eder. Yani mutlaka yetersiz görecekler olabilir ama sonuçta iyi bir rekolte var. Bunun da finansman edilmesi 3 milyar dolar gibi bir döviz bu ülkeye giriyor. Kolay bir olay değil. Yani fındığın alıcısı bizler değiliz. Avrupa lüks bir tüketim maddesi çikolatanın içerisinde. Ama tabii gönlümüzden bizim çok rakamlar geçiyor. Geçen sene 250 lirayı da görmüş ama biz tabii konuşurken objektif konuşmamız lazım. Yani hem alıcıyı hem satıcıyı hem tüketici hepsini düşünerek ortada ortak pencereden bakarsak yani bu sezon için 275 ile 250 arasında bir fiyat düşmeyecek ama bunların altına bütün kesimleri mutlu eder.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Sağ olun.
0: Karadeniz Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Gürsoy konuğumuzdu sevgili dinleyenler.
2: Spor.
0: Saatimiz 10.54'ü gösteriyor. Programımıza bölge gündemine noktayı koymadan önce spor haberlerini de paylaşalım sizlerle. Yine gazetelerimizden yansıyan fırtınanın gözü Somorodov'da deniliyor. Bordo Mavililer Başakşehir'in yıldız golcüsünü yakın takibe aldı. Somorodov bakalım ne olacak? Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor'un hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilmiş. Prestiani ısrarı bir diğer başlık. Son nokta gazetesinden okuyorum bu haberi de. Genç kanat için şartlar zorlanıyor deniliyor haberde sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor, Benfica'nın Arjantinli sağ kanat oyuncusu Gianluca Prestiani transferinde çalışmalarını sürdürüyor. River Plate'in 15 milyon avroluk bonservis talebi nedeniyle yarıştan çekilmesiyle Bordo Maviler önemli bir avantaj yakaladı. Benfica ile görüşmelerine devam eden Fırtına genç yıldızı kadrosuna katmak için de

0: çözüm arıyor denilmiş. Onyemaechi radarda fırtına Nijeryalı savunmacıyı listesine aldı. Trabzon'da çok iyi karşılandım deniliyor. Sevgili izleyicilerimiz Aral Şimşir açıklamalarda bulunmuş. Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek için Olympiakos forması giyen Bruno Onyemaechi'yi takibi aldı. Nijeryalı sol bek, sol stoper için Bordo Mavililerin uzun süredir takipte olduğu iddia edildi deniliyor. Fırtınaya savaşçı geldi. Tecrübeli stoper Samet Akaydın, Bordo Mavili forma için yeni bir başlangıç yaptı. Samet, her şeyi geride bıraktım. Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım. Bunu taraftarlara en iyi şekilde hissettireceğime inanıyorum ifadelerini kullandı. Trabzon'da çok iyi karşılandım, az önce vermiştim. Yıldız oyuncu Bordo Mavili takımda geçirdiği ilk günleri değerlendirdi deniliyor. Aral Şimşir'in açıklamaları ayrıntılı olarak paylaşılmış 11. sayfadan Karadeniz'de Son Nokta gazetesinde. Kendimi adapte etmek gerçekten çok kolay oldu. Takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes benim en iyi şekilde uyum sağlamam için yardımcı oluyor ifadelerini kullandı denilmiş. Başarılar diliyoruz. Ve Osorio çok yakın başlığı. Midland'ın Avrupa Ligi'nde elenmesi Şilili Yıldız'ın transferinde dönüm noktası olabilir deniliyor. Avrupa hayali suya düşebilir. Son bir görüşme haberinin alt başlıkları. Trabzonspor'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak oynadığı Alsat maçında sağ kanat bölgesinde yaşanan sıkıntıları çözme adına çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili ekip, bu bölge için uzun süredir yoğun uğraş verdiği Midland'ın Şilili yıldızı Dario Osorio transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Midland, UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda etti deniliyor. Arma için savaşacağım, Samet Akaydın'ın elinden gelenin en iyisini yapacağını söylediği buradan da paylaşılmış sevgili dinleyicilerimiz. Avusturya'da Bordo Mavili sevda tribünlere değil yüreklere sığdı. Fotoğraflarla desteklenmiş aynı zamanda. Arkadaşımız Nurgül Günaydın'ın haberi. Her yaştan taraftar, ilk buluşmanın heyecanı, size sarılabilir miyim? Ona ana minik taraftarı ağlattı. Fatih Tekke'ye yoğun ilgi, mağlubiyete rağmen alkış başlıklarını görüyorum. Bu haberde sevgili dinleyicilerimiz, Trabzonspor yarın da 59. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Türkiye'de dört bir yanda, ülkemizin dört bir yanında ve tabii dünyanın da dört bir yanında olacak. Bize her yer Trabzon sloganını yaraşır bir şekilde nice nice yıllara Trabzonspor diyoruz biz de. Başarıların daim olsun diyoruz. Çaykur Rizespor'un yurt dışı kampı pazartesi günü tamamlanıyor başlığı. Yine Takaspor'dan paylaşılmış. Slovenya'da son günler. Ayrıntısını Faik Bakoğlu verdiği için değerli gazeteci girmiyorum sevgili dinleyicilerimiz ve böylece bir bölge gündemi programını daha noktalıyoruz. Az sonra hayatın içinden sesler taşıyacağız sizlere. Yine keyifli ve güncel söyleşiler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Birbirinden güzel şarkılar, türküler eşliğinde. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Az sonra görüşmek dileğiyle.
1: TRT Trabzon Radyosu, bölge gündemini sundu.

Hayatın İçinden programına Burcu Güneş'in sesinden dinlediğimiz bu güzel şarkıyla başladık. Yaşamak ne güzel şey. TRT Trabzon Radyosu'ndan bir kez daha sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese 1 Ağustos sabahında selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Beraberliğimiz 13 edek devam edecek. Umarım her şey yolundadır sevgili dinleyicilerimiz hayatınızda. Beraberliğimiz boyunca yine birbirinden güzel şarkıları, türküleri alıcılarınıza göndermeye devam edeceğiz. Keyifli söyleşiler de sizleri bekliyor. Beraberliğimiz boyunca birbirinden güzel şarkıları siz ve dostlarınız için çalacağız türkülerle birlikte. Berksan'ı da dinleyelim beraber. Bay bay diyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, TEDAK, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü, yarın Maçka Kırlavu Yaylası'ndan başlayıp Devebolu Zirvesi ve Çakır Gölü'ü de kapsayan bir yürüyüş gerçekleştirecek. Bu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgileri alacağız ve TEDAK'ın gezi takvimini de bizlerle paylaşmak üzere. TEDAK Başkan Yardımcısı Eyüp İbişoğlu telefon hattımızda olacak. Arı sokmasında neler yapılmalı? Başlıkta bir metnimiz var ki içinde bulunduğumuz mevsimde sıkça yaşanan sorunlardan doğayla iç içe olanlar için ayrıntılı olarak uzman görüşlerini paylaşacağım sizlerle. Ve Trabzonspor, Türk futbol tarihine damga vurduğu 1975-76 sezonundaki ilk Süper Lig şampiyonluğunun 50, kuruluşunun ise 59. yıl dönümünü kutluyor. Yarın yani 2 Ağustos 1967'de kurulan Bordo Mavili kulübümüzün 59. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. İstanbul'un futbol egemenliğini kıran ve Anadolu'da devrim yaratan Trabzonspor'umuzun hikayesini Ümit Can Tutar'la konuşacağız. Programımızın sonlarına doğru da söyleşi durağında Şeyda Şahin bizler için söyleşiler gerçekleştirdi. Sözü ona bırakacağız. Tarkan'ı dinliyoruz şimdi de.

0: Az gittik, uz gittik. Köşemizde bugün sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü'nün yarın gerçekleştireceği bir etkinliği konuşacağız. Telefon hattımızda TEDAK Başkan Yardımcısı Eyüp İbişoğlu bizi bekliyor. Hoş geldiniz aramıza.
1: Hoş bulduk. İlk önce TRT ailesini ve bizi dinleyenlere selam ediyorum.
0: Sağolunuz efendim. TEDAK uzun yıllardır doğa severlerin hizmetinde olan güzide bir kulübümüz. Ve yarın da yine sıra dışı güzel bir etkinliğe imza atılacak. Öncelikle işleriniz nasıl gidiyor bir öğrenmek isterim. Genel bilgi rica edeyim TEDAK'la ilgili Sayın İbişoğlu.
1: TEDAK kulübü yürüyüş, doğa yürüyüşleri, kayak ve tenis sporu üzerine insanları doğaya, sporla bütünleştirmeyi ilke edinmiş bir kulüp. Ayrıca bizim tırmanış bölümünde milli takımda sporcularımız var. 5-6 tane milli takımda sporcumuz var. Bunlar Türkiye, her dönem Türkiye birincisi. Avrupa'da yarışıyorlar. Onları finanse ediyoruz. Onları daha çok okullardan çocukları spora katmak için uğraşıyoruz.
0: Tebrik ediyoruz efendim.
1: En çok da yaşayan insanları doğayla, sporla birleştirmeyi, doğa sevgisi, spor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz.
0: Ve geziler düzenliyorsunuz bir yandan evet. Da. Onlardan birini evet. Yarın gerçekleştireceksiniz. Kırlavu Yaylası'ndan başlayacaksınız değil mi?
1: Evet.
0: İsterseniz rotayla ilgili, parkurla ilgili bir bilgi verelim.
1: Yarına doğa yürüyüşü olarak Kırlavu Yaylası'ndan başlayacağız. Trabzon'da saat 8'de çıkacağız. Tahmini 10'da Kırlavu Yaylası'na varacağız. Kırlavu Yaylası'ndan başlayıp Deveboynu Yaylası'ndan devam ederek Deveboynu zirvesine çıkacağız. 3082 rakımlı bir zirve. Çakırgöl tarafından da inişe geçip Çakırgöl'ün kenarında bir yarım saatlik bir mola vereceğiz. Göle girmek isteyen arkadaşlar, ayaklarını sokmak isteyen arkadaşlar bekleyeceğiz yarım saat orada. Ondan sonra Kırlav Yaylası'nda bir et tesisinde akşamüstü mola vereceğiz. Akşam yemeği yemek isteyenler yiyecek, yemek istemeyenler

0: Akşam 7 gibi oradan döneceğiz.
1: Bu rotayı seçmenizdeki en önemli temel sebep neydi acaba? Bu dönem için bu tip noktaları seçiyorsunuz daha ziyade sanıyorum.
0: Şimdi zaman zaman değişiyor. Kışın 1800 rakımların altı seçiliyor. Çünkü daha yüksekler daha zorlu ve insan sağlığına zarar verecek rotalar seçmiyoruz. Yazın en üst rotaları seçiyoruz. Bu da o bölgenin en yüksek 3082 rakımlı bölgesi. Biliyorsunuz Trabzon'un en yüksek yeri Demirkapı zirvesi 3000 380 civarında. Yazın güneşin en bol olduğu zaman en yüksek rotalar seçiliyor. Mevsim zorlaştıkça rotalar aşağıya doğru düşüş yapıyor.
1: Yani mevsimine göre
0: Evet.
1: belirliyorsunuz rotaları,
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi? Şimdi Çakırgöl ve çevresi de Doğu Karadeniz'in en özel doğa alanlarından biri.
0: Evet.
1: Sayın İbişoğlu, bu
0: Vallahi
1: bölgeyi çok farklı kılan özellikler var. Siz nasıl tanımlarsınız?
0: Bu bölgede şu anda yarına yürüyeceğiz. Hava açık ve 3000 rakımında çıktığınız zaman bütün doğa ayağınızın altında oluyor. Hem yürüyorsunuz hem yayla manzaralı hem göl manzaralı hem de o yaylacıların hayvanları yaylaya çıkarken yürüdüğü patikalarda yürüyorsunuz. O sanki tarihte bir göç ediyormuş gibi. Bir de yürürken o bölgedeki rotalar biliyorsunuz çimende yürüyorsunuz, patikada yürüyorsunuz, kayalar üzerinde yürüyorsunuz. İnsan vücudu belki de akşama kadar milyonlarca şekil alıyor. Yani insanın sağlıklı kalması için doğa yürüyüşleri düzenli olarak yapılması lazım.
1: Efendim, dağ yürüyüşlerine yeni başlayacak kişiler için tavsiyeler alalım sizden. Herkes katılabiliyor mu bu yürüyüşe? İsimler belirlendi mi?
0: Bu yürüyüş kolay olduğu için herkes katılabilir. Bir de hava şartları el verdiği için yürümeyi seven herkes katılabilir. Yani hasta olmayan, yürümeyi seven herkes katılabilir. Ama bazı yürüyüşler var. Mesela kışın yaptığımız yürüyüşlerde onlarda şartlar arıyoruz. Giysi şartı arıyoruz, belge şartı arıyoruz. Çünkü riskli bölgelere giriyorsun. Ağır kış şartlarıyla karşılaşıyorsun. Onun için onlarda belirli şartlar var. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun uyguladığı belirli kriterler var. O kriterlere uymak zorundayız. Biz zaten bu yürüyüş rehberliğini alırken belli eğitimlerden geçiyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun sınavlarına giriyoruz. Onların eğitmenleri bizi eğitiyor ve hem uygulamalı hem de yazılı olarak sınavlardan geçiyoruz. Bu belgeleri alıyoruz. İnsanları riskli olan bölgelere sokmuyoruz.
1: Doğada tabii güvenlik konusu çok önemli,
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Birinci sırada insan sağlığı.
1: İnsan sağlığı. Son yıllarda doğa yürüyüşlerine ilgi çok arttı Sayın
0: Evet.
1: İbişoğlu. Ve bu
0: Son
1: sevindirici
0: yıllarda
1: tabii. Bunun
0: yani
1: temel nedeni nedir sizce? Bu pandemi dönemi atlattık bir. O dönemde etkili oldu mu acaba?
0: ben de 2020 yılında 5 Temmuz ayında
1: Öyle mi?
0: tanıştım TEDAK'la. Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Pandemi Trabzon'da geçirirken tanıştım ve şu anda tamamen Trabzon'a yerleştim. Doğa sporlarına iç içe olduktan sonra. Pandeminin olmasıyla insanlar evlere hapis kalması ve doğayla tanıştıktan sonra insanlar daha çok doğada yürüme isteği duymaya başladılar. İnsanları doğaya bir kere çıkartın, bir kere çıkartana kadar. Ondan sonra zaten onun arkası geliyor. İnsanlar doğayla iç içe olmak istiyorlar. Hem spor açısından hem sağlık açısından. Düzenli doğa sporları yapan kişiler hayatlarında ilaç kullanmazlar. Düzenli yürüdükleri için onlarda diyabet, kolesterol, tansiyon gibi böyle kronik hastalıklar görünmüyor. Yani doğa sporlarını tamamen düzenli yapan insanlar İlaç kesinlikle kullanmazlar. Sağlıklı kalırlar.
1: Ne güzel. Şimdi tabii Karadeniz yaylalarında özellikle zaman zaman çevre kirliliğine de rastlıyoruz. Hani bir şey
0: Evet.
1: oldu. Bilinçsiz
0: Evet.
1: kullanım gündemde maalesef. Maalesef. Onca uyarımıza rağmen.
0: Evet,
1: Sizce
0: dağcılık.
1: doğayı korumak adına en önemli sorumluluğumuz nedir? Çevresel kaygılar da gündeme geliyor mu etkinliklerinizde? Buna vurgu yapıyor musunuz?
0: Tabii. Bizim dağcılık konusunda aldığımız bütün belgelerin ilk başında doğayı kirletmeme üzerine eğitimler alıyoruz. Yani hiçbir dağcı doğayı kesinlikle kirletmez. Yani doğada dönüşümü olmayan bir malzemeyi doğaya bırakmaz. Hatta doğada poşetlerle çıkıp toplayıp geri dönüyoruz. İnanın ki 3000 rakımdaki bir göle çıktığınız zaman onun çevresini temiz görüyorsunuz. Niçin? Çünkü oraya yalnızca o buzul göle dağcılar ulaşabiliyor. Normal yürüyüşe giden veya turistik giden insanlar ulaşamadığı için oralar temiz kalıyor. Ama 2000-2500'deki göllere gidiyoruz. Çevreleri çok pis. İnanın ki çöpten geçirmiyor. Biz onları toplayarak, o çöpleri taşıyarak aşağıya getiriyoruz.
1: Eyvallah.
0: Yani dağcılığın ilk eğitimlerinde ilk aldığımız şey doğayı kirletmeme. Ve bunu biz yeni başlayan arkadaşlarımıza da hem anlatıyoruz hem gördüğümüz an ciddi anlamda uyarıyoruz.
1: Efendim kulüp olarak yılın geri kalanında planladığınız önemli etkinliklerden de bahseder misiniz bize?
0: Biz her hafta doğa yürüyüşü her hafta kesin yapıyoruz. Trabzon TEDAK Kulübü olarak Instagram sayfamız var. Orada birinci sayfada zaten yaptığımız bütün programlar, her hafta yaptığımız doğa yürüyüşleri orada tek tek her haftanınki sıralanmıştır. Bunun yanında kamp trekking yapıyoruz. Yani bir gece kamp konaklamalı yürüyüşler. Onları da 15 günde bir yapıyoruz. Bazı kültürel yürüyüşler yapıyoruz. Mesela Tunceli, Ters Laleler gibi, Hakkari, Cennet Cehennem Vadisi, Buzul Yürüyüşü gibi. Bunun yanında

0: buzul yürüyüşü gibi. Bunun yanında pazar günü kulüp şeye gidiyor, Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı. Bunu her yıl yapıyoruz. Her yıl bir kere yapıyoruz. Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapıyoruz. Türkiye'nin yüksek dağlarına genelde düzenli olarak tırmanış yapıyoruz ve o yazın 15 günde bir çadır kampları yapıyoruz. İnsanları doğayla iç içe tutmaya çalışıyoruz ve bunda başarılıyız da yani. Trabzon'da bir 5-6 kulübümüz var. Herkes özveriyle çalışıyor. Bu kulüp yöneticiliği sadece özveri, doğayı sevmen lazım, insanları sevmen lazım. Yoksa başarılı olamazsınız.
1: Özellikle fiziksel ve ruhsal

0: anlamda gençlerin de rolü önemli olsa gerek Sayın İbişoğlu. Nasıl görüyorsunuz gençliğin doğa sevgisini, doğa sporlarına ilgisini?
1: 13 yıldır gençler yavaş yavaş daha çok girmeye başladılar. Üniversite okuyan arkadaşlar olsun, yeni işe başlayan genç arkadaşlar olsun. Gençler de bu spora gönül vermeye başladılar. Ama şu an orta yaş daha ağırlıkta gidiyor doğa sporlarında. Gençler daha çok farklı alanlarda görüyoruz.
0: Evet.
1: Biz aynı zamanda kışın kayağa da gidiyoruz. Düzenli her yıl 5-6 kayak faaliyetimiz var kulüp olarak. Sarıkamış ve Erzurum bölgesine gidiyoruz. Orada da çok insan, yeni başlayan insanları getiriyoruz. Onlara ücretsiz eğitimler kendimiz veriyoruz ve kayağı onlara sevdiriyoruz ve bunda çok başarılı olduk kulüp olarak. Her yıl belki de 20-30 kişiyi sıfırdan kayakla tanıştırıyoruz ve onlara kayak öğretiyoruz.
0: Tebrik ediyoruz efendim. Son olarak TRT Trabzon radyosu aracılığıyla doğa severlere ve özellikle de bizi can kulağıyla dinleyen herkese bu güzellikleri keşfetmemiş dinleyicilerimize bir mesaj vermek ister misiniz?
1: Ben canı gönülden şunu diyorum. Bu yapay bir kelime değil. Bir kere de olsa denemelerini istiyorum. Doğa yürüyüşlerine katılsınlar. Sosyal medyadan yazdıkları zaman doğa yürüyüşü Trabzon, ille de TEDAK olarak bizle değil, Trabzon'da 7-8 tane kulüp var. Onların biriyle doğaya çıksınlar, bir denesinler diyorum. Düzenli olarak doğa sporları yapan herkes sağlıklı. Yaşı ne olursa olsun kronik hastalıklardan uzak kalır. Onlara tavsiyem, herkese tavsiyem bir kere olsun bunu denemeleri.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Şimdiden iyi
1: Rica
0: yürüyüşler
1: ederim.
0: diliyoruz size.
1: Sağ olun.
0: Yarınki
1: Teşekkür ederiz.
0: doğa yürüyüşünde herkesi selamlayalım. Kolaylık dileyelim çalışmalarınızda da.
1: Aleykümselam. İyi günler.
0: Sağ olun efendim. TEDAK Başkan Yardımcısı Eyüp İbişoğlu bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Saatimiz 11.34 sevgili dinleyicilerimiz. Burayı dinliyoruz şimdi de.

Değil mi? Saatimiz 11.38. Ajda Pekkan alıyor sırayı. Aşklayalım diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, yaz ayları, güneşli günleri, doğa yürüyüşlerini, piknikleri ve açık havada geçirilen keyifli saatleri de beraberinde getiriyor. Ancak bu mevsim bazı küçük canlılarla daha sık karşılaşmamıza da neden oluyor. Bunların başındaysa arılar geliyor. Çiçeklerin arasında dolaşırken ya da soframıza konan tatlı yiyeceklere yönelirken çoğu zaman fark etmediğimiz arılar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde sokabiliyor. Arı sokmaları çoğu insan için kısa süreli ağrı, kızarıklık ve şişlikle sınırlı kalsa da bazı kişilerde çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle arı zehrine karşı alerjisi bulunan bireylerde birkaç dakika içinde gelişebilen şiddet

çalışılmalı. Sokulan bölgede hafif kızarıklık ve şişlik normal kabul edilir. Ancak nefes almada güçlük, boğazda şişme hissi, yaygın kur deşen, baş dönmesi, baygınlık ya da çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Bu belirtiler anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyonun habercisi olabilir ve acil müdahale gerektirir. Arı sokmalarından korunmak için bazı basit önlemler almak mümkün. Açık havada parlak renkli ve çiçek desenli giysiler yerine daha sade kıyafetleri tercih etmek, parfüm ve yoğun kokulu kozmetik ürünleri dikkatli kullanmak, yiyecek ve içecekleri açıkta bırakmamak, çöplere yaklaşırken dikkatli olmak ve çıplak ayakla çimlerde yürümemek riski önemli ölçüde azaltabilir. Doğada arılarla karşılaştığımızda onları korkutmaya ya da kovalamaya çalışmak yerine sakin davranmak en güvenli yaklaşım olacaktır. Çünkü arılar ekosistemin vazgeçilmez canlılarıdır. Bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak tarımsal üretimin ve doğal yaşamın devamına büyük katkı sunarlar. Onlardan korunmanın yolu doğadaki yerlerine saygı gösterirken gerekli tedbirleri almaktan geçer. Unutmayalım, küçük bir ihmal bazen büyük sorunlara yol açabilir. Yazın tadını güvenle çıkarmanın yoluysa doğayı tanımaktan, riskleri bilmekten ve doğru davranışları alışkanlık haline getirmekten geçiyor.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.
1: TRT Trabzon Radyosu.

derece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzonspor'umuz 1975-76 sezonundaki ilk Süper Lig şampiyonluğunun 50, kuruluşunun ise 59. yıl dönümünü kutluyor. Yarın büyük gösteriler var, etkinlikler var. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında diyelim. Biz de Trabzonspor'un bu mücadelesine tanıklık edenlerden değerli bir ismi telefon hattımıza aldık. Tarihi yolculuğuna bir işaret edeceğiz. Türk futbol tarihine damga vuran Trabzonspor'u konuşmak istiyoruz. Telefon hattımızda Ümit Can Tutar bizi bekliyor. Hoş geldiniz Sayın Tutar aramıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu arada sesim iyi geliyor mu bilemiyorum.
1: Gayet iyi geliyor.
2: Peki.
1: Şimdi Trabzonspor'un kuruluşunu yalnızca bir futbol kulübünün doğuşu olarak mı görmeliyiz Sayın Tutar, yoksa Anadolu'nun kendini ifade etme mücadelesinin bir sembolü olarak mı değerlendirmeliyiz? Neler söylersiniz?
2: Yani tabii Trabzonspor sadece bir futbol kulübüdür diyemeyiz. Futbolun çok daha ötesinde bir anlam ihtiva ettiğini söyleyebilirim. Çok basit olarak şöyle bir giriş yapmak isterim aslında Trabzonspor'u anlayabilmek için. Biraz Trabzon şehrini, Trabzon'un kadim tarihini biraz anlayabilmek lazım. Yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi var antik verilere göre, ama 2700 yıllık bir kent kültürü var Trabzon'da ve yaklaşık 260 yıl boyunca bir imparatorluğa başkentlik yapmış bir yerden bahsediyoruz. İran'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan işte Avrupa'nın birçok yerine kadar ticari ürünleri İpek yolunun Karadeniz'e açılan en önemli kapısı olarak dünyayla buluşturan, medeniyetlerin buluşma noktası olan bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi bu şehrin bir enteresan özelliği var bana göre. Yani bu mücadele azmi, çünkü şöyle bakıyorum olaya. 1967'de kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz, bir kulüpten bahsediyoruz ki benim de yaşıttır. O tarihe kadar İstanbul takımlarının haricinde hiçbir kulüp şampiyonluk yaşayamamış. Neden ki o tarihte 67 il

0: vardı bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Kalan 66 il içerisinde neden Trabzon? Şimdi ortada bir şey olması lazım. Yani diğerlerinden bir fark olması lazım. O farkın ben biraz coğrafyada ve tarihte gizli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani basit olarak anlatmaya çalışayım ama bunun için bir kere bir inanç lazım, bir inat lazım, mücadele ruhu lazım, bir miktar sertlik lazım, biraz da sabır lazım bu işleri başarabilmek için. Hayatta zaten başarılı olabilmek için hangi alanda olursa olsun bunlar lazım. Ama bir şey daha lazım bunların yanı sıra. O da bir sanat gözüyle bakabilmek lazım hayatta bazı şeylere. Biraz ne istediğini bilebilmek lazım. Şimdi baktığımızda o tarihlerde, yani Trabzonspor'un ilk şampiyonluk yıllarından bahsediyorum. Böyle geniş omuzlu, uzun saçlı, işte 5-10 tane mahalle arkadaşı bir araya geliyor. Önce bir hayal kuruyorlar. Sonra kendi aralarında hadi gelin bir destan yazalım diyerek başlıyorlar. İlk başta çok akla aykırı gibi görünüyor ama sonuca baktığımız zaman istedikleri sonucu alıyorlar. Yani neden alıyorlar? Çünkü hani biraz önce bahsettiğim o inat ve mücadele dediğimiz şey, onu baktığımda biraz dağlarından alıyor gibi. Çünkü orada yaşamanın coğrafi olarak belli zorlukları var. Yani mesela benim köyümde de öyledir. İki evin arası 3 kilometredir. Yani yaşayabilmek, bir başkasına ulaşabilmek için bile özellikle yoğun kış şartlarında çok ciddi bir fiziksel ve ruhsal mücadele yapabilme azminizin ve gücünüzün olması lazım. Sertliği biraz rüzgardan, sabrı da biraz yağmurdan aldığını varsayalım. Çünkü ben orada 63 gün aralıksız yağmur yağdığı zamanı biliyorum. Neredeyse çürüyorduk ve sabretmek zorundasınız güneşi görebilmek için. Bunların hepsi insanı şekillendiren unsurlar. Kaldı ki hayat, hep söylerim bunu, hayat ihtimalleri yükseltme sanatıdır. Mayasında Trabzon'un böyle bir başarı, bir organizasyon, her ne kadar dışarıda birbirimizi çok tutmasak da içeride çok iyi bir organizatör şehir olduğumuzu düşünüyorum. Kaldı ki enteresan bir şey daha var. Bunu yaklaşık birkaç ay önce aklıma gelmişti. Öyle araştırırken, karıştırırken gördüm. Mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi 1940 yılında kurulmuş ve İstanbul'dan sonra Türkiye'de kurulan ilk teknik üniversite. Yani baktığınızda sadece spor için konuşmamak lazım demek ki. Eğitimde de Türkiye'de Anadolu'ya öncülük yapmış bir şehirden
1: Yani
0: bahsediyoruz burada.
1: sadece insanlar değil, kurumlar, kuruluşlar da yaşadığı şehre benziyor galiba.
0: Evet. Yani ondan sonra bakıyorsunuz mesela yine Trabzon kent tarihine baktığınızda işte Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği son şehir, Kanuni'nin doğduğu şehir. İşte Cumhuriyet tarihine bakıyorsunuz, çok enteresan. Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bu yana bürokrasi neredeyse çok önemli ölçüde Trabzonlu bir bürokrat kadronun elinde şekilleniyor. Yani bu şehrin kendi hamurunda, mayasında
1: Evet.
0: böyle bir başarma azmi var.
1: Yani
0: Bu
1: Trabzonspor'un
0: doğal olarak.
1: başarı hikayesinde kent kimliğiyle doğrudan bir ilişki var diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle,
1: Peki
0: kesinlikle evet.
1: 1970'li yıllarda Sayın Tutar, Trabzonspor'un üst üste kazandığı bu şampiyonluklar yalnızca sportif bir başarı olarak mı değerlendirilmeli yoksa toplumsal ve kültürel bir dönüşümün de habercisi miydi acaba?
0: Yani buna biraz önce söylediğimden çok daha farklı bir şey söyleyemem. Çünkü hani o yılların içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığımızda tabii biraz daha eşit şartlarda yarışıldığını da kabul etmek lazım. Hani bugünkü ekonomik koşullara sahip değildi İstanbul kulüpleri. Ya da hani yabancı transferlerinin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar devasa bütçelerin ortalıkta döndüğü bir dönemden bahsetmiyoruz. Biraz daha lokal ve kendi arasında örgütlenmiş bir amaç uğruna bir araya gelmiş insanların inancının, azminin, kararlılığının ve işlerine aşkla bağlı olmalarının doğal sonucudur diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor denildiğinde tabii ilk akla gelen değerlerden biri de altyapı.
0: Evet.
1: Özkan Sömer'den bugüne kadar uzanan o futbol kültürü sizce ne durumda? Öz değerlerimize yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Başarının biraz da sırrı o muydu o dönem için acaba?
0: O dönem için tabii ki oydu ama yani artık koşullar çok değişti biraz önce söylediğim gibi. Yani bugün altyapıdan çıkardığınız oyuncuyla çok büyük hedeflere maalesef çok nadiren bunu başarabiliyoruz. Yani gördüğüm ve hatırlayabildiğim kadarıyla son 20

0: 20 yılda işte birkaç tane oyuncumuz ancak büyük hedefler oynayabilecek şekilde altyapıdan geldiler. Yani o konuda maalesef üzgünüm. Hatta şöyle söyleyeyim size, ben U19 takımımızın
1: Evet.
0: Göztepe ile oynadığı final maçını izledim. Büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Yani bir yıl önce işte dünyada final oynayıp işte Barcelona'ya kaybeden bir takım bir yıl sonra işte Göztepe'ye mağlup oldu. Ve orada gözüme batan bir tane oyuncu yoktu yani. Çok enteresan. Ki bu kadar yatırım yapılıyor altyapıya. Yani çok daha iyi olmasını beklerim aslında.
1: Evet, bu üzüntü verici gerçekten. Peki Trabzonspor taraftarlığı, bize her yer Trabzon sloganının içini dolduran, diğer taraftarlıklardan biraz farklı gibi geliyor bize. Duygusal bir
0: Yani
1: farklılık var gibi. Bu bağlılığın temelinde sizce ne var Sayın Tutar?
0: şimdi bakın, bize her yer Trabzon'u insanlar bana göre biraz yanlış algılıyorlar. Şöyle, bunun aslında iki anlamı var. Yani bir tanesi şeydir, yani biz her yerde varız. Evet, doğrudur, biz her yerde varız. Yani olmadığımız masa yok, kabul ediyorum. Fakat bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani biz olduğumuz yere, bulunduğumuz yere ekmeğini bizimle paylaşan ya da aldığı nefesi bizimle paylaşan insanlara da herhangi bir saygısızlık yapmayız. Orayı da kendi şehrimiz gibi kabul ederiz gibi bir anlam daha ihtiva ediyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum mesela. Biz
1: Evet.
0: gittiğimiz yeri bozan değil, orada bir şekilde oranın koşullarına uyum sağlayabilecek kadar zeki insanlarız aslında. Bana göre biraz da onu anlatan bir sözdür. Bu çok derin bir sözdür. Üzerine saatlerce konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Bunu çok fazla basite indirgemeyi doğru bulmuyorum.
1: Şimdi 59 yıllık bir tarih Trabzonspor için. Bu süre zarfında sizi en çok duygulandıran an ya da anlar hangisiydi diye sorsam.
0: Valla ben son şampiyonluğun olduğu gün o Antalya maçını herhalde hayatım boyu unutamam. Yani o, çünkü artık tamam, nasıl olsa bize vermiyorlar. Biz bu işi başaramıyoruz. Ne yaparsak yapalım direkten dönüyoruz dediğimiz ve bunun üzerine yıllar geçirdiğimiz çok kritik, çok zor dönemlerden geçtikten sonra o gün o sahada, o tribünde çok farklı bir duyguyla bulunuyordum. Hatta yani bu yaşımda maalesef duygularıma hakim olamadım. Yani o çok acayip bir duygu benim için. Çünkü bir daha görüp göremeyeceğimi de bilmiyorum. Yani çok kolay bir iş değil yani. Çok, gerçekten çok zor bir iş. Yani çok şampiyonluk gördüm. Tabii ben kendi hayatımda Trabzonspor'la yaşıt olduğum için, ama bana göre onun anlamı çok farklıydı. Çünkü bu hayatta iktidar olmak değil önemli olan, muktedir olabilmek. Yani orada kalabilmek. Bazen tesadüfen de bir yere gelebilirsiniz. Fakat bunu uzun yıllar yarışmacı kimlikle sürdürebilmek ve sonuç alabilmek çok kıymetli bir şey. Bu bir sonraki nesle, hatta sadece Trabzon kamuoyu, Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarı için söylemiyorum bunu. Bütün ülke insanları için söylüyorum. Bu bir umut ışığıdır. Yani baktığınızda evet, yani bu olabiliyormuş. Çok enteresan bir şey. Benim yaşadığım şehirde Trabzon'u kocaman bir yer zannediyorlar. Çok büyük bir yer
1: Evet.
0: zannediyorlar. Oysa benim bulunduğum ilçe Trabzon iki katı büyüklüğünde bir yer.
1: Doğru. Ben de o yargıyı yaşamıştım aslında. Gerçeği yaşamıştım yıllar önce. 36-37 sene önce geldiğimde bambaşka bir Trabzon gördüm. Trabzon'u büyüten Trabzonspor'muş bir anlamda. Onu da fark ettim tabii
0: Kesinlikle,
1: ki.
0: kesinlikle.
1: Şimdi 59 yıllık bir hikaye var Sayın Tutar. Bu Trabzonspor'umuzun 59 yıllık hikayesini böyle tek bir cümleye sığdırmamız istenseydi, özetlemeniz istenseydi o cümle ne olurdu diye sorayım.
0: Valla ben herhalde şöyle bir şey söylerdim. Hayat hiçbir şeyi, hiçbir hediyeyi kolay vermiyor. Hele Trabzon'a hiç kolay verdiğini düşünmüyorum. Ama Trabzon, hani zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır diyen insanların şehri diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Peki Trabzonspor'un geleceğine dair en büyük umudunuz ve tabii karşıt görüş diyelim ya da tam tersi en büyük endişeniz var mı?
0: Valla benim en büyük ümidim, birçok insanın aksine ne biliyor musunuz? Böyle en vasat insani duyguları dahi büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle izah eden insanların yaşadığı çok farklı profil bir şehirde yaşıyor o kulüp. Ben bazen o küçük kaosların ya da kendi içindeki kavgaların diri tuttuğuna ve her zaman başarıya mahkum edeceğine, mahkum olmaya zorlayacağını

0: inanıyorum. Benim en büyük ümidim orada. Artı bir şey daha var. Ne olursa olsun Trabzon hala dünyanın en büyük şehir takımının olduğu bir şehir. Ya işte hani biliyorsunuz Napoli ile mukayese edilir filan ama ne olursa olsun taraftar kaybetmiyor şehirde. Hala %98'in üzerinde bir taraftar potansiyelimiz var ki bu benim için son derece ümit verici. Çünkü kitle iletişim araçlarının bu kadar yoğun olarak propagandaya maruz bıraktığı, insanları bu kadar zorladığı, sürekli olarak tepelerinde bir tarafa empoze etmeye çalıştığı bir dönemde bile hala %98'lerden gidiyorsak bu benim için çok ciddi bir ümit kaynağıdır. O yüzden geleceğe dair ümitsiz değilim. Yani mesela bu yıl sahada başarısız olabiliriz. Çok büyük yatırımlar yapmaya çalışıyor kulübümüz. Umarım başarılı olurlar, muvaffak olurlar. Belki hani sahada yeterince istediğimiz sonucu alamayabiliriz ama neticede şunu biliyoruz yani bu yıl olmazsa bir yıl sonra yeniden ayağa kalkıp aynı mücadeleyi tekrar verebiliriz. Zaten bizi diri tutan şey de bu.
1: Trabzonspor'a emeği geçen, hakkın rahmetine kavuşanlar var, değerli isimler. Onlara sevgi, rahmet dileyelim. Tabii ki
0: Kesinlikle.
1: hatıraları önünde saygıyla eğilelim, aziz
0: Yani
1: hatıraları önünde.
0: sadece
1: Son olarak
0: vefat
1: neler
0: etmiş olanlara değil.
1: söylersiniz?
0: Evet, sadece vefat etmiş olanlara değil.
1: Yaşayanlara da tabii ki.
0: Evet, yaşayanlara da. Yani o başarıları yani bugün mesela şeyi görüyorum. Bizim eski oyuncularımıza sosyal medyada çok bazı genç taraftarlarımız o günleri bilmeyen insanlar biraz fazlaca yükleniyorlar ve çok haksızlık yapıyorlar. Arkadaşlar bir kendinize gelin yani. O insanlar olmasaydı, onların hayalleri olmasaydı, onlar bir araya gelip omuz omuza o mücadeleyi vermemiş olsalardı belki siz bugün Trabzonsporlu bile değildiniz. Yani konuşabilecek bir kulübünüz ya da bu anlamda büyük hedeflerin peşinde koşan bir kulübünüz olmayabilirdi. Lütfen biraz saygı diyorum. Çünkü hani orası biraz önce de bahsettiğim gibi enteresan bir yer. Yani kaos baktığınızda böyle hep bir şeydir, bir soğuk bir ve biraz parçalayıcı bir imge gibi algılanır ama ben kaosun Trabzon şehrine çok yakıştığını ve oradan her durumdan vazife çıkarabileceğini ve gelecekte her zaman bu başarıyı, bu çıtayı koruyabileceğini düşünüyorum. Onun için bugüne kadar katkısı olmuş, az ya da çok katkısı olmuş, gelip bir dakika futbol oynamış insanından, kulübün içerisinde top toplayıcı yapmış çocuğuna kadar, işte oyuncusundan teknik direktörüne kadar, kurucusundan taraftarına kadar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani bazen düşünüyorum, hayat şey geliyor, yani hepimizin yaşamında vardır bu. Ya ben ne kadar şanssız bir adamım, her şey beni buluyor filan diyorsunuz. Sonra aklıma şey geliyor, ya ben Trabzonspor taraftarıyım. Bak dünyanın en büyük şehir takımı, yani binlerce şehir var dünyada.
1: Evet.
0: Nasıl oldu da buraya denk geldim diyorum. Demek ki o kadar şanssız değilmişim. Yani bu bile
1: Evet.
0: enteresan bir duygudur bizim için hayata bağlanmak konusunda.
1: Sağlam bir
0: Bunun
1: liman
0: tadını
1: yani
0: çıkaralım.
1: Trabzonspor. Sığınılacak sağlam bir liman olmaya devam ediyor yüreklerde,
0: Kesinlikle,
1: efendim,
0: kesinlikle. Yani
1: isminiz
0: ve
1: gibi
0: burada
1: ümit dolu, umut dolu güzel sözleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Var mı bir
0: ben
1: son
0: teşekkür
1: söz?
0: ederim. Yani evet, son sözüm şu olsun. Yani adım gibi madem öyle söylediniz. Şimdi hayatta şahitlik diye bir kavram vardır. Bazen bir şeyleri kabul edersiniz. Yani burada ben bunu yapamayacağım galiba ya da böyle bir şey olamaz diye kabul edersiniz. Ya da size öyle empoze ederler, öyle gösterirler. Sonra bir şey olur, birileri çıkar bir şey yapar ve aa bu mümkünmüş dersiniz. İşte Trabzonspor oradaki mümkünün adıdır. Yani o ümit ışığı hiçbir zaman Trabzonspor kurulduğu günden beri bu ülkede sönmedi ve sönmeyecek.
1: Nice nice yıllara Trabzonspor diyelim. Size de verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür edelim Sayın Tutar.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz Sayın Ümit Can Tutar'la birlikteydik. Yarın 50. kuruluş yıl dönümünü, Süper Lig'deki 50. kuruluşunun şampiyonluğunu kutlayacak 59. yıl dönümü kuruluşunun da nice nice yıllara diyelim bir kez daha Trabzonspor'umuza. 12.18'i gösterirken saatimiz Kazım Koyuncu'dan güzel bir eser dinleyelim. Arşivimizden sesleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz TRT Trabzon Radyosu ve televizyonunda bir dönem staj yaparak yayıncılık heyecanını burada yaşamış, bugünse hayatını binlerce kilometre uzakta Hong Kong'da sürdüren Turgut Barut. Hatay'da başlayan, Trabzon'da şekillenen eğitim hayatı, TRT'deki staj yılları, sinema ve televizyon alanındaki çalışmaları ardından Hong Kong'a uzanan sıra dışı yaşam yolculuğunu ve bugün İngilizce öğretmeni olarak sürdürdüğü kariyerini konuşacağız. Geçmişe uzanacak, bugünü değerlendirecek ve belki de geleceğe dair hayallerini dinleyeceğiz. Ve çok değerli eşi de konuğumuz yine Seda Nur Erdoğan Barut. Hoş geldiniz demek istiyoruz her ikisine de.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Sizi biraz tanıyalım, daha yakından tanıyalım sizi. Çocukluğunuz nasıl geçti? Hatay'da doğdunuz, oradan bir başlayalım.
1: 94 yılında Hatay'da doğdum. Ailem Trabzonlu, Trabzon Çaykaralı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Bir abim ve bir de kız kardeşim var. İlk kendim hatırladığım dönemler hep Hatay'da. Kendi dünyamı hayal edebildiğim dönemler hep Hatay'da. Daha sonrasında 2004 yılında Trabzon'a geldik ve burada artık bütün eğitim hayatım, bütün tam olarak hatırladığım arkadaşlarım, tam olarak hatırladığım bütün anılarım burada. Ben çocukken hatırlıyorum Hatay'da sabah erkenden kalkıp ödevlerimi yaparken bir yandan da televizyon izlerdim ve hep şey düşünürdüm. Ya ben buradayım ama karşıda biri var, o nerede? Yani bir ekran var ama ekranın içerisinde biri var, o nerede acaba? Ne oluyor, nasıl oluyor derken hep bir şey merak vardı, merak vardı orada bende. Ve o merak beni işte televizyonculuğa yönlendirdi. Evet. Daha çok küçük, 7-8 yaşında falandım herhalde. İlk hatırladığım zamanlar onlar. Onu Trabzon'a gelince birazcık daha geliştirdim ve fark ettim ki burada bir tane okul var. Bunun üzerine eğitim veren, bu alanda çalışmalar yapan ve bunun bir kolu da Trabzon'un en büyük televizyon oluşumuna hizmet ediyor. TRT'ye, TRT Trabzon'a. Sonra ortaokulda sınavlara giriyorduk. Hı hı. Ve o sınavlarla bir lise kazanıyorduk. Hı hı. Ben kazandığım hiçbir şeye bakmadım. Yani nereye geliyor, nereye bitiyor. Benim bir tane hedefim vardı. Burada Trabzon Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde bir eğitim alabilmek. O eğitimle TRT'ye bir dokunabilmek, TRT'ye girebilmek. Sonrasında da bütün kariyerimi bu sektör içerisinde sürdürebilmek. Allah'a şükür hepsini de yaptım. Hı hı. Yani ilk başta Anadolu İletişim Meslek Lisesi'ne kaydoldum. Sonrasında orada birazcık sahada kendimi göstermeye başladım. Sağ olsun öğretmenlerim, eğitmenlerim hep birazcık daha sorumluluk, birazcık daha sorumluluk derken yereldeki organizasyonlarda kameramanlık yapmaya başladım. Daha sonra bir tane büyük bir belgesel projesi yapılmıştı Trabzon'da. O dönem Karadeniz Belgesel Film Günleri diye bir oluşum vardı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam ismini belki yanlış hatırlıyorumdur. Oraya bir belgesel yapıldı ve belgeselle çalışan arkadaşlarımızla birlikte biz yaklaşık bir 20 gün falan koşturmaca içerisindeki bir belgesel yapmak için. O da Karadeniz Film Günleri'nin açılış belgeseli oldu. Orada ciddi bir deneyim elde ettim ve onun en tepe noktası benim için TRT'ydi. O da gerçekleşti. Son yılımda TRT'de sizlerden eğitim alarak bütün hayallerimi gerçekleştirdim o dönemki.
2: Evet, ben çok net hatırlıyorum. Yaklaşık 700 stajyer eğitmeye çalıştım diyelim. Kurgu bölümünde de, haber bölümünde de ne kadar titiz olduğunu hatırlıyorum o zamandan. İşine ne kadar sahip çıktığını da hatırlıyorum. Çoğu gelen çocuk da öyle geliyordu bize zaten. Çok hevesle ve çok mutlulukla geliyor. Hem TRT'nin kıymetini biliyor, TRT de onların kıymetini her zaman bildi. Onlar da bize çok destek oldular. Biz gelen çocuklardan da, öğrencilerimizden de çok şeyler öğrendik. Farklı teorik bilgileri de öğrendik tabii ki. Birbirimizi eğittik diyebiliriz. Ve o günlerde aklınızda kalan, burada yaşadıklarınız var mı, anılarınız?
1: Var. Sizinle birlikte gitmiş olduğumuz bir tane haber yapmıştık. Ben haberi bulmuştum ve hemen koşa koşa gelmiştim. Şeyda abla böyle bir haber var. İşte evet. Oğuz abi bu var. Nasıl olacak? Nasıl yapabiliriz diye. Siz de bize çok destek olmuştunuz ve beraber bir tane okula gitmiştik. Haberin içeriğini çok hatırlamıyorum. Benim için o apayrı bir şeydi. Haberi başından sonuna kadar götürebilmek ve son anda ekranda görebilmek bambaşkaydı. Yani bize hep şey geliyordu ya.
2: Hazır
1: görüyordu görüntüler. Biz o görüntüleri kurguyla birleştirip size

0: teslim ediyorduk ama hiçbir haberi başından sonuna kadar takip etme fırsatı olmuyordu burada bir stajyer için.
1: Evet.
0: O benim için inanılmaz bir anıydı.
1: Ya şöyle dinleyenlerimize şöyle söyleyebiliriz. Şimdi ben haberlerde de çalıştığım için 25 yıl oldu. Şöyle bir şey oluyor. 1,5 dakika en fazla yayınlanan haberler. Fakat şöyle oluyor süreç. Muhabirimiz ve kameramanımız önce bir araştırma yapıyor. Sonra o yere gidiyorlar. Oradaki yetkililerden ve halkta röportaj yapıyorlar. Yaptıktan sonra geri dönüyorlar. Sonra yaklaşık 1 dakika en fazla olacak. Çünkü kısa ve öz anlatmamız gerekiyor. Röportajları deşifre ediyorlar. Metin yazıyorlar. Buradaki müdürlerimiz imzalıyor. Sonra Ankara'ya gidiyor. Ankara'daki müdürler imzalıyor. Onlardan geldikten sonra biz kurgusunu yapıyoruz. Ve Ankara'ya tekrar gönderiyoruz. Ankara'da da denetimden geçtikten sonra yayınlanıyor. Çok uzun, bazen çok kısa tabii, hızlı yapmak zorunda da kalıyoruz ama çok disiplinli bir süreç. Bu tip şeyleri de yalnızca hakikaten yaşayarak öğrenebilirsiniz.
0: Öyleydi gerçekten. Yani o heyecan bambaşka bir şeydi o heyecan. Hele ki daha çok genç yaşlarda.
1: Evet. 17 çok, yaşlarınızda değil
0: 17,
1: mi? 17 yaşlarında. Peki o dönem TRT'nin çalışma ortamını bugünün gençlerine nasıl anlatırsınız? Sizce en büyük fark neydi?
0: Bir kere en büyük fark değer bilmekti bence. Yani o dönem, bu çok da uzun bir dönem değil aslında. Bir 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Hı hı. Ama o dönemde bile hem kurum içerisinde olanlar hem de kuruma sonradan dahil olan, bizler gibi sonradan dahil olanlar hep şeyin farkındaydı. Bu benim görüşüm. Bu değerli bir kazanım.
1: Evet.
0: Ve bunun değerini bilerek biz de kuruma, işte dokunduğumuz insanlara, görüştüğümüz insanlara bir noktada değer katmalıyız.
1: Hı hı.
0: Bunun bilinciyle her gün buraya geldik. En azından ben öyleydim. Ki inanıyorum da buraya gelen herkes
1: çoğu
0: aynı şekildeydi.
1: Çoğu öğrencimiz öyleydi, evet. Çok yani, saygın insanlar hepsi.
0: Evet, yani burada gördüğümüz insanlar, tanıştığımız insanlar belki hep şey diye düşünüyoruz. Yani olabilir yani ne var? Normal işe gelip giden insanlar gibi değerlendirebilir ama bizim açımızdan, en azından tekrar söyleyeceğim, benim açımdan bir okul gibiydi burası da birazcık. Ve o sahiplenmeyi, o öğrenmeyi ve öğrendiğim şeyi sergileyebilmeyi, size karşı sergileyebilmeyi çok değerli buluyordum. Bence son dönemde kaybolan şeylerimizden bir tanesi bu. Birçok şeye çok kolay erişebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve eriştikten sonra çok kolay da vazgeçebiliyoruz. O
1: evet.
0: Yani süreç çok kısalmış.
1: Evet.
0: Bir şeyden bunalma, bir şeyden vazgeçme süremiz çok kısalmış. Ve bu da aslında çok değerli olan şeyleri birazcık değersiz gibi göstermeye başlamış.
1: Maalesef.
0: Bu noktada işte en büyük fark bence değer konusu. Geçmişte bugün arasında.
1: Çok teşekkür ederim. Peki Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü.
0: Evet.
1: Okudunuz. O bölüm size neler kattı? Kazandığınız ödüller, set deneyimleri, kariyerinizi nasıl etkiledi?
0: Orası benim için bambaşka bir, yani hayal dünyası. Hala anlatırken hala bir hayal dünyası gibi. Ben Anadolu Üniversitesi'nde sinema televizyonda okurken ilk 2 yıl burada öğrendiklerimle çok rahat bir öğrencilik geçirdim. Çünkü ben oraya gittiğimde ilk 2 yıl biliyorsunuz hani artık sınavla
1: evet.
0: giriliyordu oralara
1: evet.
0: ve sözel yeteneğinizle bir şekilde girebiliyordunuz. Benim artım teknik bilgim de çok fazlaydı.
1: Evet.
0: Çünkü sizden eğitim aldım, TRT'de eğitim aldım ve bu eğitim beni dediğim gibi 2 yıl çok çok rahat ettirdi. Ve o dönem içerisinde ben her şeyi yapabiliyordum. Kurgu diyorlardı, ben biliyorum diyordum, kurgu yapıyordum. Kamera diyorlardı, ben biliyorum, gidiyordum, çekim yapıyordum. Kamerayla kamera kullanabiliyordum. Benzer kameralar kullanıyorduk burada kullandığımız kameralarla. Çok kolay geçmişti. Neden hayal diyorum? Çünkü o kadar tatlı bir deneyim oldu ki benim için o 4-5 yıllık süreç. Üniversiteye ilk girerken ben şey demiştim. Ben buraya girdikten sonra bir ödülle ayrılmam gerekiyor. Yani 4 yıllık eğitim sürecimde en az bir tane ödül almam gerekiyor. Bir festival görmem gerekiyor. İnsanlar tanımam gerekiyor. Network oluşturmam gerekiyor. İkinci, üçüncü yılımda bunları yapmaya başladım. Üçüncü yılımda ilk ödülümü aldım. Uluslararası bir ödüldü. Hong Kong'da almıştım.
1: Aa, ona da geleceğiz.
0: Hong Kong'da almıştım. Daha sonra çeşitli festivallerde final seçkisinde bulunduğum işte Anadolu Üniversitesi'nin içerisindeki televizyonda çalışma fırsatı buldum. Hepsi bana o kadar değerli şeyler kattılar ki sektöre dair. Çalışırken Anadolu Üniversitesi'nde bizim bölümün sinema televizyonun network'ünü kullanarak setlerde bulunma imkanı buldum. Sağ olsun o dönemki hocalarım, abilerim hepsi destek oldu. Şuraya git, bunu yap, şurada buyumuz var dediler ve hep destekleyici oldular.

0: Ve attığım her adım beni bambaşka bir dünyanın içerisine sürükledi.
1: Evet.
0: Yani bugün sinema dediğimiz şeyin, gerçek anlamda sinema dediğimiz şeyin en dip noktasından adım atıp en üst seviyesine kadar gelebilmiştim ki bu da Ömer Faruk Sorak'la çalışmaktı benim
1: Evet,
0: için.
1: ne
0: Ömer
1: güzel.
0: Faruk Sorak'la çalışıp bir film yaptık. Bir sürü farklı deneyimdi yani. Bu hep böyle bulutlar üstündeydim o dönemde.
1: Sonrasında ama başka bir yola döndünüz. Hong Kong'a gitme kararı verdiniz.
0: Evet, sonrasında Hong Kong'a taşımak zorunda kaldık. O da şöyle benim için, benim burada istediklerimle, yapmayı düşündüklerimle ülkenin o dönem bana sundukları ya da benim alabileceklerim birazcık çakışıyordu. Birazcık
1: Evet.
0: fark oluyordu aralarında ve bu noktada biz Hong Kong'a taşınmaya karar verdik. Bu da benim kendi kararım değildi. Tamamen benim kendi kararım değildi. Eşimle birlikte aldığımız bir karardı.
1: Evet.
0: Ya bu dönem içerisinde evlendim çünkü ben.
1: Eşiniz de yanımızda, ona da geleceğiz az sonra.
0: daha sonra işte eşimle birlikte aldığımız karar sonrasında Hong Kong'a taşınmaya karar verdik ve benim idealim şeydi, ben mesleğimi Hong Kong'da devam ettirmek istiyorum. Gittik Hong Kong'a ama beklediğim, en azından benim beklediğim hiçbir şey gerçekleşmedi ve bu beni birazcık geriye itti. Aslında beni geriye iten süreç daha da öncesinde başlamıştı. Covid'le başlamıştı.
1: Evet.
0: Covid'de biliyorsunuz bütün herkes bir duraksama
1: Evet.
0: yaşadı ve benim gibi daha yeni kendini var etmeye çalışan insanlar için tamamen yıkıcı olmuştu o
1: Evet.
0: süreç ve ben de onlardan bir tanesiyim.
1: Seda Nur Erdoğan Barut. Hoş
2: Merhabalar,
1: geldiniz.
2: hoş bulduk.
1: Merhaba. ODTÜ İngilizce Öğretmenliği mezunusunuz, değil
2: Evet.
1: mi? Tanıştınız Turgut'la ve
2: Evet.
1: sonrasında Hong Kong yolculuğu sizin için, biraz da sizin tarafınızdan dinleyelim. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Orada mutlu musunuz?
2: Mutluyuz açıkçası. Şu an hayatımızdan da oldukça memnunuz. Taşınma sürecinde eşim daha öncesinde gidip Hong Kong'da bir ödül alıp bir tecrübe yaşayıp kısa sürede olsa bir görmüştü. Sonrasında orada böyle bir imkan olduğunu, ben İngilizce öğretmeni olarak çalışabileceğimi, işte hayat şartları, bunlara ulaşmıştık. Detayları iletti. Hani böyle bir seçenek var, değerlendirelim mi falan dedi. En başta karşı çıksak da sonrasında böyle bir karar aldık.
1: 4 yıldır Hong Kong'dasınız.
2: Evet.
1: Günlük yaşam, çalışma kültürü, insan ilişkileri açısından sizi en çok şaşırtan ne oldu? Orada neler yaşıyorsunuz? Biraz da bunları konuşalım.
2: Açıkçası öğretmenliğin hala saygı duyulan ülkelerden bir tanesi olması. Hani böyle öğretmenim dediğinizde saygı duyuyorlar. Mutluyuz.
0: Benim için Hong Kong'da yaşamak çok da bir şey fark ettirmedi aslında. Hani ben hep şeyi söylüyorum. Yıllardır da hep bunun üzerine çalışıyorum. Benim vatanım kendimim, benim vatanım kalbimde. Ben nereye gidersem orada bir hayat sürebilirim. Bu
1: Evet.
0: sebeple herhangi bir zorluk yaşamadım açıkçası. Benim İngilizce öğretmenliği yaptığım yaş kategorisi ana sınıfı oluyor. Türkiye'de ana sınıfı. Hatta daha da önce, bilmiyorum Türkiye'de
1: Okul
0: şu anda
1: öncesi.
0: var mı? 3, 4, 5 yaşla ben çalışıyorum.
1: Evet.
0: Çocuk bunlar, bebek. Ve orada bile şeyi hissedebiliyorsunuz. Öğretmenin değeri güzel seviyelerde.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz çünkü bizi de temsil etmiş oluyorsunuz, ülkemizi temsil etmiş oluyorsunuz. Gerek duruşunuzla, karakterinizle, her şeyinizle, bilginizle, tecrübelerinizle. Onun için de kendi adımıza teşekkür ederiz. Ve son olarak medya alanında kariyer yapmak isteyen gençlere, yurt dışında yaşamayı düşünenlere, farklı durumlarda da hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Bence yurt içinde ya da yurt dışında fark etmiyor. İlk kazanmamız gereken edinim bir dil. Ekstra bir dil öğrenebilmek ve bu günümüzde İngilizce olarak karşımıza çıkıyor en başta. İngilizce öğrendikten sonra bir kere şunu fark edeceksiniz. Sadece yaşadığınız toplumda var olmuyorsunuz. Size bir sürü kapı açılabiliyor. Bugün burada benim gibi birçok şeyinizi değiştirmek, birçok şeyinizi farklı bir noktaya taşımak istediğinizde o dil size çok yardımcı oluyor. Onun ötesinde hep şey deniyor ya, artık çok duymaya başladım. Ya ne okuyacağım artık? Çok daha kolay para kazanabiliyorum. Maalesef öyle bir şey yok. Evet, bugün çok daha kolay para kazanabiliyorsunuz ve evet, herkesin okumasına gerek yok, biliyorum. Yaptığımız diğer işler de çok değerli ama eğer bir kariyer planı, eğer bakış açımızı, işte hayatımızı o frame çerçeveden dışarı çıkarmak istiyorsak, bize sunulan çerçeveden dışarı çıkarmak istiyorsak

0: Eğitimimiz çok önemli.
1: Evet.
0: En azından bir 4 yıllık lisans eğitimi tamamladıktan sonra ve üzerine dil ekledikten sonra çok daha kolay kararlar alabiliyoruz.
1: Ve
0: Çok
1: çok kapılar da açılıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: yani bugün sadece burada var olmuyorsunuz. Bu 4 yıllık bir eğitim ve dili ekledikten sonra size dünyada birçok kapı açılıyor. Birçok yer talep görebiliyor, siz talep edebiliyorsunuz birçok yeri. Ve birçok yerde bunu bekliyor aslında. Mesela Hong Kong oralardan biriydi. Asya ülkeleri özellikle, çünkü biz biraz farklı görünüyoruz Asyalılardan. Ve bunu kullanmayı seviyorlar. Farklıyız, fiziksel olarak farklı.

0: şey söyleyeceğim. İngilizce mutlaka olsun. Onun dışında tutku. Yani bir şeyi en iyi yapabilme tutkusu hep olsun.
1: Ama hiç vazgeçmediniz.
0: Yok,
1: Onun için hep
0: vazgeçme
1: söyledim.
0: olmayacak.
1: Evet.
0: Yani ne kötü de olsa, yanlış da olsa hep peşinden gitmek olacak ya. Hiç vazgeçmek olmayacak. Çünkü bir kere bir tane hayatımız var ve her vazgeçiş bizi birazcık daha geriye
1: Evet.
0: sürüklüyor. Yani hep biz ileri gitmek istiyoruz. Her zaman ileriyi düşünmemiz gerekiyor.
1: Seda Nur Hanım, İngilizcenin önemi nedir? Hem ülke içerisinde hem ülke dışarısında birçok seçeneği de artık önümüze seriyor, değil mi o zaman?
2: Evet, tabii ki. Artık Türkiye'de de yabancı dil, aslında İngilizce bilmek bir ayrıcalık ya da bir ekstra bir özellik değil. Aslında sahip her gencin, şu an üniversite okuyan, hatta lise okuyan her öğrencinin, işte yeni meslek hayatına atılacak herkesin sahip olması gereken temel özelliklerden bir tanesi. Bunun üstüne artık ikinci yabancı dil arıyor şirketler ya da yurt dışında, ne bileyim, çalışmak, sadece gezmek için bile İngilizce en temel gerekliliklerden bir tanesi.
1: Ve İngilizceden sonra hangi diller var dünyada en çok konuşulan, talep gören? Hangisini tavsiye edebilirsiniz öğrencilerimize? İngilizce öğrensinler ama onun dışında ikinci, üçüncü dilleri bu olsun diyeceğiniz.
2: Avrupa ya da Türkiye tarafında çalışacak ya da hayatını devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz için işte İspanyolca olabilir ya da Avrupa dilleri. Ama şu sıralar Asya ülkeleri, özellikle işte Kore'dir, Japonya'dır, onlar tabii ki popüler. Asya'ya merakı olan, Asya'da işte Asya'da yaşamak isteyen, ilgisi olan insanlar ya da Asya'da çalışmak isteyenler için de en başta Mandarin, onun dışında Korece ya da Japonca da olabilir. Ama şu an önde gelen dünya dillerinden biri Mandarin, diğeri de Avrupa tarafında İspanyolca. Ama tabii ki İngilizce olmak zorunda. Bunun üstüne artık gençler ikinci yabancı dil eklemeler.
1: Artık öyle. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey?
0: Biz teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için. Güzel oldu sizleri tekrar görmek yıllar sonra.
1: Evet,
0: Çok sağ olun.
1: çok
0: Evet.
1: özlemiştik. Öğrencilerimizi özlüyoruz. Zaman zaman ziyaret ediyorlar. Birkaç programda da Hong Kong'a şimdi uzandık ama siz buradaydınız diye oldu. Amerika'ya gideceğiz. Oradan bir stajyerimiz var. Sonra Güney Kore'de bir stajyerimiz var. Ankara ve İstanbul'da çalışan yine bu sektörde stajyerlerimiz var. Çok mutlu oluyoruz onları da böyle başarılı görmek. Sizler de bizi orada temsil ediyorsunuz. Umarım ki hayallerinize kavuşursunuz. Bu ülkede veya başka ülkede her zaman gönlümüz sizinle.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederiz.
0: ediyoruz.
1: Sağ
0: Biz
1: olun.
0: de sizler için en güzelini diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hep
1: Sağ olun.
0: başarılı olun, hep güler yüzlü olun.
1: Çok
0: Çünkü
1: teşekkür
0: siz
1: ederim.
0: en çok ben sizi öyle hatırlıyorum. Hep gülüyordunuz, bize hep yardımcı oluyordunuz. Çok şey öğretiyordunuz. İnanıyorum ki bu hala devam ediyordur. Her stajyer için, sizle tanışan herkes için. İnşallah bu hiç kaybolmaz.
1: Ya onlar bizim yavrularımız, hep öyle söylüyoruz. Hiçbir zaman işte şunu yap, bunu yap değil stajyerlerimize. Ne biliyorsak öğretiyoruz. TRT o anlamda gerçekten bir okul. Onlar da çok kıymet biliyorlar. Biz de onların kıymetini biliyoruz. Onun için mutlu bir aileyiz, geniş bir aileyiz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: biz
1: Biz
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederiz.
1: ederiz.
0: İyi
1: Sağ olun.
0: günler.
3: Sevgili dinleyenler, bugün söyleşi durağında TRT Trabzon'da stajyer olarak başlayan hayalin sinema ve televizyon eğitiminden geçerek Hong Kong'a uzanan, ilham veren yolculuğunu dinledik. Paylaştığı samimi anılar, TRT yıllarına dair güzel hatıraları ve yaşam tecrübeleri için değerli konuğumuz Sayın Turgut Barut'a çok teşekkür ediyoruz. Ve çok değerli eşi Seda Nur Erdoğan Barut'a da çok teşekkür ediyoruz. Hong Kong'daki yaşamlarında ve çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz. Ve siz değerli dinleyicilerimize de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Söyleşi Durağı.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Aşktır beni güzel yapan Asya'yı dinledik ve geldik böylece Hayatın İçinden programının bugün de sonuna. Serkan Eyüboğlu hazırlamıştı programımızı sizler için. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz de Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı saatte 10 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Selen Gör Güzel'in sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Umrumda değil diyecek sanatçı. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Balıkesir, Susurluk ve Aydın Çine'ye yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ili sarı kodlu uyarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Partili Danışma Meclisi programına katılacak. 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Aydın'ın Çine ilçesinde Perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çine Madran'da Kavşit bölgesindeki yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan 66 arazöz, 15 su tankeri, 5 dozer, 410 personelle de karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle müdahale sürüyor. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın Perşembe günü Mersin Aydıncık'a bağlı Karatepe mevkiinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çalışmalara 2 yangın söndürme uçağı, 8 helikopter, 35 arazöz, 155 araçla 447 personel katıldı. Yoğun mücadele sonrasında orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları tamamen kontrol altına alındı dedi. İbrahim Yumaklı 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını söyledi.
2: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında gençlerle buluştu.
0: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu, mücadelemiz bağımsızlık uğruna sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına da dikkat çekti. Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var dedi. Devlet Bahçeli, Türk Günü gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarih boyunca haksızlıklar karşısında durduğunun altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimindeki timde yer alan son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Burkay Karatepe, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari

teröriste. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında kahraman polislerimizi, istihbarat başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadesi kullanıldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cem Küçük'ün şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yaptığı iddia edildi. Cem Küçük ise suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Daha önce işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli içinse adli kontrol şartı uygulandı. Bir kişi ise serbest bırakıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karanlıkta kalan iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Biri 17 yıl, diğeri 4 yıl önce işlenen cinayetler yeniden yürütülen soruşturmalarla çözüldü. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı iki dosyayı yeniden inceledi. Balıkesir'de 17 yıl önce çöp konteynerında ölü bulunan kız bebeğin biyolojik babası, parmak izi ve DNA incelemeleri sonucu tespit edilerek tutuklandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de öldürülen Eyüp Özbadem cinayetinde ise yeniden yürütülen soruşturmayla azmettirici, failler ve yardım eden şüpheliler belirlendi. Operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, delilleri gizlediği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların çözüleceğine dair kararlılık vurgusu yaptı. Hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacak ifadelerini kullandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı. Ailesi şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler, dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan, İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya yönelik göç dalgasında İsrail'in parmağı var mı? İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin İspanya Filistin davası yerine kendi göç sorunuyla ilgilensin paylaşımı şüpheleri arttırdı. İspanya Ulaştırma Bakanı mesajı alıntıladı ve her şey netleşmeye başlıyor dedi. Madrid yönetimi 2 günde 60 bin göçmenin akın ettiği Seuta'dan 50 binin üzerinde kişinin geri gönderildiğini açıkladı. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz, dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Balıkesir'in Susurluk ve Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ili sarı kodlu uyarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Spor. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona'yla Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kayseri ve Konya 30, İstanbul, Sakarya ve Samsun 29, İzmir, Antalya ve Adana 37, Muğla ve Hatay 35, Trabzon 26, Erzurum 32, Van 31, Gaziantep 39, Diyarbakır 43 derece.
1: Yol durumu.
0: İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde Güneyce mevkiinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31-36. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.19'u gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Her zaman her cumartesi ve pazar olduğu gibi yine 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Yine bildiğiniz gibi Süper Lig maçlarının naklen yayını olmadığı için radyodan biz 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. Sporun gündemiyle ilgili konuklarımız var ve konuklarımızla bu gündemi konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve bizler, program yapımcımız Berkin Güvendik, teknik yönetmenimiz

0: Adem Gürlek ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak futbolla başlıyoruz. Futbol gündemini konuşacağız. Özellikle Avrupa Kupası'nda alınan sonuçları ve rakiplerimizi konuşacağız sevgili dinleyiciler. İlk olarak her zaman olduğu gibi devamlı konuğumuz teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, tüm dinleyicilerimize de sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kıbrızlı, hani en olumsuzdan başlayalım. Evet. Başakşehir'den başlayalım. Neden Başakşehir'den başlıyorum? Şimdi her sene ligin ilk 4-5 takımı arasında oluyor. Ve her sene önemli yatırımlar yapıyor. Her sene baktığımız zaman gerçekten kapasiteli teknik direktörler geliyor. Hani burada şöyle diyeyim. Sayın Abdullah Avcı, Sayın Okan Buruk, Sayın Çağdaş Atan ve Sayın Nuri Şahin. Şimdi bu hocalarımız da geliyor. Yani gerçekten Anadolu'da iyi bir noktaya gelmiş teknik direktörler ve burada bir sıçrama yapması bekleniyor ve gerçekten büyük bir camia baskısı, yani burada şehir baskısı, ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Samsunspor gibi şehir baskısı yok. Kulüp baskısı yok. Rahat bir kulüp. İstediğinizi,
1: medya baskısı yok.
0: Evet. İstediğiniz şekilde burada yön verebilirsiniz hem takıma, hem kadroya, hem oyun taktiğine, hem hedeflerinize. Ya ne oluyor da Başakşehir bu duruma geliyor? Hani Nuri Şahin de geleceği olan bir teknik direktör olarak düşündüğümüz için kusura bakmayın, hani biraz soruyu uzun tuttum ama kafamda gerçekten deli sorular var. Bu neden böyle oluyor?
1: Şimdi bakın, Başakşehir futbol takımının gelişi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak başladı ve o şekilde devam etti ve tesisleşmelere gidildi ve Türkiye'de parmakla gösterecek tesislere sahipler. Mükemmel bir altyapısı da var ve oradan çıkan, altyapıdan da çıkan teknik adam antrenörler bugün işte Recep Uçar bugün Türkiye'de saydığımız zaman teknik adamları Süper Lig'de Recep Uçar'ın ismini de rahatlıkla verebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra tabii orada bir kere şampiyon olması var, orada Süper Lig şampiyonluğu evet. var. Ama sonradan ilerleyen zamanlarda Başakşehir futbol takımı biraz tabirim sert olabilir, memur takımı gibi olmuş. Nasıl bu memur gibi takım olmuş? Fenerbahçe'de oynamayan oyuncuyu almış, gönderilen oyuncuyu almış veya Galatasaray futbol takımından gönderilen oynamayan oyuncuyu almış, Beşiktaş'tan gönderilen oynamayan oyuncuyu almış, Trabzonspor'dan gönderilen oynamayan oyuncuyu almış ve bunlarla bir takım kurmaya çalışılıyor. Bana göre bu davranış şekli yanlış. Benim görüşüm bunlar. Yani evet. Celal Kıbrıs'a aittir bu görüşler. Ve tabii ki bu oyuncular buraya geldikleri zaman bir kere maddi sorunları, en ufak maddi sorunları yok. Tamam, aksamayan bir ödeme şekli var. Sayın Başkan Göksel Gümüş daha evet. yıllardır bu takımın başkanlığını yapıyor. Ve aksamayan bir ödeme şekli de var. Şimdi bakın, buradan çıkan o teknik adamlar dedi. Abdullah Avcı'nın başlangıcı da buradan başlıyor yine. Ve onun ekibinde bulunan teknik adamlar bugün Türkiye'nin çeşitli takımlarında ya birinci adam olarak ya ikinci adam olarak veya teknik ekiplerde görev yapıyorlar. Okan Buruk'un buradaki başarısı var. Ve Avrupa'da her sene siz diyorsunuz ki işte ilk beşin içine giriyor. Zaten bu şartlarda olan bir takımın ilk beşin içine girmiyorsa bana göre zaten orada da bir hata var demektir. Zaten son dönemlerde ligimize baktığımız zaman dört büyük kulüp diye nitelendirdiğimiz Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş, Trabzonspor'un dışında Başakşehir kulübünden bahsediyoruz, Göztepe'den bahsediyoruz ve Samsunspor'dan son dönemlerde bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman işte ilk maçta iç sahada berabere kalışı var. Ve ben maçtan sonra ve geçen hafta şunu söyledim. Ya bazı şeyler olmuyorsa fazla üstüne gitmek, ısrarcı olmakta bir anlam yok, bir fayda getirmez bunlarda. Bunun için söylüyorum. Dünkü maçtan sonra teknik adam Nuri Şahin yapmış olduğu açıklamalar beni fazla...

0: Dolayısıyla üzdü yani. Niye üzdü? Yani işte bu takımı geçen sene de bu şekildeydi ama ben ve oyuncu grubumuz bu takımı çıkışa getirdik. Yine bu sene de aynı şekilde bunu yapacağız. Bakın çok affedersin, aynı suyla iki kere yıkanılmaz.
1: Evet.
0: Onun için bu tip söylentileri söylemeyeceğiz. Ben geçen hafta da söyledim. Ben Nuri Şahin bu sene uymuyor Başakşehir takımına. Yani ne olur Başakşehir takımı? Saydığımız o dört büyük takım. Onun dışında saydığımız Göztepe ve Samsunspor'un altı. Başakşehir 7. sırayı alır. Yani şu ligimizde. Niye? Ödeme şartlarında bir aksama yok. Çalışma imkanları mükemmele yakın. Sahalar mükemmele yakın. Biraz evvel sizin belirttiğiniz gibi bir taraftar baskısı yok. Bir medya baskısı yok. Bir yönetim baskısı yok.
1: Hani tesiste akan suyun soğukluğu yok.
0: Evet, yani.
1: Suyun akmaması gibi bir durum yok.
0: Evet.
1: Çimlerin evet. Bakılmaması gibi bir durum yok.
0: Durum yok. Ya baktığımız zaman şimdi ben Başakşehir takımının şu grupta yani Inter Turku karşısında ilk maç 1-1, ikinci maç 2-0 ve ikinci maç ilk maç da vasatın altında oynadı.
1: Evet.
0: İkinci maç tamamen sahada yok bir Başakşehir takımı. Yani oyun ne oynuyor takım? 4-4-2 mi oynuyor, 4-3 mi oynuyor, 3-4-3 mi oynuyor, 4-1-4-1 mi oynuyor, yani 4-2-3-1 mi oynuyor, 4-1-3-2 mi oynuyor, 4-1-2-3 mi oynuyor, yani ne oynadığı belli değil. Yusuf'a gelecek, Yusuf oradan çalım yapıp içeri gelecek, ya vuracak kaleye ya ortaya yapacak.
1: Hani şu da olabilir Sayın Kıbrıslı, ben bunu anlıyorum. Hani İskandinav ülkeleri, evet, biraz daha kuzeydeki ülkeler daha erken, evet, açıyor liglerini, daha erken forma giriyor. Bu, evet, formla biraz daha erken taktiğini, tekniğini, hücum pozisyonlarını, savunma pozisyonlarını oturtuyor. Ama ben Nuri Şahin'in elinde geçtiğimiz yıldan gelen bir kadro var. Buna da eklenenler, çıkarılanlar o kadar, evet, fazla değil.
0: Ben ona katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Sizin Avrupa Kupası'nda oynayacağınız maç takviminiz belli.
1: Tabii.
0: Siz ona göre sezonunuzu açacaksınız.
1: Evet.
0: Biz hep teknik adamlar şunu deriz. Yani en iyi antrenman çift kale maçtır deriz. Sizin elinizde bulunan şimdi kalede Muhammed, milli takımda, milli, tabii, takımın kalecisi. Onur Beşiktaş'tan geldi. Emin Galatasaray'dan yurt dışına gitti, geri geldi. Bağ var, Operi var. Berat Gençler Birliği oradan tek Trabzon, oradan geldi. Umut aynı şekilde, Berkay aynı, Yusuf milli takım kadrosunda, Ömer Ali Konya'da başlayan çıkışı devam ediyor, geliyor. Şomadır Rodo aynı şekilde, Dacosta bu sene Dünya Kupası oynadı ya. Yani nasıl şey yapacağız? Dertu aynı şekilde milli takım için düşünülen bir oyuncu. Yani siz demek ki burada bir uyuşmazlık var. Futbolda dün yoktur. Futbolda bugün de yoktur. Futbolda hep söylerim ben bunu. Yarın ve yarınlar vardır. Onun için yol yakınken sağlıklı bir düşünce şekli verilip Başakşehir Futbol Takımı'nın bir an evvel toparlanması lazım. Çünkü Başakşehir Futbol Takımı ligimize de renk katan bir takım. Yani her ne kadar seyirci baskısı yoksa, yönetim baskısı yoksa, medya baskısı yoksa da bizim ligimize renk katan bir takım. Ve dün oyuncuların bir isteksizlikleri vardı. Evelsin'in arzuları yok, tempo yok, bas yani oyunda hatlar arasında kopukluklar var, yardımlaşma yok, hırs yok. Yani birinci bölge, ikinci ve üçüncü bölgede ne yapacağını bilmeyen bir takım. Ve bu oyuncu grubu mükemmel bir oyuncu grubu yani. Eğer siz bu oyuncu grubuyla bu oyunu oynatıyorsanız, siz o zaman burada bir eksiklik var. Siz derken teknik kadroyu kastediyorum.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Yani burada büyük bir eksiklik var. Siz oyuncularınızı tanımamışsınız o zaman ki. Nuri Şahin oyuncu olarak üst düzey bir oyuncuydu.
1: Yani ama küçük yaşta, 17 evet, yaşında Türk milli takımı seçti. Ardından, aynen, Almanya'nın üstüne titrediği bir, evet, futbolcuydu. Niye, evet, kaçırdık diye öyle bir içeride bir kaos, aynen, yaşandı ki Alman Futbol Federasyonu'nda.
0: Ama yani işte dün yok. Futbolda iyi futbolcu, iyi teknik adam olacak bir yerde bir kayıt yok. O zaman baktığımız zaman bugün Süper Ligimizde çalışan teknik adamlar İşte İlhan Palut normal bir oyuncuydu ama şu anda ligimizde isim yapan bir teknik adam kaç senedir. Recep Uçar aynı şekilde öğretim görevlisidir Recep Uçar esasında. Ama işte o Başakşehir alt yaş gruplarında çalışarak Abdullah Avcı'nın yardımıyla oradan çıkış yaptı ve son dönemlerde o da aranan bir teknik adam. Yani baktığımız zaman bu oyuncularla ve bu teknik kadroyla arada bir uyuşmazlık var. Bunun bir an evvel çözülmesi lazım. Yani dün oluyordu da bugün aynı şey olacak diye bir şey var, kayıt yok. Ben Başakşehir üzülmesine hakikaten çok çok üzüldüm. Ha Nuri Şahin oradan ayrılacak da ben Başakşehir'e teknik adam olacak değilim.
1: Tabii bu başka bir şey. Biz sadece söylüyorum. Eleştiriyoruz. Tabii.
0: Evet, ben görüşlerimi söylüyorum ve söylemek zorundayım. Doğru gördüğüm şeyi söylemek zorundayım. Aynı zamanda biz burada yaptığımız programla belki de yol göstericilik yapıyoruz. Yani bu yol göstericiliğimize ben devam edeceğim. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Onun için olmuyorsa bu yol ayrımı vardır. Bu yol ayrımında ayrılıklar vardır. Bu da kaçınılmazdır. Ne ilk defa teknik adam ayrılacaktır o takımdan ne de son ayrılacaktır. Onun için ben burada bütün sorumluluğu Nuri Şahin'e yıkıyorum. Ve geçen hafta da söyledim. İyi gitmiyor dedim Nuri Şahin. Bu iyi gitmemesinin neticesinde dedim, zararı dedim, Başakşehir futbol takımı görür ve Türk futbolu görür dedim. İşte biraz evvel saydım bu oyuncu grubunu. Yani şöyle baktığımız zaman bu

0: Yok sezonu, yok kardeşim, kabul etmiyorum. Senin bir programın var. Teknik adam olarak program yapmak zorundasın. Senin Avrupa kupaları erken başlıyor. Ön elemeler oynuyorsun. Sen ona göre açacaksın sezonu. Ne diyoruz? 6-8 hafta hazırlık dönemi diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Bu dönem içinde takımlar alışıyor, uyum sağlıyor. E siz bu dönem içinde zayıf rakiplerle de maç yapacaksınız, özel maç. Kuvvetli rakiplerle de maç yapacaksınız. Kamplar yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz o kampları? Hazırlık için yapıyorsunuz. İlk maçları hazırlık için yapıyorsunuz. İlk maçta rakibinizi tanıdınız 1-1. Ondan sonra oraya gidiyorsunuz. Hiç sahada olmayan bir Başakşehir takımı var. Fazla da uzatmak istemiyorum. Dönüp dolaşıp aynı yere geleceğim. Burada bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımının bir an evvel yapılmasına da büyük fayda var diye düşünüyorum.
1: Hani bir düşünce vardır ya Sayın Kıbrıslı. Evet. İşte 30 oyuncu vardır ya da 24 oyuncu vardır. İşte bu 24 oyuncuyu gönderip yerine yeni oyuncular alacağınıza teknik direktör sıkıntıyı çıkarıyordur ya da bunları idare edemiyordur. Biz teknik direktörü yollayalım, yeni bir teknik direktörle yola çıkalım. Acaba hani dediniz ya, biraz daha rahat bir ortam, biraz daha rahat tesisler, rahat dinlenme yerleri. Gerçekten bir stadı var. Türkiye'de ben bütün statlarda çalıştım. Evet, özellikle Şampiyonlar Ligi, birinci lig maçları, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde ve gerçekten çok muhteşem bir stadı var. Otoparktan fişi takıyorsunuz, kameraların, istenen kameranın elektriğine kadar otoparktan uzaktan her şey halloluyor. Eskiden biliyorsunuz kabloları serecek insanlar olurdu. Onları oraya taşırdınız ve yerleştirirdiniz. Evet. Çok modern tesisler. Her şey çok modern. Acaba bu modernlik mi bu futbolculara rahatlık sağlıyor? Hani daha evvel İstanbul Büyükşehir Belediye takımı olduğu zaman, Abdullah Avcı yönettiği zaman, hani Mahmud'un, Viska'nın bulunduğu dönemler, ilk dönemleri. Evet. Hani acaba orada açlıktan, evet, Volkan Babacan'ın, aç futbolcular, hani biz öyle deriz ya, aç futbolcu. Evet, evet. Başarıya aç futbolcularla birlikte oldukları için mi o başarıları elde ettiler? Aklıma da bu geliyor. Yani Fin takımına karşı hissettim golü yiyeceğimizi.
0: Ya sevgili yüce, sevgili dinleyiciler. Bakın, bizim bu turlarda oynadığımız hem Fenerbahçe'mizin, hem Beşiktaş'ımızın, hem Başakşehir'imizin oynadığı takımlar bizim takımlarımızın belki de onda bir bütçesiyle ve oyuncu kalitesi olarak çok alt seviyede olan oyuncularla oynuyoruz. Biz buradaki galibiyetleri de çok abartıyoruz. Yani buna da bir yol bulmak lazım. Yani burada şimdi Beşiktaş futbol takımı Lişenant 2-0 yendi. İstanbul'da da 1-0 yendi. Eledi. Yani çok abartıyoruz.
1: Burada, hani onları konuşacağız ama yani Başakşehir'in bu turda elenmesi gerçekten hani hoşumuza gitmedi. Özellikle de biliyorsunuz şu anda biz bir ilk 8'e girersek ülke puan topladığımız puan anlamında biz Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki temsilciyle katılacağız. Ve biz o pozisyona geldik. Aramızda 4 puan fark var Hollanda takımlarıyla.
0: Tabii ülke puanları da çok çok önemli burada.
1: Hani
0: burada,
1: bu anlamda söyledim Sayın Kıbrıslı.
0: Evet, doğru. Tabii. Düşünceniz doğru. Katılıyorum da. Ülke puanları da çok önemli. Ama Başakşehir maalesef bir isteksizlik, bir arzusuzluk, bir kırılganlık, yani bir dönüş yok. Yani mesela golü yersiniz, golden sonraki 5 dakika çok önemlidir. O dönemde bile bir saldırgan olur bir takım. Hücuma ağırlık verir, derinlik yapar, kademe yapar, kaymaları iyi yapar, bölgeler arası geçişleri iyi yapar. Yani yok. Yani şimdi bir de şu var, hep söylüyorum. Yani illa oyuncu çıkarıp oyuncu sokmakla siz oyunu değiştiremezsiniz. Bu da olmaz. Mesela sokuyoruz, Umut'u çıkarıyorsunuz orta sahadan, Berkay'ı sokuyorsunuz orta sahaya. Yani Yusuf'u çıkarıyorsunuz sağ taraftan, Ömer Ali de sağ kanat oyuncusu, Ömer Ali'yi oraya sokuyorsunuz. Şamanadov'u çıkarıyorsunuz, Dakasta'yı sokuyorsunuz. Yani birini çıkarıyorsunuz, Feyzullah'ı sokuyorsunuz. Sert genç çıkarıyorsunuz da yani hep aynı mevkilerdeki adamla çıkıyor, aynı adamlar sokuyor.
1: Hani
0: ya buradaki
1: acaba...
0: bu hamle

0: O hamle doğru bir hamle değil. Siz mağlupsunuz, gol atmak zorundasınız. Tamam, savunma ağırlığınızı da kaybetmeyin ama orada oyun formatını da değiştirebilirsiniz. Örneğin 4'te oynuyorsanız 3'lüye denersiniz. 3'lüye de çalışmış olmanız lazım. Veya 4'te oynuyorsanız, 3'te oynuyorsanız onları değiştirip ikili çift stoperle de oynayabilirsiniz. Ya o da yok. Ağır bir savunma, Başakşehir savunması. Savunmanın arkasına atılan sızma paslar veya derinliğine paslar. Hepsi pozisyon oldu. Ve bu pozisyonlardan hepsi de tehlike yaşadı Başakşehir takımı. 2-0'lık bir mağlubiyet. Ya mağlubiyetin tabii bana göre bahanesi yoktur. Mağlubiyet mağlubiyettir. Burada hataları vardır. Bu hatalardan dolayı da cezalandırılacak kişiler vardır. Bunları da yönetim kurulu bilir. Sayın Göksel Gümüştağ ve yönetim kurulu, yanılmıyorsam 7 kişi herhalde orası.
1: Evet.
0: Yani onların alacağı kararı da kendileri bilirler. O kararı da alırlar. Yani bugün böyle oldu. Yarın tamam düzelir de iş artık şeyden kol kırılmış yani.
1: Evet, Avrupa macerasını kapattı artık.
0: Kapatmışsınız. Orada oynamak oyuncular için de çok çok önemli, Avrupa sahnesinde oynamak. Yani transferleri açısından da çok çok önemli. Yani bugün 32-34 yaşındaki oyuncular transfer yapıyor. Niye? Yaş yükseldi, 39'a 40'a geldi oyuncuların. Kendine bakan istikrarlı oyuncularda yaş baremi oraya kadar çıktı. Orada da oyuncuların bana göre kendilerini iyi bakmaları gerekir. Ve bir lira aksamayan paraları var. Tıkır tıkır ödeniyor. Bu da çok çok önemli. O zaman burada hem oyuncular da var ama oyuncuları yönlendiren kim? Teknik kadro. O zaman burada teknik kadro oyuncuları iyi yönlendirememiş. Oyuncuları iyi hazırlayamamış. Yani bendeki tablo resmi tamamen baktığım zaman resme Başakşehir'de oyuncu grubu bana göre çok rahman bir şekilde, tempo düşük, hırs faktörü yok, pres yok. Ya pres yapmak da bir sanattır ya, topu kaptırdığın yerde başlar, en yakın yerde başlar pres. Yani bunların hiçbirini göremiyoruz. Ondan sonra yani başarı ayrıntılarda gizlidir yani. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Yani neler söyledim Başakşehir evet. için ben. Ama bana göre Başakşehir artık iş işten geçti tabii, elendi. Ben burada geçmiş olsun diyorum. Ve çok Başakşehir'in yöneticileri, başta Sayın Göksel Gümüştay, üçüncü kez ismini söylüyorum. O artık bu işte deneyimli birisi. Gerekli kararlar alıp kararları bir an evvel gerçekleştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonraki müsabakalarında Başakşehir takımına ben başarılar diliyorum.
1: Biz de

0: başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Ama evet. Avrupa içinde eğer yeni bir hedef koyacaklarsa şimdiden bu hedefi koymaları lazım. Oyuncu bazında, aynı zamanda teknik direktör bazında ya da sportif direktör bazında. Evet. Çünkü gerçekten çok yatırımı iyi olan ve imkanları iyi olan bir kulüp. Neyse biz Beşiktaş'a geçelim. Neden Beşiktaş'a geçelim? Şimdi Midtjylland'ın ilk karşılaşmasını seyrettik. 1-0 yendi. Gerçekten Orkun Kökçü'nün muhteşem bir golüyle ve baktığımız zaman iki farklı mağlup olduğu maç sayısı o kadar az ki Midtjylland'ın. Ama gitti ve hele ilk 15 dakika Beşiktaş'ın bir sıkıntı yaşadığını gördük. Midtjylland takımı da, Norveç takımı da çok, Danimarka takımı da çok yüksek dozda oynadı. Burada teknik direktörün kadro yapılanmasını, oyun planını nasıl buldunuz iki maçta da?
1: Şimdi biraz evvel söyledim. Yani bu takımlar karşısında alınan galibiyetler, tabii tebrik ediyorum. Ülke puanını puan kazandırıyorlar. Bu da çok çok önemli. Onun için bir kere Beşiktaş futbol takımını tebrik ediyor ve kutluyorum. Bakın biraz evvel söyledim. Bu rakiplerle oynanan maçlarda bizim fazla övgü yapmamamız lazım. Burada iyi olan şeyleri de eleştirmemiz lazım. Kötüyü zaten eleştiriyoruz da, kötü giden şeyi. İyi olan şeyin daha iyi olması için de eleştiri yapacağız. Eğer yapmıyorsak biz bu takımlarımıza karşı bana göre haksızlık yapıyoruz demektir. Yani Beşiktaş tamam bu takıma karşı dengeli oynadı. Ve hücum ile savunmayı dengeleyen Beşiktaş rakibine karşı daha iyi göründü. Ama burada tabii öne çıkan oyuncular var. Bu oyuncuların bir kere orta sahada başta Orkun olsun, Salih olsun. Bunlar bir kere takımı müthiş bir şekilde yönlendiren oyuncular. Ve bu oyuncular maçta içinde oyunu hem Salih hem Orkun için söylüyorum. Tempoyu düşürme, tempoyu yükseltme, oyunun yönünü değiştirme. Yani bunlar artık sanatkar gibi olmuşlar saha içinde. Ve bunları yapıyorlar. Bunları yaparken de rakibi çok iyi tanıyorlar. Süzmüşler rakibi yani. Bu oyuncular bir kere zeki, akıllı oyuncular. Bu tip oyuncular sizi üste doğru taşırlar, zirveye doğru taşırlar. Ve teknik adam tabii kendini ispat etmek isteyen bir teknik adam, İtalyan. O da baktığımız zaman Vincenzo Italiano, o da kendini geliştirmek istiyor, kendini kabul ettirmek istiyor. Onun için dersine iyi çalışıyor gibi görünüyor şu an itibariyle. Toplu oynamaya baktığımızda her ne olursa olsun Midtjylland yine %51'e 49'luk bir üstünlüğü var. Gol beklentisi de 1.15'e 2.03 Beşiktaş'ın var. İsabetli şutlar da 16'ya 4 Midtjylland atmış. Beşiktaş 14'e 4 atmış. İsabetli paslarda 411'e 318 Midtjylland, Beşiktaş 416'ya 327. Direkten dönen 2 tane topu var. Beşiktaş'ın 1 tane var. Kaçan net pozisyon 2 tane var Midtjylland'ın. Beşiktaş'ın kaçan gol pozisyonu yok. Kornerlere baktığımızda Midtjylland 5 korner atmış, Beşiktaş 1 korner atmış. Yani faul sayılarına baktığımızda Midtjylland 15 faul yapmış, Beşiktaş 18. Burada bir istek arzu var Beşiktaş'ta demek ki. Yani hırs var burada faul yapmakta. Böyle kasıtlı fauller değil tabi bunlar. Futbol artık temaslı oyun bu. Temaslı oyundan kaçamazsın.
0: Evet.
1: Burada da Beşiktaş'ta oyuncular da bu temaslı oyundan kaçmıyorlar. Kazanan ikili mücadeleler de var. Burada da Midtjylland 62 tane kazanmış. Beşiktaş 55 tane kazanmış. Bakın şimdi şöyle değerlendirme yapacak olursak Beşiktaş'ın bu galibiyetini alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Ülke puanı kazandırdığı için kendi kasasına da maddi olarak girişler var az olsun ama bizim olsun denir. Var. Bunlar Beşiktaş takımının artıları. Beşiktaş takımının kadro yapılanmasına baktığımız zaman yeni oyuncular var. Bu oyuncuların da takıma adaptasyonları her maç üstüne koyarak şu aşamada devam ediyor. Ama gene orada bir parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Bu rakipler Beşiktaş'ın rakipleri değiller. Beşiktaş'ın artık bundan sonraki grupta, yani bundan sonra oynayacağı maçta rakibi derim. Yanılmıyorsam

0: çoğaldı penaltılarda da. Onun için burada çok çok önemli. Ve Beşiktaş futbol takımını ve Mişnak karşısında bu 2-0'lık galibiyetin ötürü ülke puanını kazandığı için Beşiktaş futbol takımını kutluyor.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten Beşiktaş'ın oynadığı tempolu oyun. Rakip takımla eşdeğer tempoyu kurmak. Burada sıkıntı yok. Ama 69. dakikaya kadar değişiklik yoktu. Şimdi baktığınız zaman buradaki değişikliklerin geç kalması ve bu tempoyu devamlı olarak bunu yapması, ki çok tempolu oynuyor Beşiktaş. Evet. Avrupa'da ve ligde bunu ortaya koyması. Bir ne diyeyim, yedekteki oyuncuların da kalitesini yükseltmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne diyeyim, kulüp yöneticileri tarafından yapılacak olan transferlerle.
0: Tabii doğru bir noktaya temas ettiniz. Tabii ki rekabetin olduğu yerde başarı zirve yapar. Ama baktığımız zaman Mişnant takımı hem İstanbul'da hem Mişnant'ta, yani o iç sahada oynadığı maçta 10 kişi kaldı. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani 10 kişiye karşı oynadı Beşiktaş bir sürelerde. Bu da Beşiktaş'ın bir artısıydı. Ama bu her maç böyle olacak diye bir kayıt da yok. Siz de 10 kişi kalabilirsiniz. Rakip 10 kişi veya 9 kişi kalabilir. Bunlar futbolun içinde olan olaylar. Onun için ben Beşiktaş takımının daha değerli toplu oynadığını görüyorum. Ve futbolun öne çıkan olaylarından biri, en önemlisi, hücum ve savunmanın bir arada yapılması. Beşiktaş futbol takımı şu anda bunu iyi yapıyor, ama bak 10 kişi kalan bir rakibe karşı bunu yapıyor. Acaba maçlar bu iki maçta 11-11 oynansaydı o zaman ne olurdu diye de düşünmem gerekiyor. Ben de bunu düşünüyorum. İşte biraz evvel söylediğim ya, kazanırken de eleştiri yapacağız.
1: Evet.
0: İşte bunu eleştirisinde bu şekilde yapmak istiyorum.
1: Şunu da konuşalım mı? Beşiktaş'ın santrofor yani veya forvet mevkiindeki futbolcuların gol pozisyonuna giriyorlar. Mesela geçen maçta da çok girdiler. Ama çok gol kaçırıyorlar. Bu da öne geçmelerini geciktiriyor. Geciktirdikçe daha fazla efor sarf ediyorlar. Bunun için forvet noktasında Beşiktaş'ın ne kadar ihtiyacı var? Ve özellikle isabetli vuruşa ve gol pozisyonu yaratabilen ve bunu değerlendiren futbolcu anlamında.
0: Tabii ki oyuncu almak gerekir, tabii golcü bir oyuncu almak gerekir. Ben golcülüğü bir assolistliğe benzetirim. O golcü assolisttir. Yani o ayrı bir yeri vardır. Ne deriz hep, atanla tutanın. Atanın fırsatları değerlendiremiyorsa o zaman oraya bir oyuncu almak. Oyuncu alma istemiyorsanız o zaman pozisyon çalışmalarını yapmak zorundasın. Çünkü futbol bir pozisyonlar oyunudur. Yani futbol boş alan yaratma oyunudur.
1: Evet.
0: Ve futbolda çabuk düşüneceksiniz, çabuk karar vereceksiniz, çabuk uygulayacaksınız, çabuk sonuca odaklanacaksınız. Futbol beraber hareket etme oyunudur. O zaman bunları, işte pozisyonları sürekli antrenmanlarda sürekli olarak çalışmak zorundasınız. Çünkü artık yüklenmeleri yapmışsınız hazırlık döneminizde. O yüklenmeleri belirli bir seviyede taşımak zorundasınız antrenmanlarda. Ve pozisyon üstüne pozisyon çalışması, ki biz onlara diriller deriz. Parça parçadır onlar. Onları parça parça çalışıp takıma da adapte etmek zorundasınız. Ben biraz evvel de söyledim. Vincenzo Italiano tabii kendini ispat etmek isteyen bir teknik adam. Beşiktaş'ta onun için biçilmez bir kaptan. Niye? Son yıllarda Beşiktaş takımı hiç iyi bir grafik çizemedi. Onun için bu sene Beşiktaş için bir çıkış, iyi bir pozisyon yakalama, iyi bir çıkış yakalama yılı olabilir diye düşünüyorum. Alınan oyuncular da hep Beşiktaş'a katkı yapıyor şu an itibariyle. Ve çıkan oyuncu, giren oyuncu birbirlerini aratmıyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi, biraz evvel söylediğiniz gibi, o gol pozisyonlarında biraz cömertler. Onun için de bunu pozisyon çalışmaları yaparak, haftada 2 antrenman, ne bileyim 3 antrenman yaparak bunun da altından kalkabilirsiniz. Çünkü onları siz o çalışmalarla oyunculara onu kazandırabilirsiniz, o vuruşları. pozisyon vuruşları vardır. Cezalarını bir havun içi

0: ki direkten açıyı genişleterek onun içinde yapacağınız vuruşları antrenman çalışmalarda göstererek bunu da geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Şunu da konuşabilir miyiz özellikle? Tabii. Önder Özen'in konuşmaları ve Italiano'nun konuşmaları. Italiano, teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten şöyle bir şeye sahip. Teknik direktör olarak Avrupa kupalarında iki ayaklı, yani rövanşı olan maçlarda 13 eşleşmeye çıkmış, 13 tura çıkmış, evet. Ve 12'sinde turu geçen taraf olmuş.
0: Evet.
1: Geçen sene de Bologna ile Avrupa Ligi çeyrek finallerinde şampiyon olan Aston Villa'ya elenmiş.
0: Evet.
1: Yani rövanşlı maçları, iki ayaklı maçları çok iyi oynuyor. Beşiktaş'a Avrupa kupaları anlamında kazandıracağı, bu kadro da olsa, eklemeler de olsa ne olabilir? Yani o deneyimini, tecrübesini Beşiktaş'a aktarabilir mi?
0: Ya aktarabilir tabii. Niye aktarmasın? O kupalarda mücadele etmiş. Avrupa'daki o ligi iyi biliyor. Demek ki rakiplerini en iyi şekilde yakından takip ediyor. Scout ekibi ona gerekli bilgileri en iyi şekilde getiriyor. O da o bilgiler dahilinde rakibine karşı nasıl oyun şekliyle, formatıyla oynayacağı, sistemiyle oynayacağı, taktiğiyle oynayacağı ne o maçtan o maçı hazırlıkları döneminde onlarla çalışıyor. Ve oyuncu nasıl, hangi oyuncularla oynayacağını da rakibe göre iyi değerlendiriyor. Ve onlarla oynuyor. Bu da takımının başarısını getiriyor. Ben sizin söylediğiniz işte şimdi yani yola çıkacak olursak, ki doğru söylediniz. Bologna oynadığı futbolu Beşiktaş'a daha üst seviyede oynatacağı inancındayım. Ha, olmaya da bilir. Çünkü yeni kurulan bir takım. Bayağı da yeni oyuncular var. Oyuncuların uyum süreleri de, evet, var. Ama oyuncular şu anda uyum sürelerini bu rakipler karşısında en üst seviyeye kadar çıkarabiliyorlar. İlerleyen haftalarda ligin de başlamasıyla birlikte oynanacak maçlarla o takım birlikteliğini, takımın bütünlüğünü daha en iyi şekilde de görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yarın rakiplerimizle ilgili konuşacağız ve hangi sonucu alırız, bunları konuşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrızlı. Kolay gelsin. İyi günler.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Tüm dinleyicilere sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teknik direktör Sayın Celal Kıbrızlı ile Avrupa Kupalarında Başakşehir'i ve Beşiktaş'ı konuştuk ağırlıklı olarak sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 13.59'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündemi programını dinliyorsunuz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız konuklarımızla. Bildiğiniz gibi 13 ana haber bülteninin ardından başladık her cumartesi pazar günü olduğu gibi. Ve Sayın Kıbrıslı ile teknik direktör Celal Kıbrıslı ile ilk olarak Başakşehir'i konuştuk. Başakşehir Avrupa Kupalarında neden sıkıntı yaşıyor? Neden bu noktaya geldi? Bunu konuştuk geniş bir şekilde. Ardından Beşiktaş'ı konuştuk. Vincenzo Italiano'yla Beşiktaş ne kattı 11'ine, takımına, kulübüne ve eksikleri var mı bunları konuştuk. Şimdi de spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Kendisiyle Fenerbahçe'yi ağırlıklı olarak konuşacağız Avrupa Kupaları için. Okan Can hoş geldin.
1: Bu yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hafta içinde Başakşehir elendi, Beşiktaş eledi, Fenerbahçe de eledi rakibini ve bir üst tura çıktı. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk maçına bakarak ikinci maçında yaptığı hataları nasıl değerlendiriyorsun? Ardından rakip takım neyi iyi yaptı, neyi kötü yaptı ve biz burada nasıl karşılık verdik taktik olarak?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin turu geçirmiş saniye konuştuk Yücel. Evet. Ben açıkçası zor oldu ama hani bir şekilde geçtiğini düşünüyorduk. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe kalitesinin böyle takımlar karşısında artık daha net oyunlar ve net skorlar alması gerekiyor. Bunu bir kere cebe koymak lazım. Sezon başı işte hazır değil. Temmuz, Ağustos ki ben o tür şeyle çok katılmıyorum. Yani Beşiktaş'ta gittim. Ki bana göre Beşiktaş'ın rakibi daha sert bir rakipti. Daha iyi bir rakipti. Şimdi durum şu aslında, Fenerbahçe'nin en büyük bence sıkıntısı şuydu, analiz problemi şuydu. Fenerbahçe ilk maçı iyi oynadığını zannetti. Yani evet. Burada konuştuk, çok pas yapmak, topa çok sahip olmak, çok böyle insanların kullandığı yeni model spor yorumcuları, işte yeni bir istatistik açısından böyle iyi geliyor ama bu aslında çok yanıltıcı bir illüzyon. Biz bunu yine seninle konuşmuştuk. Çünkü tabii. Şu... pas yapmak, topa sahip olmak eğer rakibi eksiltmiyorsa ve size pozisyon üstünlüğü sağlamıyorsa, sahi daha fazla, daha iyi parsellemenize yardımcı olmuyorsa sabaha kadar pas yapabilirsiniz. Rakip de bundan çok şikayetçi olmaz. Ki bazen Avrupa'da çoğu teknik adam bunu da rakip özellikle verirler ki rakip kendi hikayesinde kaybolsun isterler. Olay şu. Fenerbahçe o ilk analizde ki İsmail Kartal'ın ilk maç sonunda yaptığı veya başka yorumcuların da söylediği iyi oynadığı hikayesi buradan kaynaklanıyordu. Bu bence bir kere hata yaptırdı Fenerbahçe. İkinci, rakibini ben çok iyi analiz etmediler. İkinci maç şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe aslında iyi oynayarak değil ama oyunu kontrol ederek bir gol buldu. O golden sonra Fenerbahçe hem bence takımın tercih açısından hataları var ki ben genelde şu oynamalı diye bu oynamamalı gibi tercihleri çok sevmem. Yani bence oyunu açıklayan çok basit faktörler o değil. Yani hani bu oynasaydı daha iyi olurdu gibi konular bana çok magazinel geliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyun planı yoktu. Yani oyun planı şöyle bir durum var. Biz hep bir ezber üzerine gidiyor. Önde oyunu önde kurmak, baskı yapmak. Ya bunlar böyle çok artık yani spor yorumculuğunu veya futbolu anlamak isteyen herkesin ilk 5 maddesini desem önde baskı, topa sahip olmak. Ya bu değil, konuşuyor. Rakip size bir kere alan daralttı. Bir kere top hızını, topun hızlı oynanmasını izin vermedi. İkincisi zaten siz temposuz oyunu ortaya koydunuz. Bir diğeri de dönen topları rakip sahaya, sizin alanınızı yerleşerek toplamaya çalıştı. Pozisyon, net pozisyon bulamadı ama sizi bir kere baskı ve stres altına aldı. Ve orta saha oyuncuları üzerinde daha kalabalık kaldılar. Bir de Fenerbahçe'nin orada oyun planında şöyle bir durum da vardı. Ya bazen topa sahip olmanıza gerek yok ki oyunu kontrol etmeniz için. Bazen topu öldürmeniz, pozisyonu öldürmeniz, alanı öldürmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Ya topu bazen ölü yerlerde topa sahip olmanız gerekebilir. Rakibin atak yaptığı yerleri biraz daha kontrol etmeniz gerekebilir. Ben mesela İsmail Yüksek'le başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İsmail Yüksek ne kadar hani topu oyuna sokarken problem yaşasa da alan hakimiyetini daha fazla kuruyor. Aynı zamanda Fred'in mesela ben bir iki pozisyonu Greenwood girdikten sonra top Greenwood'dayken topu verdikten sonra pas opsiyonları yaratamadığını gördüm Fenerbahçe'nin. Yani adam topu ikinci kez verip tekrar boşa kaçmak istediğinde kendi arkadaşları tarafından opsiyon yaratılmadı. Yani dolayısıyla siz hem topu kazandığınızda doğru pozisyonlama yapmıyorsunuz, hem de top rakipteyken doğru yerlere doğru yerlerde beklemiyorsunuz. Rakibi karşılayamadınız. Rakipten daha iyi karşıladı. Bir diğeri ise derinlik yaratma savunmasında. Mesela bunu şundan söylemeye çalışıyorum. Ya savunma yapmak çok ayrı bir hikaye. Yani sürekli önde oynayarak hani oyuncularınızı öne çıkartarak da savunma yapamazsınız. Ya bu öyle bir şey değil. Günün sonunda rakibi alan daraltmanız gerekiyor. Bazen rakip topa sahip olsa bile onları ikinci bölgede, yani mesela Mourinho'nun bazı maçlarında bunu çok iyi yaptı, hatırlayın. Mourinho birçok maçta rakip pozisyon bulamıyordu. Yani hatalar yapıyordu Fenerbahçe ama genelde rakip kendi sahasını kontrol ederek oynuyordu. Rakip biraz hareketli olunca, biraz top pas aralığına girince ve Fenerbahçe Fred ve Gendüz'ü orta sahasıyla oynadığında orada bir yavanlık olmaya başladı. Çünkü Fred önde oynamanız gerektiğine size verim getirebilecek bir oyuncu. Rakibi karşıladığınızda

0: topu kazanıp hemen hızlı çıkabilen, topu ayağından hızlı çıkartabilen bir oyuncu da değil. Bununla beraber siz topa sahip olduğunuzda sahaya yayılmanız da problemliydi. Asensio'nun zaten bir fiziki açıdan hazır olmadığı durum var. İrfan Can zaten oradaki, bence İrfan Can tercihleri de o oyun içerisinde dinamizmini de katmadı. Ya dolayısıyla Fenerbahçe'ye çok fazla bilinmez var. Bir de bence Fenerbahçe Sturm Graz maçından önce kimlerle devam edip etmeyeceğine karar vermeli. Yani İrfan Can gidecek mi kalacak mı dediğiniz adamı ilk 11'e başlattığınızda olmuyor. Veya Mustafa girdiğinde biraz tempo yaptığını rakip toparlayamadı mesela, orada sıkıntı yaşadı. Yani biraz daha topu hızlandırması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Biraz daha pozisyonları yaparak rakibi yani rakibin enerjisini düşürmesi gerekiyordu. Onu da yapamadı. Bir de ben bir hata daha düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var. Maçı tek bir pozisyon üzerinden tek bir pozisyon üzerinden okuyamazsın. Yani Kerem'in atamadığı gol maçı özetleyen bir durum değil aslında. Yani o çok büyük hata. Fenerbahçe zaten sıkıntılı, yani sıkıntılı bir maç çıkartıyordu. Yani Fenerbahçe turu zaten geçerdi, ayrı bir konu, ama sıkıntıya giren şey Fenerbahçe'nin atamadığı golden dolayı değildi. Fenerbahçe oyunu merkezi ve oyuncu bütünlüğünü sağlayamadan topu oynuyor. İlk maçta da böyleydi aslında. Yani ben mesela Kante'nin Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Asensio'ya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe geçen sene konuştuk. Atamadığı gol, yani santrofordan çok savunmada problemleri vardı Fenerbahçe'nin. Rize, Kasımpaşa, Başakşehir, Göztepe gidiği golleri hatırlayayım, savunma hatalarıyla geldi. Yani oyunu tutamadı, merkezi kontrol edemedi. Rakip orada kaos yaratabildi. Kaos yarattığı zaman hemen o kaosu kabul etti Fenerbahçe. Yani rakipler Fenerbahçe karşısında çok çabuk kaos yaratabiliyor. Yani dolayısıyla İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ile Telesco'nun Fenerbahçe'sini karşılaştırdığımızda oyun biraz daha geri gitmiş. Sezon başı belki bir takım eksiklikler vardı. Bunu İsmail Kartal'ı da çok çabuk böyle eleştirmek de biraz abartı oluyor. Ama genel olarak ben oyunun da çeşitlendirmediğini düşünüyorum. Yani sürekli önde oynamanın bir şeyi yok. Siz söyleyin, yani bir anlamı yok. Önde oynamak çok sürekli, yani ben bir teknik adamın tek bir oyuna saplantı haline gelmesini anlamış değilim. Yani Yücel, bu bana çok tuhaf geliyor.
1: Şöyle bir bilgi için konuşmak da isterim özellikle. Şimdi ilk karşılaşmada bildiğin gibi Gornik Zabrze'de tek kanatta siyahi bir oyuncu vardı. Ve bu oyuncu gerçekten çok baskın oynamıştı. Baktığımız zaman bu seferse Tevfik Tevfik İsmail diye bir oyuncu ilk maçta sakattı, ikinci maçta oynadı. Bizim ilk maçtaysa Ikea Dimi oynamıştı sadece. Acaba bu, ki Semedo'nun üzerine çok fazla geldi ve Semedo'nun üstüne geldikçe de oradan çok atak yaptılar. Fenerbahçe'nin defans bloğu çok fazla bozuldu. Orta sahası biraz daha geriye geldi. İleriyle bağlantısı kayboldu. Ve çok yetenekli ve çok hızlı bir oyuncuydu. Çevik bir oyuncuydu Tevfik İsmail. Bunun Gornik Zabrze'ye etkisi olmuş, bize de olumsuz etkisi olmuş olabilir mi?
0: Ya bir oyuncu üzerinden, yani Fenerbahçe'deki o hatlar arasındaki yani o 3 bölge arasında bağlantısı zaten çok zayıf. Feride top geldi. Feride topu zaten rakibin enerjisini düşürecek şekilde hızlı oynamıyor. Mutlaka 3 saniye geçiyor.
1: Evet.
0: Birincisi bu, iki, rakibin hızını kesecek. Şimdi Fenerbahçe bu oyunu oynamak istiyorsa, bak Yücel, ben de onu söylemeye çalıştım aslında. Çok uzattı belki ama. Fenerbahçe bu oyunu oynamak istiyorsa bu oyuncularla olmaz. Yani o yüzden Kante'ye ihtiyacı var. Çok dinamik beklere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani Greenwood'un arkasında, Bortz'un arkasında, Semedo zaten, ben bundan bir 10 gün önce bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Yani Fenerbahçe yabancı gönderdi, sadece Semedo gitmeli ki. Fenerbahçe'nin oyunda Semedo o dinamizmi veremez. O yüzden ben bir teknik adamın tek bir oyun planı üzerinden okuma yaptığını anlamak istemiyorum. Yani bana tuhaf geliyor. Önde oynayacağız. Önde oynamanın mantığı çok kolay değil ki, yani bir de tek bir plan çözülebilirsiniz. Bazen merkezde topu tutarsınız, bazen geride oyunu kabul edersiniz. Çünkü oyuncularınızın özelliği bunları bazen kaldırmayabilir. Şimdi siz 3 yıl önceki oyun zekanızı bu oyun zekasını karşılaştırmayın. Orada Dzeko'su, Tadic'i, Şimanski'si, Ferdi'si falan vardı. Yani dolayısıyla ben bu açıdan çok böyle bana zor geliyor bu oyunu anlamakta. Yani bir tane bir oyuncu geliyor sizi sevmeye doyuyor, bir anda darma duman ediyor ve sizin bütün o oyun defansif yerleşiminiz yerli eksen oluyor. Ki Fenerbahçe'nin defansif yerleşimleri hep problemli. Dolayısıyla orada bekleri çok dinamizm katmanız gerekiyor. Zaten ben Türkiye'de hoca, yani yerli teknik adamların savunma mantığında zaten sorun olduğunu düşünen taraftayım. Savunma yapmak farklı bir iş. Çok böyle yakın oynamanız gerekiyor. Çok kademeli dikkat etmeniz gerekiyor. Alan, ya bir de güzel bir şöyle bir durum da var. Pres yapmak, önde pres yapmak da böyle çok bence
1: kolay değil tabii ki.
0: Değil yani, bir pres yaptığınızda arkayı boşaltıyorsunuz. Tehlike daha fazla oluyor. En fazla alanı baskılarsınız ki rakip kendi arkadaşına pas veremesin, çıkamasın. Yani topa baskı yapmak çok zor bir şey yani. Ben bu açıdan da Fenerbahçe'nin oyun kurgusunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununun gelişiminden öte oyunun çeşitlenmesi gerektiğini ve bazı oyuncu tercihlerinin buna göre yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şunu da konuşalım mı? Şimdi milli takımdan gelen oyuncular, özellikle Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci de oradan geldi ama İrfan Can Kahveci oynamadı. Hoş, o milli takımda değerlendirildi. Acaba oradan gelen futbolcularda bir moral bozukluğu, motivasyon eksikliği, aynı zamanda bir form düşüklüğü olduğu için özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun kanadından kurulan oyunlarda bir sıkıntı olmuş olabilir mi?
0: Ya bir kere şöyle bir şey var. Fenerbahçe taraftarı oyun olarak her şeyi konuşabiliriz. Yani ben İsmail Kartal'ı da orantısız verici olduğunu düşünüyorum genel olarak. İsmail Kartal 3 yıl önceki İsmail Kartal, yani İsmail Kartal teknik adamlığının dışına çıkan, yani ekstra yanlış bir şey yapan veya doğru bir şey yapan taraftar değil. Yani İsmail Kartal'ın zaten oyun prensipleri genelde böyle. Yani ben eleştiri, yani bir teknik adamı getirdiğinizde neden böyle oynatıyorsunuz demek bence haksızlık. Çünkü
1: aynı fikirdeyim.
0: Yani İsmail Kartal zaten yani böyle yapıyor, yani ben hani şaşırmıyorum. Buradaki sorun şu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe taraftar yine bir oyuncuya takıntı yaptı. Leao. Fenerbahçe, evet. Leao gelse Fenerbahçe düzeltmeyecek. Bu yanlış anlaşılıyor. Veya Fenerbahçe'deki sorun Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can değil. Yani oyuncu üzerinden sürekli birilerini indirip çıkartmaya çalışıyor Fenerbahçe. Birini kilitleniyor. Şimdi Kerem'e takıldılar. İrfan Can'a takıldılar. Yani İrfan Can Terisco geçen sene tercih etmedi, gönderildi. Kerem Aktürkoğlu geçen sene bence fena bir performans ortaya koymadı.
1: Doğru.
0: Sizin dolayısıyla kendi oyuncunuzu, kendi teknik adamınızla bu kadar yüz göz olmanız bana çok, yani Fenerbahçe tarafta çok yüz göz oluyor oyuncusuyla ve teknik adamıyla. Bu yanlış bir şey.
1: Okancan, şöyle diyeyim, gerçekten seninle biz hafta içinde de konuşuyoruz. Fikirlerimiz odur budur, sosyal medyayla aynı. Şimdi sosyal medya öyle bir durum ki, şimdi gerçek Fenerbahçeliler de var. Onlar da 12 yıldır şampiyon olamadığı için büyük bir sıkıntı içinde. Bu sene şampiyon olmak istiyor. İşte şu anda Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor ve ben şampiyon yapmak için geldim, yapacağım da diyor iddialı bir girişle. Şimdi taraftar bunu bekliyor ama sezon başı olduğunu, bunun yanında kulübün yeni, takımın daha yeni yeni oturduğunu, ki İsmail Kartal'a şampiyon olmuş bir kadro verilmişti 2014'te özellikle. Bu kadro yapılanıyordu. Sosyal medyadan da fazla etkilenmemek lazım eleştirirken. Ama olumlu eleştirileri de almak gerekiyor. Olumlu deyince yani eleştiriyi almak lazım ama çok da değişik bir durum var sosyal medyada.
0: Sosyal medya bir kere çok kirletiyor. Yani tehlikesi şu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe ilk iç saha maçında bu tıkanıklığı yaşadığında oyuncuların bazıları ıslıklanır.
1: Evet.
0: O moraller bozulur. İsmail Kartal'ın da çünkü yarattığı güven ve beklenti bence yani sosyal medyaya göre inansızlıktan daha küçük alt. Yani çok tartışmaya açık bir durumda İsmail Kartal. Bence bu biraz da kendisinin hatalarıyla ilgili. Geniş yöntemler, yani 4 kere geliyorsun, ne zaman istersen geliyorsun, git diyorsun, gidiyorsun. Ya ben açıkçası ben bu modele karşıyım, çünkü kendi saygınlığını biraz yukarı tutması gerekir insanların, teknik adamların. İsmail Kartal burada kendi hataları var ama şöyle bir durum var, fazla da abartılı bir şekilde bir orantısız bir eleştiri var. Bir kere şunu söylemek lazım, İsmail Kartal'ın da duygusal davranmasıydı.

0: Yani 3 yıl önce Üfret değil bu Üfret veya İrfan Can.
1: Doğru.
0: Yani bunu anlaması lazım. Doğru. İrfan Can'ın o dönem performansı çıktığı için bugün de çıkacak diye bir şey yok. Futbol çok değişken, çok hızlanan, çok böyle her sene hikayesi değişen bir durum. Yani bakın Guardiola bile işte Klopp bile ara veriyorlar bir iki yıl. Dinleniyorlar, bir resetliyorlar. Çünkü güzel sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. Bir yerden sonra körlük başlıyor kendi işinde de. Yani saplanıyorsun, körlük alıyor, konfor alanı bağlı kalıyorsun, o konfordan çıkamıyorsun. Yani dolayısıyla yani Fred'le bir bağ kurmana gerek yok. Bitti yani o dönem öyleydi. Şimdi acil kanata ihtiyacı var bu oyunda. Yani o boşlukları toplayacak, topladığı topu oyunu hızlı sokabilmesi lazım. Yani dolayısıyla oyuncu özelliğinden bahsediyorum ki Leao geldiğinde de şimdi Leao ve Greenwood'la oynamak demek çok iyi iki tane bekin olması lazım. Arkalarını toplaması için. Yani o dinamizmi, o bindirmeleri yapması gerekiyor. Dinamizm lazım. Fenerbahçe'nin temposunda dinamizmde sorun var. Yani Fenerbahçe o açıdan bir takım kadrosunu, bir takım oyuncuları kadrosunu çok hızlı sadeleştirmesi gerekiyor. Bence ben açıkçası ısrar bir stoper daha, iyi bir yabancı stoper ihtiyacı olduğunu düşünen taraftayım. Hızlı bir stoper ihtiyacı var. Çünkü o maçlara yok. Ake çok iyiydi ama yani ilk pozisyonda başarılı olduğunu ikinci pozisyon hakkı olmuyor ki. Yani onun dönmesi kolay değil. Yani arkayı toparlamak, işte süpürmek gerekecek bazı maçlarda. Dolayısıyla hata, yani eksik bir hata yaptığınızı, oraları daha hızlı stoperlere ihtiyaç varsa katlanma durumunda yani Çağlar falan oraları toparlayamaz. Yani geçen yıl da gördük. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'de sorun çok ama bence sorun sağ dışında daha fazla var. Taraftarın durumu çok ciddi problem. Yine ya hatırlayın, Zaha'nın ilk çıktığında Fenerbahçe alıyor gözüktü. Galatasaray aldı. O zaman Zaha için yangın yaptılar. Yani veya Sen Maksimen'i kimse hatırlamıyor ama Sen Maksimen'in prime zamanları Leao kadar vardı. Yani çok iyi bir oyuncuydu. Ama biliyorsun Newcastle yaptı. Körfez'e gitti. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Yapılan yangın kadar etki yaratmadı. Yani demek istediğim, bir oyuncu üzerinde bu kadar anlam yüklemek çok saçma geliyor bana. Yani Sen Maksimen Leao'dan daha kötü bir oyuncu değildi. Yücel hatırlıyorsun yani.
1: Doğru.
0: Yani İngiltere'de büyük transfer yaptı. Newcastle'da oynuyordu. Yani büyük, çok çok özel bir oyuncuydu yani. Dağıtıyordu yani, gittiğinde gidiyordu. Ama bitiriciliği problemdi. Ve Fenerbahçe'ye gelirken aynı heyecanla Leao'yu bekleyen gibi bir heyecan vardı. Olmadı. Zaha'yı hatırlayın, Tete'yi hatırlayın. Ya bu işler öyle değil yani. Dolayısıyla öncelikle sakinleşmek gerekiyor. Bir oyuncu oyunu etkileyebilir. Ya Osimhen özel, yani Osimhen efekti yaratmak her zaman kolay değil. Yani Osimhen özel bir oyuncu. Ama Osimhen'in yarattığı efekti Galatasaray'ın da oyuncusunun ona uygun bir şeyleri vardı, kodları vardı. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununu biraz, ya ben mesela bu açıdan Trezeguet'in o yüzden kalmasını doğru olduğunu düşünen taraftaydım. Yani Fenerbahçe orada bir derinlikte bir şeyler kurmuştu. Şimdi düşünsene Yücel, ya sen geçen yıl Mourinho ile başlıyorsun. Ali Koç'la başlıyorsun. Sonra Sarit'in Saran'la Trezeguet devam ediyor. Sonra bitiriyorsun Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal. 3 transfer dönemi ya. Yani nasıl bir takım toparlanır ki?
1: Çok doğru. Yani bir de her sene...
0: farklı teknik adam, 3 farklı oyuncu profilleri.
1: Evet. Her sene ayrı başkan. 3 senedir 3 ayrı başkan, 3 seçim, 3 teknik direktör, 6 transfer dönemi. Yani buradan da doğru bir ne diyeyim, reçete çıkmıyor.
0: Çıkmaz.
1: Herkesin
0: yani
1: ayrı bir yoğurt yiyişi var.
0: Ya onun getirdiği oyuncu bu hoca göndermeye çalışıyor. Nasıl toparlayacaksın?
1: Evet.
0: Yani çok çok zor bir şey. Ben Fenerbahçe'nin hakikaten işin çok zor olduğunu düşünüyorum o açıdan. Yani bir de tartışmaya açık isimlerle, yani mesela ben İsmail Kartal'ın ya Kurniç, hatırla Kurniç hamlesini. Yani
1: evet, hatırlarım.
0: O kadar yanlış bir oyuncu getirdi ki, Kurniç gelirken öyle bir oyuncuydu, ıslıklanarak gitti. Yani hocanın da bazı tercihlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bir de bu önde oynama, önde alan presi falan bana o kadar itici geliyor ki artık Yücel. Yani bir futbolu yeni öğrenen herkesin cümlesinde olan şeyler bunlar. Ya öyle bir şey değil artık, oyun öyle ilerlemiyor ki. Yani oyunda bir şey yok. Yani siz İspanya değilsiniz, böyle topu sahip olmanın
1: şöyle, anlamı yok. Gerçekten çok önemli bir noktaya getirdin. Şimdi dün daha doğrusu son 24 saat programa son 24 saat kala biraz daha hızlanıyorum sosyal medyayı takip etmek, dijital medyayı ara ara bakmak için. Şimdi öyle bir dedikodu çıkarıldı ki.

0: ki belki de doğrudur ama kulüpten teyit almadan veya bu normal bir bilgi almadan bu söylenir mi? Efendim, Sayın Aziz Yıldırım İrfan Can Kahveci'ye kulüp bul demiş.
1: Evet, yalan söylediler.
0: İki,
1: yalan söylüyorlardı.
0: İki, efendim çekmiş kenara Sayın İsmail Kartal'ı, Sayın Aziz Yıldırım. Seni gönderirim bak Şampiyonlar Ligi'ne girmezsek demiş. Ve bunu dijital medyada yılların gazete, spor, genel yayın yönetmeni olan kişiler söylemiş.
1: Evet. Ya bugün de aynı isimlerin yaptığı bir yayın var. O yayında felaket bir şey daha söylüyorlar mesela. Dedikodu, yani yanlış anlayın ama yani mahalle kahvesinde dedikodu yapıyorlar ve çok çirkin şeyler bunlar.
0: Çok güzel. Ben bazen bazı programları buna benzetiyorum. Hani biz kahvede, küçümsemek için söylemiyorum, kahvede yaptığımız sohbeti yayınlarda yapmaya başladık. Bu çok kötü ve kirli bir atmosfer yaratıyor. İşte koca koca insanlar, koca koca genel yayın yönetmenleri geliyor. Ardından bir şeyler söylüyor ve kulüp de diyor ki kardeşim diyor böyle bir şey yok, yanlıştır diyor. Bu ne kadar acı bir şeydir.
1: Spor müdürlüğü yapmış isimler Yücel bunlar. Spor müdürlüğü bir gazetenin çok bunlar öyle.
0: Biliyorum.
1: Herkes oraya öyle ki spor müdürü olamaz. Yani bunlar çok önemli pozisyonlar. Yani bu hani öyle isimlerin bile bu dedikoduyu böyle bir... Bana çok tuhaf geliyor. Çok enteresan. Yani Türk futbolu evet çok kusurumda ama yani üzgünüm. Spor medyasının çok büyük payı var bunda. Yani dün mesela lafını da yorumcuların bazıları Ceko pres yapacağız. Ceko pres yapma hikayesi değil. Ceko topu kazandığınızda sizin oraya yerleşmenizi sağlıyor. Ve sizin orada doğru alan paylaşımınızı yapmanızı destek oluyor ve alan kapatıyordu. Ceko'nun pres yapacak öyle bir oyuncu profili değil ki zaten.
0: Şimdi işte hani özellikle konuşmamızın başında söyledin ya, ileride baskı, hücum, pres, işte geçiş oyunları, öğrendikleri 7-8 tane metot var, istatistik, topun bizde olduğu. Kardeşim topun bizde olduğu da rakibin kabul ettiği ne? O zaman bunları da konuşacaksınız. Bunları bilmeden, bunlar ezbere konuşulan şeylerle Türkiye'de taraftarlar, özellikle futbolu dijital medyadan izleyen, dinleyen kişileri çok etki altında bırakıyorlar. Özellikle dört büyük takımın taraftarlarını etkileyerek oradan reyting kazanmak istiyorlar. Bu çok yanlış bir şey.
1: Çok çok, yani çok tehlikeli bir yer. Ben yani Galatasaray için de, Beşiktaş için de çok ezber ve çok bazı, ya ben bu Leo isminin var ya güzel, çok net söylüyorum. ben onu mesela Katar'daki Dünya Kupası'nda çok beğenmiştim oyuncuyu. Çok evet. Beğenmiştim. Ya benim hep kafamda kalmıştı çok özel bir oyuncu diye. Ama ben birçok spor isteyen adamın, yani insanın taraftan izlediğini zannetmiyorum mesela. Ya yani ben hani öyle, ben Niko Williams'ı da çok beğenirdim bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda ama bu Dünya Kupası'nda kötü buldum. Yani oyuncuların performansları çok değişken olabiliyor. Kafamızda kaldığı gibi olmayabiliyor. Çoğu insan izlemiyor da, yani ben eminim ona hepsi erken izlemiş olamaz yani.
0: Ben hatta sevgili Okancan, ben hatta şunu da düşünüyorum, sosyal medyada bazı menajerlerin temas ettiği troll hesapları bu ne diyeyim, transferi gerçekleştirmek için baskı yaptığını da düşünüyorum.
1: Ya yapıyorlar zaten, belli bazı hesapları görüyorsunuz bazı paylaşımlarda, anlıyorum. Benim bazı mesela bir iki spor muhabirim, yani sosyal medyada, yani ben gördüm bir oyuncunun adını çıkartıp başkana çok beğeniyormuş diye durup dururken, ben hani sen nafes atacağım o ismi, Yücel hangi isim olduğunu söyleyeceğim sana, atacağım.
0: Evet.
1: Yani gördüm, yani orada bilerek yaptıkları çok net, yani bir menajer tarafından şey yapılmış. Yani o oyuncu neden alsın ki Fenerbahçe, zaten çok saçmaydı.
0: Şimdi tabii bir tek Fenerbahçe için bak, İtalya'da bu Leao için konuşmuş Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri konuşmuş. Demiş ki kardeşim siz Leao transferinin neresindesiniz demiş. Fenerbahçe kulübünden bir idareci Galatasaray idarecisini açmış. Demiş ki biz zorunlu satın almak değil, biz ufak bir kiralama parası vereceğiz ve futbolcuyu kiralayacağız. Fenerbahçe de demiş ki tamam, biz de zorunlu satın alma değil, biz parasını vereceğiz, satın alacağız ama önce kiralayacağız, kiralık parasını vereceğiz. Şimdi o zaman ne oluyor? İtalyan medyası ve İtalyan kulübünün ne diyeyim, parayı yükseltmesine engel oluyor bu iki kulübün anlaşması.
1: Evet evet, ya zaten durup dururken aradaki o spor medyasının bazı birbirini gazlıyorlar. Yani bir de

0: 40-50 milyon euro çok büyük para. Ben vallahi çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani, çok yazık olur.
1: Ben yani 40 bunlar, milyon euroya da çok fazla diyorum.
0: Çok para ya, çok para yani, inanın o öyle bir şey değil. Yani Greenwood'a bakın, Greenwood konusu bence doğru bir paraya bitirilir ve satabilirsin.
1: Evet.
0: Yani düşüşte olan bir oyuncu almadı Fenerbahçe. Hakikaten özel hayatında bir takım problemleri olan, sıkıntılı olan bir takım kötü günler yaşamış. İşte o ayrı bir konu ama Greenwood'u satabilir Fenerbahçe. Ben mesela Leao'ya 40-50 milyon verdiğinizde, ya sen Maksim'ini gördük.
1: Yani evet.
0: O düşüyor oyuncular. Öyle oyuncular zaten bir yerde düşüşü durduramazsa bir daha bulamıyor kendini.
1: Şeyde mesela Nene'yi de, Sıddık-ı Şerif'i de, Archie Brown'u da satabilirsiniz. Çünkü evet. 20'li yaşlarda bunlar. 20, 22, 23 yaşında satabilirsiniz. İlk talibi siz değilsiniz.
0: Ya ben Şerif'i satmam mesela yani. Çok,
1: aynı fikirdeyim.
0: Yani Fenerbahçe kimi satılacak derse ilk 3 onu koyarım. Yani çok çok özel ve çok başka bir oyuncuya dönüşebilir o. Yani çok büyük paraları yapabilirsiniz. Ben çok ısrarlı söyleyeyim. Arsene Wenger tedrisatından geçti. Şunyon en az euro bedel çıkar ona. Yani öyle bir oyuncu o.
1: Zaten ona o noktaya gelecek ama bizim taraftarımız Leo, atıyorum işte ne diyeyim, Girassi, bunun gibi Rashford gibi futbolcuları aldırmak için elindeki değerleri de satıyor. Mesela seninle son 2-3 dakika reklama gireceğim. Şunu da mesela Bertu Yıldırım. Evet, milli takımın gelecek vaat eden futbolcusu. Evet, Volkan Demirel zamanında da Hatay Spor'da bir çıkış yaptı. Peki elinizde sizin Alaaddin Ekici diye bir futbolcu var. Gerçekten çok yetenekli. U19 milli takımında oynuyor. Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta. Fenerbahçe'de 17 yaşında. Çok yetenekli. Sıddık-ı Şerif. Yani Bertu Yıldırım'a vereceğiniz parayı, 15 milyon euroyu vermenize gerek yok. Bu üç futbolcudan bir tanesi en azından burayı doldurabilecek futbolcu.
0: Ya bir de siz yedek Türk oyuncu alıyorsunuz. O paraları zaten o pozisyonu, o role niye veriyorsunuz? Yani elinizde bu oyuncular bunu yaparsınız zaten.
1: Evet. Evet.
0: Yani canım ya, çok böyle Fenerbahçe çok sıkıntıları çok başka. Bir de yani gerçekten Türk futbolunun en büyük tehlikesi bu son yıllarda menajer, spor yorumcusu.
1: Evet.
0: Bir ortam çok kaos yani, ben bazı yorumcuları anlamış değilim yani, çok çok enteresan şeyler konuşuluyor. Zor, kulüpler için de çok zor Yücel. Yani Fenerbahçe, Galatasaray için de her şey çok zor. Kulüpleri ayırmıyorum birbirinden. Durup bir kulüp 2-3 tane gazeteciyi yalanlamak için açıklama yapıyor. Yani koca kulüpler eskiden yayınları yalanlardı. Yani bir kurumu, yani bir gazeteyi veya bir kurumu yalanlardı. Çıkan haberle ilgili tespit gönderirlerdi. Şimdi o şahısları yalanlıyorlar yani.
1: Şimdi
0: acı bir şey.
1: Şimdiki nesil fazla Sayın Aziz Yıldırım'ı tanımıyor olabilir. Ben şöyle söyleyeyim, 1998 hatta 1994'ten beri ben tanıyorum. Gerçekten şöyle ki, daha spor ne diyeyim, futbol şube sorumlusuydu Güven Sazak döneminde. O zamandan beri tanıyorum ve gerçekten şu anda kulübün sorunlarıyla uğraştığı için, transferle uğraştığı için, işte transfer bütçelerini açmaya çalıştığı için fazla bu işlerle uğraşmıyor. Ama zaman içinde biraz daha rahatladığı zaman direkt isim vererek girmeye başlar.
0: Evet, serttir yani, o anlamda boşluk bırakmaz.
1: Evet.
0: Kimsenin iyi olma gibi derdi yok Aziz Yıldırım'ın. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim, boş verin falan, öyle bir tarzı yok. O açıdan Aziz Yıldırım bence biraz ipleri elini alır diye düşünüyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Okancan. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hatta bugün saat 17.05'te yine başka bir boyutu, özellikle FIFA boyutunu konuşacağız seninle.
0: Görüşmek üzere. İyi
1: kolay gelsin. Hoşçakal. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından bir müziğimiz de var. Daha sonra konuğumuzla birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi programımızın başında teknik yönetmenimiz Adem Gürlek'ti ve nöbetini bitirdi. Şimdi dinlenmek için evinin yolunu tuttu. Yarın saat 14.30'dan itibaren tekrar bizlerle birlikte olacak ve yeni bir ekip geldi. Teknik yönetmen arkadaşlarımız Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Bizlerle uzun bir yayın bölümü birlikte olacak. Şimdi bir konuğumuz var telefon hattımızda, spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı var ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Ben de altyazıdan okuduğum kadarını görüyorum. Dinleyemiyorum tabii sesli olarak, evet, yayında olduğum için. Evet. Nasıl buldunuz şu ana kadar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısını ve özellikle Aziz Yıldırım'ın cevaplarını?
1: Tabii ki Aziz Yıldırım ilk göreve geldiği günden beri Fenerbahçe'nin nasıl değişiklikler olduğunu çok net bir şekilde izliyoruz. Hep beraber görüyoruz. Yapılan transferler, bakıyorsunuz alınan kararlar, özellikle transfer konusundaki basının yanıltıcı haberleri ya da henüz netleşmemiş olayların gün yüzüne olmuş gibi gösterilmesi, bunların hepsine tek tek cevap verip ve hani kimseyi kırmadan da incitmeden de tavrını koydu. Şimdi bakıyorsunuz burada da toplantıda da gerçekten bütün söylediklerinin, konuştuklarından ziyade yaptıklarının kendisinin aynası olduğunu da herkese söylüyor, zaten gösteriyor. Ciddi yapılan analizler, ciddi tetkikler, ciddi sorun çözücü, problemleri giderici olması gerekenler ve plan ve programın bundan sonra nasıl yürüyeceğine dair de önerileri ve görüşleri var başkanın. Başkanın bu görüşler çerçevesinde desteğini aldığı yönetimi de çok iyi oluşturduğunu da görüyoruz. Yani ciddi bir ekip oluşmuş ve bu ekiple ilgili de çalışmalar ciddi şekilde sürüyor. Ama asıl önemli olan Aziz Yıldırım'ın buraya gelirken İşte bu sene şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını, bu sene mutlaka şampiyonluğu yakalamak zorunda olduklarını ve bunu da zaten bütün camia bekliyor. Fenerbahçe camiası bekliyor yıllardır. Bunu Aziz Yıldırım'ın gerçekleştireceğine inandıkları ve Aziz Yıldırım'ın da bu konudaki çalışmaları ve çabalarını gördükleri için peşinden gidiyorlar. Aziz Yıldırım'a da bu konuda destek verdiler. Aziz Başkan da bu konuda gerekeni yapıyor. Sezon başı olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda gerek içeride gerek deplasmanda oynadıkları oyunu da çok net bir şekilde ortaya koydu. Sezon daha başlamadan takımın bu kadar temposunun yüksek olması, mücadele gücünün yüksek olması, gerçekten ben Aziz Yıldırım'ın hem kulüp için yapacaklarını, hem yapacağı yatırım atılımlar, hem transferler, hem de bu yolda ilerlerken önüne çıkabilecek, karşılaşabilecekleri zorlukları nasıl aşabileceklerini aşama aşama planlı, programlı bir şekilde götürmek istedi. Ortaya koyduğu çok net bir şekilde söylemlerinden ortaya çıkıyor.
0: Şimdi Sayın Doğan, özellikle de Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi takip eden kişiler, yıllardır da spor yazarısınız. Özellikle Fenerbahçe'nin tesisleri anlamında nereden nereye getirdiğini herkes biliyor.
1: Çok net.
0: Şimdi stadından basketbol salonuna, antrenman tesislerine, şu anda geldiğinde bile, ki 8 buçuk sene sonra geldi, İlk olarak çıkıyor, gidiyor futbolcuların kaldığı tesislere. Hani belki dinleyicilerimiz bilmiyor diye bunu soruyorum.
1: Tabii çok doğru.
0: Gidiyor, bakıyor, kardeşim diyor, bu yatakları, bu çarşafları, bu nevresimleri hala değiştirmediniz mi? Benim dönemimdeki nevresimleri kullanıyorlar, yastıkları kullanıyorlar, işte yatakları kullanıyorlar. Değiştirin. Ardından boyasını yaptırıyor. Tesis pırıl pırıl oluyor. Bir kere ben daha evvelki gelişinde de, daha evvelki döneminde de topuk yaylası konusunda.
1: Evet.
0: Hatırlar mısınız, konuşmuştuk burada.
1: Doğru.
0: Gün topuk yaylasında bizler işte kahvaltı için bekliyoruz. Erken kalkanlar. Bir baktım bir hareketlilik başladı. Saat 6.30. Tabii ki biz kahvaltıya 6.30'da çıkmıyoruz ama uyandığımız için kalktık. Hani çay kahve ne içeriz? Bir baktık bir koşuşturma var. Meğer Sayın Aziz Yıldırım orada çıkmış düzene, oturma düzenine, yemeklere, kahvaltıya, hepsine birlikte bakıyor. Şimdi evet. İdarecilik başka bir şey, başkanlık başka bir şey, kulübün her damarının kılcal damarlarına kadar hakim olmak başka bir şey.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu çok önemli. Onun için kulüp başkanları, mesela ben şu andaki Trabzonspor Kulübü Başkanı'nı da takdir ediyorum bu anlamda. Önemli
1: evet,
0: işler yapıyor.
1: Da, evet, evet. Doğru, doğru.
0: Onun üzerinden yürüyor. Şimdi kulübün içini bilmek, kulübün her yerine nüfuz edebilmek çok önemli. Şimdi soruyorlar, mesela ben de görüyorum, birçok insan soruyor. Onun karşılığında yöneticisini kaldırtıp cevap verdirtiyor. Şimdi biz bu profili Türkiye'de her kulüpte görmüyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yüce Bey, şu da çok önemli. Bakın öyle bir noktaya değindiniz ki, Saadettin Saran da biliyorsunuz kulübe geldiği zaman gitti, soyunma odalarını gezdi, futbolcularla birlikte oldu falan filan. Ama oraya gidip gelmek önemli değil. Oraları evet. ziyaret etmek önemli. Orada tespit ettiğiniz eksikleri ve noksanları giderebilmek önemli. Yani oraya sadece gidip de onu futbolcularla ya da işte orada çalışanlarla işte sohbet etmek, konuşmak, onlarla derdini dinlemek meselesi değil ki. Siz gittiğiniz zaman orada eksikleri görmek lazım. İşte başkanlık budur, yöneticilik budur. Bir kulübün başkanlığını ve hele ki böyle büyük kulüplerin başkanlığını yapıyorsanız ki çok daha dikkat etmeniz lazım. Gider gitmez ilk baktığı şeyine yataklar, çarşaflar evet. Olması gerekenler. Ben bunu nereden biliyorum? Ben bunu rahmetli İlhan Cavcav'dan evet. biliyorum.
0: Ben İlhan de oraya Cavcav... getirmek için zaten bu konuyu biraz buradan açtım.
1: Evet, rahmetli İlhan Cavcav'la giderdik sabahın erkeninde. Çok erken saatinde giderdik tesise. Çağırırdı giderdik bakardık. Dolaşırdı. Futbolcular kalkmış ne yiyecekler kahvaltıda? Ne var? Kahvaltı masaları düzgün mü? Yerlerde herhangi bir yerde bir şey var mı? Temiz mi? Hijyene bakardı. Futbolcuların ondan sonra yapacakları antrenmanla ilgili işte şeyleri, malzemeleri yıkanmış mı? Ütülenmiş mi? Hazır mı? Onlara bakardı. Yani ona kadar ilgilenirdi. Yani başkan olabilmek evet güzel bir şey. Geldiniz, bir kulübe başkan oldunuz, başkanlık yapıyorsunuz, isminiz ve yaptığınız olaylar kendi titrinizin yanına yazılıyor. Kulüp başkanı falanca, kulübün başkanı falan ama gittikten sonra yaptıklarınız konuşuluyor. Geldi ne yaptı, ne kazandırdı kulübe, ne katkısı oldu ona bakıyorlar. Yoksa gelip gittikten sonra elbette ki bir başkanlık yapmışsınız bir kulüpte de kulüp başkanının kulübe katkısı nedir, kulübe verdikleri nedir, hangi sorununu gidermiştir. Mesela şimdi 8,5 yıl sonra gelmiş Aziz Başkan, stada bakıyorsunuz, statta onun imzası var. Stadın evet. o hale gelmesinde onun imzası var. Dönüyorsunuz bakıyorsunuz işte yaptığı şeylerin hepsi daha onun döneminden kalan şeyler. Belki de gelen başkanlar bir şeyler yapmaya çalıştı mutlaka. Herkes kendi çapında mutlaka bir şeyler çabalıyor. Ama eksik oluyor demek ki yeterli değil. Yani bunu iyi bilmek lazım.
0: Şimdi kulüp başkanın... o zaman çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi ben size başka bir şey soracağım.
1: Buyurun.
0: Sayın Acun Ilıcalı Fenerbahçe kulübünde yöneticiydi.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe kulübünde yönetici şu anda da Hull City'nin sahibi. De Hull evet. City ile Premier Lig'e çıktı. Başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten
1: tabii
0: çok
1: ki.
0: Önemli bir başarı. Bir Türkiye'den bir ismin bir kulüp sahibi olması ve Premier Lig'de bu kulübün temsil edilmesi.
1: Evet.
0: Şimdi geçen gün Türkiye'de basın toplantısı yaptı. Ve basın toplantısında çok ilginç konuşmalar yaptı. Bilmiyorum duydunuz mu? Dedi ki
1: kısmen
0: dedi
1: evet.
0: ki biz dedi Türkiye'den futbolcu almak açısından %90'ına kapalıyız dedi. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Efendim fiyatlar çok yüksekmiş. Çok büyük paralar veriliyormuş. Peki ben de sorarım. Fenerbahçe idarecisiyken Fenerbahçe'nin transferlerinde Talisca dahil 10 milyon 12 milyon euroları verirken neredeydiniz? Acaba kendi paranızı yönetirken mi bunu düşünüyorsunuz? Kulübün parasını yönetirken mi? Size sormak
1: çok,
0: isterim.
1: Çok doğru. Mourinho'yu getiren de o değil miydi? Mourinho'da büyük katkısı vardı. Mourinho'nun takımın başına getirilmesinde de aynı.

çabayı gösterdi. Ödenilen paraların bir kısmının dilden dile dolaşılmaya başlamasından sonra, eğer Mourinho'yu getiriyorsanız bedelini ödeyeceksiniz veya işte Messi'yi getiriyorsunuz bedelini.

0: Evet, Türk şey liginin damgasını vurmuş 3-4 takımımızdan bir tanesi ve gerçekten büyük başarılara imza atmış bir takımımız. Öyle bir takımın başındayken neden bütün bunları düşünerek akılcı, daha mantıklı, daha hesaplı transferlere gitmediniz de o uçuk rakamları telaffuz ederken herkese karşı çıktınız, herkese dediniz ki elbette verilmesi gerekiyor dediniz. İşte bu ikilemde kalmışsanız ya da böyle bir düşünceye sahipseniz o zaman sizden kulüp başkanı ya da kulüp yöneticisi olmaz. Türkiye'de olmaz. Yani bu Fenerbahçe'yi burada yaparken o zaman Fenerbahçe bir gareziniz mi vardı diye sorulur. Fenerbahçe'ye karşı farklı bir art niyetiniz mi vardı diye sorulur yani.
1: Niye Fenerbahçe'yi... Şöyle de düşünülebilir Sayın Doğan, ben bunu yıllardır düşünüyorum. Yani bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Dikilitaş Spor Kulübü, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurum Spor, fark etmiyor bu. Her yöneticinin, bence bir yöneticinin, bence yıllarca o kulübün içinde değişik kademelerinde çalışması lazım.
0: Ve
1: bu değişik kademelerde çalışırken gerçekten hedefi eğer başkanlıksa o birimlerden geçerek o noktaya gelmesi lazım.
0: Çok
1: siz,
0: doğru.
1: Siz
0: çok doğru.
1: Tutup evet benim hedefim Fenerbahçe başkanlığı. Evet doğru. Ama işte Fenerbahçe başkanı olarak şu kadar para veririm. Evet ama geri alıyorsunuz o paraları.
0: Tabii.
1: Ardından siz geri aldığınız paralarla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Veya yapacaksınız. Yani şimdi burada başka bir şey. Bu Fenerbahçe Kulübü'nün parası kimin parası? Taraftarın parası.
0: Tabii.
1: Kulübün parası.
0: Ya milletin parası tabii ki.
1: Yani şimdi siz o zaman liyakatsiz insanların kulüpleri yönetmesine de biraz ne diyeyim? Dikkat etmemiz lazım. Hem divan kurulu üyelerinin, hem kongre üyelerinin, hem taraftarlarının çok dikkatli olması lazım. Çok çabuk karar vermeden biraz beklemeleri lazım, biraz süzmeleri lazım diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Şu bir kere şu yaklaşımınız birebir doğru. Yani moda mod dedikleri olay var ya, birebir doğru, gerçekten doğru. Yani parası olan insanları yönetime almak meselesi değil. İşi bilen insanları yönetime almak, liyakatlı insanları. Bir kere bir kulübe yönetici olacaksınız, önce o kulübün altyapısını iyi bileceksiniz.
1: Evet.
0: O kulübün tesisleşmesindeki noksan ve eksik yanları iyi bileceksiniz. Ya da o hale nasıl geldiğini çok iyi bileceksiniz. Geçmişini de çok iyi bileceksiniz. Ve transfer nasıl yapılır onu çok iyi bileceksiniz. Bütün bunları öğrenebilmek için de altta çalışmak lazım önce.
1: Evet.
0: Önce altyapıda çalışmak lazım. Nasıl oluyor, nasıl alınıyor, futbolcu nasıl seçiliyor ya da futbolcu transferindeki hesaplamalar nasıl yapılıyor, işte FIFA'nın ve UEFA'nın kriterleri doğrultusunda, mali kriterleri doğrultusunda transferi yapıp da zarar görmeden, kulübe de zarar getirmeden, ekonomik olarak da sıkıntı yaşamadan bütün bunlar nasıl gerçekleştireceğini çok iyi bilmesi lazım. Şimdi geliyorsunuz, evet. Şimdi ben baktım mesela, isim vermeyeceğim, A takımının başına bir iş adamlarımızdan birisi geldi. Ne oldu? Ben işte bu kulübe başkan oldum. Güzel, başkan oldum. Peki kulübün sorunlarını biliyor musun? Hayır. Ve kulüp içerisinde yaşananları biliyor musun? Hayır. Bu kulübün geçmişini biliyor musun? Hayır. Bu kulüpteki futbolcuların neler yaşadığını biliyor musun? Hayır. Futbolcularla bir sorunla karşılaşınca nasıl çözeceğini biliyor musun? Hayır. Bir teknik adamı alırken veya teknik ekip kurarken o takım başına geleceğin teknik ekipte ne özellikler aradığını biliyor musun? Hayır. Peki senin futbolcu olarak takımında hangi futbolculara, hangi mevkilere ihtiyaç var biliyor musun? Hayır. Peki sen niye geldin? Ben başkan oldum. Niye? Titrime yazacak. Kulüp başkanlığı. Bu değil ki, param var benim. O da değil. Sen bir mal satın almıyorsun. Ya bir Türkiye'deki herhangi bir kulübümüzün başına geliyorsun. O kulübün. Biz niye yıllardır peki başarısızız? Niye biz Avrupa'da yokuz, dünyada yokuz? Niye yokuz? İşte bu zihniyetler yüzünden yokuz. Eğer başarılı olmak istiyorsanız kademe kademe, alttan yukarıya doğru adım adım geleceksiniz. Adım adım öreceksiniz. Eğer temeli sağlam atıyorsanız, altyapı sağlamsa üstüne inşa ettiğiniz bina çok sağlam olur. Ondan sonra başarılar gelir. Ama biz onu yapmıyoruz ki. Boyuyoruz, göz boyuyoruz geçici olarak. Aman şu seneyi bir geçirelim. Bu seneyi bir atlatalım. Bu sezon aman ben gideyim, benden sonra tufan düşüncesiyle yapılan işler hiçbir zaman başarılı olmaz. Kalıcı olmak lazım. Kalıcı düşünmek lazım. Bir şey de bilmek lazım. Yani sadece hani dostlar alışverişte görsün, ben kulüp başkanlığı yapıyorum, bak kulübü sahipsiz bırakmadım. Evet güzel, sahipsiz bırakmadın ama işi de bilmiyorsun. O zaman kendin yapamayacaksın. Ekibini iyi kuracaksın. altında çok iyi bir ekip olacak. Bu işi bilen adamlarla yola çıkman lazım ki senin eksiğini ya da kalan noksan tarafını tamamlasın.

0: insanlar veya işte birbirini bir noktada eğer hata yapmaya görüyorlarsa, hata yapmaya meylini görüyorlarsa veya bilmeden hataya gideceğini düşünüyorlarsa, seni yanlışa sürükleyenler varsa, onu da hemen bilen insanlar gelecekler, diyecekler ki bak başkan böyle böyle bir şey yapıyorsun ama bunun sebeplerden dolayı bunu yaparsan böyle bir zarar görürüz diyecekler. Yani böyle bir ekip kurmak lazım. Bakıyorum ekip doğru düz kurulmamış. Üst tarafta hiçbir şey yok. Orada oturuyor, ondan sonra bir sezon bitiyor. Takım küme düşmekten ya son anda kurtuluyor ya küme düşüyor. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Ben kulübü sahipsiz bırakmamak için başına geçtim. Elimden geleni de yaptım ama olmadı işte. Şu kadar futbolcu transfer ettik. Mesele futbolcu transfer etmek değil. Mesele gerçekten ihtiyacı olan futbolcuları transfer etmek. Gerçekten o takımı birlikte tutabilecek bir ekibi oluşturabilmek. Bunları yapmak çok zor bir şey değil aslında. Çok iyi çalışarak, çok iyi yaparak olur bütün hepsi. Ama gördüğüm kadarıyla da şu anda Türkiye'de böyle Aziz Başkan'dan başka diğer başkanlar, evet, Ertuğrul Doğan da bu konuda
1: evet,
0: yıllardır
1: iyi geliyor, sağlam evet, geliyor.
0: Zaten bu sezona baktığımız zaman ben Ertuğrul Doğan'ı da yani Trabzon'un, Fenerbahçe'nin bu sezon için şampiyonluk yolunda, gerçekten Beşiktaş'ın özellikle Avrupa Kupası elemelerinde izlediğim şeye göre bu üç takımın şampiyonlukta ciddi anlamda bu sene mücadele edeceklerini düşünüyorum ve görüyorum. İnşallah buna katkı daha da artsın, daha da çoğalsın bu şampiyonluk yolundaki mücadelemiz ve iyi takımlarımız olsun. Avrupa'da da iyi mücadeleler edelim de iyi bir yere gelelim. Bunun için de iyi yönetimler, iyi yönetilen kulüpler, doğru yönetilen kulüpler ve doğru başkanlar, doğru teknik adamlar, doğru futbolcularla yola çıkıp gitmek gerekiyor. Bilerek, bilinçli bir şekilde, liyakata dayalı bir şekilde yapmak lazım. Kulüp başkanlığı bir şey değildir, sembol değildir, bir simge değildir ya da orada size bir takım avantajlar sağlayabilecek bir yer değildir. Orada oturduğunuz süre içerisinde o kulübü, bugün niye Göztepe'yi, Samsun Spor'u övüyoruz, neden diyoruz ki çok çok iyiler, Başakşehir'in geldiği noktayı övüyoruz, neden, gerçekten lige damga vurdular, çok büyük işler başardılar. Şimdi o zaman bu takımların bu işi devam ettirebilmesi için mevcut yönetimlerin veya gelecek yönetimlerin bu işin içerisinde yetişmiş insanlardan çıkması lazım. Sıfırdan getirip buraya birisini, hiç bilmeyen birisini oturursanız tekrar her şey eskiye döner, sıfıra döner, kazanılan şeyler de kaybedilir. Ondan sonra biz ah vah niye bu duruma düştüğü konuşmaya başlarız. Olmaması gereken şey, tek bir şey var. Bilinçli, bilgili ve gerçekten liyakat sahibi insanlar, altyapısını bilmek gerekiyor her şeyin.
1: Özellikle bilirsiniz ben 1982'de Ankara'ya geldim üniversiteyi okumak üzere. Evet. Şimdi baktığımız zaman Maltepe'de bir binanın içindeydi Gençler Birliği.
0: Evet evet, yurdun yanı.
1: Yurdun yanı, Vehbi Koç yurdunun hemen yanındaydı.
0: Evet.
1: Şimdi oraya girip çıkardı genç çocuklar, genç futbolcular, işte biz de seyrederdik, bakardık. Ama siz anlatıyorsunuz. Sabunun ihtiyaç olup olmadığını bile başkan bakardı ve arardı.
0: Kesinlikle. Gelip kaç sabun harcadıklarına bakardı. Giderdi. Evet. Derdi ki bu kadar sabun harcamışlar, bu kadar sabun nereye gitti? Ya başkan, sabun çocuklar yıkanıyor. Hayır efendim. Daha önce ben hesaplarını yaptım. Bunlar ilk kez değil ki. Ben yıllardır takip ediyorum. Daha önce kullandıkları sabun adedi bu kadardı. Şimdi iki katına çıkmışsa burada başka bir şey var deyip hemen müdahale ediyordu ve haklı çıkıyordu.
1: Hani yani baktık, baktık Türkiye'ye Afrika'dan ilk futbolcu getiren kişi de Sayın İlhan Cavcan'dı.
0: Tabii.
1: Rahmetli Sayın Cavcan'dı. Baktığımız zaman Afrika'da sezon arasında gider futbolcu izler ve getirirdi. Real Madrid'de futbolcu sattı. Şimdi idareci dediğiniz gerçekten böyle olması lazım. Çünkü Türk futbolunu böyle yükseltebiliriz, böyle ileriye doğru yöneltebiliriz. Yoksa gerçekten kulüplerimiz borç içinde, borçlardan dolayı transfer yasakları var. Transfer yasaklarından dolayı puanları eksiliyor. İşte Adana Demirspor yeni sezona bir alt ligde başlayacak. -6 ile başlıyor.
0: Evet, yani 6 puanını sildiler. Gerçekten çok ciddi anlamda bunlardan ders çıkarmamız gerekirken her sene biz bunların sayısını artırarak gidiyoruz. Her sene aynı şeye, cendereden çıkmadan, kurtulmadan başkalarını ekleyerek gidiyoruz. Ya işte bundan artık kurtulmak lazım. Ya artık önümüze bakmak lazım. Ya düşünebiliyor musunuz? Dünya Kupası'na gitmişiz. Kaç yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız ve grup maçlarından çıkamamışız. 3 maçın ikisini kaybedip birini kazanarak elenmiş dönmüşüz. Oradan çıkıyorsunuz, Yeşilburun Adaları gelmiş, nerede oynadı. Yani öyle takımlar öyle.

0: yerlere geldiler.
1: Curaçao adaları, yani böyle bir şey var mı? 500 bin nüfuslu yer ve adını sanını bilmediğimiz bir ülke orayı kasıp kavurdu, ardından zor elediler.
0: Evet, yani şimdi bunlara bakınca diyorsun ki 86 milyondu Türkiye. Bu duruma nasıl düştü ya? Niye bu durumdayız biz? Niye bu düştüğümüz durumda? Hadi düştük, buradan niye çıkamıyoruz yıllardır? Niye bir çaba bu işi bilen insanların taşın altına elini koyması yok? Niye çabası yok? Niye bir çırpınışlar sadece izleyerek kalıyor? Her şeyi izleyerek, oradan izleyip kalıyorlar. Hiç kimse gelip taşın altına elini koymuyor. Federasyonun gerçekten ciddi anlamda çalışma yapması lazım. Ben ilk günden beri söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kendine çek düzen vermesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu örnek olması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kulüp yöneticilerine örnek olması ve onlarla sürekli istişare halinde olması lazım. Yapılan hataların, yanlışların daha büyümeden önü kesilmeli. Daha ileriye gitmeden, derinleşmeden önü kesilmeli ve doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Bazı kulüplerimiz evet gerçekten boş batağına giriyorlar. Orada o girdabın içerisinden de çıkmaya hiç çabaları bile yok. Daha da batıyorlar. Hayır, daha
1: bırakıp
0: da batıyorlar.
1: Gidiyorlar. Diğerleri o borcu üstlensin, ödesin diye.
0: Tabii ki, tabii ki. Onun için federasyon gerçekten ciddi anlamda çalışma yapması lazım. Yani ben gördüğüm kadarıyla ben bu tarihinde Futbol Federasyonu başkanlıklarının başkanlarının yaptığı çalışmaları da izleyen birisi olarak bu dönemki kadar sessiz, sedasız, futboldan uzak bir federasyon görmedim. Futbol Federasyonu böyle sadece izliyor, izleyerek kalıyor. Yapılan kendi hataları da var. Yok mu? Var elbette ki.
1: Tabii ki.
0: Hakem hataları konusunda çok bariz olan bir hatayı bile önünü kesemediler, geçemediler, engelleyemediler. Dünya Kupası'na da gidecek bir tane hakemimiz olmadı. Bütün bunlardan ders çıkarıp bir şeyler yapmasını beklerken her gün daha kötü, her gün daha sessiz, her gün böyle karamsarlığa girip duruyorlar. Ondan sonra da dönüp kendi kendimize diyoruz ki ya Türk futbolu niye böyle? Türk futbolunun başına bakmak lazım. Türk futbolunun federasyon yönetimi artık canlanmalı, gerçekten bir şeylerin tutmalı, kulüpleri uyarmalı, kulüplerle istişare halinde olmalı, kulüplere verdiği destekle ona göre olmalı. Yani hakemlerimizi seminerlerde daha da eğitip kendilerini geliştirecek imkanları yaratmalı. Doğru hakemleri, hakemlerin maçları doğru yönetmesi için gerekli cezaları ve uyarıları yapması lazım. Ama bunların hiçbirini göremiyoruz. O zaman da futbolumuzun ileri gitmesi, kulüplerimizin herhangi bir noktaya gelmesi mümkün değil. Yani hepsi birbirine bağlı olduğu için zincirleme, birisi bozuldu mu hepsi tek tek devrilip gidiyor.
1: Sayın Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Yarın yine önemli bir konuyu değerlendireceğiz sizle. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.59'u gösteriyor. Şimdi az sonra saat 15'te haber bültenimizi dinleyeceksiniz. 15 haber bültenimizi. Ardından sevgili dinleyiciler, Ali İhsan Sarıçoban spor yazarı bizlerle birlikte olacak. Ve 1. Ligi konuşacağız. Sorunları konuşacağız. Bildiğiniz gibi haftaya 1. Lig'de maçlar başlayacak ve 1. Lig'le birlikte sezonda önemli bir mücadele başlayacak ve TRT Spor ekranlarından bu mücadeleleri naklen izleyebileceksiniz, şifresiz izleyebileceksiniz. Bu önemli bir bilgi. 2. Saat 15.30'dan itibaren de Fonge Spor Kulübü eski başkanını konuk edeceğiz. Diyeceksiniz ki Fonge Spor nedir? Biz kadın futbolunu konuşacağız. Biliyorsunuz bu saatte 3-4 haftadır kadın futbolunu konuşuyoruz. Kadın futbolunda şampiyonluk yaşamış bir kulüptür Fonge Spor Kulübü. İşte Fonge Spor Kulübü'nün şampiyon başkanlarından, eski başkanlarından Yalçın Demirkol bizlerle birlikte olacak ve kadın futbolu ne durumda, bunları konuşacağız. Özellikle fazla ehemmiyet verilmemesine rağmen çok önemli geri dönüşler var kadın futbolunda, bunları konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan TİM'deki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar...

anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde, İzmir'in Buca ilçesinde ve Balıkesir Marmara Adası'nda orman yangınları çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle soğutma çalışmaları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı belirtildi. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler," dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.12'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz bildiğiniz gibi saat 13 ana haber bülteninin ardından başlamıştı. Ve bu başlangıcın ardından önce teknik direktör Celal Kıbrıslı'yla Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda aldığı sonucu değerlendirdik. Daha sonra spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu ve Fenerbahçe'deki özellikle Gornik Zabşe karşılaşmasının iki karşılaşma ve buradan yansıyanları da konuştuk. Özellikle Okan Can'la ve burada ardından spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Devamlı konuklarımızdan Özgün Erdoğan ve kendisiyle Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısını konuştuk ve bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşması, bunun yanında verilen cevaplar, bunun yanında ülkemizde özellikle kulüp başkanlığı, futbol kulübü başkanlığı anlamında nelerin yapılması, olumlu olumsuz örneklerini konuştuk ve bu noktaya kadar geldi sevgili dinleyiciler. Özellikle bu başkanlık dönemlerinde sevgili dinleyiciler. Şimdi ise birinci ligi konuşacağız. Sayın Ali İhsan Sarıçoban spor yazarı bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, kolay gelsin. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Güzel bir gün olsun, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyoruz tekrar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi elimde bir haber var. Bu haberle ilgili önce sorayım da daha sonra biliyorsunuz lig başlayacak, birinci lig başlayacak önümüzdeki hafta. Evet. Bir dönem Denizli Spor forması giyen Hadi Sako alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla Denizli İdman Yurdu'nun Denizli Spor'un sportif devamı olduğu iddiasıyla FIFA'ya başvurmuştu. Biliyorsunuz evet. Denizli Spor'un ardından Denizli İdman Yurdu kurulmuştu. Başvurusunda iki kulübün aynı tesisleri ve aynı stadı kullanması gibi unsurları gerekçe göstermiş. Benzer bir süreç daha önce de Buca Spor'dan alacağı bulunan Dedi'nin başvurusu sonrasında yaşanmış ve borçlar Buca Spor 1928'e rücu etmişti. Şimdi evet kulüplerin futbolcuları var, transfer yasakları geliyor, ardından puanlar kesiliyor, ardından bu kulüpler alt liglere düşüyor, daha sonra amatör liglere başka bir kulübün adıyla tekrar bir noktaya geliyor, borçlar silinmiş gibi. Ama FIFA'da daha evvel Buca Spor, Buca 1928'de olduğu gibi o parayı kulübe ödetiyor, yeni kulübe ödetiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Elbette tabii bunu işte Mersin İdman Yurdu'nda yaşadık, işte Malatya'da yaşadık, ama eğer bu kulüplerin, yani bildiğiniz gibi futbol kulüplerinin, daha doğrusu spor kulüplerinin bu borçlardan dolayı kapanması veya işte liglerden çekilmesi bir kurtuluş değil. Şöyle ki yaşamları sportif faaliyetlere olmasa da devam ettiği için otomatikman zaten idarecilere, özellikle yerelde de kayyumlar atandığı zaman, ki çoğu kulüpte böyle bir olay olmadı ülkemizde. Hatta son günlerde bildiğiniz gibi 100 yılı aşan bir kulübümüz var, Altay kulübü. Hatta işte kayyum atanacak yönde bilgiler var. Bildiğiniz gibi kayyum geldiği takdirde son 10 yılda kulüplerde görev yapan yöneticilere borçlar rücu ediyor. Yani diyelim ki Yücel o bir kulüpte 4 yıl görev yaptıysa 4 yıla göre bir ödeme geliyor size.

0: tahsilat için geliyor kayyum üyesi. Yine bir başka kulüp, işte Ali İhsan Sarıçoban 3 yıl çalışırsa yine aynı şekilde, yani görev yaptıysa, biliyorsunuz kulüplerde görev yapmak bila bedel, yani herhangi bir ücret almıyorsunuz.
1: Evet.
0: Elbette FIFA ve UEFA bir defa özellikle ülkemizin futbol kulüplerinin o kadar çok dosyası var ki, örneğin işte bugün gündeme düştü, Antalya Spor, Pendik Spor ve Hatay Spor gibi takımlara transfer yasağı geldi. Evet. Özellikle işte Antalya Spor ve Pendik Spor, işte maçların başlamasına sayılı günler kala transferlerini yaptılar, işte lisanslarını çıkaracaklar, hazırlıklarını tamamladılar. Eğer Antalya ve Pendik takımları özellikle bu transfer yasağı konusunda hafta içinde, işte çarşambaya kadar, perşembeye kadar bir hamle yapamazlarsa veya bu dosyaları ödeyemezlerse, bu transfer yasağını kaldıramazlarsa, işleri oldukça zor. Neden zor? İşte geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi Adana Demirspor'un düştüğü duruma, Hatay Spor'un düştüğü duruma düşebilirler. Çok büyük bir tehlike. Yine aynı şekilde FIFA Disiplin Kurulu Adana Demirspor ve Hatay Spor'a 6'şar puan silme cezası geldi. Bildiğiniz gibi geçen sezon Adana Demirspor ligde -63 puan ceza almıştı. Yani evet. Ligde -57 puan da tamamlamıştı. 38 haftalık maratonda Adana Demirspor bir galibiyet, 3 beraberlik aldığı için -57'de tamamladı. Hatay takımı da yine aynı şekilde sıkıntıları var. Bir dosya yüzünden 6 puan geldi. Şimdi Denizli'de şöyle, yani tahminim şu, yani biraz da araştırma yapma şansım da oldu. Evet, işte Denizli İdman Yurdu takımı oradaki Haluk Ulusoy tesislerini kullanıyorlar. Ama yöneticiler eğer daha önce Denizli Spor'da görev yaptılarsa, otomatikman bir yönde FIFA ve UEFA otomatikman ceza verebiliyor kulübe. Eğer son 10 yılda Denizli İdman Yurdu'na görev yapan, yani Denizli'yi örnek gösteriyoruz, görev yapan idareciler Denizli Spor'da görev aldılarsa tabii ki bu ceza geçerli, ama almadılarsa herhangi bir işlem olmaz. Bu bildiğiniz gibi Denizli Spor yıllar önce özellikle Rıza Çalınbay'la birlikte Avrupa kupalarında ses getirmiş, Süper Lig'de ses getirmiş, önemli başarılara imza atmış, Türk futbolu önemli yıldızlar kazandırmış, önemli bir kentimiz, önemli bir turizm kenti, sanayi kenti, büyük şehir, ama baktığımız zaman futbolda amatör kümeye kadar düştüler. Hatta dün itibariyle bir haber okumuştum, belki de yerel lige dahi katılamayacak Denizli Spor.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir durum olursa gerçekten üzücü bu olay. Çünkü koskoca bir Denizli, işte bir örnek verdik, 100 yılı aşan bir Altay takımı hala genel kurulunu yapamıyorsa, hala bir başkanı seçemiyorsa ve kayyum tehlikesi gündeme geliyorsa, işte bu da şunu gösteriyor, maalesef kulüplerimizin iyi yönetilmediğini gösteriyor. İşte bunun en üzücü örneği işte Adana Demirspor, yılların takımı, işçi takımı, evet. Devlet Demiryolları takımı, ki bildiğiniz gibi Türkiye'de çok az böyle demiryolcu takımı var. İşte bunlardan bir tanesi 1940 yılında Fenerbahçe'yi Ankara'da iki maç yaptılar. Hani zaman zaman dile getiriyoruz ya, 3 günde bir maç olur mu?
1: Evet.
0: 1940 yılında cumartesi günü Ankara'da Fenerbahçe ile Eskişehir Demirspor 0-0 berabere kalmışlar. Bir gün sonra pazar günü Eskişehir Demirspor, o zaman tabi gayri resmi lig, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek lig şampiyonu olmuştu. Sonrasında işte Adana Demirspor lige renk getirdi, üst liglerde yer aldı. Sivas Demirspor, Ankara Demirspor böyle gitti, ama Adana Demirspor'da bu oluşum bozuldu. Şirketler oldu, yeni yöneticiler geldi. 4-5 yıl öncesinde uçaklar indi, kravatlar takıldı, atkılar açıldı, sloganlar atıldı, Avrupa kupaları dendi. Bugün Adana Demirspor işte yine genç bir kadroyla ikincilikte mücadele edecek. Haydi Hatay'ın farklı bir konumu var. Sözün kızası şu, bir defa yabancı futbolcuların sözleşmelerindeki maddelere çoğu yönetici sezon başında okumuyorlar bile. Onlar işin reklam peşinde, fotoğraf peşinde, nasıl medyaya çıkarız, nasıl gündeme geliriz, nasıl kendimizi alkışlatırız, ve o kırmızı

0: koltuklarda nasıl otururuzun hesaplarını yapıyorlar. Ama lig sonu geldiğinde de böyle cezalar, böyle dosyalar geldiği zaman da maalesef kaçacak delik arıyorlar deyim yerindeyse. Kaybeden Türk futbolu oluyor diye düşünüyorum. Evet.
1: Hatta şunu da hatırlatalım, Adana Demirspor sadece ve sadece bir futbol takımı değildir. Özellikle maaşı ilk geçen sporcularımızdan, yüzerek geçen sporcularımızdan Erdal Acet Adana Demirspor'un sporcusu. Su topunda yıllarca şampiyonluklar yaşamış bir kulüp, ardından yüzme takımıyla milli takıma sporcu vermiş bir kulüp, birçok teniste de çok önemli sporcuları var. Yani bir spor kültürünü yok ediyoruz aynı zamanda futbolun kötü idare edilmesiyle.
0: Elbette. Çok güzel bir örnek verdiniz. Ben de Eskişehir Demirspor'dan bir örnek vermek isterim. Nasuh Akar ve Ahmet Bilek gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçiler yetiştirmiş bir spor kulübü. Evet. Müzesindeki ödüller, kupalar görülmeye değer ama özellikle işte bu kamudaki sıkıntılar, yani böyle yöneticilerin spora bakış açısı nedeniyle kulüpler, işte örneğin Eskişehir Demirspor şu anda bölgesel amatörlükte, yeni isim değişti ya. Yani evet, maalesef orada bile sıkıntılar var. Çok güzel bir örnek verdiniz. Maalesef işte kulüplerimiz yavaş yavaş böyle eriyip gidiyorlar. Bunda da en büyük suçlu şu: yöneticiler, maalesef yönetenler bu işi iyi yapmıyorlar ve sıkıntı bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
1: Hani siz güreşten örnek verdiniz, ben de şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de göğsünde, armasında Türk bayrağı olan 2-3 kulüp var. Bunlardan biri Beşiktaş, bir diğeri de Kasımpaşa. Ve Kasımpaşa'nın olmasının nedeni de 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcusunun altın madalya alarak, olimpiyat madalyalı bir sporcu kuşağı olarak Güreş Federasyonu'ndaki başarısının yansımasıdır Kasımpaşa'nın o ayıldızlı armaya sahip olmasının. Bunu da hemen eklemek istedim.
0: Elbette.
1: Hemen önümüzdeki hafta başlıyor biliyorsunuz.
0: Evet, merhaba diyeceğiz. Evet.
1: Merhaba diyeceğiz. Şimdi kısa evet, neler söylemek istersiniz yeni haftayla ilgili, daha doğrusu ilk haftayla ilgili?
0: Hemen başlayalım. 7 Ağustos Cuma günü lig perdesi Boluspor Manisa maçıyla, Manisa Futbol Kulübü maçıyla açılacak. Cuma günü 7 Ağustos Bolu'da 21.30'da 38 haftalığın perdesi merhaba denilecek. Bildiğiniz gibi Bolu'da yeni bir dönem var. Daniel Farrar geldi. Amerikan kökenli, ABD kökenli bir teknik direktör. Ve 8 Ağustos Cumartesi günde Bandırma Spor İstanbul Spor'la 17'de oynayacak. Şunu ifade edeyim. İlk 8 haftanın programı da belli oldu. Maalesef işte Bandırma senelerdir birincilikte olmasına rağmen bir türlü yeni bir stadyum yapılmadı oraya. Evet, stadyum o fena değil, güzel, zemini de iyi ama ışıklandırma konusunda sıkıntılar var. Ben sadece Bandırma'da maç saat 17'de, diğer maçlar hep 19'da ve 21.30'da var. Yine aynı gün Cumartesi günü Sivas Spor Esenler Erok Spor'la mücadele edecek. Ümraniye Spor Mardin 1969'u konuk edecek, ligin yeni takımından bir tanesi. Antalya Spor'da sahasında Ankara Keçiören Gücü'nü mücadele edecek. Yine pazar günü Sarıyer Muğla Spor'la mücadele edecek. Iğdırk Fatih Karagümrük maçı bildiğiniz gibi Ankara'da Akdebistan'da oynanacak. Neden? Iğdırk Futbol Kulübü'nün zemininde, yani sahasının zemininde sıkıntılar var. Şöyle ki yeni bir çalışma var. Yeni bir drenaj var. Isındırma sistemiyle ilgili, özellikle kış ayları için. Yine pazar günü baktığımızda Van Spor Kayseri Spor'la oynayacak. Federasyon sitesinde, resmi sitesinde 20.30'da maç gözüküyor. Ancak nerede olduğu henüz yazılmadı. Van Spor maçlarını Akhisar'da oynayacak. Neden Akhisar'da oynayacak? Akhisar bildiğiniz gibi yıllar önce ligdeydi, şimdi amatör kümede. Stadyumu çok güzel bir stadyum, kutu gibi bir stadyum.
1: Harika, harika bir stadyum.
0: Evet, evet. O nedenle Van Spor edindiğim bilgilere göre de hem ekonomik anlamda, hani gidiş gelişleri önlemek ama ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak için de Altın Ordu bildiğiniz gibi liglerden çekilmişti. Altın Ordu'nun tesislerini kullanma gibi bir çalışma içerisinde, o da hafta içinden kazanacak. Yine Bodrum Spor kendi evinde Bursa Spor'la oynayacak. Bana sorarsanız haftanın en iyi maçlarından bir tanesi Bodrum'da. Ve 10 Ağustos Pazartesi günü Pendik Spor Batman Petrol maçıyla da birinci hafta geride kalacak. Ve maçlar çok çetin. Birbirinden değerli takımlar var. Özellikle işte bildiğiniz gibi İstanbul'da 6 tane takımımız var. Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbul, Esenlerok. Burada tabii bütün gözler bir yönde, hep bahsettik, Bursa Spor'da olacak. Nedenine gelince çok önemli transferler yaptılar. Özellikle işte geçen hafta TRT'de, TRT Spor'dan da ekranlarda hep beraber takip ettik. Şifre 8'de Şakter maçını hep beraber izledik. Bir hazırlık maçı olmasına karşın Bursa'da 36 bine yakın taraftar türbinlere koştu. 0-0 bitti. Gol olmadı ama çok keyifli bir mücadele. Şöyle genel olarak bir Bursa Spor'a baktım. 26 yaş ortalamasıyla yeni sezonda mücadele edecekler. Ve son olarak da Samsun Spor'dan ayrılan, Samsun Spor'da örnek bir kaptan, örnek bir futbolcuydu, Zeki Yavru'yu renklerine bağladılar. 10 dış transfer yapmışlar. Ve en sonunda Sivas Spor'dan Emirhan Başyiğit'i renklerine bağladılar. Geniş bir kadro var. Hemen bir an önce lige çıkmak istiyorlar. Kalecileri çok iyi, özellikle Kerem. Umut veren bir kaleci. İşte Keleşki gibi, Rahmetullah gibi, Bayramov gibi ki Sultan'ı iyi kullanıyor. Yine Elitim gibi, Lincoln gibi, Halil Akbunlar da bildiğiniz gibi geçen sezon da takıma katkı sağlamıştı. Ve önemli bir oyuncu. Bütün gözler Bursa'da olacak. Ama şu bir gerçek. Bazen yani ligde biliyorsunuz çok çetin geçiyor. Niye ne olacağı belli olmuyor. Yani evet, lig başında, sezon başında hedefli olmak iyi bir şey ama ben Bursa'nın biraz daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir maç. Yani maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama taraftar katkısı, yerel yönetimlerin Ankara yönetimiyle, yani bürokratıyla, milletvekiliyle, sanayicisiyle bir bütün olup, özellikle işte Enes Başkan'ın da bir orada birlik beraberliği sağlamasıyla birlikte istikrarlı bir şekilde ben Bursa'nın iddialı takımlardan birisi olacağını tahmin ediyorum yeni sezon öncesi de. Tabii hemen yeri gelmişken belirtelim. Iğdır Spor, Iğdır Alagöz Holding takımı da geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon biraz daha dikkatli oldu. Şöyle ki geçtiğimiz sezon yaş ortalaması Iğdır takımının, Alagöz Holding takımının ortalama 34 yaş. Çok yüksek bir rakamdı. Bunu 25'e düşürdüler. Nedenine gelince hep denediler, olmadı ve bu sezon Kenan Kocak yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Bildiğiniz gibi Hikmet Karaman Hoca da orada yine sportif direktör olarak görev yapıyor. Futbol direktörü olarak. Yine Altınordu'da görev yapmıştı. Murat Korkmaz yıllar önce Avrupa'dan geldi. CEO olarak görev yapıyor. Iğdır takımı da söz etmiştim. Sahasının bakımda olması nedeniyle Ankara'da maçlarını oynayacaklar. İncek'te çalışıyorlar. Onlar için büyük bir avantaj. 3 kampı da Ankara'da yaptılar. Ve son hazırlık maçında da 7 hazırlık maçı oynadılar. Son hazırlık maçında da Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ettiler. Önemli oyuncular aldı demiştik. En son Bandırma Spor'dan Douglas Dankey'i renklerine bağladılar. Bodrum Spor'dan bildiğiniz gibi Hodici almışlardı. Yakup Şunski gibi önemli bir kaleci geldi. Sakarya Spor'dan yine Kraçov Erzurum Spor'dan aldılar. Yine Ahmet takımından Felix Cihan'ı renklerine bağladılar. Bolu Spor'dan Lovic aldılar. Samsun Spor'dan Soner Dikmen aldılar. Genç oyuncular da var. Şu anda 30 kişilik bir kadro. Gelecek günlerde de bu kadronun 25'e ineceğini tahmin ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi teknik direktörlerin doğal olarak lig boyunca hem ligde hem kupada başarılı olmaları için, iki kulvarda da yarışır hale gelmeleri için mutlaka geniş bir kadroyla lige hazırlandıklarını biliyoruz. Çok çetin bir lig bizleri bekliyor. Geçtiğimiz sezonların aksine daha kaliteli olacak. Ayrıca maçların yine TRT Spor ekranlarından şifresiz şekilde verilmesi çok büyük bir avantaj. O nedenle ve vilayet takımları da oldukça fazla. Taraftar olarak işte Batman olsun, Mardin olsun, yine baktığımızda ligde Bandırma'nın yine önemli taraftar var. Yine Karagümrük yine arkasında bir taraftar potansiyeli görecek. Sivas Spor yine aynı şekilde bir toparlanma süreci içerisinde. Genel anlamda birincilikte çok çetin bir lig, tekrar ifade edeyim, bizleri bekliyor. Tüm takımlara yeni sezonu öncesinde başarılar diliyoruz. Özellikle futbol hakemlerimizin biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta dile getirdik. İşte Süper Lig'de bildiğiniz gün belli kuralı.

0: kurallar var. Bu kurallar bu sene uygulanmıyor ama gelecek sezon mutlaka bu ligde de uygulanacak diye bekliyoruz.
1: Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Birinci lig gerçekten çok değerli bir lig. Özellikle dengeli bir lig. Türkiye'nin her bölgesinden hemen hemen bir takımın olduğu bir lig. Daha dengeli, daha temsil gücü daha yüksek olan bir lig. Ve burada da daha sezon başı çok fazla heyecanlanmasınlar, çok fazla futbolcularına haşin davranmasınlar ve olay çıkarmasınlar. Taraftarlar o futbolcularla bir sezon boyunca beraber olacaklar. O futbolcular başka bir kulübe en azından Şubat ayındaki, Ocak ayındaki transfer dönemi olmadan hiçbir yere gidemezler. O nedenden o futbolculara emek versinler, hoşgörüde bulunsunlar, bir ufak bir mağlubiyette ya da geriye düşmede diye de eklemek isterim Sayın Sarıçoban.
0: Elbette çok önemli konulara değindiniz. Bildiğiniz gibi özellikle işte birincilik, hadi biraz daha gelir var. Yani işte ikinci lige göre, üçüncü lige göre biraz daha gelir var. Tabii Süper Lig'in pastadan büyük pay oralara gidiyor. Özellikle işte İstanbul takımları, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi, ama bu ligde de yine önemli gelir var, ama tabii bu gelirin yükselmesi için çalışmaları da yapıyorlar. Yani dediniz çok güzel. Güneşin doğduğu yer Iğdır'da maç oynanıyor. Van'da maç oynanacak. Yani yeni, bu sene olmayacak ama yeni dönemde olacak. Yine baktığımızda işte Batman'da olacak. Geliyorsunuz Ege'de ligin yeni takımı Molaspor. Bir vilayet takımı. İstanbul tarafına geliyorsunuz, Marmara bölgesine. Orada da işte bahsettim, 6 tane takım var. Çok önemli. Yani bir Kayseri gerçeği var. Yani Atilla Güler'in yönetiminde.
1: Evet.
0: Yine baktığımızda bir Antalyaspor var. Yani ne kadar işte şu transfer sorunu çözerlerse. Lige renk getiren bir Bodrumspor var baktığımız zaman. Ve ligin sürpriz takımlarından başkentimizin birincilikteki tek temsilcisi Keçiören Gücü var. Yani genel anlamda yaygın bir lig. Hemen hemen her bölgeden futbol takımı var. Ben de dediğinize katılıyorum. Spor severlerin, türbünlere koşan spor severlerin sadece iyi günde değil, zor günde de futbol takımlarının gönül verdikleri renklerinin yanında olmalı. Çünkü en ufak bir ceza, en ufak bir kulübe yansıyan olumsuzluk maalesef neye yansıyor? Ekonomiye yansıyor, skora yansıyor, sezona yansıyor. Bundan dolayı da biraz daha kulüplerimizin dikkatli olmaları gerekiyor, özellikle taraftarların, evet, ve amigoların diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Sarıçoban. Yarın yine konuşacağız bu konuyu daha detaylı ve farklı konularda. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum ben de.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi ve birinci ligi konuştuk. Biliyorsunuz haftaya başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde birinci ligde karşılaşmalar var. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından bir müziğimiz var. Daha sonra yine konuğumuzla kadın futbolunu konuşacağız.
2: Reklam.

0: devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.38'i gösteriyor. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programında sizlerle birlikteyiz. Spor gündemi programımızı dinliyorsunuz ve saat 19'a dek sporu konuşacağız. Kısaca sporun her dalını konuşacağız. Az sonra da kadın futbolunu konuşacağız. Mesela saat 16 haber bülteninin ardından voleybolu konuşacağız saat 17'ye dek. Gerçekten önemli konuklarımız var. 17'den sonraysa özellikle FIFA'nın UEFA'ya yeni Dünya Kupası düzenini dayatması, UEFA'nın da buna karşı bir protestosu oldu. Bunu konuşacağız ve tabii ki Dünya Kupası ve milli takımımızı ve hedefleri de konuşacağız. Kimlerle? Özellikle TRT Spor milli takım muhabiri ve sunucusu İbrahim Kırkayak'la ve tabii ki FIFA'yı da spor yazarı Okan Can'la konuşacağız. Ve futbol gündeminde neler var, bunları da sevgili dinleyiciler özellikle Sayın Adnan Şentürk ve Erhan Seven'le konuşacağız. Şimdi kadın futbolunu konuşacağız dedik. Bildiğiniz gibi Fomge Spor Kulübü de önemli bir kulüp. Kadın futbolu açısından önemli bir branşı. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomge Spor Kulübü eski başkanı Sayın Yalçın Demirkol bizlerle birlikte. Sayın Demirkol, hoş geldiniz. Sayın Demirkol, hoş geldiniz. Evet, bağlantıda bir sıkıntı oldu anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyiciler, hemen bağlantı kuracağız. Bildiğiniz gibi kadın futbolunda önemli bir kişi şu andaki konuğumuz Yalçın Demirkol. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Sayın Yücel. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kadın futbolunu konuşuyoruz. Özellikle kadın futbolu tarihiyle başlamıştık 2 hafta evvel. Geçen hafta da Giresun Sanayi Spor kadın futbol takımıyla ilgili başkanıyla konuşmuştuk. Kadın futbolunun geldiği nokta ki Fomget kadın futbol takımı da şampiyonluklar elde eden önemli takımlarımızdan biri. Siz de eski başkanısınız. Kadın futbolu

0: geldiği noktayı ve Fomge Spor Kulübü ile yaşadığınız tecrübeyi, yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız öncelikle?
1: Tabii ki. 2001 yılında biliyorsunuz kadın futbolu Süper Lig olarak 2021-2022 sezonundan itibaren başladı. Bu 5 yıllık süre boyunca önce ALG Spor bir şampiyonluk kazandı. 2023'te biz Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomge Spor Kulübü olarak kazandık. Daha sonra Galatasaray Ligi şampiyonu tamamladı. 2025'te tekrar biz şampiyon olduk. 2026'da da Fenerbahçe oldu. Bizim kulüp olarak şöyle bir başarımız var. Biliyorsunuz dünya başkentleri içinde herhalde futbolda şampiyonluk yaşamamış tek başkent,
0: evet,
1: Ankara. Böyle bir eksiğimiz vardı. Biz bunu kadın futbolunda giderdiğimizi düşünüyoruz ki son 5 senenin Süper Ligi'nde 2 kere şampiyonluk yaşamış bir camiayız. Bu şekilde geçen sene de bir Avrupa maceramız oldu. Eryaman'daki statta yaklaşık 10 bin kişiyle bir Avrupa maçı oynadık. Önce Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final ve final maçımız vardı, grup aşaması. Ondan sonra orada 3. olduk. UEFA'da yolumuza devam ettik. Orada da 2 maç sonunda 2 maçla berabere bitti. Penaltılarla maalesef şanssız bir şekilde elendik. Ankara'da kadın futboluna inanılmaz bir ilgi var. Bu da bu en büyük etkenlerinden biri. Kulübümüzün başardığı bu 2 şampiyonluk. Bu 2 şampiyonluğun dışında bir senede son haftaya kadar takip ettik. Galatasaray'a kaybettik şampiyonluğu. Bu şekilde bir süreç. Yani 5 yıllık Süper Lig tarihinde tarihe geçtik diyebiliriz. Tabii kadın futbolu da ülkemizde bahsettiniz işte geçen haftaki yayınlarda da. İnanılmaz bir sıçrayış içinde. Çok ilgi alaka var. Aslında kamuoyunda işte kadın futbolu oynar mı gibi bir algı var ama bunu biz bunu biz sahada müsabakalarda kamuoyunda takip ettiğimiz kadar inanılmaz bir ilgi var. Bu da gelişimine de en büyük katkılardan biri bu. Milli takımda da çok başarılı işler yapıyoruz. Dinleyicilerimizin belki bir kısmı bunu bilmiyordur. Şu anda B Ligi'nde, Uluslar B Ligi'nde de mücadele ediyoruz. Orada da başarılı bir ekibimiz var. Sağ olsunlar, mücadele ediyorlar. Bunlar tabii futbolun, kadın futbolunun güzel olayları. Bir de tabii sıkıntılar var bunun. Yani
0: evet,
1: bunun en büyük sıkıntısı yeterince destek bulamıyor. Şöyle ki, evet, sponsorluk anlamında bizim gibi üst düzey takımlar tabii camia olarak büyük camialar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, ki Trabzon son 2 sezondur inanılmaz yatırım yapıyor.
0: Çok.
1: Fenerbahçe'nin zaten 5 yıldır şampiyonluğu kovalıyor. En sonunda bu sene şampiyon oldular. Onları da tüm ekibini tebrik ediyorum. Onların da 5'inde ve 8'inde Şampiyonlar Ligi işte 4 takımlı bir grup yapıyorlar. Oradan tek takım çıkıyor. Önce yarı final, sonra final. Onu inşallah onlar da yarı final ve final maçlarını kazanıp Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına geçebilirler. Şimdiden başarılar diliyorum. Diğer taraftan dediğim gibi sponsorluk anlamında inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Yani biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmasa emin olun yani ligde bile mücadele etmekte zorluk yaşarız. Ki bu en büyük maliyetlerden biri tabii sporculara bir bedel ediyoruz da onun dışında 16 takım vardı bu sene mesela ligde, 15 tane deplasmanımız var. Hepsi ayrı bir maliyet. Yani bazı deplasmanlara uçakla gitmek zorundasınız. Yani erkek futbolunda bu giderler belki bir şekilde gelirlerle kıyaslandığında çok fazla bir meblağ tutmuyor ama kadın futbolunda inanılmaz zorluyor. Ki geçen sene 16 takımlı birlik olarak başladı ama 3 takım ligin başında,
0: evet,
1: 3 takım düşüyordu. 3 takım düştü gitti. Ondan sonra 13 takım işte ilk baştaki 4-5 takım şampiyonluk için mücadele verdi.
0: Sayın Demirkol,
1: özveriyle,
0: evet,
1: sürdürdüler.
0: Sayın Demirkol, şunu da sormak istiyorum. Gerçekten çok temsil gücü yüksek bir lig. Özellikle her bölgeden en az bir iki takım var. Ve ben birinci lige benzetiyorum. Özellikle futbolda erkeklerdeki birinci lige. Temsiliyet gücü çok yüksek olan bir lig. Tabii ki burada özellikle sıkıntılar dediğiniz... yol paraları, deplasman paraları, harcamalar. Ama bunun yanında nakden yayın konusunda da kulüpler, özellikle Fenerbahçe,

0: yayınlayamadık ama ondan önceki seneye kadar maçlarımızı biz de Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ölçüsünde yayınlama gayreti içindeydik. Dediğimiz gibi yani bu büyük kulüplerde bu sorun yok. Hepsinin bir televizyon kanalı var ve maçları yayınlıyorlar. Geçen sene böyle bir girişim oldu. Maçlar naklen yayınlanacak YouTube üzerinden işte abonelik falan getirdiler ama süreç yürümedi. Bunun yürümemesinden büyük nedenlerinden biri ya Yüce Bey birazcık şey olacak ama emin olun yani başta bu kadın futbolunu destekleyecek en büyük kurum kim? Futbolun başındaki evet. yönetim. Evet. Federasyon. Yani daha önceki yayına çıkanları da dinledim.
1: Herkesin hani şunu Sayın Demirkol, yani. Sayın Demirkol şunu söyleyeyim. Hani bir iki örneği vardı onun için söylemek istiyorum. Mesela voleybolda evet voleybolda kadın ve erkek ligini süper ligini TRT Spor yayınlıyor. TRT Spor Yıldız yayınlıyor. Ama onun dışındaki ligleri YouTube kanalından yayınlıyor Voleybol Federasyonu. Handbol Federasyonu da bunu yapıyor. Bunu Futbol Federasyonu ki elindeki güçle mali gücü çok yüksek bununla yapabilir ve kazancından da pay verebilir bu kulüplere.
0: %100 kesinlikle tabii ki yani federasyon için çok basit bir konu bu. Yani bunu elindeki imkanlarla bunu bir dakika düşünmelerine gerek yok. Çok rahat çözebilecek imkanları var federasyonun. Fakat dedim ki yani mesela UEFA FIFA kadın futboluna inanılmaz değer veriyor. Bizim federasyona da önerileri oluyor. Ama ne yazık ki bizim federasyonumuz bu kadın futboluna üvey demeyeyim yani hiç evlat kelimesi geçmedi. Yani apayrı bir şey olarak bakıyorlar. Gördüğümüz o yani 5 senedir 6 senedir bu camianın içindeyiz. 15 senedir kulüp olarak kadın futbolunun içindeyiz. Yani bu kadar ilgisiz alakasız bu kadar destekten yoksun bir yönetim gelmedi. Şöyle diyeyim ben size futbol erkekler futbolda 3. ligde takımlara verdikleri desteği bir benzerini kadın futboluna verseler ki Süper Lig diye bahsediyoruz ki evet. bunda bütün büyük camiaların takımları var. Yani kadın futbolu bir anda apayrı bir noktaya gelebilecek potansiyele sahip biz bunu görüyoruz. Altyapımızdan görüyoruz. İşte ligde mücadele ettiğimiz takıma gittiğimiz şehirlerde görüyoruz. Müthiş bir ilgi var. Yani bizim de altyapı olarak iddialı konuşuyorum. Yani Türkiye genelinde belki en sağlam altyapıya sahip takımlardan biriyiz. Yani biz en son şeyimizde yaz okulları işte evet. ücretsiz yaz okulları düşedi çocuklara yönelik işte gençlere yönelik ücretsiz yaz okulu etkinliğimiz var. Buradan da duyurayım ben Ankara'da kadın futboluna ilgi duyan evlatlarımızı yaz okullarımızda bekliyoruz. Ücretsizdir. Yani böyle bir altyapı kuruyoruz, şeyi kuruyoruz. Çabalıyoruz ama bir noktaya geliyoruz. Artık en ufak bir destekten yoksun bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Ki bizim arkamızda sağlam bir kurum var. Diğer takımlarda bu da yok. Mesela ALG Spor, 5 sene önce ilk Süper Lig'in şampiyonu ALG Spor bu sene lige katılamadı. Doğrudan küme düştü. Yani destekler olmazsa bu destekleri sağlayacak da işte sponsorlar da hiç ilgi görmemiş gibi görünen bir yere de getirip gelip yatırım yapmak istemezler doğal olarak. Ha, büyük camiaların sponsor sıkıntıları yok. Büyük bir firmayla anlaşıyorlar. Bir yıllık giderlerinin tamamını o sponsorlarla yürütüp gidiyorlar.
1: Sayın Demirkol mesela son 6-7 dakikanın içine girdik. Mesela tamam büyük kulüplerin sponsorları var. Futbol Federasyonu'nun da sponsorları var. Hani Futbol Federasyonu'nun sponsorlarından %1 bile verseler Futbol Federasyonu'na yapılan sponsorluk katkısından %1 bile bu milli takım özellikle altyapısı olan kadın futbolunda altyapısı olan kulüplere mesela geçen hafta Giresun Sanayi Spor takımını konuştuk. Yani esnaftan topladığımız ücretlerle ayakta duruyoruz diyor. Şimdi o kadar sıkıntılı ki yani o konuşmayı dinleseydiniz gerçekten çok iki tarafın arasına sıkışmış bir başkan vardı. Yani esnafla sporun, kadın sporunun devam edilmesi için, kadın futbolunun devam ettirilmesi için mücadele eden bir insan olarak başkanı gördüm. O anlamda biraz futbol federasyonunda öne yak olması lazım. Biraz daha mesela Hakkari'de takım var, Şırnak'ta takım var, Van'da var. Ya birçok yerde takım var ve bunlar genç kızlar.

0: genç futbolcular kim bilir ne maksatla, ne düşüncelerle oralara, ne hayallerle, ne büyük hayallerle geldiler. Onların hayallerini de kırmamak için bir destek vermeleri gerekir Futbol Federasyonu'nun diye düşünüyorum.
1: %100 haklısınız. Biz yani bu geçtiğimiz süreçte bunların hepsini birebir canlı olarak yaşadık Yüce Bey. Maalesef yani gerekli dese hiç destek almıyorlar diyebilirim.
0: Mesela özellikle
1: geçen sene lisans, özür dilerim. Buyur. Geçen sene lisans paralarında mesela artırma gittiler. Zaten kulüpler var olmak için, kulüpte mücadele etmek için inanılmaz derecede fedakarca, dediğiniz gibi Giresun'un sayın başkanına da selam söyleyelim buradan.
0: Evet, Ünal
1: yani,
0: Göze.
1: Herkes inanılmaz bir fedakarlıkla bu ligde mücadele etmek, çalışmak, işte var olmak için mücadele evet. ediyor. Ama bu kadar destekten yoksun bir camia yani ne kadar daha gider? Çünkü 86 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Kadın futbolunda inanılmaz yerlere gelebilecek bir potansiyelimiz var. Çok ilgi alaka var. Ya bu ilgi alakayı her şeyde destekleyecek bir tane kurum var, federasyon. Ya dediğim gibi erkekler 3. lig veya bal liginde verdikleri destekleri kadın futboluna verseler apayrı şeyler konuşuyor oluruz bugün.
0: Özellikle milli takımımız açısından bir hani hamle veya bir söz söyleyelim. TRT Spor'dan nakden yayınlanıyor milli takım maçları. Necla Güngör Kragası bu takımın teknik direktörü ve Avrupa'daki gurbetçi kızlarımızdan da futbolcularımızdan da seçmiş. Gerçekten çok yüksek bir futbol aklıyla, futbol bilinciyle ve mücadeleyle bu noktalara geldiler. Hatta C liginden B ligine çıkarken puan kaybetmeden geldiler. Yani biz bu sporcuları her zaman desteklememiz gerekiyor. Çünkü bizim yüzümüzü ağırtan bir noktaya getirdiler artık.
1: Evet, kesinlikle çok doğru işler yapıyorlar. Yani buradan Necla Hocam'a da selam söylüyorum. Evet. Çok özveriyle çalışıyor biliyorum. O da bulunduğu konum itibariyle. O da aynı sıkıntıları yaşıyor ama dile getirmekte birazcık sıkıntısı olabilir
0: evet,
1: tabii ki. Şu
0: evet.
1: anda aktif görevde. Ama yani bunu hepsini topluyoruz. Ortak akıl şunu gösteriyor. Bu yayını hiçbir bilgisi olmayan biri bile dinlese. Yani federasyonun ufak bir katkısıyla kadın futbolu Türkiye'de inanılmaz noktalara gelir diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz
0: hani,
1: yani.
0: Dünya Kupası'na A Milli Futbol takımımız gitti. Dünya Kupası'na giden kafilenin %10'unu kadın futboluna aktarsalar emin olun ihya olur kadın futbolu.
1: %100 katılıyorum yani. Orada harcadıkları paraları burada destek olarak verseler yani o bile inanılmaz katkı sağlar kadın futboluna.
0: Hani oradaki yani, futbolcuların kampta kalması değil, oraya giden misafirler, oraya giden misafirlerin harcırahları bu anlamda söylüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. İşte aileler, o otelde olan olaylar hepsi kamuoyuna da yansıdı. Yani evet, kadın futbolunun hiçbir yerde temsilliği yok gibi geliyor. Şimdi federasyon her sene toplantı yapıyor kulüp temsilcileriyle. Tabi bu sene ben görevden ayrıldığım için gidemedim. Yani orada her sene başında güzel pembe tablolar çizilir. O çizilen pembe tablolar 15 gün sonra unutulur. Bir sene bu şekilde devam eder gider. Biz gene aynı noktada kalırız.
0: Peki altyapıdan özellikle Fonget Spor Kulübü kadın branşında altyapıdan A takıma çıkış trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yabancı futbolcuları da alıyorsunuz biliyorum. Onları da büyük takımlara transfer olduklarını da görüyoruz onların Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a veya diğer kulüplere. Ama buradaki sirkülasyon nedir? Özellikle altyapıdan A takıma geçiş olarak kısaca alabilir miyim?
1: Tabii ki bizim altyapımızda 3 tane U17'de oynayan oyuncumuz var. Şimdi U19'a geçecekler. Onlar bizim A takımımızın da kadrosunda. Onların gelişmesi için başka takımlara da yani daha çok süre alsınlar, kendilerini geliştirsinler diye oynama imkanı çok olmayan oyuncularımızı da diğer takımlara veriyoruz. Mesela Ankara'da bu sene Süper Lig'e Hayvanaspor da çıktı kadın futbol takımı.
0: Harika.
1: Onlarla da biz yani başkanlarıyla da birebir tanışıyor, aynı kurumda çalışıyorduk. Onlara da o süreçte oyuncu desteği verdik. Yani kendi içimizde de böyle bir destek şeyimiz var. Altyapımız iyi bizim. Yani altyapı Ankara'da az çok takip edenler geliyor. Fonget'in altyapısı sadece

0: Ankara'da da yurt genelinde de bayağı başarılı işlere imza atıyorlar. Ya bizim altyapı tabii bu destek sonuna geliyoruz. Yani destek konusunda bizim sponsorumuz var. İyi kötü yani şampiyonluğu oynamasak da ligi götürecek durumdayız ama dediğiniz gibi diğer takımlar mesela Giresun veya Ordu veya evet. işte Hakkari Spor yani evet. bunlar da güçlü destek iş adamlarından destek alırsa veya oradaki esnaftan falan destek alırsa ayakta duruyorlar. Onun dışında herkes kendi yağıyla kavruluyor Yüce Bey. Bu şey bu ülkedeki potansiyeli layık olduğu yere getirmemiz için dediğim gibi yani bu üst akla bir üst şeye abiliğe ihtiyacı var. Bu abiliği yapacak tek kurum da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu. Yani inşallah bu yayınları dinliyorlardır. Bu önerileri şeylerimizi dikkate alıp gerekli adımları atarlar. Kadın futbolun müthiş bir potansiyeli var Yüce Bey. Yani
1: şundan dolayı gördüğümüz Sayın Demirkol, şundan dolayı son bir dakikanın içinde şundan dolayı baktım geçenlerde bir televizyon platformunda kadın sporları yani Women Sports diye bir kanal kurulmuş ve ağırlıklı olarak futbol veriyorlar, işte beyzbol veriyorlar, kadın sporlarını veriyorlar ama ağırlıklı olarak futbol. Şimdi bu başka bir noktaya gidiyor anladığım kadarıyla. Kadın futbolu bir anda çok farklı bir noktaya gidecek. Biz yaya kalmayalım diye bu programları yapıyorum.
0: Değerli katkılarınız için de teşekkür ederiz. Dediğim gibi yani kadın futbolu spor camiasında da çok fazla dinlenmeye başladı. Yani böyle bir 4-5 televizyonumuz var. Women Gol var, Women işte.
1: Evet.
0: Yani 3-4 program var şimdi adı aklıma gelmedi. Haftalık düzenli yayın yapıyorlar. Ya bu yayınlar da gelişir. Yani sizin de katkınız için teşekkür ederiz. Yani kadın futboluna müthiş her haftada dile getiriyorsunuz. Sağ olun. Dediğim gibi televizyon, YouTube, radyo yani bu yayın kanallarında da kadın futboluna olan ilgi bir süre içinde artarsa onun da çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Ama en büyük katkıyı verecek gene çok tekrar ettim herhalde evet. ama Futbol Federasyonu.
1: Biz de bunları konuşarak Futbol Federasyonu'na da harekete geçireceğiz. Milli takım bazında değil, altyapılar ve futbol takımları, kadın futbol takımları anlamında. Biliyorsunuz böyle başlar, konuşarak başlar. Çok teşekkür ediyorum evet. Sayın Demirkol. Kolaylıklar diliyorum. Yok. İyi günler.
0: İyi günler.
1: Sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomge Spor Kulübü Kadın Futbolu'nun da eski başkanı Sayın Yalçın Demirkol bizlerle birlikteydi ve kadın futbolunu konuştuk. Sevgili dinleyiciler, geldiği noktayı ve bundan sonra neler yapılması lazım? Artık bir noktaya da gelmesi lazım. Bu kadar mücadelenin içinde kadın futbolu bir noktaya gelmesi için de mücadele ediyoruz. Ve saat 16 haber bülteninin ardından voleybol konuşacağız. Erkek voleybol takımımızın aldığı başarıyı konuşacağız. Bunun yanında kadın voleybolunda son durum nedir? Aynı zamanda Şırnak Fabrika Voleybol Antrenörü Yüksel Bayer de konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. 16 haber bülteninin ardından.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek." ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde ve Balıkesir Marmara arasındaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı Vefa Karakurdu üst geçidi Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da il başkanlığında düzenlenen törende konuşan Tekin arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16 onu gösteriyor sevgili dinleyiciler ve voleybol aktüel genel yayın yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte ve kendisiyle voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Evet, bağlantı kuruluyormuş. Bildiğiniz gibi Milletler Ligi'nde erkek milli takımımız Filenin Efeleri özellikle sevgili dinleyiciler çeyrek finale kalmıştı ve çeyrek finalde Slovenya'ya mağlup olmuştuk ama gerçekten mağlubiyet değil, ufak hatalarla galibiyeti elde edebilirdik ve şöyle ki yenildiğimiz setleri hep iki farkla kaybettik ve iki sette çok uzadı sevgili dinleyiciler ve bunlarla ilgili de konuşacağız az sonra Savaş Eskigülek'le sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştuk çeyrek finalde. Ve Savaş Eskigülek telefon attığımızda. Savaş, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Slovenya'yla oynayan milli takımımızı her zaman tebrik etmek, omuzlarımızda taşımak isteriz. Gerçekten 3-0 yenildiği için değil, oynadıkları oyun için, mücadele için. Hani seninle de hafta içinde görüşmüştük. Belki Polonya ile karşılaşsak, Slovenya'yı yendikten sonra Polonya bizi sürklese edecekti. Çünkü Slovenya'yı 3-0 mağlup ettiler. Ama gösterdiğimiz oyun, mücadele, kıl payı kaybettiğimiz setler beni çok üzdü. O mücadeleden dolayı da kutlamak istedim milli takımımızı. Sen nasıl değerlendiriyorsun ki milli takımımızda 6. olarak tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'nde en önemli noktaya geldi, en önemli dereceyi aldı. Kesinlikle. Neler söylemek istersin erkek milli takımımız?
2: Söylediklerinizin hepsine katılıyorum Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim, hani sondan başa doğru gitmek gerekirse Polonya bugün Slovenya'yı 68 dakikada yendi.
1: Biliyorum.
2: Ya 68 dakikada yendi. Polonya gerçekten inanılmaz bir voleybol ekolü. Ve biz milli takımımız da onlarla oynarken 3-2 oynadık. Biz o maçı da kazanabilirdik. Her ne kadar Polonya takımında yedek ağırlıklı az olmayan oyuncuları oynatmış olsa da Polonya, bizim orada oynamış olduğumuz oyunun göstergesi bizi umutlandıran bir seviyeydi. Kaldı ki düşündüğümüz zaman biz Slovenya'yı da çok rahat yenebilirdik. Hani 3-0 ya neyi konuşuyoruz? 3-0'ı konuşulacak bir tarafı var. Oyunu seyretmemiş, voleybolu seyretmemiş, bu efeleri seyretmemiş olan herkes skorlara bakıp set skorlarından da bağımsız olarak, yani set sayılarından da bağımsız olarak, ya 3-0 yenildik, nasıl yenildik? Çok da rahat yenebilirdik. Maalesef maçın Bosna Hersek'li hakemi Siniša Ovuka hakikaten bizim aleyhimize verdiği kararlarda haklıydı. Bakınız, hakkını teslim edeyim. Ancak Slovenya'ya karşı aynı hassasiyette olmayıp bizim lehimize verebileceği birçok kararda maalesef doğru kararlar veremedi ki ben bunu uluslararası voleybol hakemi arkadaşımla da, hakem olan eşimle de konuştuğumuzda, maalesef özellikle bu FIVB'nin yeni kurallar, denemekte olduğu yeni kurallarda bu top taşıma diye bahsettiğimiz bir kural değişikliği var. Hakikaten bu maçta Slovenya karşılaşmasında bizim canımızı yaktı birazcık. Orada evet, alabileceğimiz çok kritik 2-3 tane sayı setin seyrini değiştirebilip hatta set kazanmamızı ve oyuna daha konsantrasyonu yüksek bir şekilde devam etmemizi sağlardı. Yani oyuncularımızın her biri inanılmaz derecede itiraz ettiler ki bu itirazları da çok iyi kontrol edemedi. Herhangi bir yaptırım da kullanamadı. Yani iyi bir gününde değil de şimdi de mesela Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasını izliyorum. Gene baş hakem aynı hakem Siniša Ovuka, Bosna Hersek'li hakem. Hatta maçı anlatan spiker arkadaşımız bile Alper Bakırcıgil dedik ya, bizim maçta da böyle şeyler yapmıştır. Burada da Japonya lehine yaptı, ABD'liler yani Birleşik Devletli oyuncular çok itiraz ettiler. Bilmiyorum FIVB bunu nasıl değerlendirecek, hakem komisyonundaki büyükler nasıl değerlendirecek ama çok iyi bir final etabı oynayamıyor, yönetemiyor Siniša Ovuka ki İstanbul'a geldiği zamanda da görüşme imkanımız olan hakemlerden bir tanesi. Ama iyi bir final etabı değerlendiremedi. Bu şansları iyi değerlendiremedi diye düşünüyorum. Milli takımı Slovenya'yı yenebilirdi. Bana göre hani galiptir bu yolda mağlup derler ya. Bizim evet. Türkçemizde böyle bir deyim vardır. Evet. Hakikaten söylemek gerekirse yani her birini alnından öpüyorum. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir direniş. Resmen baş kaldırdı takım. Yani karşılaşma sonrasında Slobodan Kovac bile bugün yenebileceğimizi düşünüyorduk tarzında şey verdi ama tek bir kırılma noktası vardı. Daha doğrusu 3 kırılma noktası vardı Yüce Bey. İlk seti hadi açık ara kaybettik diyebiliriz, o da 25-20 de. İkinci ve üçüncü setlerde VNL tarihinin gene en çok skorlu setlerini oynayan milli takımımız set sonlarında kazanma alışkanlığını elde ettiği zaman biz çeyrek finali de geçeceğiz. Yarı finale de geleceğiz. Kürsüyü de göreceğiz diye umut ediyorum. Ama şurası bir gerçek. Muhteşem bir veda oldu. Milli takımımızın vedası Milletler Ligi'ne. Bu senelik bu kadar dedik. Altıncı olduk. Dünya altıncılığından sonra Milletler Ligi altıncılığını da elde etmiş olan milli takımımız FIB dünya sıralamasında da yükselişini devam ettiriyor. İşte Rusya araya girdiği için şu an için 10. sıradayız. Ama ben inanıyorum ki Avrupa Şampiyonası ve 2027'deki Milletler Ligi'nde yükselişimiz devam ettiği takdirde biz kıta şampiyonu olamasak bile dünya sıralamasındaki yerimiz itibariyle Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitme hedefini devam ettiriyor olacağız.
1: Şöyle ki hani bir gelişme var, çok büyük bir gelişme. Hani ayak seslerini duyurmaya başladı erkek voleybolu için milli takımımız ama ufak ayrıntılarda kayboluyoruz veya orada yitiyoruz. Öne geçiyoruz 2 sayı, 3 sayı, ardından ufak bir hata yapıyoruz, hemen moralimiz bozuluyor ve geriye düşmeye başlıyoruz. Hani kadın voleybolunda daha çok olur ya duygusal kırılmalar, erkek voleybolunda da olmaya başladı. Hani bunu engellememiz gerekiyor esasında.
2: Söylediğiniz şey, şöyle küçük bir katkı yapayım. Maçtan sonra bu sporcuların, valla tüylerim diken diken oluyor konuşurken. Sporcularımız başta

0: kaptan Murat olmak üzere Ahmet Tümer olsun diğer birbirlerini teselli ediyorlar. Uzatılan mikrofonlara da ne olur kusurumuza bakmayın diyorlar. Yani bu hakikaten çok zor bir şey. TRT spikeri arkadaşım yani özür dileyecek bir şeyiniz yok. Muhteşem bir mücadele vardı. Biz sizden razıyız dedi Enes Yalnız. Şimdi bunlara baktığınız zaman mutlak surette demek ki bizim bu çocuklarımızın birazcık daha desteğe ihtiyacı var. Bizler elimizden gelen desteği verelim ama sanırım birazcık da bu işin profesyonellerinden o anlardaki süreci iyi yönetebilmek adına birazcık daha desteğe ihtiyacı var. Profesyonel bir desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum erkek milli takımımızın.
1: Peki Milletler Ligi'ne geçelim. İlk finalist Polonya oldu. Şimdi de Japonya Amerika karşısında 2-0 önde setlerde ve 2-1.
0: İlk seti Amerika Birleşik Devletleri almıştı.
1: 2-1 önde ve 5-5 devam ediyor 4. set. Nasıl bir Milletler Ligi finali bekliyorsun?
0: Valla benim tahminim Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'yı yeneceği yönündeydi ki grup karşılaşmasında da Japonya geriden gelip Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenmeyi başarmıştı. Japonya bu turnuvada 12'de 12 yaptı. 6 tane karşılaşmasını 3-2 kazandı ama sonuç itibariyle kazandı. Maç kaybetmeden buraya geldi. Gene 3-2'ye doğru giden bir set olacak gibi görünüyor. İlk maçı da dediğim gibi grup aşamasında 3-2 kazanmıştı Japonya. Her iki takımın da baş antrenörleri gerçekten çok ama çok çok deneyimli. Kaç kraliyi biliyorsunuz hem plajda hem salonda olimpiyat altın madalyası kazanmış bir teknik direktör ve Amerika Birleşik Devletleri kadın takımıyla arka arkaya 3 kez ilk 3 Milletler Ligi'nde şampiyon olan bir teknik direktördü. Amerika Birleşik Devletleri Voleybol Federasyonu kadın takımından aldı, erkek takımına getirdi. Bakalım burada da inanılmaz işler yapıyorlar. Japonya karşılaşması bir final niteliğinde, yarı değil bence, tam bir final niteliğinde. Bu karşılaşma elbette hani 3-1 de bitebilir. Japonya bir geri dönüş yapabilir. Şu an daha 2 sayı geride ama benim düşünceme göre 5. set muhteşem bir 5. set olacak. Şöyle söyleyeyim yani Laurentilia gibi gerçekten çok başarılı, olimpiyat şampiyonluğu yaşamış, Avrupa şampiyonluğu yaşamış, yönettiği kulüplerle birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir deneyimli bir teknik direktör var. Fransız teknik direktör var Japonya'nın başında ki işte dediğim gibi grup aşamasında yaptıkları da ortada. Yani inanılmaz keyifli bir yarı final karşılaşması izliyoruz. Polonya-Slovenya maçı gibi değil, muhteşem bir keyif aldığımız, inanılmaz rallilerin olduğu güzel bir yarı final izliyoruz şu anda. Televizyonda karşımda açık tabii ki ve benim tahminimce Amerika Birleşik Devletleri buradan 3-2'lik bir skor alabilir diye düşünüyorum. Matthew Anderson'ın yani maşallahı var, muhteşem oynuyor ki önümüzdeki senede gene de biliyorsunuz Fenerbahçe forması giyecek, inanılmaz bir transfer Matthew Anderson.
1: Peki şimdi evet Milletler Ligi'ni yarın da konuşacağız. Özellikle finale kalan takımları ve bu durumu konuşacağız. Ama transferde de Fenerbahçe kadın voleybol takımının baş antrenörü konusunda bazı dedikodular gelmeye başladı. Abondanza ile yollar ayrılacak. Yerine işte 3 aday var gibi dedikodular. Sen neler söylemek istersin?
0: Şimdi şöyle duyumlarımız var ki ben bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Fenerbahçe bir Türk teknik direktöre emanet edilebilir tarzında bir bilgi de vermiştim size. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin benim düşünceme göre 3 değil 2 tane antrenör adayı var. Çünkü Leonardi Bernarda menajer tarafından Fenerbahçe'ye tavsiye edilen bir isim. Fakat Fenerbahçe'nin onu istemesiyle ilgili net bir kayıt yok. Fenerbahçe onu düşünmüyor. Biliyorsunuz Zé Roberto ile ilgili çok ciddi atılımlar yapmışlardı. Fakat Zé Roberto'nun tercihi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobby olunca tekrardan teknik direktör arayışlarına girildi. Kesin olan bir tek şey var. Abondanza ile önümüzdeki sezon Fenerbahçe çalışmayacak ve geçtiğimiz sezon bundan önce yani geçtiğimiz sezon ondan önceki sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluk getiren Lavarini'yi ciddi anlamda Fenerbahçe düşünüyor Ancak Lavarini'nin Fenerbahçe'yi düşünüp düşünmediğiyle ilgili net bir kayıt, net bir bilgi yok. Ayrıca bakınız çok çok ilerledi zaman bir takım oluşturabilmek, takım kadrosunda, teknik kadroda oluşturulabilecek personeli seçebilmek için de vakit oldukça geç sayılır. Bu bakımdan da...

0: de gene aldığım bilgiye göre, yani İtalya'dan bizatihi aldığım bilgiye göre normalin üstünde ücretler talep ediyorlar. Bu da Fenerbahçe için bir geri adım oluyor. Çünkü bir önceki dönemde hatırlayacaksınız çok da hoş olmayan bir ayrılık olmuştu.
1: Evet.
0: Şampiyonluğunun ilanından iki gün sonra çalışılmayacağı yönünde bilgi verilince şoke olmuştu Lavarini de hatırlayacak olursunuz, evet. Fenerbahçe'de. Aynı şeyleri bir daha yaşayıp istemediğiyle ilgili bir konuları bir tarafa geçtim. Artık hani belli bir şekilde çalışmaya başlamış şu anda İtalya'da takım ve teknik heyet olarak. Fenerbahçe'nin Lavarini transferiyle ilgili sözleşme imzalamayı düşündüğü Lavarini transferiyle ilgili en büyük handikapı, en büyük önündeki engeli sezonun yaklaşması, Lavarini'nin sistemini kurması takımıyla, İtalya'daki takımıyla ve çok yüksek maliyetler talep etmesi. Ben bunu sadece gelmemek için bahane arıyormuş tarzında değerlendirmek istiyorum açıkçası. Dolayısıyla geriye de bir tek şey kalıyor. Ferhat Akbaş'ın artık ismi de gündeme geldiğine göre ben de zikredebilirim. Ferhat Akbaş'ta uzun zamandan beri görüşme var. Fakat Lavarini tercihi bir şekilde araya girdi. Bakalım Ferhat Akbaş mı olacak, Lavarini mi olacak, ama bence Ferhat Akbaş olacakmış gibime geliyor. O da önemli getiriler sağlayacak Fenerbahçe'ye. Başka sorunlar getirebilir Ferhat Akbaş'ın transfer olması Fenerbahçe'ye. Çünkü biliyorsunuz Eczacıbaşı'nın da baş antrenörlüğü döneminde Hande ile sıkıntılar, evet, yaşamıştı. Ve Hande Ferhat Akbaş'ın Eczacı'dan ayrılmadan önce Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Fakat şurası da bir gerçek ki profesyonel hayat bir şekilde tokalaşıp görevlerine profesyonelce devam etmeleri en yakışanı olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim düşünceme göre %60-%70 oranında Ferhat Akbaş önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle bir destek ya da işte analiz de yapayım. Şimdi Fenerbahçe'de Pelin Çelik'in özellikle eski Paşa Hüseyin'in Fenerbahçe'li, evet, futbolcu Allah Paşa Hüseyin'in, evet, kızıdır. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de kadın voleybolunda şampiyonluklar kazandığı bir oyuncusudur. Kaptanıydı, ardından da menajeriydi voleybol takımının. Sayın Ali Koç'la birlikte vedalaşmıştı ama Aziz Yıldırım'la birlikte tekrar geldi ve Aziz Yıldırım orayı Pelin Çelik de bir anlamda destekleyebilir. Hani Hande ile Sayın Ferhat Akbaş arasında bir sıkıntı olursa bunu giderebilecek yapıda bir insan. Eda Erdem var. Ama Ferhat Akbaş da biraz inatçı bir baş antrenör ve Fenerbahçe'de sorunlar yaratabilir. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle bu biraz dizginlenebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz dönemlerdeki görevinden daha farklı bir üst kademedeki göreve getirildi Pelin Çelik.
1: Evet.
0: Ona bir başarılar dileyelim öncelikle. Ecem diye şu anda hala hazırda bir menajeri var kadın voleybol takımının. O da sevgili Mustafa Kavaz'ın kıymetli eşidir. Bu bakımdan baktığınızda da Ecem görevine devam ederken bir üst kademede voleybol direktörü olarak görev yapacak. Soner Erdoğmuş'un görevini diye düşünmek lazım ama kadın takımıyla ilgili, evet, tabii ki. Şimdi böyle olunca da tabii ki Pelin Çelik'in menajerlikten bir adım daha yukarı çıkıp merdivenin bir basamak daha yukarı çıkıp olayları çok daha net görebilme durumu söz konusu olabilecek. Ama sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten şahsen tanımış olduğum Ferhat Akbaş salonun dışında inanılmaz saygılı, muhteşem bir vefa örneği gösteren, gerçekten çok nasıl söyleyeyim size, iyi bir insandır. Gerçekten çok saygılıdır. Çok efendi bir kişiliktir. Ama oyun sahası içerisinde çeşitli handikaplar yaratabilecek görüntüler arz edebilmiştir bugüne kadar. Ki biliyorsunuz Filenin Sultanları bana, evet, göre çok ama çok çok erken bir dönemde Filenin Sultanları'nın başına geçmişti. Umut ediyorum ki oradaki tecrübeleriyle birlikte Japonya'da yapmış olduğu başarılı serüven onu bu hale getirdi. Bir de tabii ki kamuoyunun merak ettiği bir konu vardır. Japonya'da milli takım çalıştıran teknik direktörlerin takım, yani bir kulüp takımı çalıştırmasına izin vermezler. Bununla birlikte Japonya'da ilk kez bir yabancı antrenör milli takım çalıştırıyor Ferhat. İlk yabancı antrenörü Japonya kadın milli takımının. Böyle olunca da bir kafa karışıklığı oldu. Ben onu da araştırdım. Net bilgi olarak söylemem gerekirse, Ferhat Akbaş ilk sene için bir kulüp takımı çalıştıramıyor.

0: yapmayacağı yönünde bir sözleşmesi var. Ancak ikinci seneden itibaren serbest durumu söz konusu. Yani Fenerbahçe'ye gelmesi için hiçbir engel yok. Ama bakalım Mevlam neylerse güzel eder. Eminim ki Türk voleybolu için değişik günlerin bizi beklediği günlerde yakınlaştı diyebilirim Yüce Bey.
1: Şöyle ki hani Eczacıbaşı döneminden de biliyoruz Ferhat Akbaş'ın özellikle maça hamleleri, kurduğu takımlar, beklentiler. Hani gerçekten Japon milli takımında da o tecrübesinin arttığını, voleybola bakışı, kulüp takımını çalıştırırken özellikle büyük bir camiayı, daha doğrusu taraftarı olan bir camiayla çalıştırırken farklı bir şekle bürünebilir mi? Tecrübesi bu noktaya geldi mi? Çünkü şöyle diyeyim, taraftarı olan kulüplerde ve şampiyonluğa alışmış olan kulüplerde antrenörlük çok zordur.
0: Kesinlikle bunu hep söylüyoruz. Camiası olan kulüpler, yani bizim İskoç dernek statüsündeki kulüplerimiz var ki hani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bu şeylerin dışında taşımak lazım. Çünkü Türk sporunun kilometre taşı bu kulüpler.
1: Evet.
0: Camialarıyla, yani milyonlarla değil, 10 milyonlarla ölçülen taraftar sayılarına sahip inanılmaz camialar. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları bugün birçok konuda bir fikir beyan etmesi, bir Galatasaray başkanının, bir Fenerbahçe başkanının, bir Beşiktaş başkanının önemli bir kanaat önderi gibi değer görür toplumda. Öyle olunca da gerçekten sporun içerisinde olması gereken profesyonelliğin ne kadarı yer alabilecek önümüzdeki dönemde, bunlara hep beraber şahit olacağız. Ama şurası bir gerçek, hani bu köprünün altından çok sular geçti. Ferhat Akbaş gerçekten inanılmaz tecrübeler elde etti, hem yurt içinde hem yurt dışında. Böyle olunca da ben bazı alışkanlıkların yerine göre törpülendiğini ve kamu menfaati yararına, yani çalıştığı kulüp yararına, bunlarda çeşitli iyileştirmelerin ve iyiye gitme yönündeki düşünce sistemini elde etmiş olduğunu düşünmek istiyorum açıkçası.
1: Hani bir laf vardır, erkek baba olunca olgunlaşır ya. Hani evet. Acaba Japon milli takımından sonra Fenerbahçe gibi bir kulüpte daha olgun olarak Ferhat Akbaş baş antrenörlük yapar mı, ki yapacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi bakınız, gerçekten Ferhat Akbaş çok değerli bir spor insanı, çok değerli bir voleybol antrenörü, çok değerli bir voleybol antrenörü. Bununla birlikte bu değerlerin hani bazen diyoruz ya doku uyuşması,
1: evet,
0: uyuşmuyor, bazen olmuyor. Yani dünyanın en iyilerini de getirdiğinizde bir takım, hangi takım olsun, futbol olsun, voleybol olsun, keşkinlik, şampiyonluk, altın tepsi de size ikram edilmiyor. Dolayısıyla işte oradaki tecrübelerinin fazlalaşmış olması, Japonya gibi gerçekten köklerine, geleneklerine, saygı mefhumuna müthiş derecede bağlı olan bir topluluk içerisinde kendini çok iyi geliştirmiş olduğunu görebildiğimiz kadarıyla, televizyonlardan görebildiğimiz kadarıyla, bunun o inatçı kişiliğine, yani oyun içerisindeki, oyun anlayışı anlamındaki inatçı kişiliğine olumlu katkılar yapmış olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arası, telefonda kalıyorsunuz. Ardından bir konuğumuz olacak. Konuğumuzla yine voleybolu konuşuyoruz ama farklı bir pencereden bakacağız. Savaş Eskigülek, reklam ve şarkının ardından tekrar birlikteyiz.
0: Tamamdır.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.33'ü gösteriyor. Milletler Ligi'nde sevgili dinleyiciler, yarı final karşılaşması var. Amerika-Japonya. 2-1 setlerde Japonya önde ama bu sette Amerika öne geçmişti. Bunu konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Savaş Eskigürek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni, saat 16 haber bülteninin ardından bizlerle birlikteydi. Tekrar telefonumuzun diğer ucunda. Savaş Eskigürek, hoş geldin bir kez daha. Savaş Eskigürek, bir kez daha hoş geldin programımıza.
1: Alo.
0: Alo Savaş Eskigürek.
1: Şimdi geldim.
0: Tamam. Telefon hattımızdasın.
1: Evet evet.
0: Tamam. Şimdi çok önemli bir konuğumuz var, her konuğumuz gibi, ama çok farklı işler, çok güzel işler yapan bir konuğumuz. Yüksel Bayar. Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Şırnak Okulu İdari Antrenörü Yüksel Bayar. Sayın Bayar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Selamlar, saygılar.
0: Sağ olun. Şimdi biz sizinle bağlantımızı Savaş Eskigürek yoluyla bulduk. Gerçekten çok önemli işler yaptığınızı gördük. Önce sizi tanıyalım, ardından yaptıklarınızı, orada neler yaptınız, neler kazandırdınız ki ben videolarınızı da seyrettim. Savaş Eskigürek sabah attı, sabahın çok erken saatlerinde. Ben izledim, gerçekten ağzım açık kaldı. Oralarda çok güzel işler yapıyorsunuz. Öncelikle Yüksel Bayar'ı bize tanıtır mısınız?
2: Tekrar merhaba diyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de, özellikle voleybol severlere de. Şimdi Şırnak doğumluyum ben. Doğma büyüme orada yaşıyorum.
0: Evet.
2: Lise yıllarında voleybola duyduğum sevgiden sonra bunu devam ettirme gereği duydum. Fakat oradaki en büyük imkansızlıklardan biri de, ki bu bir duygu sömürüsü ya da ajitasyon değil.
0: Tabii değil, lütfen.
2: Evet, ki sadece olan durumu aktarmaya çalışıyor.
0: Durum tespitinde bulunuyorsunuz.
2: Aynen. Yani voleybola ilginç yoktu. Zaten ülkemizde biliyorsunuz son zamanlarda voleybola çok daha fazla ilgi, milli takımlarımızın başarısından sonra daha da artmaya başladı. Eski dönemlerde Şırnak'ta hiçbir şekilde voleybola ilgi yoktu. Hiç izlenme ya da oynama durumu gibi bir şey yoktu. Bizim bir antrenör gelmişti, Aydın Karadağ diye. Gençlik Spor'un düzenlemiş olduğu bir kurs vardı. Bir ay katıldım. Ondan sonra bayağı bir aşina oldum. Bayağı bir sevdim. Hani bu sporun ciddi anlamda bizler için çok büyük bir gelecek kapısı olacağını düşünerekten devam ettirmeye çalıştım. 2-3 yıl tek başıma çalıştım. Ondan sonra üniversiteye gittikten sonra oradaki voleybol takımlarına Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde katılıp öğrendiklerimi orada daha iyi pekiştirmeye başladım. Bu şekilde bir yol çizdik, devam ettik.

0: zamana kadar geleceğimizi hiç düşünmeden, fakat çabamızı özellikle ülkemizin voleyboluna değer katmak amacıyla, ne gerekiyorsa yapma amacıyla mücadele ettik. Ve 1 Temmuz 2013'te ülkemiz adına belki de en önemli projelerden biri Fabrika Voleybol Okulu'nun açılmasıyla beraber onu ilimize almak için gerekli müracaatlarda bulundum. Sonra federasyonumuz bize ulaştı. Biz müracaatlardan sonra okulumuzu açtık. Şu anda binlerce çocuk, özellikle %90'ı kız çocuğu olmak üzere voleybolla hayatlarının en güzel dönemlerinden birini yaşamaktalar.
1: Şimdi gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Şimdi oralarda, hani Diyarbakır'da ben de çalıştım, 7 sene çalıştım. Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, yine Diyarbakır spora daha aşina bir yer ama Şırnak'ta kadın voleybolu özellikle %90'ı kız çocuklarımızdan oluşuyor diyorsunuz. Binlerce çocuk var. Muhteşem bir iş başarmışsınız. Gerçekten ellerinize emeğinize sağlık. Kimler sizin yanınızdaysa onların da ellerine emeğine sağlık. Gerçekten yürekten kutluyorum. Sabah Şesin Gülek, senin sorun, ekleyeceklerin varsa ki 20 dakika süresince Yüksel Bey ile birlikte olacağız. Buyur.
2: Benim Yüksel Hoca'ya soracağım hiçbir şey yok hocam. Neden biliyor musunuz? Yani işte konuşuyoruz, hafta içinde konuşuyoruz, yazışıyoruz. Kendisinin yazmış olduğu bir roman var. Kısmetse onu da basımı gerçekleştirecek. Sizlere de ulaştıracağız. Göreceksiniz. Yani Yüksel Hocam'ın bu yapmış olduğu ilk, daha önce de böyle şeyler yapıyordu. Biraz da onlardan bahsetmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Cizre'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Belediye Spor da Efeler Ligi'nde yer aldı. Fakat işte altyapı eksikliği yüzünden bugün artık devam edemez duruma geldi, transfer bütçeleri sebebiyle. Ben umut ediyorum ki bu fabrika voleyboldan çıkacak o öz böz Şırnaklı, Cizreli, Beytüşşebaplı çocuklarımız sayesinde hem kadınlarımız hem erkeklerimiz Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde yer alacak. Daha böyle ekonomi şartlarda yer alacak diye düşünüp kendi kendime hayal kuruyorum. Ama esas onun hayalini, Yüksel Hocam'ın hayallerini dinlememiz lazım. Daha önce de yapmış olduğu bazı şeyler vardı Yüksel Hocam. Onlardan da bahsetmeni rica ediyorum.
0: Estağfurullah Savaş Hocam. Şimdi biz öğretmenlerin hayalleri aslında çocuklarımızın hayalleridir. Biz onların penceresinden bakıp hayal kurmak zorundayız. Çünkü bizim mutlu olmamız onların mutluluğuna bağlı. Biz de bu perspektifte bir yol çizdik. Sizin de dediğiniz gibi Şırnak'ta, Cizre'de, Beytüşşebap'ta ve en önemlisi Şenoba'da Türkiye'de fabrika voleybol okullarımızın bir beldede açılmasının ilk örneği. Orada da örneklerini gördük. Beytüşşebap özellikle ülkemizin en uzak ve en zor şartlarda yaşayan ilçelerinden biri. Burada bugüne kadar hiçbir voleybol kursu olmamıştı. Biz fabrika voleybol okulu olarak buraya da ulaştık federasyon aracılığıyla. Sağ olsunlar, federasyonun bu azmini özellikle federasyon başkanımız Fuat Bey, Mustafa Bey, Berk hocamız geçmiş dönemlerde onların çalışmalarını gördükçe bizim burada çok fazla bir emek vermediğimizi de görüyoruz işin açıkçası, aklını yemeden. Şenoba'da özellikle bir belde ve yaklaşık 200'e yakın çocuğumuza ulaştık bugüne kadar. Bunların üçünü TFS Spor Lisesi'ne de gönderdik.
1: Harika.
0: Sınavlara. Biri kazandı fakat ailesinin onu Fen Lisesi'ne göndermesinden dolayı kaydını yapamadık. Beytüşşebap ilçemize gelecek olursak, ilk buraya geldiğimde kimse buradaki okulun açılacağına inanmıyordu. Çünkü bayağı bir vaatler falan verilmişti bu ilçeye birçok konuda. Hayır dedim, Türkiye Voleybol Federasyonu açacak ve buradaki çocuklarımızın gelişimi, hayallerini bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çok güzel alternatifler sunacağından hiçbir şüpheniz olmasın ki oldu ve 300'e yakın çocuğumuza geliyor. Şehrin sosyolojik ve kültürel yapısını da bir nevi değiştirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü kız çocuklarının burada da ağırlıklı olması bizi çok çok şaşırttı. 320 öğrencimizden 178'i 278'i kız çocuğu düşünüyor.

0: o derece evet. yüksek bir rakam veriyorum. Çocukların çarşıda gezip o fabrika tişörtleriyle gezmeleri, buradaki halkın da tarihte ilk defa Viyenel maçlarını kahvede, kıraathanede izlediklerini gördüm. Ve bizi çok mutlu etmişti. Gittim böyle, ben de merak ettim, dedim niye? Dedi ya benim çocuk voleybole geliyor hocam. Dedi ya final maçımız var Türkiye'nin. Ya dünya finali bu, niye izlemiyorsunuz? Gidip açtık, herkes öyle bir izliyor ki. Bir yandan çaya, bir yandan okey taşları, sesleri falan. Okey oynarken bile adamlar televizyondan gözünü alamıyor. O derece heyecanlı. Final setini aldıktan sonra, oradaki kalabalığı gördükten sonra dedim tamam. Artık voleybol burada kıraathanenin önüne geçmiştir. Okey taşlarının önüne geçmiştir dedim. Ya çok garip gelebilir fakat edindiğim izlenimler bu.
1: Gerçekten çok önemli. Ben de 7 sene çalıştım Diyarbakır'da. Sizin bulunduğunuz bölge kız çocuklarının spor yapması anlamında çok daha önemli bir bölge. Hele voleybolun bu noktaya gelmesi çok daha takdir edilecek bir nokta. Ellerinize sağlık hocam.
0: Sizin de hocam, teşekkür ederim. Onun dışında burası Beytüşevap ilçemizden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Hayvancılıkla özellikle geçimini sağlayan bir toplum. Çocukların okul tatilleri döneminde yaylalarda ailelerinin yanında hayvancılıkla uğraştıkları bir bölge. Bir senedir, 31 Mayıs'ta açılmıştı 2025 tarihinde. Geçen yaz ve bu yaza nazaran voleybol okulu tatilinde yaylaya giden çocukların %80'i gerek ailelerle gerek buradaki kaymakam beyin katkılarıyla o çocukların %80'i 85'ine yakını şehir ilçesinde kalıp merkezde kalıp fabrika voleybol okuluna katılmak için yaylalara gitmeyip tatillerini bu şekilde geçirdiklerini de söyleyebilirim.
1: Evet, gerçekten çok önemli. Verilen tabii. değer bir noktada nereden nereye geldiğini de gösteriyor. Şimdi bir video atmıştı Savaş arkadaşımız. Karlı tepede bir okul ve siz oraya sadece bir keçi yolu gibi bir yer açmışsınız. O ne diyelim, o patika yoldan, patika keçi yolundan girmişsiniz o karın arasında ve yüzlerce çocuk var. Özellikle kız çocuğu. Biraz da bunları böyle anlatır mısınız? Kimlere nasıl dokunuyorsunuz? Aileler özellikle çocuklarını, kız çocuklarını oraya size göndermek için neler konuşuyor? Çünkü sizin güven sağlamanız da çok önemli.
0: Evet. Şimdi biz bir şekilde bölgemizdeki bazı hassasiyetlerin, özellikle kız çocuklarının okutulmasıyla ilgili bazı geçmiş dönemlerden kaynaklı, hala da bu olumsuz durumu yaşıyoruz. Okumalarıyla ilgili bir ön yargı vardı.
1: Evet.
0: Spor güçlü bir kavram.
1: Evet.
0: Gerçekten çok güçlü bir kavram. Hele ki işin içine voleybol girdikten sonra bu güç bir patlak verdi.
1: Evet.
0: Milli takımımız, özellikle kadınların sarf etmiş olduğu ve edinmiş olduğu başarılar sayesinde buradaki voleybola olan algı, hele ki kız çocuklarının spora olan algıları da çok değişti. Aileler de tabii ki gündemde olan bu güzel durumu değerlendirip kendi işlerinde bir iç muhasebe yapıp kız çocuklarının da artık voleybolla ben de toplumda bir yer edinmeye gerekiyor, benim de bir adım var, ben de bu toplumun bir bireyim noktasında hareket ederek kız çocuklarını voleybola gönderme konusunda hiç tereddüt etmeden bizimle iletişime geçiyorlar. Ve biz de federasyonumuzun bize sağlamış olduğu tüm imkanları çocuklarımızın önüne seriyoruz ve onlar da çok iyi bir şekilde değerlendiriyorlar.
1: Yüksel hocam, şimdi şöyle bir durum var. Evet, erkekler spor yapabilir, erkek çocuklarını, kız çocuklarını götürebilir, ama annelerin, yani kızların

çocuklarımızın, geleceğin annelerinin sporcu olması ve onların spora yönlendirmesi çok daha farklı bir şey, daha güçlü. Bunu sağlamanız da orada özellikle

0: din büyüğüne baktığınızda sadece bir çocuğun hayatına dokunmak değil, veya daha da özele inelim, sadece voleybol değil, orada bir kültür var, orada evet, bir spor yaşantısı evet, var. Yani dünyaya açılıyor o çocukların ufukları. Çünkü ne kadar engellerseniz engellersiniz, beynini engelleyemezsiniz, düşünceyi engelleyemezsiniz. İşte bu güzel yavrularımızın düşüncelerine voleybol öznesi altında bir güzellik, güzel bir dünya vaat etmeyi, neler yapabileceğini gösterebilirsek, mümkün olduğu kadar da o toplumun annesine, babasına, gelecek nesile de güzellikler açmak durumunda kalacaksınız. Bu bakımdan ben konuşurken bile zorlanıyorum. Siz onu evet, orada başarıyorsunuz. Ben hakikaten hani avuçlarım patlayana kadar alkışlamak istiyorum ama şurada da hakkını teslim etmemiz lazım. Yüksel Hocam da bahsetti. Sağ olsun bize bu konuda izin veren Alper Başkanımıza, Fuat kardeşimize, ki Fuat'ı da biz konuk almıştık kendisine. Ama ondan önce de şunu söylemem lazım. Özellikle Voleybol Federasyonumuzun Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ın ve sponsorlarımızın çok ama gerçekten çok çok büyük desteği var. Orada hiçbir çocuktan para alınmıyor. Doğru söylüyorsun değil mi Yüksel Hocam?
1: Evet evet. Tamamen ücretsiz. Tamamen
0: ücretsiz. Kılıkları, kıyafetleri, malzemeleri, her şeyi, eğitimleri, maaşlarına varana kadar her şey o sponsorlar vasıtasında oluyor. Hani diyoruz ya, sponsor ne işe yarıyor? Bakınız ne işe yarıyor.
1: Şimdi Trendyol bizim genel sponsorumuz. Bir ara bir toplantımız oldu İstanbul'da. Bunu belirtmiştim. Hani Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorlar. Fakat biz buradaki göndermiş oldukları kargo bir yaşam kargosu olmuştu. Bu evet, kargo evet, bizim için en büyük kargolardan biri olmuştu. Evet, sponsorların buradaki etkisi çok çok fazla. Dediğiniz gibi buradaki oluşan atmosferi sağlayan Voleybol Federasyonumuzun katkısını hiçbir şekilde küçümsememek lazım. Şu anda 48 tane merkezde faaliyet gösteriyor zaten. Ve bu merkezlerin her birinde yaklaşık 7000'e yakın çocuğa ulaşmak gerçekten büyük bir başarı. Ve biz de bu kurumun içerisinde ufak da olsa bir yer edilmekten çok çok onur duyuyoruz. Çok da mutlu oluyoruz ve burada çalışmaktan da asla vazgeçmeyeceğimizi burada belirtmek istiyorum.
2: Şöyle ki Yüksel Hocam, şunu da söyleyelim. Biz bir kere bağlanmadık size. Her zaman bağlanacağız. Orada neler oluyor? Orada neler yapıyorsunuz? O gelişmeler neler oluyor? Bunlarla ilgili de her zaman tabii, sizden bilgi isteyeceğiz. Her zaman tabii, oradaki tabii, olayları bizlerle, daha doğrusu dinleyicilerimizle paylaşmanızı isteyeceğiz. Her zaman Yüksel Hocam.
1: Teşekkür ederim. Bir şey daha var, önemli bir konu.
2: Buyurun.
1: Şimdi bizim Savaş Bey de bahsetti zaten. Bu Cizre'de Efeler Ligi'ne girmesinden sonra, ki Cizre'nin de Efeler Ligi'nde duramamasının tek sebebi altyapının eksikliğiydi. Biz kadın voleybol takımı olarak Şırnak Merkezi'de yaklaşık 14 yıldır ikinci ligde mücadele ediyoruz. Ve son 4 yıldır sadece Fabrika Voleybol Okulu'ndan yetişen sporcularımızla ligde mücadele ediyoruz.
2: Evet.
1: İşte altyapının gerçekten ne kadar önemli olduğunun bir gerçeğini burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz Yüksel Bey. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Gerçekten emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok onur ettiniz. Buradan sesimizi tüm Türkiye'de duyurmaktan mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Biz daha çok mutlu olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Selamlar, sevgiler.
1: Saygılar, baş gösterin. Sağ olun.
2: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Şırnak Okulu İdari Antrenörü Yüksel Bayar konuğumuz oldu. Savaş Eskigülek, gerçekten şöyle ki saat 15.30 ile 16 arasında kadın futbolunu konuştuk. Ve kadın futbolunu konuşurken de orada gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Hani Şırnak'ta olan olayları kadın futbolunda gerçekten yaşıyoruz ama orada... ne diyeyim, federasyon tarafından destek yok ama burada federasyon tarafından destek var ve o destekte voleybol çığ gibi büyüyor. İşte aradaki fark bu. Spordan gelen biri var, spordan gelmiş, o sporun içinden gelmiş ve federasyonda durumun ne olduğunu da biliyor ve desteğini de sürdürüyor. İstersen bununla devam edelim.

0: Deyince Bey, hani benim bir sözüm vardır, sıklıkla da tekrarlarım, siz de evet diyeceksinizdir. İyi diye bir şey yok bizim hayatımızda. Çünkü evet, daha iyisini yapabileceğine inancımız tam. Daha iyisini yapabileceğiz. Daha çok çalışacağız, daha iyisini yapacağız. Buradan hareketle biz diyoruz ya, biz Türkiye'de bir voleybol ülkesiyiz diyoruz. Muhalifler oluyor, kabul etmeyenler oluyor. Veya ne bileyim, bir okul maçını TRT niye yayınlamadı deyip, hani voleybol ülkesiydiniz diye bir sistem olabiliyor. Yalnız bakınız, Şen Oba, Beytüşşeba, evet, evet, Cizre, Şırnak, yüzlerce diyor ya, 200-300'ler, 400 kişinin 300 tanesi kız çocuğu ve voleybol oynuyor. Düşünebiliyor musunuz? Fabrika voleybol tişörtleriyle sokaklarda dolaşıyorlar o ilçede. Ve ne kadar güzel bir şey söyledi. Yani benim çocuğum gidiyor, kızların final maçı var, kahvede açın maçı seyredeceğiz deyip hep beraber maçı seyrediyorlar. Ya bu nasıl, başka türlü nasıl ifade edilebilir, evet, ki voleybol ülkesi değil diyebilir, evet, miyiz Allah, evet, aşkına? Daha iyisini yapmak zorundayız. Daha iyisini yapacağız, daha iyisini de yapabilecek gücümüz var. Devletimizde, genç nüfusumuzda, milletimizle birlikte, sponsorların desteğiyle mutlak surette daha iyisi de olacak bu ülkede. Ama sadece birazcık zamana, birazcık empatiye, birazcık sağduyuya, birazcık da sabra ihtiyacımız var. Bunu yaparken destekleyici eleştirilerin hepsine açık olmakla birlikte insanların birazcık o eleştiri şiddetini birazcık azaltması benim en büyük tavsiyem. Çünkü dediğim gibi bakınız, 300 tane kız çocuğumuz işte 4 seneden beri ligde mücadele ediyor.
1: Evet.
0: Ve altyapısından getiriyor bunları. Ben de çok iyi bir şey söyleyeceğim ki, Cizre bugün gerçekten çok önemli bir deplasmandı. Çok da güzel de transferler yapıyordu. Ama bakınız, taşıma suyla değirmen bu kadar dönebiliyor.
1: Olmuyor.
0: Bu kadar olabiliyor. İşte bu Şenoba'dan, Beytüşşebap'tan, Cizre'den, Çırnak'tan çıkacak olan çocuklarımız da orada tekrardan voleybol daha da iyi hale gelecek. O çocuklar daha iyi yerlere gelecek. Ne güzel söyledi. 3 tanesini liseye gönderdik ama diyor ailesi, hani SBS, evet, spor lisesini kazandılar diyor. Ama diyor bir tanesi kazandı. Ondan ailesi fen lisesini tercih etti. Yarın öbür gün fen lisesi değil, spor lisesi tercih edilecek. Daha fazla şeyler tercih edilecek ve voleybol katkısı Güneydoğu'da ve Doğu'da kat ve kat bir şekilde ülkemizin refahı için, müreffeh bir yaşantı tarzı için hepimize katkı sağlayacak.
1: Hani şu var, orada evet fen lisesine gönderilmiş ama o çocuk büyük ihtimalle hangi mesleğe ulaşırsa ulaşsın, gerçekleştirirse gerçekleştirsin, çocukları olduğu zaman elinden tutacak ve voleybola yönlendirecek. Önemli olan bu.
0: Şöyle söyleyeyim, o çocuk fen lisesine de gitse lise takımında oynayacak, okullar arası mücadelelere katılacak. Orada, çünkü onun içine o kurt düştü artık.
1: Evet.
0: Hani o salonun tozunu yuttu bir kere.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ondan artık başka bir şey olmaz. Fen lisesinde belki tıbbı kazanacak ama voleybolu gene oynayacak.
1: Evet.
0: Aynı için benim endişem yok. O şey, hani mayayı vermek çok önemliydi. Maşallah güzel işler yaptı Yüksel Hoca ve ekibi. Tabii ki başta Voleybol Federasyonumuz ve yetkililer.
1: Evet. Şimdi Milletler Ligi'nde de 5. set 8-6 Amerika önde Japonya'ya karşı, ki Japonya 2-0 öndeydi. 2-0'dan 2-2 ve 3-2'ye doğru gidiyor. Amerika finale doğru yürüyor.
0: Grup karşılaşmasında da Amerika Birleşik Devletleri 2-0 öndeydi. Japonya 3-2 yenmişti.
1: Evet.
0: Şimdi bakınız, hani kadın voleybolu, erkek voleybolu arasında böyle bir şeyler olur, derecelendirmeler olur, evet, kıyaslamalar olur vesaire. Şu maçları izleyen kişiler hakikaten ne demek istediğimizi anlayacaktır. Kadın voleybolu başımızın tacı, eyvallah, çok da güzel başarılar elde ediyorlar. Ama erkek voleybolu başka bir seviye. Ya dün Leon topa vurdu, 127 kilometre gitti.
1: Evet.
0: Sevgili Cüneyt Kıran anlatıyordu karşılaşmayı. 127 dedi servise. Ben de gönderdim hemen kendisine. 135 vurmuştur Leon İbiyener'in ilk senesinde. Ya 135 gerçekten kilometre hızla gidiyor ya abi top. Böyle bir şey var mı?
1: Hani araba markası olsa diyeceksin ki bu normal. Ama bir smaç sonucunda gidiyor bu. İnsan gücüyle bu noktaya gidiyor. değişik
0: maşallah var yani. Evet. Yani inanılmaz bir şey yani, keyif alıyorsunuz bu seyrederken, keyif alıyorsunuz. Kızın voleybolun estetiği, erkek voleybolun fiziksel gücü inanılmaz şey oldu. Ama şurası bir gerçek, artık erkek voleybolunda da uzayan ralliler, inanılmaz savunmalar, blok temasları, bloklar, müdafaalar, dublajlar seyri daha da çekilir hale getiriyor. Muhteşem ralliler seyrediyoruz biz artık erkek voleybolunda.
1: Bu iki milli takımdan, Arjantin ve Amerika'dan ülkemizde kadın erkekler liginde oynayacak olan sporcu bir tek Fenerbahçe'den mi, yoksa başka oyuncu kim, Ma
0: var? Amerika Birleşik Devletleri'nde Michael Ma var, Galatasaray'a dönecek biliyorsunuz. Evet. Jendrik vardı biliyorsunuz, Fenerbahçe'de gene oynadı, orta oyuncu. Evet. Matthew Anderson Ziraat Bankart'ta oynamıştı, şimdi Fenerbahçe'de oynayacak. Yani şöyle söyleyeyim, Japonya'da Ishikawa var biliyorsunuz, gene Ankara yolcusu, Ziraat Bankart'ta görev yapacak. Evet. Kız kardeşiyle bile, kız kardeşi de İstanbul'da, Eczacıbaşı da aynı evde. Eczacıbaşı Peron İstanbul oldu artık, evet. Onu da doğru söyleyelim. Ama şurası bir gerçek, erkek voleybolunda Türkiye'nin yükselişi bu tür yıldız oyuncuların gelmesiyle daha da artacak. Benim derdim şu anda, hani kızlar rüştünüz patladı derler ya, erkeklerimizin birazcık daha ilgiye ve desteğe, sabra, özveriye, empatiye ihtiyacı var. İnşallah biz çok daha kısa sürede, hep söylüyorum farkındaysanız, çok daha kısa sürede çok büyük başarılar elde edeceğiz. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var, hem kadınların hem erkeklerin. Avrupa şampiyonası için hani kürsü görmek tabii ki çok isteriz, ama turnuva ağacımız o kadar iyimser değil. Yani Polonya ile İtalya ile karşılaşacağız çünkü çeyrek final, yarı final aşamasında. Böyle olunca da biz mutlak surette ağızlarımızın hani burun kıvırdığı o Milletler Ligi var ya, o Milletler Ligi'nden yolumuza devam edeceğiz inşallah Yüce Bey.
1: Gerçekten bu noktaya da geleceğini biliyoruz. Özellikle ben Ankara'da bulunduğum için televizyondan da özellikle erkekler Süper Ligi'nde maçları seyrettiğim için ilgiyi de gördüğümden, büyük ihtimalle o seyircilerimizin içinden de çok iyi sporcular gelecek ve o sporcularla Erkekler Ligi ve milli takımımız çok daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Hep söylediğimiz gibi sadece voleybolcuya değil, tribünde de voleybol insanına ihtiyacımız var. Sahanın içinde, sahanın dışında, temsiliyette, masanın başında, nerede olursa olsun voleybolu bilen, seven, liyakata sahip voleybol insanlarına ihtiyacımız var. Bunlara da ulaşacağız inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eski Gülek. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikte oldu. Voleybolu tamamladık. 17 haber bültenimiz var. 17 haber bülteninin ardından da saat 19'a dek sadece ve sadece futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'nı konuşacağız. FIFA'nın aldığı, UEFA'nın reddettiği kararları konuşacağız. Ve Avrupa Kupalarında takımlarımızı konuşacağız.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Oldun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Milletvekillerimizin büyük çoğunluğunun oyuyla yasalaşarak önemli adımı daha geride bırakmış olacağız dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok

sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek," ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını söndürüldü. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken İzmir'in Buca ilçesindeki ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'na gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, sahil güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, Vefa Karakurdu üst geçide, Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler," dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

0: Serviz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11'i gösteriyor sevgili radyo dostlarımız. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bu 1 saat 45 dakikalık yaklaşık olarak süre içinde de sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Dünya futbolunu konuşacağız. Dünya Kupası ve milli takımımızı ve yeni hedeflerini konuşacağız. Daha sonra bildiğiniz gibi Avrupa Kupaları, Avrupa Kupalarında özellikle 3. eleme turlarına geçecekler takımlarımız, bu takımlarımızı konuşacağız. Bunun yanında özellikle sevgili dinleyiciler, futbolu, Fenerbahçe Kongresi'ni konuşacağız, oradan gelen tepkileri konuşacağız, oradan gelen sözleri konuşacağız, özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın mesajlarını konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak da Okan Can, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin. Okan Can hoş geldin. Evet, bağlantıda bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Okan Merhaba. Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Özellikle FIFA'nın aldığı kararı konuşmak istiyorum. FIFA bir karar aldı, UEFA bir tepki gösterdi. Ardından UEFA, özellikle Infantino geri adım atmak durumunda kaldı ve danışmanı da istifa etti. FIFA'nın bu yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle ne yapmak istedi, ne yaptı ve ardından nasıl bir tepki gördü?
2: Bir kere uzun zamandır Infantino ile ilgili bir rahatsızlık yani devam ediyor. Yani Infantino'nun futbolu kendi keyfine göre yönetmesi, tamamen bir pazarlama ve bir para kazanma durumu yaratmış futbolla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani bu aslında yani bu sürecin başlangıcını şöyle hatırlamak lazım. İnsanlar belki kendini hatırlamayabilir ama Sepp Blatter vardı. Sepp Blatter bir soruşturma geçirdi sanırım 2016 yılıydı. Bir yolsuzluk hikayesi var ve Amerika'da bir FBI soruşturmasıyla iş onun soruşturma yönetimine kadar, yolsuzluk operasyonuna kadar gitti ve arkasından Infantino geldi. Ve daha sonra Infantino'nun gelişiyle bütün her şey değişti. Çünkü FIFA'nın 1970'lerden beri, yani hem Blatter'ın, Blatter'den önce hatırlarsın Havalanche vardı. Havalanche'a da benzer.
1: Evet.
2: Dedikodular, belli yolsuzluk hikayeleri yaşanıyordu. Ki Havalanche'ın futbolu Dünya Kupası'nda daha çok Afrika'ya, Asya ülkelerine götürme çalışmasıyla birçok yerde kendine oylar devşirmiş. Yani Afrika ülkelerini arkasına almıştı. Dolayısıyla FIFA yıllardır birçok şekilde işi yani para kazanma ticaretine dönüşmüş durumdaydı. Şimdi son tarihte de UEFA ile FIFA arasında bir ticari kavga mı diyelim, yani futbolun yönetim hakkını FIFA kendi toplamaya çalışıyor ve birçok hakları pazarlıyor. Yani bu ülkelerin hakkını pazarlamaya çalışıyor. UEFA da buradan res çekti ve dedi ki, yani siz bizim hakkımızı pazarlayamazsınız ve birçok organizasyonda danışmadan organizasyon yapmaya çalışıyor. Avrupa futbolu genelde şeyden çok rahatsız. Yani dünya, yani FIFA'nın uygulamalarından çok rahatsız. Bu sürecin aslında yaşanmasının temeli çok eskilere dayanıyor. Yani bakmayın, bu 2006'lar 2002'lerde de vardı, 2010'larda da vardı ama Infantino burada Amerika ile işbirliği yap, yani Amerika ile arasının, yani özellikle son Dünya Kupası'nın Amerika'ya Dünya Kupası'nın verilmesinin temel sebeplerinden biri de aslında bu son Blatter'in geçirdiği

0: buradan büyük bir para kazanma telaşı var. İki büyük organizasyon birbiriyle çatışıyor. Gün sonunda herkes kendi çıkarına göre hareket etmeye çalışıyor ama FIFA'nın son yıllarda hoyratça davranması biraz kontrol altına alınması gerekiyordu. Dolayısıyla bence biraz isabet de oldu, bir frenleme gerekiyordu. Şimdiki sular sakin ama orada bir gerginlik hala devam ediyor.
1: Özellikle Avrupa futbolunun buna karşı gelmesi ve lobisini özellikle Avrupa futbolundaki federasyon başkanlarıyla veya federasyonlarla tek vücut olarak karşı gelmesi anladığım kadarıyla FIFA'nın özellikle Infantino'nun oyununu bozdu ve bu da şimdilik hani sular duruldu diyorsunuz.
0: Ya şöyle, şimdi FIFA şunu yapmaya çalışıyor. FIFA ülkelerin bütün ticari haklarını satmaya çalışıyor. Şimdi bu Dünya Kupası'nı hatırlayın, 48 takım bir sonrakini 64 takım yapmak istiyor. Çok maç trafiği, mesela Avrupa dışında, mesela hatırlayın Dünya Kupaları nereye gitti en son? Rusya, yani Rusya'da Avrupa, mesela Rusya, Körfez, sonra tekrar Amerika, şimdi tekrar Körfez, sonra işte pardon İspanya falan, sonra tekrar Körfez'e doğru gidecek. Ve bunu yaparken çok fazla maç trafiği, çok fazla pazarın ve çok fazla ürün satışına odaklanıyor. Sponsorlarla ilerlemeye çalışıyor. Ve bunu yaparken ülkelere gelirini arttırarak bir şekilde onları açıkçası oyalamaya çalışıyor. Ama iş biraz kontrolden çıktı. Her şey parayla, para gözüyle bakılıyor. Hem futbolun tüketimi çok hızlandı, hem de bence UEFA burada kendi kontrolünü kendi almak istiyor. Yani sen bizim haklarımız, yani UEFA SSS akıp para kazanabilir bu operasyonlardan. Çünkü orada biraz bence hem bencil davranıyor, hem de futbolda zarar veriyor.
1: Şimdi bugün Fenerbahçe'de önemli bir gündü ve Sayın Aziz Yıldırım çıktı ve muhaliflere ve bundan evvelki yönetime özellikle bazı göndermelerde bulundu. Evet, bunlar normal. Bütçelerle ilgili, transfer bütçeleriyle, harcamalarla ilgili konuştu. Ancak orada bir isim belirtti. Dedi ki Ocak ayından itibaren Chris van Puyvelde Fenerbahçe'nin akademisinin başına geçecek. Bu ne anlama geliyor?
0: Ya bir kere şöyle söylemek lazım. Bahsettiği sıradan bir isim değil. Yani.
1: Evet, onun için yani, sordum zaten.
0: Tabii yani lakabı yani böyle şeydir, Avrupa'da çok prestijli bir altyapı koordinatörü mü diyelim. Yani çok usta bir isimdir. Hatta profesör lakaplı bir isimden bahsediyoruz. Çok ciddi bir şekilde sistem kurabilen, oyuncu yetiştirmesi konusunda oldukça başarılı ve Avrupa'da birçok oyuncuyu da bulan, onların doğru şekilde gelişmesini sağlayan isimlerden biri. Yani bu durum yapılabilir mi, uygulanabilir mi? Bence önemli olan bu. Yani bu ismi getirdikten sonra arkasında eğer yani Aziz Yıldırım gittikten sonra gelen yönetimler durursa, yani çünkü bizde şöyle bir şey var Güzel.
1: Evet, biliyorum, anladım.
0: Devamlılık yok. Yani şimdi gelen başka bir adam getiriyor, giden başka bir adam getiriyor. Yani dolayısıyla ben artık burada kulüplerin devamlılığına odaklanmak istiyorum. Yani bazı işler, hani klasik bir laf var ya, devlette devamlılık esastır diye.
1: Evet.
0: Ya kulüplerde de böyle olmak zorunda. Pardon. Dolayısıyla benim için önemli olan bu ismin burada kalıp kalamayacağı, ne kadar kalacağı. Yani çünkü Aziz Yıldırım döneminde birkaç kere bu denemeler yapıldı başka isimlerde.
1: Doğru.
0: Dersiniz. Hollandalı, Belçikalı. Dolayısıyla inşallah ben örnek olacağını düşünüyorum. Bakın Göztepe nasıl oyuncu satmaya başladı, nasıl doğru işler yapılıyor. İnşallah yani bu isimler gelir, çünkü bu isimlerin önemi şu: bunlar sizin ülkenizin para kaybını önleyecek isimler. Yani siz dışarıya bu kadar para vermek zorunda kalmayacaksınız. Çok önemli isimler. Ben bu açıdan çok değerli buluyorum. Düzenleyici bir adam bu adam. Yani hem organizasyonu kurar, düzenler, doğru isimlerle çalışır. Bizim burada kulüplerimizde genelde ahbap dost ilişkileri, eski futbol ilişkileri, biraz siyaseten tanıdık bulma ilişkileri yürüdüğü için bu adamların işine karışmamak gerekiyor. Eğer ahbap dost sanadık üzerinden bu isimlerin yanına entegre olmaya ve bu sistemi bozmaya, bu çarkı bozmaya çalışan insanlar olursa

0: Yine başladığımız yere döneriz. Umarım orası mahrem bir yer olur ve kimse onun işine karışmaz. Çünkü örnek teşkil edecek bir isim bence. Yani Fenerbahçe'ye başarı getirir eğer dayanabilirse. Bir 4-5 yıllık projeksiyon çizmek gerekiyordu bu isimlere.
1: Şöyle ki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yine böyle bir sistem getirmek istedi. Hollandalı bir ekip getirdi. Ve Hollandalı teknik direktör ve antrenörler özellikle şöyle bir şey yaptı. Akademiye gitti. Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarının maçlarına gitti. Ve burada her tribüne bir antrenör yerleştirdi. Ve her tribünden her oyuncunun sahadaki oyuna bakışı, sahadaki oyuna intibak edişi, taktiği ne kadar gerçekleştiriyor, ne kadarını uygulayabiliyor, uygulayamıyor, bunları konuşmak. Ardından Aziz Yıldırım çağırıyor, Sayın Aziz Yıldırım'a diyor ki oradaki Hollandalı teknik direktör ve altyapı koordinatörleri, sizdeki teknik direktörler ve antrenörler hiçbir zaman o güneşin altında, şemsiyenin altından dışarı çıkmıyorlar. Halbuki futbolcuyu her alanda seyretmek gerekir diyor. Ardından bu şikayetin çok kısa zaman sonrasında bu teknik direktörle Fenerbahçe'yle anlaşamıyor ve yollar ayrılıyor. Hani ya, inşallah bu şekilde olmaz, çünkü Belçika ve Fas futbolunun bu noktaya gelmesini sağlayan bir profesör.
0: Ya şöyle Yüce abi, biz seninle konuştuk. Yetiştirici problemi var Türkiye'de. Yani yetiştirici farklı bir iş. Yani bu futbolu çok iyi bilmek, az bilmek ötesine o organizasyonu kurmak, o sistemi oturtmak, doğru isimlerle çalışabilmek, oyuncuların fiziksel gelişimini, mental gelişimini denetleyebilmek, ona göre çözüm üretebilmek, bunlar farklı işler. Yani siz futbolun teknik taktiğini çok iyi bilseniz de bir insan yetiştirmek farklı bir iş. Bilgini öğretmek farklı bir iş. Dolayısıyla bizdeki yetiştirici problemi çok büyüktü. Ben çünkü bu eş dost ahbap ilişkilerin yürüdüğü sistemde üretim yapamadığımızı yıllardır gördük. Umarız kalırlar. Yani bu ekip kalır, çünkü evet, muhtemelen bir ekip de gelecek. Ama iyi bir isim getiriyor. Bir şey daha söylemem lazım. Aziz Yıldırım'ın buradan başlaması bence onun adına çok büyük bir iş. Yani şöyle baktığımızda Aziz Yıldırım'ın yaş, tekrar göreve gelmesi, şampiyonluk olmazsa gidelim demesine rağmen işlere buradan başlaması çok değerli, onu söylemem lazım. Yani işte sadece transfer yaparak şampiyonluk vaadiyle değil, başka bir alanlarda da boşlukları doldurmaya çalışıyor.
1: Çünkü çok değerli bir altyapısı var Fenerbahçe'nin. Özellikle U15 milli takımına 6-7 oyuncu verebilen bir kadrosu var U15'te. Eğer bu kadroyu kaybederseniz, bu kadro, yaş kadrosunu, yaş kuşağını, Fenerbahçe'nin geleceğini kaybedersiniz. Özellikle bu anlamda, bu altyapıda bu futbolcuları eğer geliştirirseniz üste çıkartırsınız ve burada çok değerli bir takım kurabilirsiniz. Bunun telaşı içinde olduğunu düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle. Şimdi dünyada artık biliyorsunuz, yani tarım, yani çok şey bir örnek olacak ama tarım, dünya, Hollanda'da mesela, Hollanda'da Belçika tarımla ilgili çok ciddi yatırımlar ve değişimler var. Bu nedir? Artık bir toprağa bir şey ektiğinizde onun bir ne kadar ürün çıkardığı değil, o ürünün nasıl yıllar içerisinde aynısını çıkartabilecek mi, o toprak sağlıklı kalabilecek mi, ağaçlar tekrar aşılanacak, yani bunlar bilimsel çalışmalar. Dolayısıyla futbolda da artık bu bilimsel çalışmaya ihtiyaç var. Yani sizin topraklarınızın bereketli olmasının bir önemi yok, o toprakların bereketini nasıl kullanacağınızın bir önemi var. Bunlar da artık bilimsel çalışmayla oluyor. Ne kadar gübre atacağınız, ne kadar ilaç atacağınız, ne kadar emek vereceğiniz, hepsinin bunlar bilimsel çalışmalarla gidiyor. Dolayısıyla dünya bir tarafa doğru giderken biz o taraftan uzaklaşırsak, açık bir yıl, ben bu açıdan Galatasaray'a ip eleştiririm. Yani 4 yıl şampiyonluk alan bir camianın bir tane oyun çıkartamaması çok büyük bir kayıptır. Sadece giderle, sadece büyük paralar ödeyerek şampiyon olmanın bir anlamı yok bence. Dolayısıyla kulüpler şampiyon olduğunda o yönetimler ve o teknik adamlar kariyerlerine büyük bir artı kazandırırken kulüplere büyük borç bırakıyorlar aslında. Yani kazanan kulüplerden çok o dönem oynayan oyuncular, teknik adamlar, kulüp yöneticiler oluyor. Çünkü kulübün parasını harcıyorlar. Kulübe değer yaratmadan şampiyon olmak bence o kulüplere çok iyi bir miras değil, onu söylemem lazım.
1: Tabii ki burada gerçekten çok önemli bir noktaya dikkat çektin. Mesela Fenerbahçe

0: Galatasaray özellikle 4 yıl üst üste şampiyon olup ardından UEFA Kupası ve Süper Kupa'ya giderken altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla yürüdü. Evet, 3-4 oyuncu yabancı vardı ama iskeleti, omurgası tamamen kendi altyapısından çıkan gençlerdendi. Yani bunu göz ardı etti şu andaki Galatasaray kulübü ve başkanı. Ve büyük paralarla, büyük oyuncularla bir noktaya gelebileceğini düşündü. Evet, büyük oyuncularla bir noktaya gelebilirsiniz ama kulübe aidiyet sadece parayla olur, transfer ücretleriyle olur. Bunun dışında aidiyeti o altyapıdan gelen futbolcular sağlar.
1: Ya hem öyle sağlar hem de siz kültür yani kültür mirası, kültür devamlı yaratırsınız. Bu kulübün bir sonraki jenerasyonu sürekli bir şey taşıtırsınız, bayrak taşıtırsınız. Bu böyle olan bir şey. Kulübün kodları, genleri, sonra kulübün devamlılık yaratması bu tür çalışmalarla olur. Yoksa siz şimdi Osimhen'i aldınız, Rimut'u aldınız, büyük bir borca girdiniz, yönetim gidecek, teknik adam gidecek, siz hala o borçları ödemeye devam edeceksiniz günün sonunda. Yani bu işler öyle tamam, şampiyonluk Mayıs ayları çok eğlenceli olur ama kulüpler, hatırlayın yani kulüplerin 26-27 milyar TL borcu var. Aspara değil, 4 büyük kulübün borcu. Yani ki Trabzon yine en iyi durumda.
0: Evet.
1: Mesela bugün Trabzonspor'un Salah teklifini gördüm. Ben üzüldüm Trabzonspor'dan, onu söylemem lazım.
0: Ancak şöyle bir şey, bence Sayın Ertuğrul Doğan'ın böyle bir teklifi yok. Ve evet diyor, biz keşke bizde olsa ama biz bu futbolcuya talip dediğiniz, biz bu futbolcuyla ilgimiz de yok diyor. Ama ya, menajerler Beşiktaş'ta Trabzonspor'u kapıştırıp aradan Salah'ı Türkiye'ye transfer etmek için yaptıklarını düşünüyorum bunu.
1: Yani umarım öyledir, çünkü Trabzon'un yolunu buldu. Trabzon istikametinin yolunu buldu. Trabzon'un gerçekten Salah'a ihtiyacı yok. Yani Salah'a getirdiğiniz anda bütün kurduğunuz 2 yıllık o emek boşa gitmiş olur. Yani çünkü yani başarı getirebilir ama günün sonunda Trabzonspor ayrı bir hikaye yaratmaya devam ediyor. Ve o hikayenin işlenmesi, büyümesi, gelişmesi böyle büyük paralar harcayarak, yılda 20 euro maliyet yaratarak olmaz yani. Hani o oyuncu oraya gitmez. Yani ki Trabzonspor'un yeni bir kültürü, yeni kulübü var şu anda. Yani 2 yıldır sattığı oyuncular bence muhteşem işlettiler, çünkü o paraları da oraya harcamamak lazım.
0: Özellikle gerçekten bir yola girmiş durumda, genç futbolcular alıyor. Düşünebiliyor musun, Belçika genç milli takımının geleceği, Belçika A milli takımının geleceğini kendi kulübüne getirdi 18 yaşındayken Trabzonspor. Bu futbolcu çok yetenekli bir futbolcu, geleceği olan bir futbolcu. Artık geleceği olan futbolcuları getirmeye başladı. Yani 17-18 yaşında, eskiden Fransa'da görürdük bu Belçika futbolcularını, Afrikalı futbolcuları. Bakıyoruz Trabzonspor'da görüyoruz ve büyük paralarla Trabzonspor'dan transfer ediyor başka kulüpler. Yani burada bir kültür oluşturmaya başladı Trabzonspor. Salah olayına girdikleri zaman farklı bir boyuta geçerler.
1: Kesinlikle, hani getirirsin böyle bir oyuncu, hani büyük kariyer ama yani verirsin yılda 4-5 milyon veya 6 milyon neyse. O oyuncu gelip orada rolünü kabul eder. Yani çünkü yanlış anlamayın, Salah gibi bir kariyerin bir anda gelip Trabzonspor'a uyum sağlamama durumu da var. Trabzon şeyine uyum sağlamama durumu da var. Yani böyle çok oyuncu geldi Trabzonspor'a, olmadı gittiler. Şimdi öyle bir maliyet, ondan sonra borçlanmış olacaksın. Dolayısıyla riskli işler bunlar. Ben çok açıkçası üzülürüm Trabzonspor adına olursa.
0: Ve dengesini bozar Trabzonspor'un şu bozar, anda aldığı genç futbolculara evet bir müddet örnek olur ama olumsuz bir durumda Fatih Tekke ile yapılan yatırımlar, başkanın yaptığı yatırımlar bir anda sekteye uğrar diye de tedirgin oluyorum ben.
1: Yani tabii şimdi Salah geldiğinde haftanın 3 günü İstanbul'a gelip giderse sıkıntı. Yani öyle oyuncuları yönetmek çok kolay değil. Yani böyle oyuncular bir de sosyal açısından kendilerini adapte edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Çünkü çok büyük kariyerleri var, çok büyük egoları, çok büyük bir auraları, çok büyük isimler. Yani dolayısıyla Trabzonspor'a gidip de çok uyum sağlayamayan oyuncu çok gördük. Ben açıkçası yani Trabzonspor'dan üzülüyorum, onu söylemeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
1: Ben de iyi günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.
0: Tamam, görüşeceğiz. Spor yazarı Okan Can'la konuştuk. FIFA'nın aldığı kararı, UEFA'nın buna restini, özellikle bugün sevgili dinleyiciler, evet Fenerbahçe'nin divan kurulunda özellikle Sayın Aziz Yıldırım bazı sorunlara cevap verdi, sorulara cevap verdi. Bunun

0: yanında da altyapıya Chris Van Puelde'yi getirdi. Bunu konuştuk Okan Can'la, spor yazarı.
1: Reklamlar. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Pandemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.37'yi gösteriyor ve programımız spor gündemi devam ediyor. Şimdi Dünya Kupası, milli takımımız ve milli takımımızın hedeflerini konuşacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi TRT Spor milli takım muhabirimiz ve sunucumuz İbrahim Kırkayak bizlerle birlikte. İbrahim kardeşimiz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce abi. Mutlu bir cumartesi günü olsun, güzel bir yayın günü olsun, güzel bir hafta sonu olsun tüm dinleyenlerimize.
1: Sağ ol. Şimdi hani biraz her şey soğudu, soğuduktan sonra biraz konuşalım dedik. Artık biraz daha aklı selim yerine gelmeye başladı. Şimdi Dünya Kupası'na giderken çok büyük umutlarla gitmiştik. Gerçekten grubumuzu en az ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ama ne oldu da her şey ters döndü ve burada sıkıntılar yaşanmaya başladı. Hani beklediğimiz taktikleri veremedik mi? Beklediğimiz oyunu oynayamadık mı? Konsantrasyon sağlayamadık mı? Neden bunu söylüyorum? Milli takıma futbolcuları çağırdık. Ama baktık ki bu futbolcular çoğunlukla antrenman yapacaklarına, özellikle reklamlar için kameraların karşısına geçmişler ve saatlerce bu gençlerimiz, bu çocuklarımız reklamda poz vermeye çalışmışlar kamera karşısında. Ben öyle gördüm, sen nasıl gördün bilmiyorum. Bu alınan sonucu neye bağlıyorsun özellikle?
2: Evet, biraz zaman geçti, bir ayı da açtık. 32-33 gün sonra önce son maçımızı oynamıştık. Zaten şöyle bir tırnakla başlayayım. Çünkü maçta TRT ekip olarak bizim her şeyimiz milli takım. Valla o gün, bir gün öncesi, bir gün sonrası flaş röportajı, basın toplantısı, ne soracak soru bulabildik. Ne yayın yapacak ve heves bulabildik. Aslında biraz önce de bitsin gidelim de, her maç değerli, her maç kıymetli ama hedef zaten bir galibiyetle en azından kapatabilmekti. 6 günde bizim tadımız, tuzumuz tüm ülke olarak hepimizin kaçtı. Evet, bir başarısızlık var, biraz zaman geçti, işler soğudu ama bu defterler açılır, bunlar konuşulur, tekrar raporlar yapılır, analizler yapılır. Aslında Riva'da 25-26 Mayıs tarihlerinde milli takım oyuncuları, bizim çocuklar toplandığı zaman ben birazcık bir şeyler görür gibi oldum aslında.
1: Evet.
2: Dediğiniz nedenler de etkili olabilir. Sonuçta birçok ülkenin takımı, yıldızı birçok çekimlerde, afişlerde, reklamlarda var. Bunlar bunun hayatı içine var ama biz biraz böyle göze batırıncasına biraz bunları çok fazla ortaya döküyoruz. Kullanım alanını çok fazla, kullanım dilimini, kullanım zamanını iyi belirleyemiyoruz belki. Biraz time veya bir zamanlama hatası yaşıyoruz. Yani numara ne gördüğümüz bu adam. 25-26 Mayıs'tan önce yaşanan her neyse, her birey futbolcu için takımında, kulübünde, bulunduğu alanda, bu mutluluk olur, mutsuzluk olur, umutların kırılması olur, hedeflere ulaşamama olur. Oradaki duyguların 26 Mayıs'tan sonra Riva'ya getirildiğini gördüm.

0: sanki. Yani o ana kadar yaşananların liglerin başarı veya başarısızlıkların bir takım kampın içine ben orada bırakılıp gelinmediğini sanki görür gibi oldum. Bunu birkaç özel insanla kendi aramda paylaştım. Keşke yanılsaydım. Hani bunu kalkıp da bir gruplaşma falan değil. Bizim çocuklar gayet iyi arkadaşlar. Hırstan, hedefe ulaşamamaktan, sonuç alamamaktan dolayı bir gruplaşmışlar gibi konuşmalar bazen oldu, etti, duyduk. Mini takım kampı devam ederken hani iki transfer haberinin de gündeme gelmesi biraz konsantrasyonu evet. artı bir şekilde bozdu. Özellikle kaptan Hakan'a biraz yüklenildi. Çünkü ezeli rakipler devrede olunca bir transfer ağında mini takım kampı gibi çok önemli evet. bir noktada bu çok fazla konuşulur. Bu gerçek.
1: Ve kafa karışabilir.
0: Kafa karışabilir. İlk kez 7-8 yıldır bizim çocukların böyle bir kaos ve kriz ortamı içinde her ne kadar yok değilse de olduğunu görür gibi olduk. Hani şöyle deriz ya bazen yaşlar büyüdü, sorunlar ortaya mı döküldü, herkes yolunu farklı bir şekilde mi çizdi? Hayır, tek amaç tabii ki hedef her zaman Riva'da buluşulduğu zaman milli takım ama evet bir motivasyon bozukluğu, bir konsantrasyon bozukluğunu gördük. Montella'nın 2,5-3 sonbahara giriyor. İlk kez takıma nasıl denir? Müdahale edemediğini, biraz koptuğunu, tam konsantre olamadığını, kendi kafasındaki bilinçlerin, düşüncelerin, taktiklerin sahaya yansımadığını görür gibi de olduk. Montella'da da bir durgunluk vardı. Onu da bu arada sevgili adamın başı sağ olsun diyelim, kız kardeşini evet. kaybetti. Zor bir durum, acı bir durum.

0: o hayatının bambaşka kısmı, zaten acı kısmı. Şu an İtalya'da, Napoli'de ailesiyle beraber. Ama yaşananlar bir anda tabii çok ağır eleştiriler. İlk kez 6-7 yıl sonra bizim çocuklar için, milli takım için çok ağır eleştiriler geldi tabii. Biz bu ağır eleştirileri yayınlarımıza tabii ki tasvip etmedik, savunmadık. Sadece eleştiriler var dedik. Sonunda son gün sevgili Arda biraz belki bizi yanlış anladı. Sonrasında da konuştuk gerçi. Abi sen yine saatinde bir şeyler söylemişsin biz yayında diye. Evet söyledim dedim, üzgün olduğunuzu, hepinizin üzgün olduğunu, seviyesiz eleştirilerin TRT ailesi olarak karşısında olduğumuzu belirttim sevgili Arda dedim. Orada dedi ki bizde de biliyorsunuz o cümle biraz konu oldu, gündem oldu. Herkes mutsuz ama dedi biz halkımıza hak veriyoruz. Onlar haklı, ne deleseler haklı dedi. Evet halk haklı. Evet. Bir takım taraftarı haklı, Türkiye haklı. Biz sadece şunu belirtmiştik orada. Seviyesiz eleştirilerin her zaman karşısındayız diye görüş belirtmiştik. Birbirimizde bir aslında bakar mısın bir yayın kaosu da yaşadık. Evet. Yani Yüce abi. Birbirine insanlar bir anda o kadar zaman içinde birlikte olan insanların yanlış olduğu zaman dilimlerinde yaşadık. Yani
1: habercilikten bizim... çıktık aslında. Biz biraz daha duygusallaştık.
0: Duygusallaştık, iş nerelere geldi. Yani hepimiz basınıyla, takımıyla böyle bir rüzgarın, fırtınanın eşliğinde o Arizona çölleri diyeyim 45 evet. derece. Ha tesisler, evet konu. Günler sonra bazı açıklamalar geliyor. Yandık, kavrulduk, dışarı çıkamadık, iyi çalışamadık diye açıklamalar da geliyor. Şimdi isimler önemli değil, futbolcuların birkaç ismin. Evet kötü bir durumdu. Son playoff temsilcisi olduğumuz için buraya biz mecburduk. Ha, 100 ile 300 bin yıl arasında bir şeylerden bahsedildi. Hadi FIFA'ya ödenmiş olsa başka bir yer. Valla bu çok net bir dille, hadi böyle bir şey var diye federasyonun ağzından da yukarıda Allah var her zaman öyle diyeyim çıkmadı, böyle bir konu da çıkmadı ama bu bir konuşuldu. Ha eğer öyle bir imkan varsa, kullanılmadıysa iyi olmamış demektir. Çünkü yayıncısından tutun futbolcusuna, yöneticisine kadar hepimiz gerçekten orada sıkıldık, sıcaktan bunaldık. 44,5 dereceyi gördüğümüz anlar oldu bazen. Yerel saatte 19-15 olacak da, saha biraz sulanacak da, hafif bir esinti olacak da ve günde bir idmanla bu çocuklar çalışacak. Tesis 10 üzerinden 3. Bunu net bir şekilde belirteyim. Evet 10 üzerinden 3 bile belki fazla. Bu anlamda iyi de çalışamadık, iyi de hazırlanamadık. Bazı yorumlar okuyorum, hani Montella üzerinde bırakır mı, bırakmaz mı? Yine bazı konular, yorumlar yapılıyor. Hakan milli takım bırakır mı, bırakmaz mı? Herkes yer yerinde bir kere bunu söyleyeyim, duruyor. Uluslar Ligi maçına başlayacağız. Bir de şu var, evet Montella'yı eleştiriyoruz. Evet Montella durgundu, Montella formsuzdu ama 7-8 maddelik de bir kredisi var 3 sonbaharda Yüce abi. Ben evet. böyle deyince işte sen milli takım vadisini savunuyorsun. Ya ama bazı doğruları da söylemiyor. Ayıp, biz eleştirdik. Montella'yı 2 yaz önce Hollanda maçının 60. dakikasından sonra kafasının nasıl denir, bir durgunluğa geldiğini, belki zamanda oyuncu değişiklikleri olsa Hollanda maçının bambaşka yerlere gideceğini, ki hoca kendisi de söyledi bunu zaten. Bizler tabii ki eleştiriyoruz, hiç eleştirmiyor anlamında değiliz. Konuları konuşuyoruz, tartışmaları yapıyoruz. Nasıl diyeyim, şu an herkes yerli yerinde. Federasyon da yer yerinde gördüğünüz gibi, ama bir, çok fazlasıyla tesis konusu konuşuluyor, hala fazlasıyla konuşuluyor. Neden buraya geldiğimizin durumları da, sebepleri de bol bir şekilde zaten araştırılıyor, inceleniyor. Eylül 25 Uluslar Ligi, çok ağır bir A ligindeyiz. Herkes hoca değiştirdi.
1: Evet.
0: Fransa, İtalya'sı, Belçika'sı, isimler değişti. Fransa'da Zidane dönemi, İtalya'da Mancini dönemi yeniden, Belçika'da Van Bommel dönemi. Yani herkes orada yeniden bir A liginde kalmak için Belçika, Fransa, İtalya küçük bir turnuva oynayacaklar bizle birlikte. Herkesin ben yine iddialı olacağını düşünüyorum. A liginde bir şekilde kalmak gerekiyor. Bazı yorumlarda da şu var tabii, BC'ye düşelim hani Euro 2028 bileti cebimizde olsun. Çünkü hep o jokerler oradan geliyor ya Yüce abi.
1: Evet.
0: Daha kolay gruplardan cebimize koyuyoruz. Ben inanıyorum ki Aralık'taki kura çekimindeki rakiplerden sonra biz şunu söyleyeyim, burada Euro 2028'e de rahat bir şekilde gideceğiz. Ama bir takım köklü değişiklikler olacak mı? Sinyaller olabilir, gelebilir. Birkaç oyuncu üzerinden yeni dönemde, daha doğrusu sezonun bu döneminde diyelim, Eylül ayında çok eleştirilen isimler mi diyeyim, çok formsuz isimler mi diyeyim, kamptan, milli takımdan ayrılmak değil de bir müddet dinlenmeye çekilebilir. Yeni isim

Bildirimleri de Eylül'de açıklanacak ilk kampta duyabiliriz, görebiliriz. Zorlu bir dönem olacak. Şunu da altını çizeyim, belirteyim. Montella'nın da sıfırdan itibaren kader maçları olacaktır.

0: beğenen bir kişiyim. Neden beğendim? Sıcak, futbolculara sıcak elini dokundurdu. Çünkü biz öyle bir milletiz. Yani biz biraz da yumuşaklık bekliyoruz. Yani biraz hadi evladım, aslanım. Evet, Almanların biraz daha futbolu farklıdır. Kuntz bizi bilse de o belki sert yüzünü göstermiş olabilir ama Montella böyle değil. Ancak Montella, evet, bu çocuklar da genç çocuklar. Bir anda Hakan Çalhanoğlu da kaptan olarak geldi ve bu arkadaşlık, abilik, ne diyeyim, büyük küçük bağlantısı, evet, bir noktaya kadar getirdi milli takımı. Ama artık bu çocuklar büyüdü. Bu çocuklar önemli takımlarda oynuyorlar ve önemli yerlere, önemli başarılar elde ettiler. Acaba Montella'ya biraz daha Futbol Federasyonu'ndan biraz daha destek mi verilseydi? Yani ne diyeyim? Fenerbahçe'de İsmail Kartal geldi, yanına Dirk Kuyt geldi. Bunun gibi hani bir iki destekle biraz daha güçlendirseydik daha iyi olur muydu diye düşünmüyor değilim.
1: Valla kendi yardımcıları var baştan bu yana. Selçuk Hoca geldi gitti. Şimdi Hakan Balta dönemi var yanında. Yine Serkan Hoca dönemi var. Doğru, daha çok buraları bilen birileriyle yan yana olsa, evet, daha mı iyi olurdu? Dediğinize katılıyorum. Çok daha iyi olurdu. O dinamikleri şöyle bir hoca. Her şeyi belli bir noktadan sonra zaten tüm oyuncularına bırakmıştır. Onun gözünde herkes birer kaptan. Evet. O kadar çok seviyor ki oyuncularını. Oyuncular da, evet, onu o kadar çok seviyor ki. Hepsi birer kaptan onun gözünde. Hepsi çok kıymetli. Aldığı almadığı herkese üzülüyor. Dışarıda kalana da üzülüyor. Biraz daha böyle bir katı olabilir miydi? Montella'nın aslında bir sert yüzünü görebilir miydik? Ben bunu da düşünüyorum. Daha böyle disiplinli, daha böyle şu çok konuşuluyor. İyi analiz edememişiz Avustralya'yı, Paraguay. Bu çok net, evet, şekilde ortada.
0: Evet.
1: Bu çok net şekilde ortada. Formsuzluk var mıydı? Çoğu oyuncumuzda vardı. Bir iki oyuncu dışında. Bir şeyler de ısrar ettirmiyor. Ya forvetsiz olmuyor işte.
0: Evet.
1: Mücadele. Denizli iyice İspanya maçından bu yana ısınırmakta fayda vardı. Öyle bir 4-2-3-1 sistemine geçmekte fayda vardı. Biraz Arda üzerine tamamen artık kurmaya gerek var mı? Buna gerek vardı belki. Çünkü gördüğümüz kadarıyla artık Arda bu takımın net lideri. Rüzgar nereye savrulursa Arda'ya savruluyor. Arda bu takımı alıp götüreceği belli. Formsuz ikililer Hakan, İsmail. İşte gördük Orkun Salih. Akan oyunda çok iyi ikili oldular. Bunlarda zaman zaman bir değişiklik olabilir miydi? Bakın kimse sayılara, istatistiklere, 60 top, Abdülkerim 60 topla çıkmış. Meri Abdülkerim çok iyi ikiliymiş. Evet, iyi ikililer ama bu turnuvada formsuzdu.
0: Evet.
1: Bir de üstüne üstün basın toplantılarında oyuncuları, aslında formsuz olan oyuncuları savunmaya da başlayınca Montella tüm şimşekleri,
0: evet,
1: üzerine çekmiş oldu. İlk kez bir dönem olarak sayıyorum ben bunu ama o kadar önemli bir dönemdi ki, bir Dünya Kupası dönemiydi. Şu yanlıştı. Buradan gitmeden biz bir kere çeyrek finale çıktık.
0: Evet.
1: Hepimiz çıktık. Hayal birliğiyle hepimiz çıktık. Oysa ki o kadar zormuş ki bazı şeyler, bunu gördük. Bir de diğer ülkelerin oynadığı futbolları oyuna ısınmalarını, oyuna asınmalarını falan da görünce, aldıkları skorları da görünce ahlar falan üst üste geldi Yüce abi. Karar anlarıdır sonbahar. Evet. Eylül başlangıcı. Önemli kararların olacağız. Şöyle diyeyim. Belki uzun zaman sonra belki kez diyeceğim. Sonuçlara göre alınabilecek kararlar olacaktır diye düşünüyorum. Eylül dönemi, özellikle Eylül sonu Ekim başında oynayacağımız maçlar.
0: Mesela voleybol, kadın voleybol takımımızda şöyle bir şey yapılıyor Milletler Ligi'nde. Biraz A milli takımımızda, futbolda da bu denenmeli diye düşünüyorum. Maçların ilk haftasında biraz daha genç oyuncuları koyuyor. Ardından biraz daha eski amili, evet, takımın oyuncularını koyuyor diğer hafta. Son haftaysa gerçekten orada bizi temsil edebilecek, şampiyon olabilecek, o tecrübeye ve yeteneğe sahip olan oyuncularla voleybol milli takımımızda finallere gidiyor. Hani böyle bir şeyle, evet, İtalya, Belçika önemli, Fransa önemli ama burada böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Yeni yetenekleri yeni taktiklerle, yeni vizyonla başlatabilir miyiz?
1: Şöyle olsun, itiraz gibi olmasın size, burada yapamazsınız bunu.

0: Evet.
1: Bunu burada yapamayız. Çünkü maçın adı Fransa-Türkiye.
0: Evet.
1: Maçın adı İtalya-Türkiye, Türkiye-İtalya. Maçın adı Belçika-Türkiye. Bunu burada yapamazsınız ki böyle bir kaostan sonra. Bunu uzun kamp dönemlerinde bir 15 o değil, artık vakit de yok gördüğün gibi Yüce abi.
0: Hani tabii, bir ay kaldı.
1: 3 özel maçı tabii böyle kapsayacağınız bir yapacağınız alan da kalmıyor. Bütün ülkeler için geçerli. O kadar çok maça boğuldu ki takvim. Mesela Birleşik Devletler Venezuela Dünya Kupası öncesi 2 maçtı. 11'ini nasıl görecek başka isimler görürse?
0: Evet.
1: Nasıl görecek Yüce abi? Göremeyecek. Dediğiniz doğru. Voleybolda bu kadın voleybol milli takımda sistem gerçekten çok çok çok güzel işliyor. Burada yani şurada olsak hani olmasın tabii de öyle işte hani C liginde bir yerde olsak işte Norveç artık A ligde tabii örnek vereyim Letonya, Lüksemburg, Liechtenstein grubunda olsak bu olabilir.
0: Evet.
1: Ama burada maçın adı Türkiye Fransa, Türkiye İtalya olunca çok kritik. Çok kritik. Bakın sonuçlara göre karar alınacak zamanlar çıkabilir. O yüzden bu katman katman gelmeyi burada ben olacağını pek düşünmüyorum. Ha, yeni isimler görebilir miyiz? Göreceğiz. Bunu evet. Söyleyeyim. Bunu evet. Söyleyeyim şimdiden.
0: Şundan dolayı söylemiştim. Hani sen de yıllardır Dünya Kupalarını yakından izleyen kişilerden birisin. Tamam. Biz televizyondan izliyoruz ama sen yakından o ne diyeyim sıcağı yaşayarak o teri ve atmosferi yaşayarak şöyle ki hani Dünya Kupası sonrası özellikle İtalya'da da şu anda yeni bir kadro oturtulacak. Acaba bu yeni kadroları denerken karşı takımlar biz de yeni kadroları dener miyiz diye düşünmedim değil.
1: Yeni kadrolar yönetim teknik direktör anlamında mı yoksa
0: futbolcu anlamında.
1: Ben işte bu yeni isimleri göreceğiz. Ben 5-6 civarında gerek yurt içinden gerek yurt dışından belki 6-7 olabilir yeni isimleri ve çok eleştirilen bazı isimlerin de zaten isimler belli. O isimlerin de bu ilk kampta, ilk sonu başlayacak olan kampta göreceğimizi düşünmüyorum. Ha bunun süresi bir müddettir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Ama
0: doğru.
1: Ben yeni isim çünkü bir dinlenme bir durma evet. Zamanı vardır ya.
0: Evet.
1: Mesela şöyle de bir şey olacaktır belki. Henüz konuşmadım tabii ki bazı şeyleri de o kadar da habercilik anlamında konuşmuyoruz ama bir diyalogumuz var. Mesela Kaptan Hakan Çalhanoğlu küçük bir affını isteyebilir belki.
0: Evet.
1: Çünkü Merih küçük bir affını isteyebilir. İrfan Can, Kaan bu isimler çok eleştirildi, yıprandı. Ha formsuzlar, evet formsuzlar. Bu isimlerin de 4-5 isimle küçücük bir af olayını ortaya koyabileceklerini de ben düşünüyorum.
0: Şöyle ki oradaki esasında Montella'nın da biraz milli takımda hani dedin ya herkese kaptanlık görevi verdi. Herkes kaptandı.
1: Onun gözünde öyle.
0: Evet. Aslında bu çok daha iyi. Sporcuları olgunlaştırır, sorumluluklarını daha yüksek seviyeye getirir. Evet bu gerekli ama şimdi gruplaşmalar deyince basında çok üstüne gidiyor gruplaşmalar. Gruplaşmalar iyidir esasında. Birlikte düşünürler, birlikte.
1: Tabii.
0: Ama bu çok gruplaşma olursa kötü.
1: Doğru. Bunu da zaten 7 yıl sonra ilk kez milli takım kampında bu çocuklar için duyduk.
0: Evet.
1: Ya bazı ayrılıklar bir dönem için olmuş olabilir bu dönem için. Sonuçta 25'te 26'da bir odaya dolaşıp aynı şeyleri yapmıyor tabii ki. Farklı farklı ekipler 5'er kişilik 6 kişilik ekipler oluşuyor ama bu dönemde küçük bir alınganlıklar mı diyeyim, kadroda yer alamamak mı diyeyim, kötü hissetmeler mi diyeyim, küçük gruplar oluşmuş olabilir. Ha benim gözümde gördüğüm bir şey var mı? Yok, herkesin ben bir arada mutlu olduğunu düşünüyorum ama bir duman tütüyordur Riva'da, ben bu kadarını söyleyeyim.
0: Peki Futbol Federasyonu Montella'nın o ekibini kuvvetlendirmek gibi bir düşüncesi var mı? Hani mesela mentor olayını çok fazla konuştu basın. Hani bir mentöre ihtiyaç yok, ben varım ya gibi bir tercüme edildi. Bilmiyorum, belki yanlıştır, belki ben yanlış biliyorum.
1: Yok, doğru tercüme. Doğru tercüme.
0: Yani mentördür. İşte kaleci antrenörüdür ki Uğurcan Çakır çok fazla uzaktan gol yediği için sıkıntı yaşadı. Ardından işte duran top organizasyonu, taç organizasyonu, bu anlamda Montella'yı biraz daha antrenörlerle, farklı antrenörlerle donatmak federasyon tarafında böyle, düşünülüyor mu?
1: Tabii

0: Tabii, böyle bir şey zaten hemen devamında şey oldu, konuşuldu. Böyle bir süsleme, ekibi güçlendirme, teknik, taktik anlamda, psikolog anlamda güçlendirme zaten görülen köy kılavuz sistemi, bu konuşuldu. Böyle bir donanım da olacaktır kısa zamanda, hatta Eylül başlangıcıyla diye. Yavaş yavaş atamaları da bekliyorum ben zaten bu anlamda, Ağustos 15'ten sonra.
1: Peki,
0: bu da doğru
1: bir tespit. Sevgili İbrahim, şimdi biz 24 yıl sonra bu hedefe kilitlendik. Baktık, Curaçao adalarından tut diğer milli takımlara kadar hepsi gerçekten, özellikle Fas milli takımını çok beğendim. Fas, evet, milli takımı olmak üzere tabii ki İspanya, Fransa ayrı, ama Fas milli takımı, herkes böyle planlanırken niye daha evvel düşünülmedi de bu Montella'nın ekibi güçlendirilmedi, ya da güçlendirecek beyin mi yoktu Futbol Federasyonu'nda?
0: Çok çok güzel bir soru. Tabii bunun cevabını ben bilmiyorum.
1: Evet.
0: Bunun cevabını,
1: hadi seninle bilmiyorum, dertleşiyoruz ya.
0: Tabii dertleşiyoruz. Düşünülmedi demek.
1: Evet.
0: Tesis böyle çıkıyorsa bu da düşünülmedi demek.
1: Şimdi gerçekten ben çok üzülüyorum. Ben şimdi, doğru, 60 yaşını geçmiş bir insanım. Ama yani biz 2002 Dünya Kupası'nı gördüğümüz anda yani gözlerimizden yaşlar aktı ve burada TRT Ankara Radyosu'nda gerçekten, tabii, çok güzel programlar yaptık o dönemde. Ve gerçekten 8-9 saatlik programlar yaptık. Özellikle yarı finale kaldığımız maçlarda. Şimdi, tabii, yani bir şeyler yapılmış, Türkiye'de bir şeyler var, bu akıl da var bizde, bu niye düşünülmedi diye de hep düşünüyorum. Çünkü ben hani dünya gözüyle bir kupada final oynamak, dünya kupasında, doğru, görmek istiyorum, doğru, kardeşim.
0: Doğru. Biz de çeyrek birer elimizden bir görmek istiyorduk Yüce abi. Zamanı biraz daha uzatıp milli takımımızla oradan oraya koşturup akşam sabah yayınlarımızda, radyomuzda, televizyonumuzda süslemek istiyorduk ama olmadı. Şöyle bir cümle etti. Hadi ben de burada Montella'yı eleştireyim son basın toplantısında. Diyordunuz 24 yıl sonra katılamıyoruz. Katılıp işte geldik. Yetmez. Bu cümle de yanlıştı.
1: Yanlış.
0: Bu yanlış, bunu hatırlarsınız, bu cümle olmaz, bu cümle hiç olmayacak bir şekilde Yüce abi, bu da işte o yanlışlarından biriydi zaten, bu basın toplantısının yanlış kısımlarından biriydi, böyle değil.
1: Özellikle basketbolda, voleybolda, diğer branşlarda finaller oynamışken futbolumuzun bu kadar yatırımlar yaptıktan sonra bu noktada olması benim içimi çok acıtıyor.
0: Çok çok iç acılacak bir yaz oldu zaten.
1: Evet.
0: İçimizin acımaması için o dediğiniz önlemleri de zaten karşılıklı hep birlikte her yönümüzde almamızda en büyük fayda var. Bir an önce hatta.
1: Evet. Bir daha 24 sene beklemeyelim.
0: Beklemeyelim. Bunda ben söz etmeyelim artık.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kıkay.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ellerine sağlık, emeğine sağlık.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor milli takım muhabiri İbrahim Kırkayak, aynı zamanda TRT Spor'un önemli programlarının da sunucusu İbrahim Kırkayak bizlerle birlikte oldu. Şimdi bir reklam aramız var, bir şarkımız var. Ardından konuklarımızla saat 19'a dek birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saatimiz 18.08'i gösteriyor. Artık son bir saatin içindeyiz. 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündeminde uzun maratonumuzun artık son dakikalarına yaklaşıyoruz. Ve yine futbol konuşacağız. Teknik direktör Sayın Adnan Şentürk konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Şentürk.
1: Hoş bulduk Yüce Bey, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi Avrupa kupalarından başlayalım. Özellikle Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. Beşiktaş'ın Midland karşılaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Turunu daha doğrusu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Beşiktaş aslında kuralar şekildiğinde çok zor bir kura şekli, evet, görüşündeydik hepimiz. Yani futbola yakın insanlar bunu biliyor. Çünkü Midland geçen sezon Avrupa Ligi'nde grupta, yani o ilk dönemde 8 maçlık periyotta orayı 3. olarak bitirmişti ki 28 takım, 32 takım oluyor galiba.
0: Evet, 32 takım.
1: Evet, 32 takımda 3. sırayı elde etmiş çok önemli bir takım Danimarka. Kendi ekolünü çok iyi uygulayan bir güçlü bir ekip. Tabii 1-2 transferle eksilmesi oldu. Belki 1-2 sakatı da vardı ama her şeye rağmen bir ekol ve güçlü bir takım olarak Beşiktaş'ın karşısına çıkmıştı. Beşiktaş açısından baktığımız zaman da evet, önemli transferler de yaptı ama bunlardan Trossard'ı oynatamadı Dünya Kupası'ndan geç döndüğü için. Ve kalede Nübel yeni oyuncu olarak sahaya çıktı. Onun dışında sol kanatta genç İlhan Fakılı, ki henüz daha 20 yaşında, genç bir oyuncu olarak sahaya çıktı. Bunun dışında da yakından tanıdığımız milli takım oyuncusu Salih Özcan, orta sahanın merkezinde yeni bir oyuncu olarak, yeni transfer olarak takım kadrosunda yer aldı. Yani Beşiktaş takımı aslında çok sorunlu bitirdiği geçen sezonki kadrosundan 8 oyuncuya ilave ettiği 3 oyuncu, ki birisi de kaleciydi, bunlarla başladığı bir oyunda takım olmanın, aslında oyuncu transferinin önemli olduğunu ama takım olarak oynayabilmenin ve bir anlayışı kısa zamanda da olsa takıma angaje etmek, yerleştirmenin mümkün olduğunun göstergesi olarak teknik direktörünün önemli bir başarısı olarak gözlemliyorum bu turu geçmesini. Tabii ki bunları söylerken çok da abartmayı düşünmüyorum doğrusu, evet, ama bu bir gerçek. Yani başlangıç olarak ortaya koyduğu bir oyun anlayışı var, birlikte oynama becerisi var. Ama bütün bunların yanı sıra gerçeklikle devam edelim. Rakibimizin de her iki maçı da 10'ar kişi tamamladığını, hatta birinde 15. dakikada 10 kişi kaldığını, diğerinde de ikinci yarının 10. dakikasından itibaren sahada 10 kişi kaldığını unutmayalım. Bütün bunlara baktığımız zaman rakip çok güçlüydü ama Beşiktaş'ın oyunu rakibi her iki maçta da eksik bırakmaya sebep oldu. Yani bir şans olarak görmüyorum, şanslarını kendileri yarattı. Çünkü sahada bir anlayış vardı. Çok rahat oyuncular, özgüvenli, birbirine inanan oyuncular topluluğu vardı. Kenardan iyi yönetilen ve bu güçlü rakip karşısında da her ne kadar biraz da futbolda olmazsa olmaz olan kısmet, şans dediğimiz faktörlerin yanında olmasıyla bu turu geçti. Çünkü hemen bir taraftan konuşurken şunu da hatırlıyorum. İkinci maçın ilk yarısında rakibin iki topu direkten döndü ve evet, çok net pozisyonlardı. Şimdi o pozisyonlar direkt dediğim şey çok detay, ayrıntı, yani içeri de girebilirdi ve 2-0 geriye de düşebilirdi. Ama ben Beşiktaş'ın oyununun çok bozulacağını düşünmüyorum. Hele hele rakibin 10 kişi kalmasıyla da bunu değerlendirme konusunda çok ciddi bir başarı ortaya koydu. Ha, eksikleri var mı? Evet, var. Evet. Oyuncu olarak da eksiklerini görüyorum. Örneğin ben sol bek Rıdvan'ın çok ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Canlı ve agresif görünüyor. Öne doğru iyi gidiyor görünüyor ama bu direkten dönen toplarda ve rakibe verilen pozisyonlarda geriye dönüşünün çok geç olduğu, yavaş olduğu ve zamanlamasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Buna benzer bazı eksiklerini takviye ederek, transfer edip oynatamadığı oyuncularını takıma dahil ederek Beşiktaş'ın daha güçlü olacağını ve bu turdan sonra karşılaşacağı rakibinin de elemiş olduğu takım kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Umarım aynı dikkat ve konsantrasyonla devam ederler.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Neden Fenerbahçe'ye geçelim? Fenerbahçe turu atladı ama çok da eleştiri alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz turu atlamasını ve yapılan eleştirileri?
1: Yani eleştiriler ülkemizde hemen sezon başlar başlamaz insanlara çok fazla şans verilmiyor. Ama eleştirilmesi gereken şeyler de eleştirilmeli. Sağlıklı bir

0: ille bu eleştirilerin faydası olacaktır. Ama acımasızca yapılan eleştiriler de var elbette. Yanlışlar yok mu? Var tabii ki. Ama her şeyden önce Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçmiş bir Fenerbahçe var. Takımlarımızı bu anlamda kutluyorum, hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi. Sezonun başlarında, ilk maçlarda çok zorlanıyoruz. Hazırlık dönemini çok doğru tamamlayamıyoruz. Transferlerimizi zamanında yapmamış oluyoruz. Örneğin Fenerbahçe'nin şanssızlığı da var. Muriç gibi transfer ettiği santforunu kullanamıyor sakatlıktan dolayı. Benzeri durumlar da var ama yanlışlar da var. İlk maçı 1-0 kazandıktan sonraki daha fazlasını yapmalıydı Fenerbahçe. İkinci maça gittiğinde deplasmana takımın, rakip takımın dirençli ve canlı bir takım olduğunu görmeliydi. Yani İstanbul'daki maçta oyun üstünlüğü elinde olmasına rağmen karşısında kendi sahasında coşkuyla oynayabilecek dirençli bir takım olduğunu görmeliydi. Dolayısıyla sahaya çıkarken hem Asensio'yu hem Talisca'yı hem İrfan Can'ı ve ayrıca uzun zamandır çok formsuz olan, hızını da biraz kaybetmiş olan Kerem'i ön bölgede bu dört oyuncuyu kullanmamalıydı.
1: Evet.
0: Ha, başka var mı derseniz antrenmanlara çıkmadığım için bilemiyorum ama bu tip oyuncularla, yani Talisca'yla Asensio'yla başladığım oyunda önde rakibi karşılarken İsmail Hoca'nın sürekli söylediği gibi baskıyla, presle onları karşılamanız mümkün değil. İrfan Can hareketli, atletik bir oyuncu değil. Zaten ben İrfan Can'ın çok değerli

0: futbol adına çok büyük bir yanlış olduğunu, hatta İrfan Can adına da çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani orta sahada merkezde oynayabilecek, zaman içinde Emre Belözoğlu gibi dönüşebilecek çok değerli, çok klas, yetenekli bir oyuncuyken kanat oyuncusu olma özelliklerinin eksik olduğu halde, ki Türkiye Ligi'nde o bölgede elbette ki iş yapabilir. Topu saklaması, kontrolü, yakın oynayan bekin, onun tarafında oynayan beki alanlar aşması, onu kanattan kullanma biçimi elbette çok değerli. Bunları da onun gibi pek çok oyuncu yapamaz elbette, ama günümüz futbolunda kanatlarda oynayan oyuncuların dinamik, atletik, hızlı ve bir anda rakibin arkasına sarkabilen, patlayıcı gücü olan oyunculardan oluştuğunu görüyoruz dünya futbolunda. En son Dünya Kupası'nı izledik. 48 tane takım vardı ve neredeyse bütün maçları izledik. Bütün takımların kanatlarında oynayan oyuncuların özellikleri neredeyse ortak. Ve artık dünya futbolunda en çok parayı eden oyuncuların bunlar olduğunu görüyoruz. Çünkü oyun taktikleri kenardan bu oyuncuları birebir bırakarak onların bireysel becerilerine kullanmalarına olanak tanımak üzerine taktikler geliştiriliyor. Bunu sağlayacak oyuncular da patlayıcı gücü olan hızlı oyuncular. Yani İrfan Can'ı çok beğenmeme rağmen pozisyonunun kanat oyuncusuna evrilmesinin İrfan Can'ın belki futbol geleceğini de bundan sonraki dönemini de olumsuz etkileyecek. Oysa İrfan merkezde oynayabilen, ikili orta sahanın birisi olarak da oynayabilen, zaman zaman bunu geçmiş yıllarda daha gençken Başakşehir'de bu şekilde değerlendiren çok başarılı bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye gelince bu oyuncularla birlikte başlamanın Fenerbahçe'nin bu maçtaki en büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bir penaltı golüyle öne geçse de daha sonra özellikle İlkan'ın son bölümlerinde yaşadığı sıkıntıyı hafta boyunca herkes konuştu. Burada önde topun kalmaması, ki özellikle Kerem patlayıcı kuvveti olan bu kanat oyuncusu özelliklerine sahip olmasına rağmen bu denli top kaybıyla burada oynamasının mümkün olmayan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe takımın kanat oyuncusu bu kadar top kaybetmez. Çünkü bu kaybedilen toplardan sonra öne çıkan takımın geriye koşması demek hem ciddi efor hem de yerleşim hatalarına neden olarak rakibin bu geçişler sonrası senin sahanda kalmasına neden olabiliyor. Böyle baktığım zaman bunları hata olarak görüyorum, eksiklik olarak görüyorum. Nitekim teknik direktör İsmail Kartal devre arasında yaptığı değişikliklerle hem orta sahadaki direnci arttırmak için Asensio'nun yerine İsmail'i alarak oradaki düzeneyi değiştirdi, hem de İrfan Can'ın yerine antrenman eksiği olmasına rağmen ismiyle de Avrupa'da bilinirliğiyle de Greenwood'u oraya alarak rakibin en azından biraz daha silmesine neden oldu ki ikinci yarı Fenerbahçe'nin oyunu daha dengeliydi. Ama şöyle özetleyebilirim, Fenerbahçe takımın genel kadro kalitesi, yapısı bu oyundan çok daha iyi oynamasını gerektiriyor. Bu turları daha rahat geçmesini gerektiriyor. Tabii ki önemli olan turu geçmektir. Sezonun ilk resmi maçları, bunlar olağan karşılanabilir, hoş görülebilir. Ama ortaya konulan oyunun bir sonrakine, daha sonrakine ışık vermesi gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'den doğrusu bu dönemde, bu maçlarda bu pozitifliği görmedim. Burada tabii İsmail Hoca'nın da özgüvenli hareket etmesini çok arzu ediyorum. Onun adına da, yani bir Türk antrenör olarak öyle evet düşünüyorum. Baskı altında kalması, bir takım söylemlerin etkisinde olması onu rahatsız ediyor ve düşündüğünü tam uygulama konusunda da bazen yanlışlara sevk edebiliyor. Bana kalsa bu maça da Asensio ile başlamazdı. Bunu böyle düşünüyordu eminim. Ama baskılardan dolayı Asensio ile oyuna başladı. Oysa her ne pahasına olsa olsun boynuna ipi geçirmiş olarak düşünüp bildiğinden şaşmamalı. Yarın o önerileri getirenler hiçbirisi orada olmayacak, ama en büyük zararı İsmail Kartal çekecek. Çünkü bir teknik direktör inandığının dışında söylenenlere kulak vererek baskı altında kalır ve buna göre taktikler veya kadrolar oluşturursa en büyük hüsranı kendisi yaşar.
1: Peki Başakşehir'deki sıkıntı nedir ki sabah gündüz bölümünde özellikle 13 ana haber bülteninden sonra da Sayın Kıbızlı'yla konuştuk, Sayın Celal Kıbızlı'yla. Yani buradaki sorunu Nuri Şahin gerçekten Türk futbolunda geleceği olan teknik direktör olarak biz buradan duyurmuştuk veya spor basını duyurdu. Gerçekten iyi bir kadrosu var, iyi tesisleri var, aldıkları maaşlar gününde ödeniyor, ama bir tık öne çıkamıyor yani Başakşehir. Bunun nedeni nedir?

tabii ki bu tür şeyler tek nedenle açıklanamaz Yüce Bey. Burada birçok faktör vardır. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı. Oyuncu kadrosu açısından baktığımız zaman Başakşehir'in oynamış olduğu rakibi elemesi gerekirdi. Yani kadro açısından, kadro kalitesi, zenginliği, oyuncuların ederi, bireysel becerileri açısından baktığımız zaman Başakşehir'in bir üst tura rahatlıkla geçmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bir santfor rotasyonu var Başakşehir'in. Evet. Şamradov var, Selke var, Costa var, Bertuğ var. En son Umut Bozok alındı. Yani 5 tane santfor var. Fenerbahçe'de şu anda bir tane santfor yok. Yani tabii evet. ki sakatlıklar var. O yüzden yok yani. Espri yapıyorum. Evet. Yani baktığımız açı çok önemli. Buradan baktığımızda kadronun çok kaliteli ve yeterli olduğunu düşünmeliyiz. Diğer taraftan kulüp yapısı

0: başarıya alışmış ve belli bir istikrara ulaşmış olması, oyuncu tercihi gibi teknik adam tercihinde istikrarı seçmesi ve uzun vadeli bu teknik adamlarla başarılı oldukları sürece bunlarla devam etmesi, o günün güncel olarak en değerli teknik adamlarını, genç veya tecrübeli, takım başına getirebilme becerisi, bunların hepsi son derece değerli. Tesisleri, tesislerindeki imkanları, bunların hepsi de ülke standartının çok üstünde. O zaman ve ayrıca şunu da söylemeliyiz ki bütün bunları ortaya koyan, beceren çok etkili de bir yönetime sahip. Ve başka kulüplerde olduğu gibi çok sayıda yöneticiden oluşmayan, az, net ve direkt tespitler yapıp işin üzerine gidebilen ve karar veren çapta, aynı zamanda çok özel, önemli iş adamları. Bütün bunlar bu kadar iyiyken son yıllarda, özellikle en azından bu sezon başlangıcının böyle olması elbette ki tartışmalara neden olabilir. Burada ben Nuri Şahin'in sizin de söylediğiniz gibi genç, yetenekli, yarınlara doğru çok daha iyi olabilecek ve yeterli olduktan sonra da çok başarılı olacağına inandığım, ancak şu anda sadece motamot bir takım taktiksel düşünceleri sahada oyuncularla uygulayarak bunların maça yansıyacağını ve böyle sonuç alınacağını düşünmesinin doğru olmadığını düşündüğüm bir teknik adam. Çünkü oyuncuya dokunmak, onu heyecanlandırmak, inandırmak, ikna etmek için o aradaki mesafeyi de çok doğru ayarlamak lazım. Yani sizin karizmanızı, duruşunuzu, hitabetinizi, oyuncu üzerindeki etkinizi, oyuncuyu ikna etme becerinizi oyuncuya geçmesi lazım. Eğer çok arkadaş gibi oluyorsanız o mesafeyi çok kapatıyorsunuz. Ben birazcık motivasyonla ilgili eksiklerin, bir de taktiksel kurgunun, organizasyonların aşırı abartıldığını ve futbolcuların bireysel becerilerinin zaman zaman ikinci planda bırakıldığını görüyorum. Bu takımlara en büyük zarar veren şeylerden birisi. Oyuncuların, biraz önce saydığımız bu 5 tane çok önemli ve özel santforun o zaman anlamları eksiliyor. Kanatta oynayan Yusuf'un, Brnić'in, bu kadar değerli oyuncuların birebir de biraz daha özgür olması gerekiyor. Ben bu anlamda rakibi karşılarken yapılan planlamaların bazen oyunun akışında çok değişkenlik gösterebileceğini ve o kurgunun dışına çıkması gerektiğini düşünen bir teknik adam anlayışına sahibim. Bunu bu sezon Dünya Kupası'nda Arjantin'de gördük. Arjantin İngiltere maçının son 30 dakikasına kadar kurguladığı planı uygulamaya çalıştı Yüce Bey. Evet. Bu plan dahilinde 1-0 geriye düştü ve oyun etkinliği son derece azdı. O 1-0 geriye düştükten sonra 1-2 oyuncu değişikliğiyle, daha ofansif bir orta sahanın da oyuna alınması, bir kanat oyuncusuyla birlikte tabii ki takıma verdiği bir hız vardı. Yani hücum etmeliyiz düşüncesini kendi oyuncularına enjekte etmişti teknik adam. Ama saha içindeki oyuncuların daha özgür, sonuç almak için bireysel becerilerini de takım oyunu içinde en iyi şekilde sonuna kadar kullanma arzuları artık İngiltere karşısında onlara üstünlüğü getirmişti ve İngiltere'nin de tabii ki zaafları ve yanlışları oldu, oyuncu değişiklikleriyle biraz daha geriye çekildi, ama orada o heyecanı, o hazzı, o inancı, o hırsı ortaya koymak gerekiyor. Ben maalesef Başakşehir'in oyunun hiçbir bölümünde hırslandığını, maçın gidiyor olduğunun farkında olup bunu çevirmek için bazen kimseyi dinlemezsiniz. Sağdaki oyuncu hiç kimseyi dinlemez. Özel bir çabayla bir fark ortaya koyar ve diğerlerini de ateşleyebilir. Ben Başakşehir'in hiçbir oyuncusunun buna soyunduğunu görmedim. Birazcık sanki kapalı gözlük mahmuz gibi bazı şeyleri şartlandırılmış, bunun dışına çıkmadan oynayan, futbolun doğasından uzaklaşan, motamot bir takım kalıpların içine sıkışmış bir takım olarak görüyorum. Bunun da Başakşehir'in belki zaman içinde çok tekrarla bu belli bir seviyeye getirecektir. Takım daha düzelecektir, daha iyi noktalara ulaşacaktır, ama hem zaman kaybı olacaktır hem de futbolun bu doğallığının getirdiği kazanımları Başakşehir çok geç elde edecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Divan Kurulu'nda bir açıklama yaptı. Hani bunu sizin bakış açınızdan öğrenmek istiyorum.

0: lakabı verilmiş. Belçika'nın ve Fas'ın altın kuşağını oluşturan bir teknik direktör. Bu hamleye nasıl bakıyorsunuz? Hani De La Fuente, Belçika futbolu, Fas futbolu, bunlar bir sistem üzerine kurulmuş özellikle takımlar. Hani buradaki en azından düşünceyi nasıl buluyorsunuz? Tercih edilen kişiyi nasıl buluyorsunuz?
1: Yüce Bey, bunu duydum. Biraz önce, az önce duydum. Yine sizden duydum. Radyoyu açmıştım ve sizi dinliyordum. Dolayısıyla bunu araştırmaya fırsatım olmadı. Ama bu koordinasyonun başına gelen, koordine edecek bu şahısla ilgili hemen bir bilgi toparlamasına gireceğim. Ben de çok merak ettim. Son derece pozitif, olumlu bulduğumu söylemeliyim. Yani bir gerçek de şu, bundan siz de bahsettiniz. Yani bir yıl için takım başına gelmiş ve ne pahasına olursa olsun sadece takımı şampiyon yapmak adına organize olmuş bir yönetimin, başkanının,
0: evet,
1: bir taraftan bu düşüncesini hayata geçirmeye çalışırken diğer taraftan altyapı organizasyonu, yani Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili planlamayı yapıyor olmasını gerçekten çok takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Bu anlamda tebrik ediyorum Fenerbahçe başkanını ve yönetimini. Dolayısıyla bu sağlıklı bir bakış açısı. Fenerbahçe'nin yarınlarına yönelik oradaki altyapı organizasyonu bu kadar yüksek, büyük imkanlar içinde gerekli verimi alamamasından kaynaklanan bu sıkıntıyı çözebilmek adına anladığım kadarıyla Belçika'da çok önemli işler yapmış olmalı ki seçilip getirilmiş. Yoksa benim de tanıdığım daha değerli biri de olabilirdi ama ben, evet, kısa süre, bu da bizim eksiğimiz olarak bunu söyleyelim. En kısa sürede bunu araştırıp bu kişinin kimliği, daha önceki çalışmaları, neler ürettiği, neler yaptığı, bakış açısı, organizasyonu gibi neye ulaşabilirsem ki günümüz teknolojisinde artık her bilgiye ulaşabiliyoruz. En kısa zamanda bunu toparlamaya çalışacağım ama sonuç itibarıyla bu düşüncenin çok özel ve önemli olduğunu söylemeliyim ve bundan dolayı da Fenerbahçe yönetimini başta başkanı olmak üzere tebrik ediyorum.
0: Şöyle ki Fenerbahçe'nin altyapısında, özellikle U15 altyapısındaki Sayın Ali Koç'la bu altyapı biraz oluşturuldu. U15 milli takımında 6-7 Fenerbahçe'den futbolcu vardı geçen sene. U16'yı yine Fenerbahçe altyapısı kazandı. U17'yi Beşiktaş kazandı. Hani bu U15'i, U16'yı gördükten sonra anladığım kadarıyla böyle bir ihtiyaç da gördü ve burada böyle bir teknik direktörü getirmek istedi ki Hasan Çetinkaya diye de bir yardımcısı vardı, yardımcı antrenör Aykut Kocaman döneminde ki burada Ankara futbol kulüpleri de bilir, Ankara futbolundan gitme birisidir Hasan Çetinkaya.
1: Gençler Birliği'nden.
0: Evet, Hasan Çetinkaya'nın Belçika'da bir futbol kulübü var ve Belçika'daki yapılanları çok yakından inceleyen, izleyen birisidir Hasan Çetinkaya. Belki onunla istişare ettikten sonra da bu karar verilmiş olabilir. Çünkü Fas milli takımını da altın jenerasyonunu, altın kuşağını kuran teknik direktörlerden biridir bu. Ama önemli olan tabii bunu başa getirmek değil, bunun devamlılığını sağlamak. Çünkü Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım Hollandalı teknik direktörleri getirerek bir adım atmıştı altyapıya ama tutmamıştı, olmamıştı. En büyük pişmanlığım bu demişti esasında. Hani onların devam etmemesini etmesini sağlayamamak demişti. Hani bu anlamda da bir başlangıç olarak düşünülebilir ki şunu söylemiş, 3-5 sene sonra A takıma oyuncu vereceğini de vaat etmiş bu teknik direktör.
1: Ne kadar güzel. Tabii ki böyle bir teknik direktörü getirdiğinizde onun oluşturacağı ekibe ve onun ihtiyaçlarına çok doğru cevap vermeniz gerekiyor. Eminim Fenerbahçe'nin çok sağlıklı bir ortamı var altyapı organizasyonu ile ilgili. Bunu geliştirmek ve oranın eksiklerini hemen tespit edip kendi mentalitesine uygun hale getirme konusunda da Fenerbahçe yönetimi ona sonsuz destek verecektir. Bundan eminim. Böyle olduğu zaman da hep beraber izleyip göreceğiz. Ve ben bunların doğru adım olduğunu düşünüyorum. Hemen şu parantezde şunu söyleyeyim. Hep La Masia'dan bahsediyoruz. Bir de Real Madrid'in altyapısı var. Fabrika deniyor ona da. La Fabrik gibi isimlendiriliyor. O da sadece kendi A takımına değil bütün Avrupa'ya oyuncu hazırlıyor ve bu sezon, sadece bu sezon altyapıdan yetişen oyunculardan 240 milyon euro transfer ücreti almış. Bunu da söylemek istiyorum. Yani altyapı organizasyonu sadece götüren değil.

0: değil, getiren de direkt oradan A takıma çıkmasa bile başka kulüplere gidebilecek kapasitede oyuncu yetiştirmeyi başarabilen takımlar var. Fenerbahçe gibi çok büyük bir spor kulübü elbette ki bunu çok rahatlıkla başarabilir.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte birlikte olacağız ve rakiplerini konuşacağız bu sefer. Aynı zamanda Avrupa Kupası'ndaki takımlarımızın. Kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk'te Avrupa Kupası oynayan takımlarımızı konuştuk sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27

0: Serviz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
1: şoför ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.37'yi gösteriyor. Uzun spor maratonunun artık son dakikalarına girdik ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldin.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün fazla sansasyon yaratıldı. Aziz Yıldırım bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten spor mecrasına, spor yazarlarına, dijital medyaya, eski yönetime ve ondan eski yönetime de önemli mesajları vardı. Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, yaklaşık bir saat boyunca konuştu Sayın Başkan. Divan Kurulu toplantısında, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşmalara da cevap verdi. Kendisinden önce konuşma yapan Fenerbahçe üyelerine cevap verdi. Genel bir değerlendirme yaptı ama bahsettiğiniz gibi nokta vuruşu, spesifik olarak da bazı kişi, olay ve olgulara da vurgu yaptı. Benim de en çok dikkatimi çeken unsurlardan biri, bizler de zaman zaman bu tür konularda mağduriyet yaşayabiliyoruz. Sosyal medyadan kızına yönelik yapılan yayınlarla alakalı. Bunu spesifik olarak belirteyim, oradan başlayıp daha sonra biraz genellemeler de yapacağım.
1: Evet,
2: kızı yaz, hepimiz tanıyoruz. Yani biliyoruz, ekranlarda da görüyoruz, maçlarda da görüyoruz. İyi bir Fenerbahçe taraftır. 13 yaşında küçük bir kız çocuğu ve yani geleceklere bir Fenerbahçe ile bağ olacak gibi görülüyor. Babadan da kaynaklı ama iyi Fenerbahçe olmasından dolayı. Şimdi Sayın Başkan dedi ki, bana eleştiri yapabilirsiniz, bana yazabilirsiniz, benim için problem değil ama dedi, kızımla ilgili hakaret dolu sözler ve mesajlar atılıyor dedi, sözler söyleniyor dedi. Ve bunları ben dedi pazartesi günü avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağım dedi. Devletin gereğini yapmasını bekliyorum. Biri kadın, 3 kişi var, sürekli olarak bunlar yazıyor dedi kızımla alakalı. Kişi olarak da bildiğini anlıyoruz böylece. Tabii sosyal medyada kendilerini gizlemeye çalışsa da bazı insanlar troll şeklinde de yazılar çizseler dedi, sonuçta kendileri tespit edilebiliyor. Ve devletin gereğini yapmasını bekliyorum dedi. Tabii burada şu ana kadar ki kısmında bir sıkıntı yok ama çok katılamadığım yer, ama Sayın Başkan'ın söylemesinden dolayı açık alanda da zikredildiği için ben de söyleyeceğim. Şu ana kadar bir şey yok. Ama dedi ki, devlet gereğini yapmazsa ben dedi gereğini yaparım. Giderim iş yerlerine, evlerine. Orada işte bazı bir şeyler yaptığımda belki suç olursa da cezaevde giderim yatarım. Cezaevi de rahat dedi. Yani öyle cezaevi yapmıştı da öyle geçmişti. 3 Temmuz 2011 Şike Kumpas süreciyle alakalı olarak. Yani şuraya geleceğim. Tabii oraya o kadar dolmuş ki Sayın Başkan. Yani
1: ama çok ağır hakaretler edildi. Yani kızınıza, evet, sizin de kızınıza, evladınıza bunlar yapılsa bir yerden sonra patlayabiliyorsunuz. Bu stres, bu baskı altında olduğunu

0: Bunu düşünüyorum.
1: Tabii kesin de ben de katılıyorum. Yani sonuç itibariyle tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bizde hukuk içerisinde, adalet içerisinde, devletin hukuk alanında yaptırımları çerçevesinde bu tür hakaretlerin ve suçlamaların bedelini ödetilmesinden yanayız. Ama ben de evet sizin dediğinizde şöyle bir destek veriyorum. Bir baba olarak da bu cümleleri duydukça da bu tür bir söz söyleme ihtiyacı hissetmiş. Tabii ki tasvip edilen bir durum ama değil ama sonuçta ben nereye kadar gelmiş ki Sayın Başkan bu sözleri söyleme ihtiyacı hissetmiş. O nedenle bu sosyal medya çöplüğünde ben %80 çöp derim zaten. Kendilerini böyle değişik trollerle, isimlerle, nickname'lerle saklamaya çalışanların hepsi zaten bulunuyor, tespit ediliyor. Suç duyurusunun ardından hukuki anlamda gerekleri de yapılıyor. O çerçevede Sayın Başkan'ın bu sözlerinin ben yine hukuk içerisinde değerlendirerek bedelin ödetilmesinden yanayım. Ama öbür türlü hukuk dışına Sayın Başkan da çıkmasın. Hukuk dışına çıkanlara tepkisi de yine benzer bir yoldan verirse de onların seviyesine inmiş olur. Gerek yok. Kendi de suç işlemeden Fenerbahçe'ye katkı yapmak anlamında çabasını göstersin. Ben de kendimle alakalı kısımlarda bazı bu anlamda mağduriyetler yaşıyorum. Hukukla ilgili kısımlarda süreçler işliyor ve onun ardından da ben kendimle ilgili kısımlar için söyleyeyim. O bedelleri de biz de hukuk süreçlerinde ödeyeceğiz. Şuraya geleceğim. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe ile alakalı olarak geçmiş dönemlerde yakın tarihlerde yapılan yanlışlara da vurgu yaptı Sayın Başkan. Onu da belirtmekte fayda var. Ekonomik olarak bazı zararlar uğratıldığıyla ilgili hem Sayın Ali Koç hem de Saadettin Saran'a dönemlerine göndermeler yaptı. Bazı ödemelerin kendilerine kaldığı ifade etti. Yani hem Koç'un hem de Saran'ın ödemeleri zamanlarında yapmayarak ya da kendi dönemlerinden sonraki dönemlere de taksit yaparak belki bu kulübün kolaylaştırmak anlamında, ödemeleri kolaylaştırmak anlamında uyguladığı bir taktik de olabilir. Bu hayatın ekonomik hayat içerisinde de var. Ama kendilerine kaldığını ve öyle bir rakam söyledi ki bana epeyce de yüksek geldi. Sizler de hatırlarsınız. Evet. 65 milyon avro gibi bir ödeme yaptıklarını söyledi. Yani göreve geliş tarihi hazırlanan ilk haftası, Temmuz'un ilk haftası, Ağustos'un ilk haftası 2 ay geçti. 65 milyon avro gibi ödeme yaptıklarını söyledi. Önemli bir rakam. Yani ödeyebilecek güçlü olduklarını, bu yönetimi hiçbir şekilde Fenerbahçe'den parasına ihtiyacı olmadı. Hatta Fenerbahçe'ye katkı yapacak isimler olduklarını belirterek de bazı imalarda da bulundu. Onu da belirtmekte fayda var ve şu ana kadar 3 futbolcuya da Greenwood, Berat ve Akiye de 138 milyon avro bir ödeme portföyü çıktığını, tabi bu para hemen şu anda tamamen ödenmiş değil. O paranın da krediler düzeltiyorum limitler içerisinde kaldığını ve hafta arasında getirecekleri bir santrfor olduğunu, o santrforun da rakamının limitler içerisinde olduğunu hesapladıklarını belirterek taraftara bir hafta arası içerisinde gelecek bir santrfor müjdesini de vermiş oldu. Genel çerçevede bunlar var ama şunu da söyleyeyim. Sosyal medya üzerinden ya da yaptıkları yayınlarla gazetecilerin rahatça yalan yazmalarına da tepkisini gösterdi. İsim de verdi. Vermeyelim şimdi. Bir gazetenin önemli bir yöneticisi de isim de verdi ve yalan yazıyor dedi. Çok rahat yalan yazıyor dedi. Onunla ilgili olarak da hatta oradan yönetim kurulu üyeleri 3 Temmuz 2011 sürecinde de o kişi çok rahat yalanlar yazmıştı falan diyerek de Sayın Başkan'a destek verdiler. Biraz hesap sorarcasına, biraz geçmişi sorgularcasına zaman zaman diyor ki şöyle 8 yıl önce arsayı ben almıştım, araziyi ben almıştım, yapmak da bana nasip olacak diyor. Hani beni gönderdiniz ya 8 yıl önce diyor. O yüzden diyor yapamadık diyor falan. Orada ince göndermeler de yapıyor üyelere, delegelere de dokundurmalar da yapıyor. 17 bin oyla geldi. Azım sayılmayacak bir rakamla bu tabii. Son seçimde geldi 2 ay önce. Başkan Bey hala 8 yıl önceki haklı olarak 16 bine 4 bin oyla Sayın Ali Koç'a kaybettiği seçimi de unutmuyor. Ona da bir gönderme yapıyor. Arada bir seçim daha kaybetti ama asıl seçim kaybetmesinin acısı sanırım 2018 4-5 Haziran seçimleri. Sayın Başkan dediğim gibi hesap sorarcasına, sorgularcasına hem yakın tarihi hem bir son 8 yılı biraz da iddiasını ortaya koyarak da bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Her şeyi yapacağım, bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Bu da iddialı bir cümle. Tabii her şey kelimesi içerisinde tüm legal sınırlar içerisinde olmak kaydıyla var. Onu da vurgulayalım. Yanlış anlamalara vesile olmasın bizim cümlemizde. Sayın Başkan'ın cümlesi de o yönde zaten.

0: Ben bir saat boyunca performans olarak başarı bulduğumu söyleyebilirim. Sayın Başkan, yıllar tabii acımasız hepimiz için geçerli. Fizik olarak belli bir yaş alma modunun getirdiği görsel sıkıntılar var mı? Var. Ama Sayın Başkan'ın performans kaybı yok. Yani hep bildiğimiz bir şekilde Sayın Koç'un o, Sayın Az Yıldırım'ın o zaman zaman esprili, zaman zaman zert, zaman zaman o seri konuşmalarıyla birlikte bir saatlik bir divan kurulu toplantısı yaptı, konuştu. Ben genel itibariyle mesajlar dolu bir konuşma olduğunu söyleyebilirim.
1: Özellikle altyapı konusunda da evet, şampiyon olmaya geldi, kısa bir zaman diliminde şampiyon yapmak istiyor, evet, ama bu arada mesela gelirken de futbol aklı olarak Oğuz Çetin'i getirdi. Şimdi de Belçika ve Fas futbolunu bir noktaya getiren, altın kuşağını çıkaran Van Puyvelde'yi getireceğini söyledi. Bunun için neler söylemek istersiniz?
0: 2018 yılında da bu ismi Türkiye'ye getirdiğini, kendilerine raporlar sunduğunu, bilgiler verdiklerini ve o süreçte de kendisiyle çalışmak istediklerini ama bu seçim sürecinin ardından kadık olduğunu, kesintiye uğradığını belirtti. Ve bu 8 yıllık süre içerisinde işte bahsedildiği gibi Belçika ve Fas bir takımlarına katkı yaptığını, katkı yaptığını belirtti. Tekrar birlikte Ocak ayında ancak çalışabileceklerini, çünkü sözleşmesi olduğunu, Ocak ayına kadar da bu kişinin geldiğinde hazır olması kaydıyla çim sahalar yapacaklarını belirtti. Bunu değerli buluyorum.
1: Evet.
0: Zaten şu ana kadar kendisinin 5 çim saha bulunduğunu, işte bir ikisinin kendisi yaptığını, bir ikisinin farklı kişiler tarafından o süreci de anlattı. Bu 6 aylık süreçte o çim sahaları yapabilmek için çaba sarf edeceklerini belirterek Ocak ayında da bahsettiğiniz kişiyle de yolların buluşacağını belirtti. Altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye birkaç kez vurgu yaptı Sayın Başkan. Onun nedeni eğitimcilerin yetersiz olduğunu vurguladı ve bahsettiğiniz isme gönderme yaparak uzun vadeli, uzun soluklu olarak bu çalışma yöntemini uygulayacaklarını belirtti. Benim de daha önce eleştirdiğim bir şeyi Sayın Başkan da eleştirdi ve ben de o yönde aynı görüşteyim. O da şu, işte futbolu bırakan, ismi yüksek olan bazı antrenör adaylarının diyelim ya da antrenörlerin, tabii bir yerde onlar da bir yerden başlayacaklar, onlar da bir yerden pişecekler ama futbolu bırakır bırakmaz gidip kulüplerin altyapılarına hoca olmalarının doğru olmadığına vurgu yaptı. Ben de şöyle hafızamı biraz yokladığımda bazı alt yaş kategori maçlarını izliyorum. İzlerken de şunu görüyorum. Mesela bizim milli takım başında, evet, bahsettiği gibi futbolu yeni bırakmış bir teknik adam oluyor.

0: antrenör adayı, teknik direktör adayı kişilerin stajyeri halinde olmuyor. O gençlerin yetişmesi için de o tecrübeli isimlerin tecrübesinden faydalanılıyor.
1: Doğru.
0: Bu anlamda ben değerli buldum Sayın Başkan'ın bu sözünü. Benim de zaman zaman eleştirdiğim bir yöntemdi. Bazı isimler üzerine biz de yayınlarda bu eleştirileri yaptık. O çerçevede baktığımızda ben de sizin de bahsettiğiniz gibi altyapıyla ilgili vurgusunu önemsedim ve yapacak çalışmaları heyecanla bekliyorum. Ocak ayı dedi. Ocak ayı öncesinde de tabii 4-5 ay altyapının altyapısı diyelim. Altyapının altyapısı derken de sağ zemin o tür şeylerin hazırlanması için de yoğun bir çalışma olacak gibi görülüyor.
1: Şöyle ki hani ben de altyapı maçlarını evet bir kulüp televizyonundan izliyorum. Türkiye Şampiyonası'nı bir diğer spor kanalından izliyorum. Ara ara TRT Spor da veriyor. Şimdi baktığımız zaman Arda Güler Fenerbahçe'de oynuyordu. Daha çok yeni gelmişti. U19 takımında ama 16 yaşındaydı. 16'yı geçmemişti. O zaman Trabzonspor'la oynadı Fenerbahçe ve karşısında da Ahmetcan Kaplan vardı. Şu anda Ajax'ta bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Ve Trabzonspor çok büyük para kazanmıştı o yaşta gönderdiği için. O futbolcuları 6-7 sene evvel biz seyrettik. Şimdi bu futbolcular evet Ahmetcan Kaplan bir noktaya geldi. Evet Arda Güler çok daha iyi bir noktaya geldi. Ama baktığımız zaman mesela U19 takımında, milli takımında Fenerbahçe'nin 4 futbolcusu var. Baktığımız zaman U16'da, U15'te 6-7 futbolcusu vardı ve Fenerbahçe o kadroyu bir noktaya getirmek istiyor. Ki Sayın Aziz Yıldırım da bu sorunu gördüğü için anladığım kadarıyla böyle bir deve dişi gibi bir isme yöneldi. Hani kısa sürede şampiyon olmak ama Fenerbahçe'nin de geleceğini geleceğiyle ilgili hedeflerini çizmek açısından farklı bir noktayı da bu dar alanda, kısa alanda bunları da gerçekleştiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani ben de buna katkı sağladığı için teşekkür etmek lazım. Aynı zamanda Türk futboluna katkı sağlıyor. Bu çok daha değerli. Şimdi burada...
0: Bu maçlarıyla ilgili ben güzel bir centilmenlik, güzel bir jest, güzel, harika bir spikerlik örneği veren bir arkadaşımızı hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda Galatasaray TV o zaman faalken evet, Serba isimli bir arkadaşımız vardı. Spiker. Evet. Ben de Galatasaray TV'de maçı izlerken Fenerbahçe Galatasaray maçını Arda Güler'in yaptığı hareketleri gördükçe onunla ilgili övgü dolu sözler sarf eden, onunla ilgili çok iyi sözler sarf eden Galatasaray TV'de görev yapan bir arkadaşımız vardı. Evet. O hakkı da teslim edelim. Bakın farklı bir ezeli rakibinizin kanalında çalışıyor. Evet, Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de yeni yetişen ve çok önemli bir yıldız olmaya aday futbolcusunu övgü dolu sözlerle ifade ediyor. Tabii kanal daha sonra kapandı, ayrı konu ama o arkadaşımızın yaptığı jesti ben hiç unutmam. Çok değerli ve o anlamda da gerçek bir futbol sever, gerçek bir spor sever olarak da o Serbay arkadaşımızı anmak isterim.
1: Gerçekten çok değerliydi. Ben de izlemiştim evet, o maçı o kanaldan. Peki şununla ilgili Fenerbahçe ile ilgili arazilerde belli yatırımlarda da bulunduğunu gördük, anladık ve bunun arsası da alınmış bildiğimiz kadarıyla. Ben de hepsini seyredemedim, daha doğrusu dinleyemedim. Evet. Alt yazılardan evet, gördüm. Bu da çok kısa bir dönem ama çok önemli adımlar diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Tabii farklı yerlerde, İstanbul'un en farklı yerlerinde bazı arazilerden bahsetti. Oralara yapılacak olan kolej projesinden bahsetti. Salon projesinden bahsetti. Bir de tabii gelir getirici olması özelliğiyle ilgili Bodrum Havalimanı'na 15 dakika mesafede kıyıda yapılması planlanan bir yönetici, işte bir inşaatla alakalı bir yöneticinin de sunumu oldu orada. Oradaki o projede Sayın Başkan'ı çok heyecanlandırdı. O projeyle birlikte Fenerbahçe'nin hem tesis anlamında bir sosyal tesis kazanması anlamında hem de onun bir ekonomi yarantı çevrilmesi anlamında bir projeden bahsetti. Tabii bunlar zamanla yapılacak şeyler. Şimdi Sayın Başkan bir yılına seçildi. 2027'de bilindiği üzere Haziran ayında olan kongre var. Hatta Sayın Başkan 2026 seçiminde ben 2027'de aday olmayacağım dedi. Şimdi bugün konuşmasına dikkatimi çeken bir şey evet, oldu. O projelerden bahsederken tabii bunlar uzun vadeli işler dedi. Belki bakarsınız bizler de biz bitiririz dedi. Şimdi biz bitiririz dedi. Bir yılda bitmeyecek işler. Böyle olunca

0: biz bitiririz deyince Sayın Başkan 2027'de de aday olup seçimi kazanıp 2030'a kadar da gitme noktasında beklentisi var mı? Bir satır arasında bize bir mesaj verdi mi? Onu da dikkatli dinleyenlerin de aldığını düşünüyorum. Tabii ki çok farklı alanlarda, tesislerde Aziz Yıldırım'ın zaten imzası var. Yani 20 yıllık sürede 6 şampiyonluk var. Baktığınız aslında 3,5 yılda bir şampiyonluk yapar. Yani 3-4 yılda bir şampiyonluk. Çok mu başarılı? Bence değil. Futbol anlamında baktığımızda ama evet. Bu arada bir Euroleague şampiyonluğu var basketbolda, voleybolda hakeza öyle. Değişik branşlarda da Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın da bu attığı imza, 20 yıllık imza çerçevesinde 9-10 olimpik branşta da hep başat bir takım olarak öne çıktı. Spor kulübü vurgusunu zaten o anlamda yapabilir Fenerbahçe için futbol kulübü dışında. O çerçevede de bazı açıklar var dedi. Açıkların da amatör branştaki açıklarında giderilmesi için de bir ortak çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü her yıl şampiyonluğu dahi bu amatör branşlarda açık oluyor dedi. Erkek basketbol dahil olmak üzere, kadın basketbol dahil olmak üzere ki bu takımlar Avrupa'da şampiyon oluyorlar. O nedenle birliktelik çağrısı yaptı ama zaman zaman da işte eski döneme de devri sabık yaratmak anlamında olmasa dahi zaman zaman yapılan hataları da dem vurdu. Tabii ki tesislerle dediğimiz gibi anılan Aziz Yıldırım'ın bu bir saatlik konuşmasında yeni tesisler, yeni projelerle ilgili açıklamalar da heyecan yaratmadı değil doğrusu. Ama sonuç itibariyle biraz zamana ihtiyacı olacak. Geri dönüşü ve getirisini sağlamak için de biraz daha zamana ihtiyacı olan projeler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi bir de hafta içinden yansıyan bir şey var. Çok kısa bir süremiz kaldı, 3 dakika gibi. Fenerbahçe kadın futbol takımının sponsorunu tanıttı. Ama dedi ki sponsorunu tanıtırken de biz dedi bunun yönetimini bu sponsora veriyoruz dedi. Özellikle kadın futbol takımı için ve diğer sponsorları da diğer branşlarımız için bekliyoruz. Sanırım Sayın Aziz Yıldırım daha evvelki projesine yavaş yavaş adım adım yürüyor. Kadın futbolu başta yaptı. Bunun dışında erkek basketbolu biraz daha öne çıktı, karı var. Evet, ama diğer branşları da yavaş yavaş sponsorlara vererek aradan çekilmek istediğini izledim ben. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Aslan çok reklama girmezse belirtelim. Ülker'den bahsetti. Ülker firmasını tekrar erkek basketbolunda dönmesiyle ilgili vurgusu yaptı. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ve Ülker iki ayrı başat erkek basketbol takımıydı. Zaman içerisinde birleşti. Fenerbahçe Ülker olmuştu ve başarılara imza atmıştı bu iki birliktelik. Şimdi de yine Ülker'e gönderme yaparak yine o süreçlerin başlayacağını söyledi. Opet firması bilindiği üzere eski başkan Sayın Ali Koç'un bir şirkettir. Opet'in verdiği paradan daha fazla bir paraya yeni bir sponsor bulunduğunu da belirtti. Yani 2 milyon avroluk bir sponsorluğunun 3 milyon avroluk bir teklif olduğunu, o nedenle Opet'in de devre dışı kalacağını söyledi. Yeni sponsorunda birinci de Fenerbahçe Opet voleybol takımı var. Kadın voleybol takımı. Farklı isimlerle önümüzdeki sezon göreceğiz gibi görülüyor. Ki kadın futboluna da dediğiniz gibi vurgu yaptı. Yani biraz daha böyle futbola yoğunlaşıp futbolla o yönetsel yoğunluğu yaşayıp diğer amatör branşları sponsorlarla götürmek ama onun kontrolünü kaybetmeden, yine kontrolü kendisinde olmak kaydıyla da bir sponsorluk projelerini öne çıkartmak gibi bir beklentisini ben de konuşmasının önemli bölümünde yer aldı ve dikkatle de dinledim. Tabii özelleştirme gibi süreç algılanmadı. Yine Fenerbahçe yönetiminin kontrolünde olacak tabii. O işler. Ama sonuç itibariyle ekonomisinin sponsorun da buradan geri dönüş anlamında ekonomisine katkı yapmasını sağlamak da Fenerbahçe markasından faydalanması anlamındaki Fenerbahçe çok büyük bir değerdir. Türkiye'de çok büyük bir markadır. O sponsorun da bu isimden faydalanması ama sponsorun da ekonomisinin katkısını yaparak da kulübün değişik branşlarda bu süreçlere götürmesi anlamında bir al-ver, win-win projesi var. Karşılık kazanma projesi var. Bunu da değerli buluyorum. Hayata geçirilebilirse hep sponsor. Ya biz de en çok konuştuğumuz Yüce Bey nedir? Sponsor altyapı gibi sözler. Yani bunların hepsine değindi. Sponsorluk işi gerçek hayatta gerçekten başarılıysa süper bir iş olur. Altyapı zaten başarılabilirse harika bir iş olur. Maliyetler düşer. Aziz Bey bunlara vurgu yaptı. İnşallah hayata geçirir. İnşallah diğer kulüpler de bunları başarılı yapar ki Türk futbolu biraz daha kazanır. Borç açıklandı. 27-28 milyar. Önemli rakamlar. Bunların düşmesi gerekiyor. Bu tür işlerle düşer diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yarın yine konuşacağız.

0: 18.30'da ve bu kez de Avrupa Kupası macerasını konuşacağız. Fenerbahçe'nin saha içine döneceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Sayın Eren Seven bizlerle birlikte oldu ve saatimiz 18.59'u gösteriyor. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geldik. 13 ana haber bülteninin ardından merhaba demiştik ve artık sona geldik. Ve sevgili dinleyiciler, bizler yapımcımız Berkin Güvendik, teknik yönetmen arkadaşlarımız Hasan Tellioğlu ve Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşambadan bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Türkiye ve Irak arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha başarıyla geçti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi programında konuştu.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah

0: süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Numan Kurtulmuş İstanbul'da konuştu.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimindeki timde yer alan son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Burkay Karatepe, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari teröristti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari teröristin yakalanması sonrası yayımladığı açıklamada, hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Cumhuriyeti milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne hiçbir haini asla geçit vermeyecektir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyi göze alarak o gece ortaya koyduğu iradenin FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını hatırlattı. Cumhurbaşkanımızın iradesi devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda parti içi disiplin süreçleri görüşüldü. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'da görüşüldü. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bu isimler için Truva atı benzetmesi yapılıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmelerde CHP MYK'nın gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddiaya cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da il başkanlığında düzenlenen törende konuşan Tekin, arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Bakan Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Devletimiz daima yanınızdadır dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Slopi Ceyhan ham petrol iletim sistemi daha daha etkin kullanılacak. Bakan Bayraktar, boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri her daim görevimizin başındayız notuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında çelik kanatlarımız ülkemizin hak ve menfaatini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde denildi. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha geçti. 10 adet insansız hava aracıyla otonom sürü, uçuş ve hava devriye testleri başarıyla tamamlandı. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa pistlerden kalkış iniş yapabilen kamikaze İHA'lar elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilecek. Gece görüş kamera sistemleriyle görsel tarama yapabilecek ve kesintisiz seyir-i sefer kabiliyeti olacak. Saatteki hızı 200 kilometrenin üzerine çıkabilen K2 kamikaze İHA'lar yüksek maliyetli mühimmatın kullanımını asgari düzeye indirecek. Seri üretilmesi amaçlanan insansız hava araçları, düşman unsurlara ait kritik hedefleri az maliyetle etkisiz hale getirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4. ana pistinin yakında hizmete gireceğini açıkladı. Yeni pistle operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yeni Kapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle: Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı Vefa Karakurdu üst geçidi, Yeni Kapı miting alanıyla Yeni Kapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle çocuklara yönelik reklam yapılamayacak. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da ise zehir tacirlerine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Silivri'deki operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Gazze kent merkezine düzenlenen İHA saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail 10 Ekim'de devreye giren ateşkesten bu yana 1222 kişiyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridindeki toplam can kaybı 73.349'a yükseldi. İsrail Filistinliler için hayati öneme sahip noktaları da hedefledi.

Yapılıyor. Katil İsrail ordusu Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki ilaç deposunu da vurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye ve Irak arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. K2 kamikazeler gökyüzünde bir testi daha başarıyla geçti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail soykırımı sürdürüyor. Spor. FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı geldi. Buna göre Trendyol Süper Lig'den Gençler Birliği, Trendyol 1. Lig'den Antalya Spor ve Pendik Spor'a 3 dönem transfer kısıtlaması getirildi. Nesine 2. Lig ekibi Hatay Spor'a gelen yasağınsa süresiz olduğu belirtildi. FIFA, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepki ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. 19'da başlayan Real Madrid ile Fiorentina maçıyla 21'deki Girona ile Arsenal mücadelesini TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gitti. Açıklamaya göre Fenerbahçeli futbolcuya bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası 6 aya düşürüldü.

0: durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle olacak: Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Bilecik, Tokat, Amasya, Karabük ve Gümüşhane 16, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ ve Batman 22, Bursa, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Uşak, Konya, Aksaray, Bitlis 19 ve Ardahan 12 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara Niğde otoyolunun 7 ile 9. kilometreleri arası üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arası Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurabilir.

Şurada hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı, nazik üşiriğine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi, 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz, klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava, Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklavanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram

edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineği almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: ...6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun temel amacı... ...tüketicilerin sağlık veya güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumaktır. Kanunda yer alan başlıca düzenlemeler şöyledir. Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ve bilgilendirmeler... ...en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir bir şekilde düzenlenmek zorundadır. Sözleşmede öngörülen koşulların sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklanmıştır. Tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere ayrıca verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli satışlar, devre tatil sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları ve tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicilerin 14 günlük, taksitle satış sözleşmelerinde de 7 günlük cayma hakkı vardır.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 1.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Hüzzam Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Ahmet Kuşgöz yapacak.

Hasan Eylen'in yönettiği Hüzzan Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini klarnetle Ahmet Kuşköz yaptı. Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Kış Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş öyküleri.

Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü. İlk defa hayatta kollarımda benim, ilkbahar sabahım sen.

Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen

bir yerde sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen kadınım

bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

kadınım.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 milyon kazanacak ifadesiyle özetlediği terörsüz Türkiye hedefinin önemi ekonomik verilerle de ortaya çıktı. Terörün 2,3 trilyon dolarlık maliyetiyle birçok alanda farklı yatırım yapılabileceği hesaplandı. Buna göre hedefe başarıyla ulaşıldığında büyük refah sağlanacak, 2,5 milyon kişi daha istihdama dahil edilecek, kişi başı gelir 5.800 dolar artacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabı vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiyi desteklediği halde CHP'den istifa etmeyen ve Truva atı olarak anılan bazı isimlerle ilgili disiplin süreci gündemde. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, bu isimler hakkında ilerleyen günlerde disiplin sürecinin başlatılacağını söyledi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Hakan, sen bugün yayına gelecek misin?
0: Geleceğim de kaçta gideceğim onu bilmiyorum.
1: Gelmek ve gitmek, geleceğim gideceğim biçiminde. Evet.

0: söyleniyor son zamanlarda.
1: Bu Jack Jack ekleri hakikaten zaman zaman konuşma dilinde sıkıntı yaratıyor. Halbuki Jack ve Jack eklerinden önce gelen ünlülerinde mutlaka tabii daraltılarak söylenmesi gerekiyor.
0: Yani gelecek misin diye sorabilirim. Hı-hı. Ama gelecek misin demem.
1: Evet, ya da gidecek misin yerine gidecek misin diye sormak lazım. Tabii örnekler çok. Jack ve Jack ekleriyle gülecek, yapacak, edecek.
0: Ben şöyle bir cümle duydum. Onunla mı gideceksin, benle mi?
1: Halbuki onunla mı, benimle mi? Daha dikkatli, daha özenli bir Türkçe. Özensiz Türkçe ile konuşmak çok kolay. Ama Türkçenin kurallarıyla konuşulması gerek. Az önce de söyledim. Söylerken mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Jack ve Jack eklerinden önce gelen geniş ünlüler mutlaka daralıyor. Mesela A, I oluyor.
0: Evet. Yapacak mısın diye soruyoruz.
1: Yapacak mısın diye sormamız lazım. Doğrusu.
0: Öyleyse.
1: Konuş ki.
0: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı park ettiğiniz noktadan geri geri çıkış yapmak görüş alanı zayıf olduğu için tehlikelidir. Tavsiyem aracınızı park ederken geri geri park etmeniz. Neden? Aracınızı diklemesine park ederseniz çıkış yaparken ters yöne bakıyor olacaksınız. Gittiğiniz yönü görmek için başınızı çevirmek zorunda kalacaksınız. Park yerinden geri geri çıkış yaparken aracın neredeyse yarısını arkanızda bir araç veya yaya olup olmadığını görmeden akan trafiğe çıkartıyor olacaksınız. Ayrıca geri geri çıkış yapan aracın direksiyonu da geç çevrilir. Aracınızı geri geri park etmenin en büyük avantajı çıkış yaparken gideceğiniz yöne bakmanız ve gelip giden araçları rahatlıkla görebilmenizdir.

0: Daha da önemlisi, böylelikle aracın önünden geçmekte olan yaya ve özellikle çocukları rahatlıkla fark etmenizdir. Geri geri çıkış yaparken boyu 1 metrenin altında olan çocukları başınızı çevirip baksanız bile görebilmek zordur. Düz çıkış yaparken aracınızın direksiyonunu çok daha erken çevirmeye başlar ve akan trafiğe daha az kontrolsüz sarkmış olursunuz. Aracınızı geri geri park etmeye karar verdiğiniz anda etrafınızı kontrol etmek kolaydır. Geri geri hamle yapmadan önce sürücü rahatlıkla etrafını 360 derece kontrol edebilir. Değerli sürücüler, aracınızı geri geri park etmek, yani çıkış yönüne bakarak park etmek her zaman daha güvenlidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp, Balkan coğrafyasının en önemli şehirlerinden biridir. Atina ile Belgrad arasında Vardar Nehri'nin iki yakasına kurulmuş bu güzel kent, iyi korunmuş bir Anadolu şehrine benzer. 500 yıllık Osmanlı hakimiyetinin izleri hala canlılığını korumaktadır. Yahya Kemal Beyatlı, "Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o. Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o." Üsküp ki Şar Dağı'nda devamıydı Bursa'nın dizeleriyle anar doğduğu kent Üsküp'ü. Yahya Kemal'in sözünü ettiği Şar Dağları, Kosova ile Kuzey Makedonya sınırı boyunca uzanan şehre hakim dağ silsilesidir. 2000 metrenin üstünde çok sayıda zirvesi bulunan dağın en yüksek tepesi Büyük Türk Tepesi diye anılır. Onun bir küçüğü ise Küçük Türk Tepesi adını taşır. Şar Dağları gölleriyle, akarsularıyla iki ülkeye de hayat verir. Üsküp eski adıyla Skupi, 6. yüzyılda Bizans döneminde kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapıyordu. Slavların bölgeyi ele geçirmesiyle Skoplije oldu adı. 1300'lerin sonuna dek Sırp egemenliğinde kalan şehir, Yıldırım Bayezid devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Paşa Yiğit Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin ele geçirmesiyle şehirde yeni bir devir başladı. Yıllar içinde bir Türk İslam şehri kimliğine büründü Üsküp. 16. yüzyıl şairlerinden Edincikli Razi, Türkçe çevirisiyle şu dizelerle anlatıyordu bu kimliği. "Seyret Üsküp'ü, o ne güzel şehirdir. Rumeli'nin Bursa'sı desem ona, çok yerindedir." Paşa Yiğit Bey, şehri Üsküp Kalesi civarında değil de kaleden uzakta, Arasta Çarşısı olarak bilinen yerde yeniden kurdu. Paşa Yiğit Bey'in ölümünden sonra Üsküp Uçbeyliği görevini oğlu İshak Bey üstlendi. Onun döneminde yapılan İshak Bey Camii, Bedesten, Suluhan ve Türk Çarşısı pek çok Osmanlı mimari eseri gibi bugün hala ayakta. Osmanlı'nın Üsküp'teki en önemli eserlerinden biri de Fatih Sultan Mehmet devrinde tamamlanan taş köprüdür. Vardar Nehri üzerindeki 12 ayaklı 220 metre uzunluğundaki köprü nice deprem ve savaşlarda zarar gördüğü halde bütün zarafetiyle ayakta kalmayı, turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. ...1689'da Üsküp büyük bir felaket yaşadı. Osmanlı ordusunun Viyana kapılarında ikinci kez başarısız olmasından aldıkları cesaretle Avrupa ülkeleri Kutsal İttifak adı altında birleşip karşı saldırıya geçti. Balkanlardaki Osmanlı topraklarına saldıran Avusturya-Macaristan ordusundan General Piccolomini Üsküp'ü işgal etti. Şehirde süren veba salgınını durdurmak ve Türklerin şehri geri almasını zorlaştırmak için dört bir yanda büyük bir yangın başlattı. İki gün süren yangında neredeyse bütün şehir yok oldu. Sadece taş yapıların bir bölümü ayakta kalabildi. Piccolomini, İmparator Leopold'a gönderdiği mektupta bu yangını çıkarmaya aslında istemediğini ama veba riski sebebiyle mecbur kaldığını yazıyor. Osmanlı mimari eserlerini barbar zevkiyle yapılmış olsa da beğendiğini belirtiyordu. Generalin yazdığı mektuptan bir bölüm aktaralım. "Majesteleri, çok isteksiz olmakla birlikte şehri küllere gömmeye karar verdim. Barbar zevkiyle yapılmış olmalarına rağmen Roma'dakilerin bile dikkatini çekecek binlerce kandili ve altın varaklı kuranlarıyla en güzel mermerlerden camiler, güzel evler, bahçeler ve mesire yerleri için üzülüyorum. Bütün bunları ateşe vermeye mecburum. Düşmana hiçbir şey bırakmamak, barbar milletler arasında korku ve kabus yaymak için bu işi yapmaya karar verdim. Şehrin her köşesine ellerinde meşalelerle asker saldım. 3 top atışıyla alevler yükseldi. 26 Ekim ve ertesi gün dumanlar güneşi bile karartmıştı. Biz yüksek bir tepede duruyorduk ve askeri bando sesleri eşliğinde bu güzel yerin yanışını seyrediyorduk. Generalin planladığı gibi Üsküp küle dönmüştü. Fakat veba korkusuyla şehri yaksa da Piccolomini de kaderinden kaçamadı ve saldırı sırasında hastalanarak öldü. Lidersiz kalan ordusu yenildi. Üsküp ertesi yıl yeniden Osmanlı hakimiyetine girdi. Ta ki Balkan savaşlarında Sırp egemenliğine geçene dek.
Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerindeki gibi bugün ruhuyla olmasa da çehresiyle bir Türk şehri olmayı sürdürüyor Üsküp. Makedonyalı Müslümanlara ait geleneksel bir Torbeş halk şarkısıyla veda ediyoruz bu akşam. Muammer Ketencoğlu seslendiriyor. Mori Ayşe, haber geldi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Antalya Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Suat Kolukırık. Kendisiyle Irak ve ayrıca Suriye sahasındaki hem Irak'ın toplumsal yapısı hem Suriye'nin toplumsal yapısı, Irak'ta Türkmenler, Suriye'de Türkmen toplumu ve yeni dönemde Irak ve Suriye siyasetindeki temel etkileri ve Türkiye'ye bakış açılarını, Türkiye ile kültürel ve siyasi bağlarını konuşacağız. Fakat programımıza girmeden önce önemli bir gelişme, yine Irak'ta ve Suriye'de doğrudan bağlantılı olan Lozan Anlaşması'nın 103. yıl dönümünü de değerlendirmek istiyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hocam, kısa da olsa Lozan'ı bir genel olarak değerlendirmekte fayda var. Bir tarihçi, bir sosyolog olarak bulmuşken bugün 103 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün gelmiş olduğu noktası, dış politikası, istiklali, bağımsızlığı ve bir devlet olarak varlığı noktasında da önemli bir diplomatik aşamayı ifade ediyor Lozan Anlaşması ve bu malumunuz milli mücadelemizin bir devamı mahiyetinde. Lozan Anlaşması milli mücadelenin bir diplomatik eseri, bir diplomatik sonucu ve milli mücadelemiz 1. Dünya Savaşı şartları sonrasında da teşekkür etmiş oldu. İsterseniz ilk 7-8 dakika bunu konuşarak, evet, sizin de fikirlerinizi alarak, dünyanın pek çok yerinde de görev yapmış birisi olarak, evet, dinlemeyi arzu ederiz. Buyurun kıymetli hocam.
1: Şimdi diplomaside ve uluslararası ilişkilerde mutlak kazanım diye bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Bazen zamana yaymak zorunda kalırsınız. Bazen tavizler vermek zorunda kalırsınız. Ama hiçbir şey kazanmamış olmaktan bir şeyler elde etmiş olmak son derece kıymetlidir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Lozan Barış Anlaşması'nın 103. yıl dönümünde ben öncelikle bu anlaşmanın taraflarına, taraf olarak da masa başında, evet, oturan herkesi rahmet ve saygıyla andığımı altını çizerek belirtmek istiyorum. Koşullar içerisinde düşündüğümüzde aslında Lozan, Anadolu'nun doğuşu, varlığımızın buradaki devamı ve en azından bir nefes alma noktasında Türkiye'ye, hı hı, Anadolu coğrafyasına bir anlam kazandırmış olan, evet, bir anlaşma olarak değerlendirmek gerekiyor. Bazı noktalar itibariyle tartışmalar bugün de devam ediyor olsa bile aslında Lozan günün koşulları içerisinde bizim tarihi tekrar okumamıza fırsat veren ya da bugünkü Anadolu'daki meşruluğumuzu yeniden değerlendirmeye çalışma noktasında bence son derece anlamlı ve yeniden değerlendirilmesi gereken bir madde ya da bir yıl dönüm olarak, evet, değerlendirilmesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum bir sosyolog gözüyle. Çünkü Lozan olmasaydı bugün kendimizin var olamayacağını,
0: evet,
1: en azından Türkiye Cumhuriyeti'ni hangi şartlarda kurup kuramayacağımızı da bir tartışmak gerekiyor. O noktada yıl dönümü Lozan'ın kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Biraz birkaç cümleyle ben tarihsel çerçevesini çizmek isterim. Yani Türkiye 1923'teki Lozan'a nasıl geldi? Yani bu Lozan bir başarıysa bile arkasında ne gibi büyük bir yıkımın olduğunu ve bunu ancak 1. Dünya Savaşı şartlarıyla açıklamak mümkün. Pek çok bilim insanının görüşü de 1. Dünya Savaşı'nın merkez ülkesinin Osmanlı Devleti olduğu yönündedir. Osmanlı İmparatorluğu olduğu yönündedir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu tıpkı bugün Türkiye'mizin olduğu gibi dünyanın en önemli enerji hatlarının ve enerji güzergahlarının tam merkezindeydi. Yani Orta Doğu petrolü içinde, Hazar petrolü içinde, Akdeniz'deki petrol havzası içinde, Afrika'nın kuzeyinin kontrolü içinde, Balkanların kontrolü içinde Osmanlı Devleti bir merkezi ülke konumundaydı. Haliyle İngiltere'nin, Fransa'nın

0: Fransa'nın ya da Çarlık Rusya'sının dünya hakimiyetini tesis edebilmesinin arkasında mutlaka Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması yatmaktaydı.
1: Aslında orada
0: Tabii.
1: Sinan Bey
0: Buyurun.
1: şey var. Ya dünyadaki değişim ve dönüşümleri çok
0: Evet.
1: iyi anlamak lazım.
0: Tabii.
1: Batı'daki 15. yüzyılda başlayan bilimsel devrim, sanayi devrimi, demokrasi devrimi ve bunun
0: Evet hocam.
1: uzantılarına bakmak gerekiyor ve dünyada yeniden bir bölüşüm, paylaşım, bir yeniden iktidar ve egemenlik alanlarının
0: Tabii.
1: çizildiği bir ortam vardı ve Türkiye'nin, daha doğrusu Osmanlı'nın bu dönem kendi akıl özgürlüğü, kendi egemenlik alanları üzerindeki hakimiyetini hangi enstrümanlar üzerinden kontrol edip edemediğine aslında burada bakmak gerekiyor. Bu perspektifte de baktığınızda aslında koşullar içerisinde Lozan Türkiye'ye nefes aldırmış, Türkiye'nin varlığını Anadolu'da perçinlemiş
0: Evet.
1: ve geleceğe daha mantıklı ve sağlıklı adımlarla gitmesinin imkanını sunmuş olan bir anlaşmadır. Tabii ki koşullar noktasında Osmanlı'nın merkezdeydi bu sürecin içerisinde. Çünkü dünya 15. yüzyıldan sonra özellikle İngiltere, Fransa, İspanya veya bugün kapitalistleşmiş devletler olarak tanımladığımız pek çok devletin zaten kontrolü altına girmişti. Ve parçalanmayan, dağılmayan en son imparatorluklardan bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'ydu
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Osmanlı İmparatorluğu üzerinden bu tartışma şekillenmişti ama tabii ki o bilimsel ve teknolojik gelişime ayak uyduramamış olmanın getirmiş olduğu bir takım problemler, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki varlıklarından biraz çekilmesine sebebiyet verdi. Ama bu yok olmasını ortaya çıkarmadı.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Lozan bu noktada en azından Anadolu'da küçük de olsa eski kendi hinterlandındaki sınırların bir kısmını emperyal güçlere
0: Evet.
1: bırakmış olsa da devam ettirmesi noktasında Lozan önemli ve kıymetli bir anlaşmadır diyebiliriz.
0: Evet, bunu ifade ettiniz hocam. Osmanlı İmparatorluğu ile bu cumhuriyete yani milli devlete geçiş süreci açısından Lozan bir ara dönemi ifade ediyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan tarihsel sorunlar ya daha doğrusu emperyalizmin bölgeye, bu coğrafyaya bırakmış olduğu tarihsel sorunlar üzerinde de bir nihai çözüm meydana getirmiş. Örneğin Adalar Denizi'nde yani Ege sorununun çözümü noktasında bir adım atılmasına imkan tanıdı. Musul ve Kerkük meselesi ilk başta Türkiye'nin aleyhine görülse bile uzun vade içerisinde Türkiye'nin bir takım kazanımlar elde etmeye başlamış olduğu bir anlaşma halini almış oldu. Bugünkü Fener Rum Patrikhanesi'nin varlığı meselesi, Batı Trakya meselesi gibi temel konularda da Lozan'ın önemli hamleler ve adımlar attığını görüyoruz ki en önemli kazanımlardan bir tanesi bugün İran'da yaşanan sorunlar hem Hürmüz Boğazı'nda hem de Babelmendep'teki temel sorunlar Türk boğazlarını daha değerli hale getirmiş oluyor. Ve burada da Lozan'da çözülemeyen bir sorun, Lozan'da ilk imzası atılan sorun daha sonra 37'de Montrö Antlaşması'yla tamamlandı. Bu Lozan'ın bir devamı mahiyetindedir ve bugün Türk boğazları diyebileceğimiz alanın tamamıyla kontrolün Türkiye'ye verilmiş olduğu bir temel meseleyi çözmüş oldu ve kapitülasyonlar gibi Duyun-ı Umumiye İdaresi'ni bırakmış olduğu ekonomik hürriyeti, ekonomik istiklali ortadan kaldırabilecek meseleleri de geride bırakmış olan bir uzlaşı olarak görüyoruz bunu.
1: Doğrusu Mondros'tan sonra Lozan Anlaşması'nın imzalanmış olması bile aslında büyük bir kazanım. Yani buradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
0: Evet.
1: sonuçları itibariyle biraz önce de söylediğim gibi Anadolu'daki varlığımızın devam ettiren bir anlaşma. Ya yani bundan sonraki süreçlere bakmanın daha doğru
0: Tabii.
1: ve gerçekçi olduğunu
0: Evet,
1: ifade
0: ya bugün
1: edebiliriz.
0: Lozan'ı hudutları bakımından korumak bile, Lozan'ın sahasını korumak bile ki bugün devam eden Kıbrıs sorunu bunun devamı mahiyetinde. Bugün Irak'ın kuzeyinde biraz sonra konuşacağız. Türklerin ve Türkmenlerin varlığı meselesi, Kerkük ve Musul'un varlığı meselesi hala Lozan'dan beri devam eden uluslararası itiraflar durumunda. Bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla doğrudan bağlantılı bir süreç. Bugün Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde hem Batı Trakya meselesi hem Fener Patrikhanesi meselesi hem de Adalar Denizi'ndeki ada, kaya ve kayalıkların da Yunanistan tarafından silahlandırılmaya devam ediyor olması sorunu Lozan'ın bazı ülkeler tarafından kabul edilmediğini ve delinmek istendiğini gösteriyor ve bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Lozan'ın korunmasına azami hassasiyet göstermeli. Çünkü bu misak-ı milli hudutlarında sizin de ifade ettiğiniz gibi yani mülkün Türk milletine ait olmuş olduğu bu ana coğrafya içerisinde de bir varlık ve geleceğe doğru bir bağımsızlık iddiası ortaya koymuş oluyor. O bakımdan Lozan Anlaşması 103. yıl dönümünde Türk dış politikası bakımından büyük bir kazanç olarak ifade edilebilir. Sorulmuştu merhum Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamıza Kadir Mısırlıoğlu'nun Lozan bir zafer mi hezimet mi isimli önemli bir eseri vardır ve Türkiye'de bazı siyasi çevreler Lozan'ı bir zafer ya da hezimet arasında değerlendirmek eğilimindedir. Diplomasi tarihini iyi bilen değerli hocamız da şunu söylemiştir. Lozan bir uzlaşıdır. Lozan diplomatik bir orta noktanın bulunması ve Türk istiklalinin sağlanmış olduğu temel bir anlaşmadır diye sizin de ifade

0: ifade ettiğiniz gibi biz de Lozan Anlaşması'nda o gün murahhas heyet olarak görev yapmış olan merhum İsmet İnönü'yü, merhum Yahya Kemal'i, Rıza Nur'u rahmetle anıyoruz. Evet. O heyet gerçekten çok başarılı bir diplomatik adım attı ve gerçekten Türk'ü yeniden bir anlaşmayla masada boğmak isteyen İngiltere'ye karşı, Fransa'ya karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, İtalya'ya karşı, Yunanistan'a karşı gerçekten diplomatik bir başarı elde ettiler. Bunu söyleyebiliriz ve bu anlamıyla Cumhuriyetimizin de 103. yıl dönümünü idrak ediyoruz, kutluyoruz.
1: Aslında burada şunu da söylemek lazım. Tabii uluslararası ilişkiler ve bu tip tarihi anlaşmalara bakarken bir politize ederek evet. bu tip tartışmaları, bu tip anlaşmaları anlamak manasız bir sonuca bizleri götürebilir. Dolayısıyla günün koşulları içerisinde baktığınızda bir kazanımdır. Tekrar ediyorum, varlığımızın devamıdır ve yeniden 103. yılı hayırlı olsun,
0: evet,
1: kutlu olsun.
0: Bu anlamıyla değerli hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yılına biz de yaşları itibariyle vakıf olduk. Neredeyse evet. bu 103 yılın yarısında ya da bir çeyreğinde akıl bali olarak var olmuş olan Türk insanıyız, Türk vatandaşlarıyız. Bu anlamıyla büyük eksikleri olsa bile sizle de yol boyunca konuştuk, sohbet etme evet. imkanımız oldu. Elbette ki tamamlanamayan bir süreç olmasına rağmen gerçekten bir genç devlet, bir genç ulus devlet 103 yılda da önemli bir ivme kazanmış oldu. Yani bugün dünyada saygın, gerçekten bölgesinde önemli bir jeopolitik etki alanını meydana getirmiş olan pek çok bilim insanı, aydınlı, önemli sanatçıyı ve genç potansiyelini yetiştirme imkanı olmuş olan eksikleri ve gedikleri de gerçekten bir başarı hikayesinde, kendi içerisinde barındırıyor Türkiye Cumhuriyeti.
1: Ya Sinan Bey, söyledikleriniz doğru. Evet. Biraz geniş bakmak Tabii. lazım. Belki Lozan üzerinden konuya giriş yaptık. Yani evet. hayıflananlar da belki haklı olabilir ama evet. haklılıklarını da doğrulayan taraflar şurası aslında. Evet. Osmanlı müthiş bir miras bırakmış.
0: Tabii.
1: Yani bugün işte ister Irak, ister Suriye, evet, ister evet. Ürdün, Lübnan, aşağıda Yemen, Umman krallığına kadar olan bölgeye baktığınızda Osmanlı'nın zamanında özellikle Akdeniz'de egemenliğini evet. sağladığında bölgeye indirmiş olduğu Türkmen grupları. İşte Tolunoğullarından tutun evet. bölgedeki işte Türkmen eli dediğimiz o Türkmeneli bölgesindeki varlıklar ve orada kalmış ana yurtla belli evet. bir süre yaşadıkları böyle bütünleşme problemlerine baktığınız zaman işte onlar da olamaz mıydı diye birileri hayıflanıyor olabilirler ama koşullar içerisine baktığınızda belki dönem itibariyle böyle olması gerekiyordu ama bundan sonrası çok daha farklı işleyebilir ve o Anadolu'nun ve beraberinde Anadolu'yla birlikte bağları olan gönül coğrafyalarının, oradaki kültürel mirasımızın ya da yapıların birbirleriyle entegrasyonel olarak dünya barışı, merhamet ve sevgi için nasıl çalışacaklarına bağlı. Yani esas problem de buradan kaynaklanıyor. Belki burada şunu da söylemek lazım. Bir yenilmişlik hissi demeyelim ama bir geri çekilme hissinin vermiş olduğu kızgınlıkla bir eleştirilerin Lozan üzerinden gittiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz ama bu bir ara dönem olarak değerlendirecek olursak yeni gelişmeler, farkındalıklar, teknolojideki ilerlemeler, ülkeler arası artan iletişim kanallarının zenginleşmesi gibi hususiyetlerinde aslında yeni bir imkana, yeni bir projelere, yeni Hı-hı. bir arada olmalara fırsat ve imkan tanıdığını,
0: Tabii.
1: bu imkanın da dünya barışına, dünyada daha insanların demokratik bir zemin içerisinde hareket edebileceklerine fırsat sunduğunu rahat bir şekilde söylememiz gerekiyor.
0: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında hem Lozan Anlaşması'nın 103. yıl dönümünü hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını idrak ettiği bir dönemde Türk dış politikasını, Irak'ı ve Suriye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Fakat Profesör Doktor Suat Kolukırık, Türkiye'nin eğitim müşaviri olarak Gürcistan'da da görev yaptı. Hem Batum'u hem Tiflis'i görme imkanı oldu. Borçalı'da da temaslarınız oldu. Yani Gürcüler Marneoli diyorlar ama bizim tarihsel olarak Borçalı dediğimiz yine Karapapak Türklerinin, Azerbaycan Türklerinin, Kafkasya Türklerinin ve Müslümanlarının yoğun yaşamış olduğu bir tarihsel coğrafya Gürcistan. Biraz Lozan'la bağlantılı olduğu için de ifade ediyorum. Yani bu Batum'daki, Acar Özerk Cumhuriyeti'ndeki, Tiflis'teki, yani Gürcü dostlarımızla veyahut da burada yaşayan Türklerle ve Müslümanlarla mukayese edildiğinde hem Türkiye bakış açısı nasıldı? Sizin o Gürcistan'daki görev yaptığınız dönemlerdeki ve yıllardaki genel intibalarınızı biraz da Lozan perspektifinde konuşsak. Çünkü Batum da tartışmalı alanlardan bir tanesiydi. Türkiye'de mi kalacak yoksa Rusya'ya mı bağlanacak? Tabii ki bu 1920'deki anlaşmalarda gerçekleşti ama yine de Lozan'ın ruhunu taşıyan bir diplomatik mesele. Bu konuda görüşleriniz nedir?
1: Aslında Anadolu ve Anadolu'yla ilintili coğrafyanın dünya jeopolitiğinde son derece stratejik konumu olmuş. İşte geçmiş İpek yolu, ekonomik yollar, beraberinde kültür, sanat ve bir çekim merkezi olması nedeniyle Anadolu ve Anadolu coğrafyası üzerindeki stratejik hamleler ve hakimiyet kurma çabaları hep sürekli var ola gelmiş. Lozan sonrası süreçte de baktığım

0: baktığımızda sadece Gürcistan özelinde değil, evet, tüm Kafkaslar'da
1: tabii,
0: ve beraberinde Çin sınırına kadar olan, hı-hı, hatta yaşayan ve, hı-hı, soydaş, hı-hı, olarak bildiğimiz pek çok ülke ve topluluk içerisinde, evet, ki Türk varlığının, hı-hı, Türkiye'ye özlem dolu olduğunu bir defa açık yürekli söylemek gerekiyor. Hala gözlerinin Ankara ve İstanbul'da, hı-hı, olduğunu söylemekte bir yanlışlık, bir beis yok. Problem sadece burada şu: içeriye kapanmış olan toplum biz miyiz, hı-hı, onlar mı aslında? Evet, evet. Onlar İstanbul'la olan bağlarını bir şekilde koparmamış görünürken, hı-hı, Türkiye'deki büyük bir çoğunluğun aslında bu bölgelerde yaşayan Türk varlığından, hı-hı, haberdar olmadığını çok rahat, hı-hı, bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii. Gürcistan'daki Türk varlığı, özellikle Borçalı dediğimiz, Karapapak dediğimiz ya da işte Batum üzerinde konuşacak olursak, Batum'daki Acara bölgesindeki Müslümanlar olarak baktığımızda, bizde bu sürecin politik, evet, mecralarda bilindiği ama kamusal anlamda bilinirliklerinin az olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Bugünkü Gürcistan yaklaşık olarak 3.7 milyonluk bir, hı-hı, nüfusa sahip ama bu nüfusun yaklaşık 500 ila 800 bin arasındaki bir nüfusunun da Türklerden oluştuğunu, evet, Borçalı Türklerinden, evet, oluştuğunu, işte, evet, Marnoli, Bolnisi, Dumanisi gibi, evet, evet, 76 farklı bölgede hakim olarak yaşadıklarını, evet, ve bununla birlikte Tiflis dahil olmak üzere diğer yerlerde de Gürcü nüfusla birlikte Türk nüfusun yaşadığını biliyoruz. Ve nasıl bakıyorlar sorusuna şöyle cevap vereyim. Evet. Bir gün Bolnisi'den bir Karapapak Türk'ü kardeşimiz geldi. Türkiye'de deprem olmuştu o zaman. 6 Şubat tarihi. Dedi ki benim Türkiye'ye gönderecek param yok ama hayvanlarım var. Lütfen bu hayvanları siz alın, paraya çevirin ve Türkiye'ye gönderin. Yani ben tam büyükelçiliğe gireceğim sırada yapılmış olan bir konuşmaydı. Sözün bittiği yer, tabii, bence. Dolayısıyla, evet, ana vatana, Türkiye'ye bakışları bence hasretle, iyi niyetle süreçte devam ediyor. Tabii bu olayın belki duygusal ve romantik tarafı olarak düşünülebilir. Türkiye olarak ve işte tüm dünyadaki soydaşlar olarak bizler nasıl neler yapabiliyoruz? Bunlara bakmak, bunlardaki farkındalığı üretmek, daha birlikte, daha yaşanabilir bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz konuşmak çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda yapılacak çok fazla işin ve projenin olduğunu, evet, da rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Ben 2010 ile 2022 yılları arasında pek çok kez Gürcistan'a gittim hocam. Yani hem Posof sınırımızdan Ağızka Ağırkele'yi, yani Ermenistan olduğundaki bölgelerini, hem de Batum'dan Marneoni'ye kadar, yani Borçalı'ya kadar, hatta Vladivostok'a kadar, yani oraya kadar gezme ve görme imkanım oldu pek çok kez. Yani burada Gürcü toplumunun da, siz de müşahede etmişsinizdir, Türkiye'ye karşı, Türklere karşı hasmane bir tavır yok. Yani genelde sevilen ve yakından takip edilen bir ülke olduğunu söyleyebiliriz değil mi Türkiye'nin hocam?
0: Gürcü dostlarımız, Gürcü komşularımız için aslında şunu söyleyebiliriz. Eğer bize bir fırsat verilseydi ve kim, evet, komşunuz olmalı diye bir soru sorulsaydı, ben Gürcistan derdim.
1: Evet.
0: Gürcistan duyguda, düşüncede, hı-hı, tavırda, davranışta Anadolu ile, Anadolu insanıyla son derece birbirine benzer olan, iç içe geçmiş olan bir devlet, evet, bir, evet, yapı. Ve Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin ben bozulabilir düzeyde olduğunu da düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü iki halkın birbirine geçmiş o kadar çok tarihi, kültürel ilişkileri var ki, yani bu her geçen günde artıyor.
1: Evet.
0: Ve bugün Türkiye özellikle Gürcistan'ın Rusya'ya karşı yayılmacı politikaları karşısında Gürcistan'ın yanında duruyor ve Gürcistan'ı sürekli olarak destekliyor. Dolayısıyla Gürcistan ve Türkiye arasındaki bu ilişkinin ben önümüzdeki süreçte de güçlenerek devam edeceği kanısındayım. Şimdi Ağızka meselesine de gelecek olursak,
1: çok önemli.
0: Ağızka bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan
1: Mahmud'a
0: İstanbul'un kilidi gitti, evet, diyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlamak gerekiyor. Evet. İşte 1944 sürgününe bakmak gerekiyor ve o 1944 sürgünü içerisinde yerinden yurdundan edilen Ağızka Türkleri ve beraberindeki Rus olmayan diğer halkların, hı, soğuk kış şartlarında Sibirya taraflarına doğru sürgününü hatırlamak gerekiyor. Tabii. Bu vesileyle de 11 Kasım diye hatırlıyorum, evet, yanlış hatırlamasam 1944, evet, sürgünde hayatını kaybeden Ağızkalı kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Çünkü vatanlarından oldular. Tabii konu biraz politize edilmiş olması nedeniyle Ağılkelek, Ağızka, hmm, bölgesi biraz hassas olmaya, evet, devam ediyor ve bazı ülkelerin bu konudaki tutumu çok sert. Bununla birlikte hem Türkiye'ye gelmiş, vatandaşlık almış olan Ağızkalı kardeşlerimiz, hem işte Gürcistan'da yaşantılarına devam ettiren, hem Amerika'ya giden, hem Krasnodar'a giden ya da, evet, işte Özbekistan'da, Kazakistan'da bulunan, evet, ve pek çok yerde Ağızkalı kardeşimiz yaşıyor. Onların da farkındalıklarının zaman içerisinde arttığını, ortak iş ve bir takım projeler çerçevesinde bir araya geldiğini görmüş olmak kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sürgünü hatırlamak kıymetli, acıları hatırlamak kıymetli.

0: Ama onlar bir yana, yeni süreçte ne yapabiliriz, neler yapacağız, yanlışlar, eksikler neler, bunları değerlendirmenin de daha kıymetli olduğunu ifade
1: Evet
0: etmek
1: hocam, siz
0: gerekiyor.
1: de ifade ettiniz, Türk dünyasının önemli göç, yani daha doğrusu zorunlu göç, bitter deportation, yani insanların bilerek yerinden sökülmüş oldukları süreçler bunlar. Öyle normal bir sığınmacı sorunu gibi Ağızkas sürgününü, Karaçay Balkar sürgününü, Kırım Türklerinin sürgününü normal bir göç gibi veyahut da bir seyahat gibi anlamak mümkün değil. Siz tam olarak göç sosyolojisinde yakinen çalışıyorsunuz. Bu bir tür zorunlu göç. Yani bir nüfus kaydırması, bir demografik stratejik göç hareketi olarak da görülüyor. Bu anlamıyla hala dünyanın en önemli göç topluluklarından bir tanesi
0: Tabii
1: Ağızkalılar.
0: yumuşak etnik temizlik yaptılar
1: Tabii,
0: aslında.
1: tabii.
0: Ben biraz daha sert
1: Tabii,
0: konuşayım o
1: yo, yo,
0: zaman.
1: tabii hocam,
0: Yani
1: hakikaten bu.
0: yumuşak etnik temizlik şu: İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Türkiye ile kurulacak bağlardan
1: Evet.
0: endişelenmiş olan Stalin
1: Evet.
0: yönetiminin yapmış olduğu bir uygulamaydı. Şimdi burada tüm dünyaya, tüm insanlığa aslında şunu söylemek gerekiyor. Belli dönemlerde demokrasi ya da yönetimler daha zorba uygulamalara
1: Tabii.
0: müracaat ettiklerinde halklar çok daha farklı süreçlerle ve sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dün Ağızka'da oluyor, bugün Gazze'de oluyor
1: Evet.
0: ya da işte Suriye'de oluyor. Bu noktadaki farkındalığı aslında üretmek lazım. Tarih tekerrürden ibarettir denir ama acaba işte savaşlarda sürekli tekerrür etmek zorunda mı? İnsanın olgunlaşmasıyla insanlık medeniyeti dediğimiz bir
1: Evet.
0: medeniyetten bahsediyorsak bunun sonuçlar noktasında değerlendirilmesinin daha
1: Evet
0: kıymetli
1: hocam.
0: olduğunu ifade etmemiz lazım.
1: Programımızı Irak ve Suriye'ye bırakmadan demek ki Ağızka meselesini öne alalım. Çünkü bunlar Lozan'ın devamı mahiyetinde. Irak ve Suriye'yi tekrar konuşacağız inşallah siz buradayken bir başka programımız kapsamında. Ağızka meselesi hala bugün Türk dünyasının ortak noktalarından biri ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'yi yakından takip ediyor ve destekliyor. Türk dış politikasının dünyada Türkler politikasının önemli aşamalarından birini Ağızka Türkler oluşturuyor. Bu anlamıyla hem Almanya'da hem Amerika'da hem de Türkiye'de ve Türk dünyasında bulunan bu Ağızkalı dernekler, diasporada diyebileceğimiz manada. Çünkü bir diaspora topluluğu aynı zamanda. Ve bugün Ağızka'da ben 2014 senesinde gittiğimde sordum Ağızka'nın şehir merkezinde hiç Ağızkalı ailenin kalmadığını. Bugün Ağızka ile siz mutlaka tespitleriniz olmuştur hocam, raporlar gelmiştir. Ağızka ile Batum arasındaki o yolda, meşhur Gürcülerin maden suyunun da çıktığı Borcamiye'ye yakın bölgede sadece bir köyde 13 kişi ya da 13 hane olduğunu söylediler. Oraya da gittik. Onlara misafir olduk ama Ağızkan'ın şehir merkezinde hiç Ağızkalı yoktu. Bir şahıs var, şimdi ismini vermeyelim. Çünkü ismini değiştirmek zorunda kalmış. Yani Ağızka ve Arkelek bölgesi gayet iyi biliyorsunuz hocam siz. Gürcülerden çok Ermenileştirilmiş olan bölgeler. Ermenistan nüfusunun Ruslar tarafından 44 sonrasında yerleştirilmiş olduğu bir bölge. Hem polis güçleri, yerel güçler, yerel idare çok büyük ölçüde ayrılıkçı Ermenilerin elinde. Silahlı Ermeni grupların elinde. Oraya Gürcüler ve Ermeniler Mesketi Cevati, yani Cevati bölgesi diyorlar. Mesketistan veyahut da Cevati bölgesi. Bu anlamıyla burada ayrılıkçı Ermeniler de söz konusuydu. O aile çocuğuyla beraber ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yani Ağızka'da ve Alkelek'te maalesef biz Ağızkalıların dönemediğini, yaşayamadığını, bugün olamadığını biliyoruz. Biraz Tiflis'e, biraz Borçalı'ya, biraz da Batum'a belli aileler gelmiş. Yani bu 50-60 aileyle sınırlı bir geriye dönüş. Gürcistan hükümetinin de bir takım engellemeleri söz konusu olmuştu. Bu anlamıyla Ağızkalıların ana eksenini artık bugün Türkiye'de görüyoruz. Erzincan'a, Üzümlü'ye yerleştirilenler, Antalya'ya yerleştirilenler, Bursa'dakiler, İstanbul'dakiler ve İzmir'dekilerle birlikte bugün sayıları neredeyse 100 bini bulacak Ağızka Türk'ü de Anadolu'da, Türkiye'de yaşıyor. Bu anlamıyla yeniden ana vatanlarına, yani Ağızka'ya ve Ağılkele'ye dönüşleriyle ilgili uluslararası prosedür devam ediyor. Türkiye ve Gürcistan arasında da anlaşmalar söz konusu. Haliyle bir önemli kültür topluluğunun, bir dil ailesinin, bir önemli Türk topluluğunun da hala vatanlarına 44'ten beri dönemediklerini görüyoruz.
0: Kültür topluluğu kavramı aslında çok doğru bir
1: Evet.
0: şekilde
1: Evet.
0: Ağızkalı kardeşlerimizi tanımlıyor. Ben Amerika'dayken
1: Hı.
0: Ağızkalı kardeşlerimizle ilgili bir çalışma yapmıştım, bir makale yayınlamıştım. Gerçekten kendi kültür ve kimlikleri noktasında son derece muhafazakarlar,
1: Evet.
0: geleneklerine bağlılar ve grup dayanışmasının son derece yüksek
1: Hı.
0: olduğu
1: Hı.
0: ve Türklük bilincinin yine yüksek olduğu, Türk kültür ve adetleri konusunda da hassas olduklarını özellikle belirtmek
1: Evet.
0: gerekiyor. Ama hepsinde bir toplumsal hafıza var, bir yaralanmış bilinç
1: Tabii,
0: var.
1: tabii.
0: O yaralanmış bilinç de bu 1944 sürgünü, bir mülakat yaptığım teyzemiz şöyle söylemişti: kanatlarımız yok ki vatana uçabilsek. Yani Krasnodar'dan
1: Evet.
0: 10 bin yaklaşık Ağızka Türkü'nün Amerika'nın çeşitli eyaletlerine yerleştirme sürecinin ben tanığı olmuştum. Fakat sonraki süreçlerde Türkistan coğrafyasındaki Türk devletleri içerisindeki az kalı kardeşlerimizle de

0: karşılaşma fırsatı bulduk. Dolayısıyla onların haklı talepleri aslında Türkiye'yi besleyen, Türk kültürüne katkı yapan, Türk bilincini, Türk kültürünü dünyaya tanıtan, bozulmamış, naif, temiz
1: Tabii.
0: ve orijinal, yani
1: Evet.
0: bozulmamış haliyle bir katkı sunduklarını düşünüyorum. Çünkü Anadolu coğrafyasında olmak beraberinde kültürel etkileşimlere de açık olmak istiyor. Biraz aşağıdan Arap toplumundan, biraz işte Yunan, biraz Bulgar, biraz işte Rus, başka etkiler oluyor ama o noktada Azka Türk'ü kardeşlerimizin katkılarının da son derece kıymetli olduğunu belirtmek gerekiyor. Aslında bu diğer Türk toplulukları için de çok net bir şekilde söylenebilir. Öbür taraftan aslında Gürcistan hükümeti kendi içerisinde Borçalı, Karapapak, işte yaklaşık bir 500 binden
1: Tabii.
0: fazla Türk nüfusa sahipliği yaparken Ağızkallar konusundaki bu sert tutumu neden kaynaklanıyor diyecek olursak da şunu belki ifade etmek
1: Evet.
0: gerekiyor. Gürcistan toplumu, devleti bir geçiş döneminde
1: Evet.
0: henüz. Yeni
1: Tabii.
0: bir devlet.
1: Evet.
0: İşte sorunlu olan iki tane bölgesi var. Rusya'nın bir Abazya ve Osetya.
1: Osetya, evet.
0: Dolayısıyla Gürcistan'ın ekonomik koşulları ve yaptırımları da belli. Dolayısıyla Gürcistan bunu bilinçli olarak böyle bir düşmanlık değil de takım uluslararası koşullar içerisinde bu tip bir davranışı Ağızka bölgesinde ortaya koymak zorunda diyebiliriz. Çünkü bunu somutlaştırabileceğim en güzel şey şu olabilir. Mesela evet orada işte bir aile, üç aile, altı aile sayabiliriz. Bunlara gerek yok ama Alkilik Üniversitesi'nde işte bizim Türkçe sınıfı var.
1: Var,
0: Bir
1: evet.
0: Türkçe okutmanımız var. Türkiye ile proje yapan üniversite var ve hakikaten o bölgede Türkiye ile
1: Gittik ziyaret
0: entegre
1: ettik işte.
0: olursa
1: Gittik Türk Orası'nı ziyaret ettik.
0: Türkiye ile birlikte tarım,
1: Tabii.
0: hayvancılık ve teknolojik alanlarda işbirliği yaparsa bu bir şey olabilir. Yani şimdi burada hem Gürcistan'ın hem diğer komşularımızın şunu fark etmesi gerekiyor. İçine kapalı ve donmuş bir toplum olmak mı gerekiyor? Yoksa birbirleriyle işbirliği yapan, gelişmiş olduğu alanlarda birbirini besleyen bir toplum mu olmalıyız? Bu soruların cevabını vermek gerekiyor. Geçmişte zaten tarihsel olarak bağlarınız var. Dolayısıyla bunu güçlendirmek gerekiyor. Aslında hem Ermenistan bölgesi, hem Gürcistan bölgesi, hem İran, hem Irak, hem Suriye, buraların Anadolu'yla entegrasyonu aslında hem toplum barışına hem bu toplumlar içerisinde yaşayan halkların refahına ve demokrasiye katkı sunacak olan hususlar.
1: Evet.
0: Bu perspektiften baktığımızda aslında bir takım eski yanlışları devam ettiriyor olmaktan ziyade yeni sayfa açıp daha bir aradalık merkezli neler yapabiliriz tartışıyor olmanın değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Tam buradan hareketle tabii yeni Kafkasya'da önemli jeopolitik gelişmeler söz konusu. Türkiye burada önemini daha da arttırıyor. Siz görev yaptığınız yıllarda bunu müşahede etmişsinizdir ama özellikle 2020'den sonra Karabağ Savaşı'nın bitiminden sonra Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Şuşa Beyannamesi yani stratejik ittifak, müttefiklik bu anlamıyla Gürcistan'la Türkiye arasındaki Gürcistan'la Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirdi. Yani elbette ki Rusya'ya yakın olan siyasal gruplar da var. Ermenistan gibi Gürcistan'ın da siyasal yapısı Avrupa Birliği ve Kafkasya denklemiyle Rusya arasında parçalanmış durumda. Siz bunu müşahede ettiniz. Biz buradan izliyoruz onu. Fakat bugün Türkiye ve Azerbaycan ve Gürcistan arasında çok güçlü bir üçlü mekanizma doğdu. Yani neredeyse dış politikayı beraber yönetebilecek ve Kafkasya üçlüsü diyebileceğimiz ve zamanla Ermenistan üzerindeki diplomatik dengeyi baskıyı arttıracak ve Ermenistan'ı da içerisine alabilecek olan gerçekten yeni bir yapılanma. Bu hem Avrupa Birliği ile temasları hem ABD ile temasları bu şu ülkenin aynı zamanda Rusya ile ilişkilerinin sürüyor olması ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki etkinliğine rağmen gelişen bir üçlü ittifak var hocam. Bunu nasıl görüyorsunuz? Ben
0: Sinan Bey,
1: önemli buluyorum bunu.
0: çok önemli ve önünde durulamaz bir ilerleme.
1: Evet.
0: Bazen bekletebilirsiniz ama engel
1: Tabii.
0: olamazsınız. Tarih, medeniyet, koşullar, havza sizi böyle
1: Evet.
0: bir ortaklığa zorlar. Romantik konuşmak istemem ama kader birliği
1: Evet.
0: yapmak zorunda olan uluslardan bahsediyoruz. Ve bu kendi doğallığı içerisinde zaten gerçekleşiyor. Yani bu hem komşuların mevcut potansiyelleri, birbirine olan yakınlıkları bu işbirliğini zorunlu kılıyor. Ve özellikle Azerbaycan ve Türkiye işte bir millet, iki
1: Devlet.
0: devlet söylemi çerçevesinde şekillenen süreç aslında Kafkaslar'da biraz daha büyümeye başlamış durumda. Bu sürecin içerisine Gürcistan'ın da dahil edilmiş olması aslında bence son derece kıymetli. Çünkü Gürcistan bunu görmüş, Gürcistan'da bunu görmüş.

0: bir taraflar var ama Gürcistan'daki temel problem dışarıdan Gürcistan'a yapılan müdahaleler.
1: Evet.
0: Yani Gürcistan'ı biraz Rusya'ya karşı, biraz Avrupa'ya karşı kullanmak isteyen bir takım yapılar var. O yapılar zaman içerisinde belki bu tarihsel yayılmışlığı, tarihsel temelleri daha doğru olarak değerlendirebilirse,
1: evet,
0: bu üçlü mekanizmanın Kafkaslardaki barış ve zenginleşme için daha güçlü etkiler ortaya çıkartabileceğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet, bu anlamıyla hocam, yani Gürcistan ve Gürcistan'daki Türkler ve Müslümanlar Kafkasya'nın en etkili ve Türkiye açısından en önemli kültürel bağları, kültürel köprüleri hem Gürcistan'la hem de Azerbaycan'la Kafkasya'da bu zeminin barış iklimi içerisinde ve dostluğa ve kardeşliğe dair gelişmesi muhtemel. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok hoş, derinlikli, sahadaki intibalarımızı da konuşabildiğimiz bir söyleşi oldu. Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarı Hasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk, hepinize Geniş Zaman programına hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Nastasya Filipovna paketi eline aldı. Gavrila, bir şey geldi aklıma. Ödüllendirmek istiyorum seni. Neden her şeyi kaybedesin? Rogojin onun 3 ruble için Vasilyevski'ye sürünerek gideceğini söylemiştin, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi beni dinle Gavrila. Son bir kez daha bakmak istiyorum nasıl bir ruhun olduğuna. 3 aydır çok eziyet ettin bana. Şimdi sıra bende. Elimdeki şu paketi görüyor musun? 100.000 ruble var içinde. Şimdi herkesin, tanıkların önünde şömineye, ateşin içine atacağım bu paketi. Paketi ateş sarınca elini şömineye sokup alacaksın. Ama eldivensiz olarak, çıplak elle. Kollarını da sıvayacaksın. Paketi alırsan içindeki 100.000 ruble senin olacak. Tam 100.000 ruble. Birazcık yanacak parmakların o kadar. Ama düşünebiliyor musun? 100.000 ruble senin olacak. Hemen yakalayıp alıvereceksin paketi ateşin içinden. Sen benim param için elini ateşe sokarken ben de senin ruhunu seyredeceğim keyifle. Herkes tanık. Ateşten alırsan paket senin olacak. Almazsan yanıp kül olacak. Kimsenin onu oradan almasına izin vermeyeceğim. Geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Benim param bu. Bir gece karşılığında Rogojin'den aldım onu. Benim bu para, değil mi Rogojin? Senin canım, senin kraliçem. Duydunuz mu? Hepiniz geri çekilin. Ne dersem o olacak. Kimse engel olmaya kalkışmasın. Ferdişenko, ateşi canlandırın. Sersemlemiş gibiydi Ferdişenko. Elim varmıyor Nastasya Filipovna, diye karşılık verdi. Eh, diye haykırdı Nastasya Filipovna. Maşayı kaptı, tüten iki odunu çevirdi, ateş parladı, paketi alevlerin arasına attı. Her yandan çığlıklar yükseldi. Haç çıkartanlar bile olmuştu. Aklını yitirdi, aklını yitirdi diye bağıranlar vardı. General Pütüs sınıf ısıldadı. Ne dersiniz, bağlasak mı onu ya da şeye göndersek? Aklını yitirdiği belli. Evet, bence kesin aklını yitirdi. Ne dersiniz, aklını yitirmedi mi? Pütüs'ün yüzü çarşaf gibi bembeyazdı, titriyordu. Alevler arasındaki paketten gözünü ayıracak gücü yoktu. Hayır hayır, aklını yitirmiş falan değil, diye mırıldandı. General Toski'ye ısrarla şöyle diyordu: galiba aklını yitirdi, değil mi? Sizce de öyle, değil mi? Afanasi Ivanoviç'in yüzünde de renk kalmamıştı. Söyledim size, diyordu. Renkli bir kişiliği var bu kadının. Öyle ama 100.000 ruble var ortada. Haykıranlar vardı. Aman tanrım, aman tanrım. Herkes şöminenin önünde toplanmıştı. Herkes daha yakından görmek için öne geçmeye çalışıyor, haykırıyordu. Öndekilerin başlarının üzerinden bakmak için sandalyeleri çıkanlar bile vardı. Darya Alekseyevna öteki odaya koşmuş, Katya ile Paşa'ya korku içinde mırıldanarak bir şeyler anlatıyordu. Alman güzeli çoktan kaçıp gitmişti. Lebedev Nastasya Filipovna'nın önünde yere diz çökmüş, kollarını uzatarak şömineyi gösteriyor. Anacığım, kraliçem, tanrıçam, diye inliyordu. 100.000 bu, dile kolay, tam 100.000. Gözlerimle gördüm, benim yanımda yaptılar o paketi. Anacığım, merhamet et. Söyle, şöminenin içine gireyim. Olduğum gibi gireyim. Şu kır saçlı başımı sokayım alevlerin içine. Evde kötürüm, hasta bir karım var. Ayrıca 13 de çocuk. Hepsi kimsesiz. Babalarını geçen hafta toprağa verdim. Hepsi aç Nastasya Filipovna. Dönüp şömineye doğru gidecek oldu. Nastasya Filipovna onu iterek bağırdı: sakın, hepiniz geri çekilin. Gavrila, ne bekliyorsun? Utanma, hadi öne geç. Bu senin kısmetin. Ne var ki o gün ve o akşam çok fazla sıkıntı çeken Gavrila bu beklenmedik son sınava hazır değildi. İkisinin arasındaki kalabalık iki yana açıldı ve Gavrila 3 adım ötesindeki Nastasya Filipovna ile karşı karşıya kaldı. Nastasya Filipovna şöminenin hemen önünde ayakta duruyor, kor gibi yanan gözlerini Gavrila'ya dikmiş bekliyordu. Gavrila'nın üzerinde frak vardı. Şapkası, eldivenleri elindeydi. Nastasya Filipovna'nın karşısında bir şey söylemeden, kollarını kavuşturmuş, kıpırdamadan duruyor, ateşe bakıyordu. Çarşaf gibi bembeyaz yüzünde çılgın bir gülümseme dolaşıyordu. Evet, ateşten, paketi yavaş yavaş sarmakta olan ateşten gözlerini ayıramıyordu. Ama o anda yeni bir duygu dolmaktaydı sanki ruhuna. Bu işkenceye sonuna kadar dayanmaya kararlı gibiydi. Yerinden kıpırdamıyordu. Birkaç dakika sonra herkes onun paketi ateş

baştan almayacağını anlamıştı. Nastasya Filipovna seslendi ona. Hey, paralar yanıyor. Dalga geçecekler seninle. Sonra asacaksın kendini, ciddi söylüyorum. İki odunun arasında

Bakışını ayırmadan dikiliyordu Nastasya Filipovna'nın yanında. Kendinde değildi sanki. Mutluluktan uçuyordu. Durmadan çevresindekilere kim olursa dönüyor şöyle diyordu. Kraliçe dediğin böyle olur işte. Kendini bilmeden haykırıyordu. Biz böyleyiz işte. İçinizden kim yapabilir böyle bir şeyi ha? Prens olanları kederli, sessiz izliyordu. Ferdişçenko, izin verin dişlerimle bir binlik çekip alayım paketten diyecek oldu. En arkada duran yumrukları güçlü bay büyük bir umutsuzluk içinde dişlerini gıcırdatarak bunu ben de yapardım diye seslendi. Alevlerin paketi sardığını görünce haykırdı. Lanet olsun, yanıyor, hepsi yanıyor. Herkes şömineye doğru atılarak bir ağızdan bağırdı. Yanıyor, yanıyor. Gavrila sallanma, son kez söylüyorum. Ferdişçenko deli gibi Gavrila'nın yanına koşup kolundan çekeleyerek hadi koş diye bağırdı. Durmasana be adam, görmüyor musun, yanıyor paralar. Ah kahrolası. Gavrila hızla itti Ferdişçenko'yu. Dönüp kapıya yürüdü. Ama daha iki adım atmıştı ki sendeledi, yere yığıldı. Bayıldı diye bağırmaya başladı herkes. Lebedev, anacığım paralar yanıyor diye inledi. Her yandan çığlıklar yükseliyordu. Boşu boşuna yanıp gidecek paralar. Nastasya Filipovna, Katya, Paşa, su getirin ona. Çabuk ispirto getirin diye bağırdı. Maşayı kaptı, paketi aldı ateşten. Paketin dışı yanmış, tütüyordu. Ama içine bir şey olmadığı belliydi. Paket üç kat gazeteye sarılı olduğu için paralar sağlamdı. Herkes derin bir soluk almıştı. Lebedev pek duygulu. Yalnızca bir tek binlik zarar görmüş, hepsi o kadar dedi. Nastasya Filipovna paketi Gavrila'nın önüne bırakırken hepsi onun, paketteki paranın hepsi onun. Duyuyor musunuz baylar diyordu, hepsi onun. Elini sokmadı ateşe ama yine de kazandı. Demek gururu para hırsına üstün geldi. Neyse önemli değil, şimdi gelir kendine. Yoksa belki de adam keserdi. Bakın geliyor kendine. General, İvan Petroviç, Darya Alekseyevna, Katya, Paşa, Rogojin, duydunuz mu? Paket onundur, Gavrila'nın. Ödül olarak olduğu gibi ona veriyorum bu paketi. Ne olduysa oldu, söylersiniz ona. Burada başucunda dursun paket. Rogojin, marş marş. Hoşça kal prens. Hayatımda ilk kez bir insanla karşılaştım. Hoşça kal Afanasi İvanoviç. Mersi. Rogojin'in adamları bağırıp çağırarak, naralar atarak odalardan hep birlikte geçip Rogojin de Nastasya Filipovna'nın arkasından kapıya yöneldi. Hizmetçi kızlar Nastasya Filipovna'nın kürkünü salona kadar getirmişti. Aşçı kadın Marfa da koşarak gelmişti mutfaktan. Nastasya Filipovna hepsini tek tek öptü. Ağlayarak hanımlarının elini öperken şöyle diyorlardı hizmetçi kızlar. Temelli mi bırakıyorsun bizi anacığımız? Nereye gidiyorsunuz? Hem de doğum gününüzde, böyle bir günde. Sokağa gidiyorum Katya. Benim yerim orası. Ya da çamaşırcılık yapacağım. Afanasi İvanoviç'le yeter artık. Selamımı söyleyin kendisine. Beni de kötü anmayın. Prens birden sokak kapısına çıkmak için koştu. Orada herkes kapının önünde bekleyen çıngıraklı dört troikaya yerleşmekteydi. General daha merdivende yetişti prensin arkasından. Koluna yapışıp, ne oluyorsun prens? Kendine gel dedi. Bırak gitsin. Nasıl bir kadın olduğunu gördün. Bir baba gibi söylüyorum bunu sana. Prens durup şöyle bir baktı generalin yüzüne ve tek sözcük söylemeden kolunu çekip kurtardı. Merdivenlerden aşağı koştu. Troikaların az önce hareket ettiği dış kapının önünde general, prensin sokaktan ilk geçen arabayı durdurduğunu, arabacıya Yekaterinograf'a şu troikaları izle diye bağırdığını duydu. Sonra generalin cins bir kır at koşulu arabası geldi. Onu yeni umutlarıyla, hesaplarıyla, yanına almayı ihmal etmediği inci kolyesiyle evine götürdü. Hesapları arasında iki kez Nastasya Filipovna'nın albenili hayali görünmüştü ona. Göğüs geçirmişti general. Çok yazık. Gerçekten yazık. Mahvetti kendini. Deli kadın. Evet, prense gerekli olan Nastasya Filipovna değil artık.

Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Saat 23.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredinin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş il danışma meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Erdoğan süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
1: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. 15 Temmuz gecesi Çiğli'den Marmaris'e giden helikopterde yer alan ve darbe girişimi başarısız olunca birlikte hareket ettiği teröristlerden kaçan Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Beraberindeki teröristler darbe girişiminden 17 gün sonra bir kanalizasyon çukurunda yakalanırken o şort ve terlik çalarak izini kaybettirdi. Yurt dışı kaçma ihtimali de değerlendirilen Karatepe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Teröristin ailesinin yaşadığı Eskişehir ve memleketi olan Afyonkarahisar mercek altına alındı. Teröristin kağıt toplayıcısı kılığında saklandığı saptandı. Ekipler yurt dışına kaçacağı ihbarının ardından harekete geçti. FETÖ'cü

hain saklandığı örgüt evinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 98 ata, 4 yarım ve 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca askeri kamuflaj ve çok sayıda biyometrik fotoğraf, sahte kimlik, biri tuşlu olmak üzere 3 telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alandan alevler yine yükselse de yangınlar kontrol altına alındı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'da ele alındı. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Genel merkez kaynakları bu isimler için Truva atı benzetmesini yapıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmeler de CHP-MYK'nın gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye yeni katılımlar nedeniyle partisinin il başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuştu. Görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Gürsel Tekin, İstanbul'daki CHP'ye katılım töreninde salonun ücret karşılığında kast ajanlarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu iddialarına da bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz, böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi? Fazla olsaydı ne fark ederdi? Ama belli ki bir hata olmuştur. Bir yanlış olmuştur ama o hatanın yanlışı hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz yanıtını verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Gözaltındaki 5 şüpheliden ikisi daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Açılış için yılın son çeyreğini işaret etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Türkiye ile Irak Enerji İşbirliği'nde yeni bir adım attı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Sinopi Ceyhan ham petrol iletim sistemi daha etkin kullanılacak. Bakan Bayraktar, boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde dürüst davranmadığını savundu. Savaşı kazanmak istediklerini söyleyerek İran'ı yine tehdit etti. Trump'ın açıklaması sonrası ABD basınında çarpıcı iddialar yer aldı. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürdü. CBS News haber kanalı, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu

İran'daki enerji altyapılarını hedef alacağını iddia etti. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ülkesinin en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. İran Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenledi. Kuveyt Savunma Bakanlığı hava sahasına giren İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ABD'nin bölgedeki 10 büyükelçiliği İran'a yönelik saldırı nedeniyle gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırısı devam ederken dünyadan da Filistin'e destek sesleri yükseliyor. İsveç ve Almanya'da düzenlenen protestolarda Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapıldı. Eylemciler ellerinde Filistin bayrakları İsrail katliamlarını protesto ettiler. Filistin'de katliam var, Gazze'de soykırım var yazılı pankartlarla yürüdü. Hollanda'nın Lahey kentinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukların anısına sahile binlerce çift ayakkabı yerleştirildi. Protestocular hayatını kaybeden çocukları anarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 3 petrol rafinerisiyle Rus bandıralı Yaninaya konteyner gemisinin vurulduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırı yapıldığını kaydetti. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna güvenlik servisince hedef alındığını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamada bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım transfer çalışması ile ilgili de bilgi verdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepki ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti, sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadesini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için parkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç yarın 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Amasya 16, İstanbul, Trabzon 22, İzmir, Adana 23, Bursa 19, Antalya 26, Kayseri 15, Diyarbakır 24, Erzurum 17, Samsun 21 ve Kars 15 derece. Yol durumu.

Ankara Niğde otoyolunun 7 ile 9. kilometresi arasında üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometresi arasında Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 678 Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 11'den saat 19'a kadar Caddebostan Adalar Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 769 Akdeniz 30 derece 14 dakika 5 saniye kuzey 32 derece 17 dakika 47 saniye doğu mevkiindeki Selinti Burnu Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinde.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programa Radyo 1'de gecenin içinden başladı. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hepinize güzel bir gece ve iyi haberler diliyoruz. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetimde Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bu gecede saat 1'e kadar sizinleyiz. Bugün ilk konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlıklı bir yaşam için doğru seçimleri konuşacağız gecenin içinden programımızda. İkinci konuğumuz sürgündeki zeytin ağacına posterler adlı serginin sahibi Ahmet Yusuf Aygeç olacak. Ressam Ahmet Yusuf Aygeç ile sanatı bu sergisi ve serginin ardından hissettikleri hakkında konuşacağız. Sinema yazarı Gökşen Aydemir telefonla katılacak yayınımıza ve Yücel Çakmaklı'yı anlatacak bize. Bu gecede geçmişten kalan köşemizde Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer var. Onu biraz daha yakından tanıyacağız ama adından da anlaşıldığı üzere geçmişten kalan bölümüyle. Konuğumuzu stüdyomuza alırken ilk müziğimizi de armağan edelim biz size.

0: Ankara'dan, başkentten seslenmeye devam ediyoruz. Gecenin içinden programımız başladı. İlk şarkımızı dinledik. O arada konuğumuzu da stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal'la birlikteyiz. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi. Ama biz tıptan konuşmayacağız yalnızca. Aslında yaşamdan da konuşacağız. Kaygılarımızdan da konuşacağız. Sevinçlerimizden ve üzüntülerimizden de konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Programımız için stüdyomuzda olmanız bizi mutlu etti. Sağolunuz. Rehabilitasyon, fiziksel tıp, onların ne olduğunu biraz daha açarız ama özellikle son yıllarda hepimiz, dünya insanı da, ülke insanı da hep daha kaygılıyız. Çünkü dünya üzerinde bitmeyen çatışmalar var, savaşlar var, ekonomik sıkıntılar var. Bir yandan mutluluklar elbette var. Her şeyin geçici olduğu gibi üzüntüler de geçiyor, mutluluklar da geçiyor ama her habere daha çabuk erişme imkanı var. Dolayısıyla haddinden fazla habere de maruz kalıyoruz biz. Bir yandan da koşturup duruyoruz. Tamam, insan vücudu harekete programlanmış ama bazen de yalnızca oturuyoruz, uzanıyoruz, boş vaktimiz, yalnızca bu fırsat var deyip öylece kalıyoruz. Bütün bunlar bizi nasıl etkiliyor? Sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü ben de yaşadım o sıkıntıyı ve etrafımda o kadar çok insanın yaşadığını da gördüm ki ruhlarımızı iyi etmeye çalışıyoruz. Sanat bunun bir yolu, sevdiklerimiz, dostlarımız, ailemiz bunun bir yolu ama zaman zaman bedenimizle ilgili de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Beynimiz tamam, kalbimiz tamam, kaslarımız, iskelet sistemimiz ne der bize böyle ortamlarda?
1: Çok güzel giriş yaptınız gerçekten. Dünya hani istatistik olarak ülke ve dünya acaba çok kötü bir dönemde miyiz gerçekten? O tartışılabilir. Daha büyük savaşları, daha büyük acıları, kitlesel olarak ölümleri, pandemiler, işte veba salgınları. Bunlar tabii tarihin pek çok döneminde oldu. Biraz önce dediğiniz gibi şu anda da sağlık, ekonomi, savaş alanında da savaş olarak da çok olumsuzlukları yaşıyoruz. Çok güzel belirttiniz. Farkına daha haberimiz oluyor. Eskiden bunlardan haberimiz olmazdı. Evet, sadece evet. Çok yakın çevremiz, işte konumuz, komşumuz, şehir, mahalle, bir de ülkenin belli sizler

0: gibi TRT'nin sunduğu haberlerle ülke gündemine dair bir haberimiz olurdu. Ama şimdi iletişim kanallarının bu kadar ileri düzeyde olması, dünyanın öbür ucundaki en büyükten en küçüğe olumlu ya da olumsuz haberleri de hepimiz maruz kalıyoruz. Bu doğru mu? Bu güzel mi? Ya da bunun olumlu olumsuz ne gibi etkileri var? Ya iletişim çok güzel. Herkes artık bir tuşla dünyanın öbür
1: Evet.
0: ucundaki insanla görüntülü konuşabiliyor ya da oradaki haberler de güzel. Ama bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi overdose, yani gereğinden fazla habere maruz kalmak, inisiyatifimiz olmayan olumsuz kötü haberlere maruz kalmak, o aslında karşılığı var. Hem duygu durumumuz olarak, hem kasiskelet sistemi olarak, hem de sosyal sağlığımız olarak son derece bizi etkiliyor. Ben onu çok önemsemiyorum. İşte dünyanın başka yerinde o bize çok uzak gibi algılıyorum gibi bir pencereden bakmak maalesef söz konusu değil. Bu bir film değil. Bu bir tiyatro değil. Ki bazı filmlerde o kadar etkileniyoruz ki
1: Evet,
0: günlerce onun
1: evet.
0: etkisi altında kalıyoruz. Bir şarkı bile
1: Tabii.
0: ki biraz önce demin siz ne güzel söylediniz. Şu şarkının sözleri, şu şarkının tınısı diye. Bir şarkı, bir müzik bizi inanılmaz derecede etkiliyor. Bazen öforiye sokuyor, heyecanlandırıyor. Bazen kasılıyoruz, gerginleşiyoruz. Film de aynı. Bunlar gerçek haberler. Yani gerçek. Savaş gerçek, işte o yokluk, su krizi, iklim krizi, ne dersiniz? Bunlar gerçek. Evet, bazılarını biz yakın yaşıyoruz. Bazıları hiç alakamız olmadığı halde o haber de bizim bir karşılığı var. Vücudumuzda bir karşılığı var.
1: Nasıl?
0: İşte anksiyeteniz artıyor. Kendinizi çok güvensiz bir ortamda hissediyorsunuz. Hani bu kitap okumak gibi ya da bir gazete haberini okuduğunuzda üçüncü sayfa haberler sanki çok uzaktaymış gibi gelir. Bu öyle değil işte. Bir, iki, üç çok yakınımızda hissediyoruz. Sanki o ateş, o alev, biraz önce içeride konuştunuz, yani bu Orta Doğu'daki karmaşıklık, işte ne bileyim İran'dır, Suriye'dir, İsrail'dir, bizim evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Acı çekiyoruz çünkü insanız, yani onu çekmeme gibi bir şansımız yok ya da bir ihtimal yok. Orada psikopatolojiye gider, yani onu hiç etkilenmiyorum diyorsa da orada da bir psikiyatrik bir belki problem olabilir. Bir kere kaygımız artıyor. Kaygı artınca işte diş sıkmadan, kask spazmından bu klinik tablolar ortaya çıkıyor. Bir kere aslında duygu duruma ya da herhangi bir değişikliğe en önce tepki veren sistem kas iskelet sistemidir. Hani insanlar, ay işte sınava giriyorum, strese girdim, midem işte mide kanaması geçirdim, midem yandı gibi. Hani sanki mide bağırsak sistemi işte ishal olur, işte kabızlık yaşar. Öyle duygu durumuna göre sanki mide bağırsak sistemi tepki veriyor zannederiz. Ama öyle değil. Ben size kötü bir resim göstereyim, kötü bir koku hissedin ya da kötü bir haber duyun ya da sevmediğiniz bir insanı görün. Bir anda kasılırsınız, yani dişlerinizi sıkarsınız, omuz kaslarınız kasılır, boyun kaslarınız kasılır. Bu daha mideye gelmeden aslında kas iskelet sistemi size o spazmla cevap veriyor. Bu doğal olarak da siz ne kadar hani konunun ilerleyen zamanlarında işte uzun süre oturmalar, işte büro çalışanları, sedanter hayat, evet, ama işte bu duygusal yükü aslında ilk başta kas iskelet sistemi karşılıyor.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon dedik. Size gelenler hep doğru bir biçimde hareket ediyorlar mı? Yani fiziksel tıp ve rehabilitasyonun konuları neler? Oraları
0: Evet.
1: bir açalım. Bir
0: Evet.
1: sıkıntımız var. İşte nörolojiye mi gitmem lazım? Fizik tedavi,
0: Evet.
1: ve rehabilitasyon oraya mı gitmem lazım? Orayı biraz daha açalım mı? Sizin eğitiminizle birlikte açalım, hem de sizi böylece daha
0: Evet.
1: yakından tanıtalım.
0: Evet. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon aslında kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm konuları, tüm başlıkları masasında bulundurup bunlara çözümler üreten bir branş. 7'den 70'ye, pediatriden geriyatriye şöyle bir lafımız vardır. Her fani hayatının bir döneminde fizik tedaviye gelecektir. Ben şöyle temenni ediyorum. İnşallah spor yaralanmasıyla gelsin. İşte ne bileyim egzersize bağlı bir yaşadığı sorunla gelsin. Çünkü pediatrik dönemde de fizik tedaviye gelmek durumunda olan o yeni doğan pediatrik grup ya santral sinir sistemi dediğimiz beyinle ilgili ve kas iskelet sistemi, kas hastalığı gibi daha böyle ciddi olumsuzluklarla bizim branşımızda bir

0: bir tedavi arayışına geliyorlar. Ya da ilerleyen geriatrik hastada, işte Parkinson, demans, romatizmal hastalık, inme dediğimiz işte beynin kanaması, pıhtı atması gibi durumlarda da, orada da yürüme, oturma, motor fonksiyonları kaybından dolayı rehabilitasyon amaçlı bize geliyor. En tatlı, en güzeli bence böyle güzel spor yapan, işte spor yaralanması yaşayan, işte daha böyle kasının, ekleminin iyi olmasını sağlarken yaptığı uygunsuz zorlamalar, hareketler nedeniyle gelen grup olarak düşünüyorum. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon aslında yaşam kalitesini artıran bir branş. Bu manada osteoporozunuzdan düşün, kemik kırılganlığınızdan düşünün, kas kitlesinin artmasından ve işte oturma düzeniniz, boyun ağrınız, bel ağrınız ağrısız, esnek, hareketli bir hayatı vaat eden bir branş. Bu manada daha iyi yaşamak isteyen herkesin mutlaka bir fizik tedavi hekimiyle temas etmesi gerekir. Bazı şeyleri kişi de fark edemiyor. Yamuk bastığını, postürünün bozuk olduğunu, yamuk oturduğunu, işte sandalyesinin uygun olmadığını, bunları hepsini fizik tedavi masasında biz hepsini irdelediğimiz, kişinin oturuşundan, yürümesinden, ayakkabı seçiminden, sporu, yürüyüşü nerede yapacağı zeminden, bunların hepsini bir yol haritasıyla en iyi sağlıklı, hareketli hayatı vaat ediyor bu branş.
1: Şimdi daha çok kente yönelik konuşmuş gibi de olduk bir yanıyla. Tabii. Oradan devam edeceğimiz bölümler var ama hani bugün kırsalda çiftçilik yapan, tarımla ilgilenen birçok insan, özellikle yaşlılarda, ikiye bükülmüş bir hal göze çarpabiliyor. Ya da fiziksel işlerde uğraşan yoğunlukla insanlarda. Kent bölümüne geçeriz ama buradan başlayıp öyle geçelim. Fırsat yok, belki imkan yok, belki zaman yok. Kadınlar da çok çalışıyor.
0: Doğru.
1: Birçok bölgede, hatta kadınlar daha çok da çalışıyor. Sorumluluk var. Ağrısı olsa bile o işi yapacak. Doğru. Oraya koşturacak, oradan gelecek. Oradan bir onların yaşamını kolaylaştırmak için ne önerebiliriz? Evet. Oradan başlayalım. Oradan da masa başı çalışmaya gelelim ve sonra tabletler, telefonlarla başımız hep garip bir biçimde öne eğik.
0: Evet.
1: O bize ne kadar yük bindiriyor onu dinleyelim.
0: Tamam. Şimdi kırsalda tabii ki hareketlilik onların en büyük hazineleri. Yani kırsalda pek çok fiziksel aktiviteyi yapmak zorundalar. Yürümek zorundalar, işte ağır kaldırmak zorundalar. Bu manada orada hayatın içinde. Bizde kent de bu elimizden alınıyor. Mecburen uzun mesafeler, araba, araç, toplu taşıma kullanıyorsunuz. Çocukluk çağdan itibaren okullar transferleri yürüyerek değil, mecburen servislerle çocuklar yolculuk yapıyor. Kırsalda hareketlilik açısından bir artıdalar. Fakat kırsalda hareketin kalitesi ve hareketin yapma şekli de bazen o eklemi, o postürü olumsuz yük aktarımından dolayı, olumsuz basınç, yani gereğinden fazla yük binmesinden dolayı, sizin demin bahsettiğiniz gibi işte boyunda eğrilik, vücudunda öne eğilme, özellikle kadınlarda menopoz sonrası östrojen çekilmesiyle orada vertebralardaki kırıklar, postürünün düzeltmemesi, yine sırtında yüklerin olması, düzgün bir postürde hareket etmemesi sizin ekleminizi ve vücudunuzun dizilimini bozuyor. Kırsalın en büyük sıkıntılarından biri de mesela, tamam, bir çobandan bahsedelim. Ne güzel dağlarda, işte hayvanlarla, evet, temiz hava çok güzel. Fakat biz yürüme bandında bile, yürüyenlerde ayak bileği, diz, kalçaya binen yükün, çünkü yer zemin reaksiyonu, her adımda yer de size bir kuvvet uyguluyor. Bastığınız kuvvette yerden de bir reaksiyon geliyor. Mesela bir çobanın uygunsuz bir ayakkabıyla o dağ tepe yürürken ayak bileği, kalça ve dizde artroz dediğimiz, yani yükün aktarımının yanlışlığından, o süspansiyonun sağlanmamasından kaynaklı maalesef eklem kireçlenmeleri, hani işte evet, halk arasında kireçlenme olarak bahsedilir, bunları daha yoğun yaşıyorlar. Kalça kireçlenmesi özellikle böyle dağlık arazide uygun olmayan toprak ya da taşlık arazide kalçaya binen yük çok yüksek. Ayakkabı bunu süspansiyonu sağlayıp o yükü almıyor. O yerin zemin reaksiyonunu, kuvvetini kalça tamamen

0: emmek zorunda kalıyor ve burada hem kıkırdak hasarını hem kalça eklemindeki artrozu daha genç yaşlarda görmek durumunda kalıyoruz. Bu mesela kırsalın çobanlara örnek verirsek böyle bir sorunu.
1: Kente geldik, masa başı çalışmalara geldik. Evde oyun oynamadan geçirilen gençliğe geldik. Evet. Orada en çok ne çıkıyor karşınıza?
0: Aslında sedanter yaşam, hani kırsalın kalçasındaki artrozu üzüldük ya, ama sedanter yaşam bizim vücudumuza, kas iskelet sistemimize daha olumsuz, daha kötü zemin hazırlıyor. Birincisi obezite oluyor. Yani biz çok yüksek kalorili gıdalara çok hızlı ulaşabiliyoruz. Hani tencere yemeğinden ziyade karın doyurmada işte dışarıda hayatı sürdürüyoruz. Çok hızlı kalorisi yüksek gıdaları, içecekleri hemen temin ediyoruz. Sonra geliyoruz iş yerine ya da evimize, hızlıca işte masa başında bu kitap okumak olur, bu ders çalışmak olur, bu bilgisayar ya da tabletle vakit geçirmek olur. Burada da bizim harcayacak şeyimiz yok. Yani o kaloriyi kas yakar. Bir kişinin kas kitlesi ne kadar fazlaysa, kas aktivitesi ne kadar fazlaysa, işte aldığı kaloriyi mis gibi yakar ve kas daha güçlenir, enerji de çok en doğru yollardan yakılmış olur. Ama maalesef uzun oturmalar, sedanter işte mutfak, oda ya da ne bileyim iş yerinde bir koridorda vakit geçirerek en büyük sıkıntı obezite. Dünyanın şu anda 5 insanından biri obeziteyle mücadele ediyor ve sigaradan sonra kontrol edilebilir ölüm risklerinden ikinci sırada obezite var. Sedanter hayat ve şehir hayatı maalesef bizim obeziteyle mücadele etmemize bir zemin hazırlıyor. İkincisi uzun oturmalar, hareketsiz geçen zaman, bütün omurganız dahil, boyun, sırt, bel omurganız dahil, orada yine hani demin çobandan örnek verdim ya, sonuçta dağda bağda yürürken dizine ve kalçasına çok yük biniyordu. Siz de saatlerce oturuyorsunuz. Uzun süre oturduğunuzda omurganızın arasındaki diske biniyor. Bir şöyle ayağa kalkıp ya da bir yürüyüp oradaki yükü regüle etmiyorsunuz, dağıtmıyorsunuz. Böyle olunca işte boyun ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları ve sonrasında da kası da erittiniz. Kasınızı hareket ettirmiyorsunuz. Kaslar zayıfladı. Ne oluyor? Bir boyun çok minik bir rotasyon hareketiyle, yani dönme hareketiyle ya da minik bir yere eğilme hareketiyle kas zayıf. Basınç yüksek. Hadi size boyun fıtığı, bel fıtığı, bel ağrısı, boyun ağrısı, bacak ağrısı gibi problemleri karşılaşıyorsunuz.
1: Bunlarla karşılaşmamak için nasıl yaşayacağız? Telefonları unutmadım, onu sonra konuşacağız. Şimdi sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam diye her yerden de paylaşılıyor. Çok sayıda uzman da var. Kimi gerçekten insana faydalı, kimi çok reklam kokuyor. Bunu iyi ayırt etmek de gerekiyor. Şunu biliyorum, yaşlanırken kas kaybetmemek için ağır taşımak da önemli. Ama fıtığı var, taşıyamıyor. Çok ne yapacak?
0: Güzel. Evet.
1: Günlük yaşamın içinden yürüyenleri çok görüyoruz her yer. Yaştan. O yürüyüşü nasıl yapacak?
0: Evet.
1: Gençler ne yapacak? Daha büyük yaştakiler ne yapacak? İşte o sağlıklı yaşam için sıralayabileceklerimiz var mı şimdi?
0: Evet. Şimdi egzersiz aslında bir reçetedir. Hani nasıl?
1: Ve her dönemin moda egzersiz de var. Özür dilerim.
0: Tabii.
1: Sözünüzü kestim.
0: Yo,
1: ama Jane Fonda geldi gözüme.
0: Evet, önüne de
1: aerobiklerle başlayıp steplerle gitti.
0: Evet.
1: Pilatesler devam ediyor artık.
0: Doğru. Şöyle, egzersiz reçetesi aynı ilaç reçetesi kadar hassas bir şey. Nasıl biz ilacı aç karna, tok karna, işte 3x1, 2x1 yan etkisi, mide, bağırsak ya da uyku getirmesi gibi yan etkileriyle beraber hastaya anlatıyoruz. İlacı kullanmasının düzenini tarif ediyoruz. Egzersiz de öyle. Egzersiz dediğiniz reçetede kişinin hangi kasına, hangi eklemine ne kadar yük bindireceği, egzersiz yaparken uygun ayakkabısından tutun, uygun kıyafet ve donanım son derece önemli. Siz şimdi yalın ayak ya da ne bileyim çok ince tabanlı bir ayakkabıyla, terlikle ya da topuklu ayakkabıyla hadi yürüyün, hani egzersiz hareket iyi ya, yürüyorsunuz, ne oluyor? İşte stiletto, evet şıksınız, çok güzelsiniz, ama stiletto ve o ince kösele topuk, kösele taban sizin hadi yükü olduğu gibi ayak bileğine, olduğu gibi dize ve olduğu gibi kalçaya aksettiriyor ve siz aslında kaslarınız için hareketlendim, iyi bir şey yapıyorum derken bu sefer eklemlerinizi riske ediyorsunuz. Giydiğiniz ayakkabıdan yürüdüğünüz zemine kadar son derece önemli. Mesela treadmill ya da yürüme bantları sevmeyiz. Neden?
1: Çok sert.
0: Aynen, asfaltta yürümeyi sevmeyiz, betonda yürümeyi sevmeyiz, parkede yürümeyi sevmeyiz. Çünkü absorpsiyon yok. Yani bastığınızda onu emecek bir sistem yok. O yüzden deriz ki ille de işte parkede mi yürüyeceksin, ille de yürüme bandında mı yürüyeceksin? Süspansiyonu çok iyi, böyle kalın lastiği siz bastığınızda böyle puf puf hissini verecek spor ayakkabısı giyin. Spor ayakkabınızın tabanı yeterli değil mi? İçine tabanlık yaptırın. O tabanlıkla siz yükün daha az al. Zaten hasta da kişi de bu önerilerle o kadar rahat hisseder ki der hocam bir kilometre yürüdüğümde dizim ağrıyordu, ayağım ağrıyordu, yoruluyordum. Şimdi bu ayakkabı ya da bu önerilerle ben 5 kilometreyi çok rahat yürüyorum diye. Egzersizde de aynı bir dozlama söz konusu. Hiç egzersiz yapmayan birine haydi 3x1 3 set ondan sonra 30 tekrar olmaz. Yapamazsınız. Kası yorarsınız, eklemi yorarsınız. Aslında egzersizde tamamen kişiye özel bir şey. Kişinin kas iskelet sistemindeki ihtiyacına özel bir reçete, ama gerçekten de bir ilaç kadar etkin bir reçete. Bazen hani hepimiz istiyoruz şöyle bir sihirli değnek olsun, zayıflayalım böyle vücudumuz şekilli şukullu olsun.
1: O neredeyse olduğu gibi epey bir zayıflayan var.
0: Ama işte onun da vaktimiz yeterse o öyle sihirli değnekle obezite cerrahisi olsun, bu Galeptin bir reseptör agonistleriyle iğnelerle zayıflamanın, çok üzgünüm ki, sarkopeni yapıyor. Sarkopeni, sarkopeni kasınızı eritiyor.
1: Zaten görüntülerinden belli oluyor. Aynen. Yani uzun zamana yayılmış biçimde kilo verenle kimi söylüyor, kimi söylemiyor. Herkesin kendi seçimi. Tabii. Elbette nasıl kilo Tabii. verdiğini açıklamak zorunda Tabii. değil kimse, ama o yüzde değişik bir hal oluyor kaslar gittiği
0: evet.
1: için. Şunu da konuşup başka konuya geçelim hemen. Birbiriyle bağlantılı elbette hepsi, ama telefon hayatımızın gerçekten çok parçası.
0: Evet.
1: Başımızı çok eğiyoruz.
0: Evet, evet.
1: O kadar çok insanda boyun fıtığı duydum ki, hayatının bir döneminde olmuş ya da şu anda onun acısıyla baş etmeye çalışan.
0: Evet, evet. Yani aynı pozisyonda uzun süre durmak ne boyun, ne bel, ne omuz, hepsine sizi zarar ve sizi mutsuz edecek. Oradaki ekleme ya da kasa sizde bir klinik tablo oluşturacak. Bu 2-2-4. Uzun süre oturmak da, uzun süre yatmak da, işte ne bileyim aynı pozisyonda bir el hareketi yapmak da, artroz olursunuz yani. Sürekli benzer bir hareketi yapın. Onların hepsi sizin kas iskelet sisteminize olumsuz zemin hazırlar ki öne eğilerek uzun saatlerde telefona bakıyorsunuz. Başta boyun gitti. Herkesin özellikle genç nesilde eğer buna dikkat etmeden egzersiz yapmayan bir grupsa görüyorsunuz, hani dediniz ya kırsalda hanımlar öne eğik, bizde de kentte de gençlerin boynu öne eğik, postürleri öne, fleksiyon dediğimiz öne eğik postürde, yani kas o kadar hani aynı pozisyona maruz kalıyor ki kısalıyor. Çocuk omuzlarını geriye atıp şöyle bir dik durduğunda ağrı hissediyor zaten. Çünkü öndeki o pektoral kaslarını germiş oluyor. Boynundaki o sternokloid dediğimiz boyun kaslarını germiş oluyor. İstemiyor artık. Yani onu farkında olarak o egzersizi yaparak o pozisyona geçiyor. Normal istirahatte omuzlar öne dönmüş. Boynu önde, gövdesi önde, eğik bir şekilde durmak zorunda ve öyle rahat ediyor ve bu da işte yine basıncı olumsuz yönde etkiliyor.
1: Mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Evet, kendimizi evet. tanıyarak, bilerek, evet. uygun seçimlerle hareket etmemiz gerekiyor. Gelelim uyku bölümüne.
0: Evet.
1: Çok uyku seviyorsun. Çok önemli.
0: Çok, aynen. Uyku, ben yeni doğan rehabilitasyonu ile ilgilenen bir hekimim. Fizik tedavinin çok alt kırılımı var. Romatoloji ile ilgilenen, işte ağrı ile ilgilenen, inme dediğimiz, rehabilitasyon dediğimiz bunlarla ilgilenen pediatrik. Bir de ben yeni doğan.
1: Evet.
0: Yani doğum öncesi ve doğum sonrası o kısa dönemde bir problem yaşayan bebeklerle ilgilenen bir hekim olarak bu manada erken dönemde bazı hareketleri, erken dönemde bazı
1: alışkanlıkları
0: yapmadığınızda maalesef o yeti, o ne denir, kazanılması gereken özellik geç kalıyor, kazanılamıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Bu manada aslında kasın hafızasına, postürün hafızasına, oturmadan hareket etmeye, tüm bunları, hani artık belli bir sağlık okuryazarlığı da oluştu. Hı hı. Sadece dış görünüşün önemli olmadığı ile ilgili bir farkındalığımız var. Hani cildine krem sür, işte dolgu yaptır, botu. Hayır, beslenmenin önemi, ne yediğimizin önemi, o yediğiniz şeyin karın doyurmak değil, hücreyi yenilediğinin önemi bilindi. Aynı şekilde uykunun da önemi çok netleşti. Uyku yeni doğan döneminden pediatriden geriatriye önemi, böyle bir dalgalanma oluyor. Özellikle hücre yenilenmesi, tamirinde uyku son derece kıymetli bir durum. Uykuya dalışınız, nasıl dalıyorsunuz, uykunun derinliği, uykunun sürekliliği bizim mutlaka anamnezlerde derin sorguladığımız bir şey. Kişi diyor ki işte uykuya çok zor dalıyorum, ya da diyor dalıyorum hocam hemen 2 saatte bir uyanıyorum, ya da uyuduğumu düşünüyorum, hiç uyanmadığımı düşünüyorum ama sabah kalkıyorum dayak yemiş gibi, hiçbir şekilde o enerjimi olmadan uyanıyorum. Bunlar romatizmal hastalıklardan tutun uyku hijyeninin kötülüğüne bağlı, kas dinlenmiyor. Orada telomer tamiri dediğimiz, DNA tamiri dediğimiz, hücrenin programlı apoptoz dediğimiz, yani vücudun temizliği sağlanıyor aslında uykuda. Uyku hijyenini sağladığınız pek çok insanda hiçbir şey yapmadan aslında o enerjik sağlıklı hayata
1: mide probleminde, evet, bile uyku düzenleyince, evet, mide rahatsızlıklarının, evet, geçmesi gibi birçok konuda aslında, evet, çoklu dikkat gerekiyor. Hepimizin dikkat etmesi, evet, gerekiyor. Ama şimdi yeni doğanla ilgileniyorum dediniz, çok alanla da ilgilenen bir konuğumuz var sevgili dinleyicilerimiz. Size en çok kadınlar mı erkekler mi geliyor, onu da bir sorayım ben.
0: Vallahi erişim
1: daha çok kendini hırpalıyor yetişkinlerde.
0: Kadınlar biraz daha farkındalık belki daha fazla da olabilir. Ya da erkekler yani hekimden korkuyor, duyacağı şeyin ve verileceği ödevin altında ezilmek istemediği için bir şey yokmuş gibi hayatına devam edebiliyor kurgusu yapabiliriz.
1: Şunu da geleceğim. Bir menopoz kongresi düzenlenmişti Ankara'da sevgili dinleyicilerimiz ve uzmanlar bütün yönleriyle menopozu, kadın, evet, yaşamındaki yerini, o uzmanlardan biri de kıymetli İkbal Bakal'dı. Radyolarını yeni açmış olanlar varsa, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor kıymetli İkbal Bakal stüdyo konuğumuz, onunla sohbet ediyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için hem alanından konuşuyoruz hem de aslında yaşamın kendisinden söz ediyoruz. Menopoz ve kadın kas iskelet sistemi üzerine etkisine de herhalde değinmemiz gerekiyor.
0: Evet. Evet, menopoz şöyle geçip ben burayı pas geçeceğim diyecek bir dönem değil. Hani kadın doğurmayabilir, lohusalığı pas geçebilir, işte ne bileyim gebeliği pas geçebilir ama ergenlik bir, menopoz 2, onu pas geçme gibi bir şansımız yok. Menopoz aslında benzeri erkeklerde de var. Biz kadın, yani dişiler, kadınlar ergenliğe girme, üreme fonksiyonlarını işte adet kanamasıyla daha belirgin bir şey oluyor. Menopozda da östrojen çekilmesiyle adet kanamasının bitmesi çok daha, hani onu girdi çıktı, orada bir belirteç var. Ama erkekler, çok üzgünüm, erkekler de benzer süreçleri ergenliği yaşadığı gibi,
1: tabii, tabii.
0: Cinsiyet hormonlarındaki düşüklüğü bir kadın kadar derin yaşamasa da aynı o geçiş dönemini erkeklerde andropoz dediğimiz yaşıyor. Çünkü bu dönemde mesela kadınların işte kemik kitleleri, kas kitleleri, yaşadıkları duygu durum değişikliklerinden, işte beyin sisinden bir sürü başlık var menopozda yaşadıkları zorluklarla ilgili. Ve şu anda sadece Türkiye özelinde değil, dünya know-how'u yüksek. Şimdi 45-50 bandında ya da 45-55 bandında okumuş, yazmış, belli birikimi olan, donanımı olan ya da çocukları büyütmüş, böyle çok bir hazine aslında kadın. Ve girdiği o dönemin yaşadığı zorluklar nedeniyle sanat sektöründen uzaklaşmak zorunda kalıyor, spordan uzaklaşmak zorunda kalıyor, akademiden yaşadığı zorluklar. Şimdi Fransa'da, Amerika'da bu güzel hazineyi sistemin içinde tutmak için bazı kanun değişiklikleri yapıldı. İşte, sıcak basmasından tutun, işte uyku problemlerinden, işte izin

saatleri böyle düzenlemelerle kadını hala o en verimli haliyle sistemin içinde tutmaya çalışılıyor. Orada erkeklere minicik bir cümle kullandım. Erkeklerde de benzer ama bizim kadınlar

0: artış aynen erkeklerde de devam ediyor. İşte menopozda kadınlarda kas kitlesi azalıyor, kemik kitlesi azalıyor ve bu döneme hazır girmezseniz
1: sıkıntılar
0: size, yani hastane süreçleri, daha büyük işte kırıklar, olumsuzluklarla karşınıza çıkıyor açıkçası.
1: Çocuklardan, gençlerden, kentten, kasabadan, köyden söz ettik aslında. Yaşamın zorlayıcılığından, dönemden, kim bilir işte orta çağda bambaşka bir boyutuyla oradaydı. Her çağın kendine ait zorlukları var. Evet. Belki bu çok hızlı değişime yetişme telaşı da bir yandan hepimizi hırpalıyor. Kim bilir hani sanayi devriminden sonra her şey o kadar hızlandı derken dijital devrimle birden yetişemez hale geldik. Evet. Biri ruhlarımız geride kalıyor demişti konuklarımızdan biri, ama geride kalmasın diye uğraşıp da duruyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bilgileri aldıkça da güzel. İnsan bir anda onu da yapsam, bunu da yapsam diyor, ama ya o anda diyor, unutuyor. Tabii. Ya da hangi doğruyu seçecek?
0: Evet.
1: O kadar çok doğru oluşmaya başladı ki post-truth çağında maalesef.
0: Doğru, o da var. Doğru.
1: Biz sohbetimizin sonuna yaklaşırken,
0: aman ya Rabbim, ne kadar güzel su gibi gidiyordu. Vallahi çok keyifli.
1: Yarım saat oldu.
0: Gerçekten. Su gibi aktı.
1: Ama bizim için de öyle. Ne yapalım? Şimdi kıkırdak meselesi, diz eklem hikayesi, çok sayıda insan işte en son haber Almanya'da kıkırdak yenileyen jel geliştirildi haberi
0: evet,
1: vardı.
0: Evet.
1: Seviniyoruz.
0: Evet.
1: Bilim insanları çalışmaya, üretmeye yapay zeka yardımıyla devam ediyorlar. Seviniyoruz da onları hemen alma şansımız da olmuyor. Keşke şu dünya daha adil, daha hakça bölüşülen, daha mutlu olunabilen, barış içinde bir dünya olabilseydi. Biz yine dileyelim de insanlık belki bir gün yolunu bulur. Ya da yapay zeka ile bambaşka yerlere gideriz, bilmiyorum. Ne yapalım sağlıklı yaşam için?
0: Evet, çok güzel söylediniz. Bilim ilerliyor, tıpta da bu alan, tıbbın tüm alanlarında çok hızlı, yoğun bir ilerleme var. Bir kere insan ömrü uzadı. Türkiye ve tüm globalde kadın ve erkek yaşam süreleri uzadı. Şimdi yaşamı uzatmanın dışında yaşamın kaliteli, anlamlı olması ve haz odaklı, işte keyif odaklı, üretken, anlamlı, kendini gerçekleştirme odaklı bir tarafa da kayıyoruz çok şükür. Yani uzun yaşamaktan ziyade anlamlı bir hayat hepimizin hedefi.
1: Evet.
0: Bu manada uzun yaşamla ilgili ben bir tek makaleyi, tek veriyi paylaşayım. Ondan sonra başka programlarda belki oraya nasıl geleceğiz onu konuşuruz. İnsan ömrünün uzunluğunu etkileyen parametreler, işte böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, işte ne bileyim pek çok testler yapılıyor. İnsan ömrünü uzatan en önemli ve en doğru korelasyon gösteren kriter, parametre kas kitlesi. Kas kitleniz uzunsa uzun yaşıyorsunuz. Buradan belki gecenin
1: nasıl
0: sonunda
1: nasıl uzatacağız hocam
0: ya,
1: dedi işte, telaşta.
0: İşte kası çalıştırarak, kasa yük binince, kemiğe yük binince kas güçlenir, kemik güçlenir. Eğer siz böyle konfor, ondan sonra kalkmayayım, yapmayayım, almayayım, etmeyeyim gibi bir kasınızı, kemiğinize yük bindirmezseniz hızlıca erimesine, küçülmesine, zayıflamasına sebep olursunuz. Şöyle bir örnek daha vereyim. Tırnağınız her ay uzuyor, saçınız her ay uzuyor, kuaföre gidiyorsunuz. Saç tırnak gibi bir şey, kemik. Sürekli yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor. Kas da genişliyor, küçülüyor, genişliyor, küçülüyor. Lütfen kasınıza, kemiğinize yapacağınız en önemli şey, hiç reçetesiz bir güzel zeminde, toprak, tartan, çim zeminde bir böyle minik minik günlük 20 dakika yürüyüşlerle başlayın. Sonra diğer reçeteyi ben size detaylıca anlatırım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu gece konuğumuz oldunuz. Sağ olunuz, var olunuz. Herkese sağlıklı yaşam dileğiyle, elbette uzmanlarımıza, hekimlerimize de.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Beni konuk aldınız. Ben keyifle anlattım. Umarım herkes belli farkındalıkla sağlıklı ve uzun yaşamanın formülünü uymaya çalışır. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyiciler, bu gece programımızda ilk konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal'dı. Bir başka konuktan önce hepinize bir şarkı armağanımız olacak yine.

0: her zaman bulutlar gibi süzülüp giden. Her gece yatağından senin mavi gölgen mi onu uzaklara götüren? Senin gözlerin ülkelerdir ve ayak sesleri geliyor, sardı bedenimi kolların. Ayak sesleri, ah Şehrazat. Gölgeler niçin kurtuluşumu resmeder? Gelir ayak sesleri, girmez içeri. Bir ağaç ol, görebileyim gölgeni. Bir ay ol, görebileyim gölgeni. Bir hançer ol, görebileyim gölgeni gölgemde. Küller içinde bir gül. Her zaman ayak seslerini duyarım, gecede yaklaşan, demiş Mahmut Derviş. Mahmut Derviş çok söylemiş, çok anlatmış, insana anlatmış, savaşı anlatmış, bir savaşın parçaladığı çocukluğu anlatmış, zeytin ağacını anlatmış, o anlattıkları bir ressamla buluşmuş. O ressam Ahmet Yusuf Aygeç sevgili dinleyiciler ve telefon hattımızın diğer ucunda şimdi. Sayın Aygeç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Derviş'e başlamak istedik, bir başka şiiriyle başlamak istedik. Gecede ayak sesleriyle gecenin içinden programında. Önce sizi sevgili dinleyicilerimize bir tanıtalım. Genç bir ressamla buluşturduk sizi değerli dinleyicilerimiz. Evet. Çok da önemli işler yapıyor ve o işlerde Filistin, Ramallah, Mahmut Derviş izleri de sürülüyor. Sayın Aygeç, ne yaptınız, nasıl ressam oldunuz, nasıl seçtiniz resmi ve bugünlere nasıl ulaştınız? Önce onu dinleyelim.
1: Ben 89 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır yani profesyonel olarak adlandırdıkları sanat piyasasının içerisinde aktif görünmekteyim. Bu sene hatta 2 ay önce 8. kişisel sergimi de açtım.
0: Evet.
1: Onun dışında birçok karma sergiye katıldım. Yurt içi, yurt dışı sanat fuarlarında göründüm. Christie's müzayedesinde işlerim göründü. Gibi gibi. Yani.
0: Peki eserlerinizde seçtiğiniz malzeme ne oldu? Bunu da biraz duyuralım mı? Daha doğal malzemeler miydi? Zamanın ötesinden gelen miydi? Önceki vakitlerden yoksa günümüzün modern vaktiyle de bağlantılı mıydı onlar?
1: Ben ana malzeme olarak tuval üzerine yağlı boya kullanıyorum. Ama onun dışında bu Filistin projesinde kullandığım şeyler, teknikler, yağlı pastel, toz pastel, mürekkepli kalemler, yani birçok aslında medium'u kullanmaya gayret ettim. Onun da sebebi, yani malzemeye bağımlı kalmaktan çok hoşlanmıyorum. Daha çok yaptığım resmin kurgularına hizmet eden malzemeleri kullanmayı tercih ediyorum. Yani resimdeki etki ve görselliğe en iyi malzeme hangisi olacaksa onu tercih ediyorum açıkçası. Bir de disiplin olarak ben bir ressam olduğum için malzeme keşfetmeyi de seviyorum.
0: Evet.
1: Yani sadece yağlı boyaya odaklı resimler yapıyorum ama o benim ana malzemem gibi. Onun dışında yardımcı çoğu malzemeyi de kullanıyorum aslında.
0: Filistin dediniz biraz önce, serginizden de söz edeceğiz elbette, ağırlıklı olarak onu konuşacağız. Filistin meselesi, Mahmut Derviş, bu sergi. Çalışmalar nasıl başladı, niye başladı, ne kadar zaman aldı ve Ramallah'a nasıl ulaştı?
1: Aslında şöyle, 1,5 sene önce bu ilk bombardımanların başladığı dönemde tabii ki oradaki insanlarla bağ kuran bütün herkeste olduğu gibi biz de böyle bir sinir, öfke, elimizden bir şey gelmeme durumuyla böyle bir akşam Samet Karagöz ile birlikte otururken, yani biz dedik sanat üretiyoruz ve sanatın zaten anlatıcı gücüyle biz burada yapılan şeyi çok iyi anlatabiliriz, elimizden geldiği kadar da izleyiciye bunu aktarabiliriz. Ve o şekilde bir hadi başlayalım fikriyle çıktı. Daha sonrasında şimdi dolaylı olarak bir başlıklar belirlemeniz gerekiyor. Yani gelişi güzel, evet hadi biz Filistin'deki mazlumu veya dünya mazlum coğrafyalarında yaşanan zulmü anlatma olayıyla girdiğiniz zaman işin içerisinde çok fazla alt başlık çıkıyor. Yani bunların en başında barınma, yemek, kadınlar, çocuklar, hastaneler, eğitim, yani birçok alt başlık çıkıyor. Biz ilk önce Samet abiyle bunların başlık başlık ayırdık. Ve aslında Filistin'de yaşanılan şeyin dünyadaki bütün mazlum coğrafyalarda ortak bir dil olduğunu gördük. Yani aslında zulmün dili aynı, mazlumiyetin dili aynı. Sonrasında biz aslında bunu bir afiş mantığıyla yapmayı süreçte karar verdik. Yani başlangıçta bunlar sadece protest, yaşanılan şeyin ifade edildiği görseller olacaktı. Çünkü ilk intifadadan itibaren Filistin'de grafik yollarla protest, kendilerini savunma ve ifade biçimlerini keşfettik. Bunun altında da edebiyatçılar, düşünürler, sosyologlar bile bu hareketlerin içerisine dahil olduğunu gördük ve bu yol bizi tamamen Mahmut Derviş'e yönlendirdi. Evet. Biz de orada aslında Mahmut Derviş'in ifadesindeki büyüklüğü keşfettik. Çünkü o anlattığı dizelerde, şiirlerdeki sözleri tamamen zamansız bir fikre veya bir zulüm mekanizmasını anlatmaya yönelikti. Ve tamamen belli bir coğrafyanın üreticisi Mahmut Derviş. Evet. Ama baktığımız zaman globalde bir dil oluşturduğunu gördük. Ve evet dedik, tamam, biz tamamen Mahmut Derviş'i burada, çünkü o ben nasıl görselle ifade ediyorsam Mahmut Derviş de sözleriyle ifade ediyor aslında söylemek istediği, hissettirmek istediği şeyleri. Orada biz aslında Anadolu Ajansı bize bütün arşivini açtı. O arşivin içerisinde de şöyle şeyler var. Savaş muhabirleri, savaş fotoğrafçılarının kendi ortak arşivi gibi kullanıyor. Zaten iki ciltlik Kanıtla Tanık diye çok iyi çalışılmış bir kitap çıkardılar. Onun içerisindeki görsellerden yola çıkarak, çünkü şöyle bir şeye de önem verdik biz. Evet, bir proje üreteceğiz ama bu projenin bir belge niteliği de taşıması gerekiyor. Çünkü yaşadığımız dönemde maalesef ki dijital arşivlemede bazı tahripler mevcut. Şimdi ilerleyen süreçlerde bu yaşanılan zulümleri belki de reddetme süreçlerine girilecek. O yüzden biz dedik ki biz bu belgeyi hazırlayalım. Evet. Gerçek görseller ve gerçek yaşanılan olayları da bunun içerisine dahil edelim. Orada da işte bu ev, yemek gibi belirlediğimiz konu başlıklarının altında bir görsel kurgu oluşturdum ben. O görsel kurgular sonuçta da Mahmut Derviş'in dizelerini, yazılarını okurken anlatmaya çalıştığımız şeyle onun söylediği şeylerin birleştiği yerlerdeki kilit kelime ve sözleri kullandık. Yani sadece alıntı yaptık aslında. Hani bir şiirinden yola çıkarak iş üretmedik biz.
0: Evet.
1: Hani ben şunu hayal ettim. Bir masada Mahmut Derviş'le birlikte oturuyoruz. Ben bir görsel hayal ediyorum. O da o görselle alakalı bir söz söylüyor gibi kurguladık aslında.
0: Evet.
1: Yaklaşık 9 ay sürdü bu. Benim üretim sürecim 9 ay 10 ay civarında. Bu sadece işçilik kısmıydı. Onun öncesinde bir 3 ayda işte arşiv araştırma, kurgu temellerini hazırlama gibi bir süreçti. Daha sonrasında Londra'da T21 galeride ilk gösterimi yaptık biz. Londra Yunus Emre Enstitüsü, evet, TİKA ile birlikte çok güzel bir açılış oldu. Çok güzel bir katılım oldu. Yani orada zaten şunu hissettim ben ve projeye olan inancım da çok yükseldi. Anlatmaya çalıştığımız, hissettirmeye çalıştığımız her şey izleyiciye direkt geçti. Ve gerçekten böyle çok güzel bir açılıştı. İşte daha sonrasında İstanbul'a geldik. Birçok ülkede gösterilecekti bu, ama savaş şeyinden, Orta Doğu'daki savaş probleminden, evet, bazı sergilerimiz ertelendi. Yani hala sergilenecek ama tarihsel olarak ileri tarihlere atıldı. ve Samet Karagöz

0: Gazze, işte TİKA Filistin, TİKA Türkiye'nin ortak çalışmasıyla birlikte Mahmut Derviş Müzesi de çok heyecanlandı bu projeye ve gerçekten çok önem verdi. Ve bir anda Ramallah'taki sergi açıldı.
1: Ne zaman açıldı? 20 eser var, onu biliyorum.
0: Evet, 20 zaten projenin toplamında 20 tane iş var.
1: Evet.
0: Geçen hafta açıldı. Ayın içine kadar da devam ediyor. Samet Karagöz hala orada. Tabii bazı böyle problemler yaşandı. İşte ben gidemedim. Orijinal işleri gönderemedik gibi. Orada basıldı işler. TİKA kendisi hem işlerin görsellerini orada çıkarttı, hem çerçeveletti. Sergilenmeye hazır bir hale getirdiler yani.
1: Evet. Kolay değil öyle bir yerde bir serginin açılması şu dönemde hem de. Ahmet Yusuf Aygeç, o süreci bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ramallah'taki sergiden sonra sergi haberlerini görüp merak edenler varsa nereden alabilirler, onu duyurup veda edelim size.
0: Sosyal hesaplarımızdan zaten paylaşıyoruz bunu.
1: Evet.
0: Çünkü hani dediğim gibi biz çoğu yerde, her yerde aslında göstermeye çalışıyoruz projeyi. Çünkü ortak bir his, ortak bir dil oluşturmaya da çalışıyoruz. Dediğim gibi sosyal hesaplarımızdan evet, bunları yayınlıyoruz zaten.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Emek veren herkese de çok selam.
0: Çok sağ olun.
1: Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler başlıklı sergi hakkında bilgileri ressam Ahmet Yusuf Aygeç'ten aldık değerli dinleyenler.

0: Saatimiz 0:20 sevgili dinleyicilerimiz ve yeni bir konukla birlikteyiz. Sinema yazarı Gökşen Aydemir telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aydemir, iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum Sevda Hanım.
0: Sevda biraz izinli, onun yerine Selvi Karakoç bugün sizinle
1: çok
0: birlikte.
1: Çok özür dilerim, sesinizi alamadım.
0: Olabilir, benim dönem arkadaşım Sevda, seslerimiz de benzeyebilir.
1: Evet, aynı gerçekten konuşmuyor ve hani sesinizi de çok benzettim, çok özür dilerim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Sayın Aydemir, bugün Yücel Çakmaklı'yı konuşacağız, onunla evet. ilgili bilgileri alacağız sizden. Yücel Çakmaklı deyince benim aklıma hemen Küçük Aile Osmancık geliverdi.
1: Birçok kişi de çok önemli bir isim
0: evet,
1: aslında.
0: Birçok kişi de olduğu gibi zannediyoruz. Kimdir Yücel Çakmaklı ve Türk sinemasında nerede durur?
1: Yücel Çakmaklı'yı aslında tabii ki bu programda anmamın temel nedeni 17. vefat yıl dönümü Ağustos ayı.
0: Evet.
1: Ve Türk sinemasında çok aslında stratejik önemli bir yerde duruyor. Çünkü bizde özellikle 60'lı yıllar öncesinde Türk sinema teorisi çok da tartışılmadı. 60'lardan sonra aslında Halit Refik ile başlayan bir süreçle Türk sinemasının yani teorik kısmı da tartışılmaya başlandı ki bu teorik tartışma aslında ulusal sinema tartışmasını beraberinde getirmişti. Halit Refik tanımını kullandım çünkü onun Ulusal Sinema Kavgası kitabı sonrasında ulusal sinemanın bir değişik versiyonunda milli sinema olarak ortaya çıktı. Milli sinema görüşünün temel temsilcisi de Yücel Çakmaklı'ydı.
0: Evet.
1: Yücel Çakmaklı 1937 yılında doğmuş, Afyon'da doğmuş bir kişi. Daha sonra gazetecilik eğitimi alıyor, gazetecilik yapıyor. Uzunca bir süre sinema yazarlığı yapıyor. Ve bizde galiba bir gelenek yani özellikle yönetmenler dönemindeki birçok yönetmenin aslında sinema yazarı olarak sinemaya başladığını görüyoruz. Bu da ilginç. Metin Erksan, Halit Refik, evet. Yücel Çakmaklı. Yani aslında ilk önce işin eleştirel tarafına bakmışlar. Daha sonra sinemayı öğrenmişler, sonra yaparak öğrenmişler, asistanlık yapmışlar. Ki keza Yücel Çakmaklı da asistanlık yılları olmuş. Sonra İstanbul'da işte gazetecilik eğitimi aldıktan sonra bir süre gazetecilik yapmış. Sonra dönemin en önemli film şirketi olan Erman Film'e 1960'larda Erman Film'e girmiş. 68 yılından itibaren yaklaşık 50 filmde yardımcı yönetmen olarak çalışmış.
0: Kimlerin i̇şte, yardımcı yönetmeniydi?
1: Yani o dönemde zaten Lütfü Akat'la çalışmış. Metin Erksan'la çalışmış bir sürü kişiyle yani evet. o dönemde özellikle Erman Film'in çalıştığı birçok evet. yönetmenle çalışmış. Yani bu da çok güzel. Zaten Yeşilçam'ın en önemli geleneği belki de bu hani usta-çırak ilişkisi. Daha sonra ilk yönetmenlik deneyimini Kabe Yolları ismi bir belgeselle yapmış. Ve 1969 yılında kendi film şirketini kurmuş. Elif Film şirketini. Ve 1970'li yıllarda aslında onun daha TRT serüveni başlamadan önce evet. en klasik film olan Birleşen Yollar filmini çekmiş. Ki Birleşen Yollar filmi Türkan Soray Hanımefendi'nin başrolünde oynadığı Şule Yüksel Şenler'in aslında Huzur Romanı, Huzur Sokağı romanından uyarlanmış. Ve Türkan Soray ile İzzet Günay'ı yeniden bir araya getirmiş bir film. Çünkü onlar çok önemli bir ikili biliyorsunuz. Özellikle evet, Vesikalı evet. Yarim'de de hani böyle çok özel bir ikililerdi. Burada bambaşka bir rolde yani iki sınıf farkı olan kişi. Aslında Türk sineması sınıf farkı çok hani yaygın bir şey. İşte zengin kız, fakir erkek ama burada aslında biraz daha farklı bir şey. Zengin kız ve biraz dini duyarlılıkları az bir kız. Daha dini duyarlılıkları olan, eğitim gören bir erkek. Ve bunların arasındaki ilişki ve zengin ama dini duyarlılığı az olan kızın bir dönüşümünü anlatan aslında özel bir film. Çok özel bir film. Daha sonra bunun dizisi de bir dönem 2010'larda dizisi de çekildi. Dizisini de yaptılar Birleşen Yollar'ın. Çok dönemde özellikle çok önemli bir misyonu yerine getirmiş önemli bir film. Ve çok da beğeni almış bir film. Daha sonra 1972'de Zehra'yı çekti. Zehra Afi yine belli duyarlılıkları olan bir film. Sonra Çile 72'de, Oğlum Osman 73'te, Diriliş 74'te, Garip Kuş 74'te. Yani böyle aslında biraz birbirine benzeyen tematik olarak birbirine benzeyen filmler çekti o dönemde ki kendisi nasıl temel nedeni sinemayı sadece bir eğlence aracı olarak görmemesi. Sinemayı bir toplumsal insanlara toplumsal bir şey verme aracı, bir şey anlatma aracı olarak görmesi ki bunu aslında bir ideolojiye yansıtmak olarak gören bir grup da var. O dönemlerde özellikle 1970'li yıllarda önemli tartışmaların, sinema üzerinden önemli tartışmaların yaşandığı dönemdi. Bir yanda sinematekçiler belirli bir tartışma evet. üretiyordu. Bir yanda da ulusal sinemacılar ve milli sinemacılar. Aslında kayıp dolu yıllar bence. İkisinin de temel amacı aslında özgün bir Türk sinema dili oluşturmak olmalıyken kavgaya geçen yıllara neden oldu bence bu. Bir tarafta işte Yılmaz Güney pohpohlanırken diğer tarafta Yücel Çakmaklı, Halit Efe pohpohlanıyordu. Diğer taraf sevilmiyordu. Ama aslında hepsi Türk sineması yapıyordu ve bu çok değerliydi bence. Bence bu tartışmanın bitmesi ve sulh ortamının oluşması bence Türk sinemasında çok daha özel verimli bir dönemin oluşmasını sağlayacaktı ki çok kötü bir şekilde Yeşilçam çöktü. Çünkü ekonomik olarak artık hani Yeşilçam kaldıramıyordu. Ve bir anda arabesk filmleri furyası, dinsel içerikli filmler furyası. Yani sinemanın çökmesi aslında bu kavganın bitimine hemen denk geliyor. Aslında bu kavga hiç olmasaydı ya da kavga daha önce bitseydi ya da bu süreç yaşanmasaydı, ekonomik süreç yani sinemada, belki çok daha verimli, yönetmenlerin birbiriyle daha sinerji içerisinde çalıştığı çok farklı Türk filmleri görebilecektik. Bence çok kayıplarla dolu yıllar. İşte bu kayıplarla dolu yıllarda aslında TRT'nin de çok önemli bir misyonu var. Bu kayıplarla dolu yıllarda çok her kesimden yönetmene çok kendini gösterme ve üretme şansı vermiş. Özellikle TRT filmleri döneminde. Ben özellikle TRT filmleri dönemini çok önemsiyorum. Metin Aksan'a, Lütfü Akat'a, evet, Halit Refik'e çok güzel yapımlar yaptırdılar. O dönem çok önemli. Ondan sonra tabii yine Yücel Çakmak'ın en önemli, biraz önce sizin de bahsettiğiniz filmleri, dizi filmlerini çektiği dönem de çok önemli. O dönemde de İşte inanılmaz bir uyarlama furyası 80'lerden itibaren. Küçük Ağa zaten Tarık Buğra'nın muhteşem bir eseri, muhteşem bir dizi ondan. Sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osmancık. Yani bugün de bu tarz diziler çekiyor ama bence kenarından köşesinden bile Yücel Çakmaklı'nın sinematografisine sahip değil bunlar. 4. Murat, Hacı Arif Bey, Ali Şile Zeynep. Çünkü bu burada yani teknik imkanlardan öte bir ruh, oyuncu yönetimi, bunlar çok önemli bence. Her şey teknik demek değil. Tabii ki
0: sinema tiyatro dünyasının ünlüleri de hepsi de rol aldı.
1: Tabii ki zaten hem sinemanın hem tiyatro döneminde gelen isimleri, yani özellikle seçilmiş isimler. Tabii burada hani yönetmenin işleyiş tarzı bence çok önemli. Yani her bu oyuncuların hepsi iyi oyuncular ama hangi oyuncuyu nerede kullanacağını bilmek, nasıl yöneteceğini bilmek, mizansen, bir sürü şey. Hele ben yani Kuruluş Osmancık bugün bile yapılması çok zor bir şey. Tabii ki TRT o dönemde döneminin en yüksek teknolojisini kullanıyor bu dizilerde. Ama sonuçta ne kadar yüksek teknoloji kullansa da bugünkü teknoloji yok. 80'li 70'li yılların sonu, 80'li yılların başı. Yani çok çok büyük başarı bence. Hem duygusunu hem şeyini bir arada, yani hem görselliğini hem duygusunu, her şeyi bir arada koyabilmek. 1989'da tabii kendisinin en önemli çalışmalarından biri olan Minyeli Abdullah. Evet. Tabii herkesin aklında nedense hep o kalıyor ama bence yani çok daha önemli yapımları

0: var. Mesela bir adam yaratmak, ben çok zor bir film, yani zaten bir tiyatro eseri bildiğiniz gibi. Onu sinemaya aktarmak bence çok, zaten çok uzun bir piyes. Tek karakter üzerinden yürüyen bir piyes ve çatışması az olan bir piyes. Oradan bir çatışma da olabilen bir karakter yaratıp tek kare, neredeyse her karede aynı o karakterin olduğu bir film. Sıkmadan, uzatmadan, tekrara düşmeden bu kadar başarılı olabilmek bence çok önemli. 1977 yapımı Bir Adam Yaratmak. Geçen sene Bir Adam Yaratmanın yeni bir versiyonu da çekildi. Ben o versiyonu da çok sevdim. Engin Altan Düzyatan başrolünde oynuyor. Yani o filmde de moderasyon yapma imkanı bulmuştum. Yani bu film varken hani nasıl büyük bir cesaret bence. O kadar Mücel Çakmaklı gibi bir insanın çektiği bir film varken bence çok büyük bir cesaret yeniden onu hayata çıkarabilmek. Çünkü gerçekten çok özel bir çalışma.
1: Evet.
0: Tabii ömrünün son yıllarına kadar aslında hoca çok üretim yaptı yani. Hiç sinemayı bırakmadı.
1: Peki hiç bırakmadı sinemayı, çok üretim yaptı dedin. Sohbetimizin de sonuna yaklaşmışken.
0: Evet.
1: O dönemin tartışmalarından, ulusal, milli o meselelerden tabii de söz etmiştiniz. Evet. Geriye nasıl bir miras bıraktı onu dinleyerek veda edelim
0: aslında
1: size.
0: Aslında bence çok acı ya. Hani bizim yani şöyle çok acı. Şimdi 1989-90'larda Minyeli Abdullah gibi iki film çekiyor. Ve belli bir çevrenin de insanı da, yani tırnak içinde bizde şey var ya, bir yere yerleştirmek bence çok yanlış. Sanatçıları bir yere yerleştirmemek lazım ama o çevreden bile vefasızlık görmesi bana çok acı geliyor. Yani mesela bu sene vefatının 17. yılı, ben bir tane vefatından sonra bir tane küçük anma kitabından başka hiçbir şey hatırlamıyorum hocanın. Ki toplumsal olaylara o kadar yoğun yaklaşan, mesela 93 yılında Kanayan Bosna gibi bir film, hani bu coğrafyanın dışında olan acılara da kulak vermeye çalışan, milli manevi değerleri öne alan, bugün mesela çok önemli bir kavram, aile filmi diyoruz, aile sineması diyoruz. Aslında Mücel Çakmaklı'nın bütün filmleri aile ve dizileri aile kurumunu evet önemser ve aileye yöneliktir. Ve Türk tarihinin, kültürünün en önemli mihenk taşlarını çok güzel anlatır. Kuruluş Osmanlı'da şeyde olduğu gibi, Kuruluş Osmancık'ta olduğu gibi. Yani bu kadar aslında Türk toplumunu kendisine ayna olarak tutan bir yönetmenin, ki ama İSİÇ'im için aslında bütün artık yönetmenler için biraz da öyle galiba ya. Halit Refik evet kaç kişi anlıyor, Atıf Yılmaz'ı kaç kişi anlıyor. Yani bir devir geçiyor galiba. Son temsilcileriyle biz şu an birlikteyiz. Ve onları da teker teker kaybediyoruz. Ve çok acı bir şey, bir devrin kapandığını göstergesi. Açıkçası çok üzücü. Yani bu kadar değerli bir yönetmenin bu kadar az anılması çok üzücü.
1: Kamplaşmalardan uzak yalnızca sanatla buluşabilsek
0: evet,
1: daha iyi geçmişi daha
0: kesinlikle
1: iyi öğrenip geleceğe daha düzgün
0: kesinlikle
1: adım atabilsek, ocu bucu şucu yerine insanda buluşabilsek
0: evet,
1: her şey daha güzel olur galiba. Çok teşekkür
0: evet
1: ediyoruz.
0: Bir de bugün çok önemli bir kaybımız var. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Can Kul Kısa'yı kaybettik. Türk sinemasında da çok önemli bir değer. Kendisini sevgi saygıyla anıyorum. Ve onun kadar iyi yeni oyuncuların yetişmesini temenni ediyorum. İşte Yeşilçam'dan da birçok yaprak dökülüyor. Geriye çok az kaldı.
1: Evet.
0: Bence çok üzücü.
1: Rahmetle anıyoruz biz
0: de.
1: Çok teşekkür
0: anıyorum
1: ediyoruz. Sağ olunuz. Sinema yazarı Gökşen Aydemir, Yücel Çakmaklı'yı anlattı bize sevgili dinleyiciler. Gecenin içinden devam ediyor.

Biraz önce sinema yazarı Gökşen Aydemir'le Yücel Çakmaklı sohbetimizin ardından rahmet diliyoruz demiştik. Belki kime rahmet diliyoruz? Usta oyuncu Can Kolu Kısa'yı yitirdik. Duymayanlar, fark etmeyenler vardır. Onu da anımsatalım biz sevgili dinleyicilerimize. Kapıcılar Kralı'ndan Postacı'ya, Kuruntu ailesinden Selamsız Bandosu'na, Geçmiş Bahar Mimozalarından Arabeske, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeninden Kurt Kanunu'na, Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşlerinden Bay Kamber'e, Tersine Dünya'dan Mavi Sürgün'e, Düş Gerçek Bir de Sinemadan Kurtuluş'a, birçok filmde izledik sinema ve tiyatro sanatçısı Can Kolu Kısa'yı sevgili dinleyicilerimiz rahmet diliyoruz. Onunla ilgili haberler, nerede toprağa verilecek, o bilgileri sosyal medyadan bulabileceğinizi de anımsatıyoruz.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyiciler, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk hukuk tarihinin önemli isimlerinden Ordinarius Profesör Suhri Dönmezer var. Şimdi 3 Ağustos 2004'te aramızdan ayrılan akademisyene ait arşivimizde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizinle.
2: Bugünkü programımızın konuğu değerli bir bilim adamımız, Ordinarius Profesör Doktor Sayın Suhri Dönmezer. Hoş geldiniz efendim.
3: Efendim teşekkür ederim efendim, sağ olunuz, hoş bulduk.
2: Bir seminer sırasında siz 49 yıldır öğretim üyeliği yaptığınızı söylediniz. Yarım yüzyıla yakın bir süre. Nice hatıralar vardır ve gençlerle baş başa oldunuz değil mi? Bu 49 yıl nasıl geçti? Aslında size böyle bir soru sorulduğu zaman İlk söyleyeceğiniz acaba cümle ne olabilir? Neler kazandınız 49 yılda?
3: Şimdi bakın, bunun cevabını ben şu şekilde ifade ederim daima. Bundan demek ki 48-49 yıl önce fakülteyi bitirdikten sonra asistan olarak öğretim görevine başlamışız. Sonra doçent, profesör, ordinarius olmuşuz. Şimdi bana sorsalar, deseler ki tekrar geriye dönsen, tekrar gençlik çağına gelsen,

0: Hangi mesleği ihtiyar edersin? Hiç gözümü kırpmadan vereceğim cevap şudur ki yine aynı mesleği seçerdim. Hem de bu defa daha büyük bir iştiyakla, tereddütsüz o mesleği ihtiyar ederdim. Şunu demek istiyorum ki geçen yıllarım hep bahtiyarlıkla geçmiştir. Gençlerin arasında yorulduk, yüz binlerce gençle beraber yaşadık. Yetiştirdiğimiz gençlerin Yargıtay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, Anayasa Mahkemesi başkanı, bakan olduğunu görmek bahtiyarlığına kavuştuk. Asıl en önemlisi yetiştirdiğimiz gençlerin bizim yerimizi alabilecek iktidara sahip doçentler, profesörler, dekanlar, rektörler olduğunu görmek bahtiyarlığına uğruştum. Ben vazife dolayısıyla bazen Avrupa ülkelerine giderim. Oralarda dahi bazen büyük elçileri, eski talebelerim olarak gördüğüm zaman duyduğum bahtiyarlığın derecesini size izah edemem. Bu meslek bize bu imkanı vermiştir. Onun için beni bu mesleğe teşvik eden, alan aziz hocam Ali Fuat Başkil'i her zaman rahmetle ve minnetle anıyorum.
1: Sayın Dönmezer, yeniden sizin 49 yıl önceki günlerinize dönelim diyorum. O zaman genç bir bilim adamı olarak işe başladığınızda hem gençtiniz hem de bilim adamıydınız ve öğrencilerinizle diyaloğunuz nasıldı? Ve yıllar içinde daha yetişkin dönemlere geçtikten sonra gençleri nasıl görmeye başladınız? Bir fark oldu mu arada?
0: Efendim, ben biraz evvel de arz etmeye çalıştığım gibi çok genç yaşta hocalığa başladım. 20 yaşında başladım.
1: Evet.
0: Bazı öğrencilerim benden yaşlıydı. Sonradan doçent oldum. 23,5 yaşında doçent, evet, oldum. O ilk okuttuğum öğrencilerin hepsi bugün üniversitelerden emekli olmuşlardır, profesör. Mesela bir iki isim vermek isterim. Mesela bizim Turhan Feyzoğlu benim ilk öğrencilerimdendir. Evet. Rahmetli Turan Güneş yine benim ilk öğrencilerimdendir. Böyle o kabiliyetli gençlerle bir arada bulunmak imkanını bulduk. Şimdi bizim bahtiyarlığımız şu oldu: o gençler genç hoca olarak bizlerin daha çok çalışmasını teşvik ettiler. Çünkü pırıl pırıl gençler önüne çıkıyorsunuz, yaşınız da küçük, onlara ders okutacaksınız. Ellerim ayaklarım titrerdi. Her sınıfa girişimde ellerimin karıncalandığını hissederdim. Çünkü böyle projektör gibi gözlerini size dikmiş genç adamlar sizden yeni bilgi istiyor, yeni sözler istiyor. Onun için geceyi gündüze katmak suretiyle çalışırdık, gayret ederdik. Ve size bir itirafta bulunayım. Hocalığımızın ilk senelerinde öğrenciyle çok daha fazla diyalog kurmak imkanını buluyorduk. Onlarla karşılıklı alışveriş içindeydik. Onun için hocalığımın ilk dönemindeki 10 sene içindeki bütün öğrencilerimi isimleriyle hatırlıyorum. Bugün dahi isimleriyle hatırlıyorum. Sonra zaman geçti. Mesuliyetlerimiz arttı. Üniversitelere giren öğrenci sayısı artmaya başladı, çoğalmaya başladı. Derken o 1960'dan sonraki olayların içine düştük. Aslında Türkiye'deki üniversite kargaşası 1968'de değil, 1960'lardan itibaren başlamıştır. Bu kargaşa öğrenciyle öğretim üyesi arasındaki bağların geniş ölçüde kopmasına sebebiyet verdi. Maalesef buna sebebiyet verdi. Derse giderken aynı heyecanı duymayan öğretim üyelerine rastlanmaya başlandı. Ve bu hadise işte 1980'lere kadar böylece devam etti. Şimdi durum düzelmiştir ama bu bir nekahat dönemidir. Hastalığın nekahat dönemi içinde bulunuyoruz halen. Fakat tam olarak ilk hocalık dönemimizin bahtiyarlığına ulaşmadık ama öyle sanıyorum ki ulaşılacak. Hiç olmazsa bizden genç olan hocalar bu imkana kavuşacaklar. Şimdi bu vesileyle bir noktayı açıklamak istiyorum. Öğrenciyle mutlaka diyalog içinde olmak lazımdır. Faydalı olmak isteyen öğretim üyesi, bunu bir mesaj olarak telakki etsinler genç hocalar, mutlaka öğrenciyle bir diyalog kurmak, onunla meşgul olmak, onun fikrine önem vermek, onun düşüncesine önem vermek durumundadır. Bugünün gençleri monolog tarzında yürütülen telkinlerden hoşlanmıyor, diyalog istiyor. Bugünün genci tartışma istiyor. Bugünün genci ne karşı ikna

0: yoluyla yaklaşmak lazım. Kapıları kapatarak değil. Biz aldık gençleri içeri, bütün kapıları sıkı sıkı kapadık. Artık buraya hiçbir bizim telkinlerimiz dışında bir düşünce girmez. Kafasını bırakmak lazımdır. O düşünceler mutlaka girer. Pencerenin aralığından girer. Binanın bacasından içeri düşer. Buna karşı tek müdafaa yolu gençle diyalog kurmak, onunla tartışmak ve onu ikna etmektir. Eğer yanlış düşüncesi varsa öğretim üyesinin, ondan istifadeyle bunu değiştirmektir. Şunu bir defa daha tekrarlayayım. İlimde inkişaf etmek için, gelişmeler sağlamak için öğrencinin sorusunu, öğrencinin tecessüsünü tahrikten daha iyi yol yoktur. Bazen öğrenci size bir soru sorar, onun arkasından siz bir makale çıkarırsınız. Diyaloğu böylece sürdürmelidir.
1: Efendim, böylece toplum içinde her zaman sözünü ettiğiniz sosyal değişmeye ayak uyduran gençleri dinlemek gerekiyor doğrudan doğruya. Ve söylediğiniz gibi gençlerden de alacağımız zaman zaman dersler var. Hiç böyle bir olay geçti mi başınızda?
0: O kadar çok geçmiştir ki size anlatamam. Bir öğrenci size gelir, size bir olaydan bahseder. O olay hakkındaki hukuki hükmü sorar. Siz düşünmeye başlarsınız. Birdenbire o soru sizde yeni bir pencere açmıştır. Araştırmanızı o pencere etrafından sürdürürsünüz. O pencereden size yeni ışıklar girer. Onu sizde tahrik etmiş olan genç bir adamın safiyane sorusudur. Onun için gençlerin sevk ettikleri, tevcih ettikleri sorular karşısında onları cesaretsizliğe sevk edecek bir tutuma katiyen girmemek lazımdır. Küçük görmemek lazımdır. Her sorularını ciddiye alıp uygun biçimde cevaplandırmaya çalışmak lazımdır. Bu da güç bir şeydir. Kolay bir şey değildir. Hele şimdiki öğretim üyeleri hepsinin haftada 10 saat, 15 saat dersi var. Yorgunluk içinde. Bir sene içinde bir öğretim üyesinin okuduğu kağıt 5000, 6000 kağıt okumak mecburiyetinde. Bu yorgunluk içinde dediğim tarzda bir tutum sürdürecek, öğrencisiyle o suretle teması sürdürecek güç. Ama bu güçlüğü iktiham etmeli, eski deyimiyle bu güçlüğe tahammül etmeli. Bunun dediğim gibi karşılığı vardır. Bundan elde edilecek yararlar vardır.
1: En azından yarınların sorumluluğunu üstleniyor bilim adamı. Çünkü yarınların güvencesi olan gençleri yarınlara yetiştiriyor. Yarınların sorumluluğu da oldukça önemli bir sorumluluk. Efendim, çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için.
0: Rica ederim, ben size teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, bana içimi dökmek fırsatını verdiniz. Sağ olunuz.

Radyo 1'de Ankara'dan, başkentten seslendiğimiz Bir Gecenin İçinden programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Farklı konularla, farklı konuklarla ilerledik zamanda sizinle birlikte. Biz hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gece ve yarınlar diliyoruz. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetimde Hasan Tellioğlu, Semih Ballı, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Biraz önce Fikret Kızılok söylemişti. Şimdi İlhan İrem'i bırakıyoruz sizinle. Giderken bıraktığım gökyüzü toprak olmuş. Yıldızlar çakıl taşı, güneş bir yaprak olmuş. Ben mi yaşlandım, yoksa dünya mı alt üst olmuş? Ben gideli buralara olanlar olmuş. Olanlar olmuş. Olanlar olmuş. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Bulkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı." Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. "Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir," dedi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ormanlık alanlardan yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, "İftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz," dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Pazartesten sonra yeni bir sayfa açıyoruz," dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Uraloğlu, "Taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız," dedi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Oynayan sanatçılar Ahmet Cemil Özbayar, anne Beyhan Saran, Emine Gülseren Gürtunça, Erol Toprak Sergen, Uğur Işık Şimşek, Hacer Elçin Şanal, kadın Gülseren Devor.

0: misin anne?
1: Benim. Nedir o elindeki?
0: Hiç. Mektup.
1: Yeni mi geldi?
0: Yok anne, geçen ay gelen.
1: Bir aydır okuya okuya bitiremedin mi?
0: Okudum okumasına da.
1: Geleceğim diye yazdı diye mi sevince?
0: Öyle ya.
1: Of, kolay değil kızım. Sevinmekte haklısın. Aman dur. Ay, bizim zamanımızda çoğu kadın harp yüzünden ayrı kalırdı erkeğinden. Kadınlık nedir anlamaya vakit kalmadan erkeklerin ölüm haberleri gelirdi cephelerden. Sizinki de bu türlüs.
0: Bu da bir çeşit savaş be anne. Kolay mı bunca yıl evden barktan ayrı yaban ellerde çalışmak?
1: Kolay olmasına kolay değil ya. Bırakıp döneydi vaktinde. İyi kötü başımızı sokacak bir yerimiz var. Fazlası gerekmez ki. Gelip burada bir işe girseydi, bizi kadın başımıza ortada bırakmasaydı. Aman, ay ay, az mı sıkıntı çektik? Erkeksiz ev yürür mü bu memlekette?
0: Yürümez ya. Neyse, geçti gitti işte.
1: Ay, nereden bildin geçip gittiğini? Mektupta temelli döneceğim diye yazmamış ki.
0: Yazmamış ya. Biz caydırırız onu dönmekten. Yetsin artık deriz. Gel evinin başına deriz. Anana karına sahip ol deriz. Yaşarken çocuklarını yetim bırakma deriz. Biz para eşya istemeyiz. Seni yanımızda başımızda görmek isteriz deriz.
1: Kendisi bilmez mi bu senin dediklerini?
0: Bilir herhalde.
1: Bilir de ne halt etmeye 8 yıldır izine bile gelmez.
0: Yol çok pahalı diye yazdıydı ya. Biriktirip dönmek daha akıl işi değil mi?
1: İnsan özlemez mi geride bıraktıklarını?
0: Özlemiştir tabii.
1: Özleyen adam arar. Bak kız okula başladı. Babasını fotoğraflarından tanıyor.
0: Bitecek inşallah. Döndüğünde her şey bitecek. Çocuklarım garip garip bakmayacaklar başkalarının babalarına. Sahipsiz gibi durmayacaklar ortalıkta.
1: İnşallah.
0: Yapma anne, sen böyle konuşma bari. Senin oğlun o. Kızgınlığından böyle konuşuyorsun biliyorum. Ama çocuklar evdeyken sus, ne olur.
1: Duymazlar onlar, duymazlar. Odalarında oturuyorlar.
0: Nasıl duymazlar? Geleceğim diye yazdığı günden beri kapıda gözleri. Çıt çıksa dışarı koşuyorlar. Sen bakma ortalıkta dolaşmamalarına. Kulakları hep bizde onlar.
1: Duysunlar o zaman.
0: Ay, duyup da ne olacak?
1: Olacağı ne? Babaları geldiğinde yapışsınlar yakasına, bırakmasınlar bir daha.
0: Biz söylemesek de bırakmazlar nasıl olsa. Zor küçücük çocukların babasız büyümesi. Hele oğlan daha bir hayıflanıyor. İyi kötü hatırlayacak yaştaydı babası gittiğinde. Yokluğuna bir türlü alışamadı.
1: Sen alıştın mı ki?
0: O nasıl söz anne? Ayrılığa alışmak mı olur ki? Bakma sen sessiz durduğuma.
1: Bilirim, bilirim, içine atarsın, içine akıtırsın. Alışamadım bir türlü. Peki bu oğlum olacak adam nasıl durur senelerdir ha?
0: Senin de kızgınlığın içinden değil, bilirim.
1: İyi, gelir inşallah da. Biz de ev olduğumuzu biliriz.
0: Çok şaşıracak çocukları görünce.
1: Şaşıracak tabii ya. Neredeyse boyuna varacaklar. Bıraktığında ikisi de el kadardı.
0: Eve bir çeki düzen verelim. Onca yıldır çalıştığına değdiğini anlasın.
1: Sen de kendine bak. Şöyle üstüne başına bir çeki düzen ver. Eskisi gibi ol.
0: Kolay mı 8 yıl evveline dönmek?
1: Değil elbette. Geldiğinde yüzünü güldür ki çıkarsın gitmeye aklından. Bağlansın buraya demem o.
0: Yüzüme bakarsa hizmetini eksik etmem.
1: Kız ne demek o?
0: Boş ver anne, bir şey demek değil.
1: Bana bak, bana bak sen bak.
0: Bilmez gibi konuşma anne. Ne demek olacak ki? Her gelen ufak bir şey söyledi. Senin de kulağına gelmiştir bunca yıldır. Her biri tek tek eklendi birbirine. Kocaman bir yer etti içimde. Aha, boğazımda sıkılı bir yumruk gibi. Gün güne boğulacak gibi oluyor.
1: Sus artık, sus, çocuklar duyacak.
0: Biraz önce duysunlar diyordu. Hepsini duydular işte.
1: Onlar küçüktür, bir şey anlamazlar ama. Canım, sen yine de açma artık bu konuyu.
0: İçime aktayım yine değil mi?
1: Öyle bir gelsin bakalım. Hepsinin hesabını verecek bir bir.
0: Bilemiyorum ne yapacağım. Hiçbir şey olmamış gibi nasıl çıkarım karşısına.
1: Düşündüğün şeye bak. Asıl o düşünsün. Bunca yıldır oturup bekledin onu. Sana ne diyebilir ki? Dua etsin ki senin gibi helal süt emmiş birine rastladı. Başkası olsaydı çok daha...
0: Anne!
1: Yalan mı kızım, yalan mı? Nelerini gördük şimdiye kadar? Daha kocası ayağını dışarı atar atmaz... kendisi de sokaklara düşen az mı?
0: Allah korusun.
1: Neyse, yemek vakti geldi. Uğur! Kızım! Hadi bakkala git de ekmeğimizi alıver yavrum. Akşam oldu, tükenir neredeyse.
2: Babaanne, abim gitsin.
0: Bak, uzatma hadi git de al.
2: Küçüğüm diye her işi bana yaptırıyorsunuz. Gelince hepsini babama söyleyeceğim.
1: Sus bakayım sus. Kız kısmı fazla konuşmaz. Alt tarafı iki adımlık yere gideceksin yavrum.
2: Yakınsa abim gitse ya.
0: Peki peki ben giderim. Ben...
2: Tamam tamam gidiyoruz işte.
1: Bu çocuğun adına da bir türlü alışamadım. Uğur deyince aklıma hep nüfus müdürünün oğlu geliyor hani var diye.
0: Oğlun istediydi anne. Almanya kağıtları hazır olduğunda doğduydu yavrum. Uğur getirsin diye koyduyduk.
1: Ne getirdi ya? Çocuk babasını görmedi daha.
0: Çocuğun suçu ne ki? Bundan sonra görür inşallah.
2: Anne! Anne babam geldi babam!
0: Geldi mi? Nereden bildin baban olduğunu?
2: Tanıdım anne. Resimlerinden tanıdım.
0: Nerede dışarıda mı?
2: Bahçede.
0: Erol! Erol koş çocuğum baban gelmiş.
1: Şükür Allah'ıma. Sonra salim gelebildi ya.
3: Baba! Babam nerede?
0: Geliyor işte. Koşun karşılayın hadi.
2: Baba babacığım beni tanıdın mı?
3: Babacığım.
1: Oğlum.

0: Gittiğimin üçüncü yılıydı galiba. Bizim İhsan'la beraber bir kablo fabrikasında çalışmaya başladık. İhsan'ın bir hemşerisi vardı, o bulduydu işi bize. Zor bir iş. Akşama kadar bakır kazanlarının başında cehennem gibi ter döke döke anamız ağlıyordu.
1: Vah oğlum benim.
0: Bir gün bir kaçamak sigara içelim dedik. Tam sigarayı yakmıştık ki mayısler tepemizde bitiverdi.
2: Mayısler ne demek baba?
0: Ustabaşı gibi bir şey. Neyse. Sigarayı görünce bir sürü söylendi. Benim de biraz Almancam vardı o zamanlar. O adama verip veriştirmeye başladım. Atıştık. İşi beğenmiyorsan çek git dedi. İş diye bekleyen bir sürü adam var. Aslında dediği doğru. Bir sürü İtalyan, Yunanlı, Yugoslavyalı, İspanyol, kimi ararsan orada. Herkes bir lokma ekmeğin peşinde. Memleketinde bir iş tutamayan kalkmış oraya gelmiş.
1: Sen ne yaptın?
0: İşin senin olsun dedim. Benim gibi çalışan adama iş mi yok? O saat çıkardım iş tulumlarını üstümden, bastım gittim.
1: Aman oğlum, bu kaçıncı iş?
0: Orası öyle anne. Bir yere takılıp kalırsan orada çürür gidersin de bir kuruş zam alamazsın. Alamanın gözü açık. Sesin çıkmadı mı ölmeyecek kadar parayı zor veriyor.
1: Sen daha iyisini bilirsin tabii.
0: Kolay mı anam, kolay mı? 8 yıldır oralarda ter döküyoruz. İyice öğrendik adamların içini dışını. Çalıştıracak adam bulsalar bir dakika tutmazlar biz orada. Neyse. Ne yapsınlar ki, adamları yok.
1: Ya biter inşallah. Biter.
0: Bitecek tabii.
3: Yine dönecek misin baba?
0: Döneceğim. Şimdiki işim çok iyi. 1-2 yıl çalıştım mı tamam.
2: Annem artık dönmeyecek dediydi.
0: Dedi mi öyle bir şey?
4: Avutmak için söyledim. Ne yapayım? İkisi de durmadan soruyordu. Annemle ben de artık dönmezsin diye düşünmüştük. Nasıl olsa çalışacağın kadar çalıştın orada. Kendin ne diyorsun perişanlık diye? Sen orada, biz burada yetmez mi ha?
0: Yeter tabii, yeter de. Tam işleri yoluna koymuşken 1-2 yıl daha dayanırım diyordum. Sizin için. Kolay değil şimdiki gibi bir iş bulmak.
1: Neyse. Sonra konuşuruz bunu.
0: Erol, basma artık suratını. İnsan bunca yıl görmediği babasını böyle mi karşılar? Yarın çıkıp sana güzel bir bisiklet alırız ha? Oldu mu?
3: Ben bisiklet falan istemiyorum baba.
2: Onun bisikleti var baba, bana. Beni hiç bindirmiyor.
3: Sen daha bisiklete binecek kadar büyümedin.
0: Sen büyüdün ha.
1: Büyüdü tabii babası. Koskoca adam oldu. Sen yokken erkeğimiz oydu bizim. Maşallah, çok da akıllı o.
0: Ya belli maşallah.
1: Karnesi de çok iyiydi.
0: Aferin benim oğluma. Kaça geçmiştin Erol?
3: Sınıfımı geçince sana yazmıştım baba.
0: Ya nasıl da unuttum.
4: Baban çok uzun yoldan geldi oğlum. Hadi izin verin de yatsın artık.
2: Ne olur anne, biraz daha oturalım.
1: Babanız burada yavrum. Daha çok oturup konuşursunuz. Öyle değil mi?
4: Ya zaten hepimizin de uykusu geldi.
0: Ben şehre dönecektim de.
1: Ne? Nereye dönüyormuşsun?
0: Sabaha dönerim. Gelirken arkadaşlardan birinin bavulu arabada kalmış. Yolda fark ettim ama sizi görmeden geri dönmek istemedim. Onu götüreyim. Gece de orada kalırım.
1: Oğlum bu yol yorgunluğuyla acelesini sabah götürürsün.
0: Yeteri kadar dinlendim anne. Belki gerekli bir şey vardır bavulda.
1: Ne olabilirmiş ki?
0: Canım, ne bileyim ben.
1: Öyleyse hemen git gel bari. Şehir dediğin git gel, 1 saatlik yol.
0: Şimdi gidince bırakmazlar şimdi. Zaten ha gece yarısı gitmişim, ha sonra sabah gelmişim, ne fark eder?
1: Şu çocukların yüzüne bir bak. Bugüne kadar baba diye 2 tane fotoğrafla avundular. Babaları geldi, daha geldiğine inanamadan sen gitmeye çalışıyorsun. Ne biçim adamsın sen?
4: Anne.
1: Sen sus kızım, sus. Elbette sıra sana da gelecek.
0: Ne sırası?
3: Ben yatıyorum, hepinize iyi geceler.
1: Gördün mü yaptığını?
0: Ben bir şey yapmadım ki.
1: Daha ne yapacaksın?
0: Canım temelli gidiyorum demedim ki.
4: Uğur kızım hadi sen de yatağına.
2: Gidecek misin baba?
0: Gideceğim.
2: Yarın yine gel olur mu?
0: Olur kızım.
2: Bana Almanya'yı anlatırsın.
0: Tabii.
2: Orada yer altında giden trenler varmış. Abim anlatmıştı.
0: Var ya.
2: İnsanlar yerin altında yolculuk etmekten korkmuyorlar mı?
0: Korkmuyorlar. Tehlikeli bir şey değil ki. Aynı tren gibi. Yani tren de bazen tünele girer ya.
2: Ben hiç trene binmedim.
0: Yarın sana hepsini anlatırım. Oldu mu?
2: Peki. İyi geceler o zaman.
0: İyi geceler.
4: Ben gidip Uğur'u yatırayım.
2: Ben kendim yatarım anne. Artık büyüdüm.
4: Tabii büyüdün yavrum. Sabah geceliğini yıkamıştım, bulamazsın şimdi. Sandıktan temizini çıkartın.
1: Bana bak bana. Nedir bu yaptığın?
0: Bavulu götüreceğim dedim ya, ne var bunda bu kadar büyütecek onu ya?
1: Bizi de Uğur gibi kandıracağını mı sanıyorsun sen?
0: Kimseyi kandırdığım yok, yarın geleceğim.
1: Sen bilirsin, istersen gelme.

0: Emine nerede?
1: İşe gitti.
0: Ne iş?
1: Yazmadı mı sana?
0: Neyi yazmadım?
1: Haberim var sanıyordum. Neredeyse 2 yıldır bir terzinin yanında çalışıyor.

0: Ona yardım ediyor. Bilirsin elinden iyi dikiş gelir. 3-5 kuruş da kazanıyor tabi.
1: Niye? Gönderdiğim yetmiyor mu?
0: 2 yıl önce mektupta yazmıştın ya, hatırlıyor musun? İşten ayrıldım, başka şehre gideceğim, elim darda, biraz hesaplı olun demiştin.
1: Demiştim ya, 2 yıl önceydi o. Sonradan yine para göndermeye başladım.
0: Oğlan ilkokulu bitirmişti o yıl. Sen de bisiklet söz verdiydin.
1: Elim sıkışıktı, gönderemedim. Birkaç ay sonra olsan olur diye düşünmüştüm.
0: Sonra da unuttun. Emine aldı o zaman bisikleti.
1: Ben yalnızca fazla harcamayın demiş.
0: İşe o bisikleti almak için girdi. Ben evde çocukların işlerini görüyordum nasıl olsa. Emine, anne evde sıkılıyorum, çalışmaya devam etsem dedi. Ben de izin verdim. Yanlış mı ettik?
1: Yok değil de.
0: Hoşuna gitmedi değil mi?
1: Gitti desem yalan olur. Madem çalışacaktı biz niye oralarda sürünüyoruz?
0: Ama sana git Almanyalarda çalış diyen oldu muydu? Kendin istedin. Şimdi de dön demiyor muyuz sana?
1: Anne anlasana. Şimdiki işim iyi diyorum. Biraz daha para yapayım döneceğim.
0: Bunca yıldır para yapmadıysan bundan sonra hiç yapamazsın ya.
1: Bilmeden konuşma anne. Kolay mı sanıyorsun orada para kazanmasını?
0: Kolay olmadığını biliyorum ama biriktirenler nasıl biriktiriyorlar? Bak etrafına, millet 2-3 yılda evini tarlasını aldı. İş yerini açtı ya sen?
1: Ben de iş kuracağım gör bak. Oradan getireceğim tezgahları. Burada bir dükkan açacağım. Yanıma 2 tane de kalfa. O zaman deme gitsin.
0: Ne zaman?
1: 2 en çok 3 yıl sonra.
0: Para gitmesin diye izne bile gelmedin. Biriktirdiklerine dükkanı alalım bari. Geldiğinde hazır olsun.
1: Para getirmedim ki yanımda. Hepsi bankada.
0: Çek bankadan.
1: Almanya'dan nasıl çekilir şimdi?
0: Gidince hemen gönder. Biz alalım.
1: Olur gönderirim. Erol nerede kaldı ya?
0: Arkadaşlarıyla top oynuyordur.
1: Ne topu bu saate kadar?
0: Senin gitme zamanın geldi ha.
1: Nereden çıkardın gideceğim anne?
0: Ne bileyim oğul, yabancı gibi duruyorsun evin içinde. Hep diken üstünde gibisin.
1: Yok canım ya, sana öyle geliyor. Hoş, bunca yılın yabancılığını da 2 günde üstünden atamıyor ya insan.
0: O senin niyetine bağlı. Demek ki yabancı kalmak işine geliyor. Bana bak Ahmet, hazır kimse yokken söyle derdini. Benimle açık konuş.
1: Canım açık konuşuyorum. Para bankada dedim. Elimdeki de ancak masrafa yeter. Benzin dünyanın parasını tutuyor. Sonra hediyeler falan yani.
0: Ya sana paranı soran yok. Kazanan sensin. Dilediğin gibi harcarsın. Biz burada kendi yağımızla kavrulmaya alıştık.
1: Duyan da Emine'nin kazandığı parayla geçiniyorsunuz sanacak. Onca para gönderiyorum ya size.
0: Paranın lafını etme. Gelin 2 yıldır kuruşuna dokunmadı gönderdiklerinin. Hepsi duruyor gönderdiğin gibi.
1: Ya.
0: İnanmazsan git bankaya sor.
1: Hiç harcamadınız mı?
0: Harcamadık. Niye harcayacakmışız ki? Rahmetli ölüp giderken bu evi bıraktı ardından. Sağlığındayken biliyormuş senin ne hayırsız bir evlat olduğunu.
1: Sıkılmak filan bahane. Bisiklet almak da. Sırf benim gönderdiğim parayı harcamamak için girdi işe değil mi? Zaten geldiğimde de uzak durdu benden. İnsan 8 yıldır görmediği kocasına öyle mi hoş geldin der he? Ne biçim kadınlık bu be?
0: Sen yaptığına kocalık diyorsan onunki de alasından kadınlık. Bunca yıldır 2 çocukla bir de yaşlı kadına baktı. Daha ne yapsın? 8 yıldır beklediği erkeği geldiği gece kaçar gibi gidince zil takıp oynasın mı?
1: Herkesin kocası çalışıyor dışarıda. Bir ben miyim? Bütün kadınlar onun gibi mi yapıyor?
0: Keşke onun tırnağı kadar olabilsen. Bunca ettiklerinden sonra böyle konuşmaya dilin nasıl varıyor anlamıyorum. Geleceksin diye içi içine sığmadı garibimin. Mektubunu elinden düşürmedi bir aydır. Geleceğini yazdın diye. Günlerce uyku girmedi gözüne yavrum. Evde kalsaydın da kadınlık nedir, insanlık nedir görseydin karında.
1: Dedim ya işim vardı.
0: Bak oğlum bak kandırma beni. Tatilde iş mi olurmuş? Sen buraya izne gelmedin.
1: Anne. İnan. İnan kandırmıyorum seni. İnan yalan söylemiyorum sana. Başım çok sıkışık. Bir anlatabilsem size, sıkıntımı bir dökebilsem. Ama anlayamazsınız ki. Ben kendim bile anlayamazken siz nasıl anlarsınız?
0: Hele sen anlat da benim anlamam eksik olsun. Hem anladığımız kadar da yeter bize.
1: O anlayacak mı bakalım?
0: Karın mı?
1: Karım ya. Dilim varmıyor ki artık ona karım demeye.
0: Vay vay vay.
1: Utanıyorum.
0: Vay vay. Demek o kadar burnun büyüdü ha. 3-5 yıl Almanyalarda sürttün. Azıcık adam sırasına girdin diye beğenmez oldun kimseyi ha.
1: Anlayamazsın demiştim. İşte anlamıyorsun. Utancım ondan değil. Kendimden utanıyorum anlasana.
0: Utan biraz. Belki bir yararı olur.
1: Anne.
0: Yoksa duyduklarımız doğru muydu?
1: Ne duydunuz?
0: Bir... Bir Alman kadınla yaşıyormuşsun.
1: Demek biliyordunuz ha? Demek burada bile duyuldu.
0: Duyuldu ya, duyuldu, ne sanıyorsun?
1: Çocuklar da biliyor mu yani? Yani Emine, Emine bir şey söyledi mi onlara?
0: Emine söylemez. Bana bile söylemedi. Ama etraftan duymuşlardır. Her gelen bir sürü şey anlattı tabii. Tabii ama bize değil. Seni başkalarından öğrendik. Onların Emine'ye bakışlarından, çocuklarınla, torunlarımla alay etmelerinden öğrendik.
1: Ne kadar üzülüyorum bir bilsen.
0: Bırak kendi ettiklerine üzülmeyi. Biz burada nelere katlandık biliyor musun? Onca kem söze kulaklarımızı nasıl tıkadık? Nasıl umutla senin gelmeni? Yalan, bunların hepsi yalan. Yalan yalan demeni bekledik biliyor musun?
1: Gelenler iyiler diyorlardı. Maşallah karına. Erkek gibi çekip çeviriyor evi diyorlardı. Çocuklar büyüdü, kocaman oldu diyorlardı.
0: Başka şeyler demiyorlardı değil mi? Karın orada yalnız, bu genç haliyle kocasının ne yaptığını bilenler peşini bırakmıyorlar. Çocukların insan içine çıkamıyor diyen yoktu değil mi?
1: Yoksa
0: Emine... Bir koca karısını ortada bıraktı mı sahip çıkmaya can atan çok olur yavrum. Bunu bilmiyor musun? Sen de erkeksin sen de.
1: Ben bileydim.
0: Gelebilir miydin? Duyduklarına yetinip yan gelip yatarken rahatını bozar mıydın?
1: Bu kadar zor da olabileceğinizi hiç düşünmüyordum. Zor diyordum. Bizim gibi binlercesi var memlekette. Elbet bir gün her şey düzelir diyordum.
0: Aldırmıyordum desene şuna. Hangi iş kendiliğinden düzelmiş ki bu dünyada bu iş düzelsin?
1: Aldırıyordum anne. Nereden biliyorsun aldırmadığımı?
0: Tamam, aldırıyordun. Peki ne yaptın? Bir de soruyorsun. Oğlan neden eve gelmedi? Emine neden çalışıyor diye. Hadi bırak bunları bir kenara. Baban öldüğünde bile gelmedin. 3 gün beklettim ölüsünü. Gelip göreceksin diye.
1: Dedim ya.
0: Demen batsın. İş demek, para demek yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmiyor mu suçlarını kapatmaya? Yetmiyor mu? Yetmiyor mu yıllarca gidip dönmemenin yarasını kapatmaya? Ha?

0: Gözünaydın kız, kocan gelmiş.
1: Ya sağ olasın.
2: Gözünaydın, ne zaman geldi?
0: Dün akşam vaktiydi değil mi?
1: Evet.
0: Ah, Uğur'un bir bağırması vardı ki babam geldi diye.
1: Bütün mahalleyi ayağa kaldırdı desenize.
0: Kolay mı? Yavrucağız ilk defa görüyor babasını, yıllardır hasret.
2: Görür görmez nasıl da tanıdı, şaştım vallahi.
1: Bir aydır resimlerini elinden düşürmüyordu, gözü de hep kapıda bekledi durdu.
0: Seninki nasıl şaşırdı sorma. Arabayı bizim bahçenin önünde durdurdu, kapıyı açtı. Baktı Uğur baba baba diye koşuyor. Uğur sen misin diye bir sarıldı ki. Kız ben bile ağladım. Arabayı açık unutup eve geldiler. Sonra bizim bey gitti kapılarını kapattı.
1: Sağ olsun, zahmet olmuş.
0: Lafı mı olur, komşuluk yapacağız tabii.
2: Neler getirmiş Emine abla?
1: İnan açıp bakmadım, daha fırsat olmadı.
2: Aman abla, ne biçim kadınsın sen? İnsan hiç merak etmez mi?
1: Telaştan aklıma mı geldi?
2: Ay ben olsam o saat bakardım.
0: Sen sus kız, aman. Kadın 8 yıldır görmediği kocasını görüyor. Hediye mi düşünecek?
2: Olsun, ben yine de duramazdım.
0: Kocanın bir telaşı vardı zahir.
1: Neden o?
0: Yatsıdan sonraydı, bizim beye kalk hoş geldine gidelim dedim. Ne de olsa kapı komşumuz. Adam bu saatte olur mu, bırak hele, bir hasret gidersinler, yarın gider görürüz dedi ama ben dinlemedim. Tam giyiniyorduk ki arabanın sesini duyduk. Biraz bekledik, baktık gelen giden yok, biz de yattık.
1: Bir arkadaşının bavulu yanlışlıkla arabada kalmış
0: ya.
1: Adam da sabaha gidecekmiş. Sabaha yetişemem diye onu götürdü.
0: Sabah da yoktu araba.
1: Hay, gecikirsem gece dönmem demişti. Zaten yol yorgunu, biz de kal sabaha gelirsin demiştik.
0: Ya iyi etmişsin.
2: Gece vakti gitmesi olmaz mıymış?
0: Olmazmış herhal. Senin aklın ermez.
2: Aman Hacer Hala, sen de beni iyice çocuk sayıyorsun.
0: Değil misin ya? Sorduğun sorulara baksana.
1: Neyse, bana izin, daha gidip yemek hazırlayacağım.
0: Hadi kızım, hadi sen gecikme. Kocana da selamımızı söyle.
1: Baş üstüne, bir akşam muhakkak bekleriz.
0: İnşallah, inşallah.
2: Emine abla, bana da gelen hediyeleri gösterirsin değil mi?
1: Gösteririm tabii. Hadi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Arkadaşının bavulunu götürmüş, kim inanır ha? Adam besbelli kandırmış bunları.
2: Sen nereden biliyorsun kandırdığını?
0: Hacer Hala'nın kulakları deliktir kızım. 2 güne kalmaz anlarım ben bunların sıkıntılarını.
2: Aman Hacer Hala, sen de Allah aşkına.

0: Merhaba anne.
1: Hoş geldin yavrum. Hacer karısının merakı dindi mi sonunda?
0: Pencereden mi gördün?
1: Evet.
0: Huyunu bilirsin anne. Mahallede yaprak kıpırdasa haberi olsun ister.
1: Aman o aptal kızı da kendine benzetecek sonunda. Öyle peşi sıra taşıya taşıya. Aman öldükten sonra yeri boş kalmasın istiyor herhalde.
0: Aman anne boş ver Allah'ım.
1: Ama senin bu rahatlığın yok mu? Beni kahrediyor işte.
0: İyi kahırlan bakalım kahırlanabildiğin kadar. Sonunda eline ne geçecek?
1: Ne diyordu yine o şomazlı kadın?
0: Gece Ahmet'in geldiğini görmüşler. Gözün aydın demeye geleceklermiş. Bir bakmışlar araba gitmiş. Beklemişler beklemişler gelen giden yok yatmışlar.
1: Yatıp da kalkmaz olasıcalar.
0: Niye öyle diyorsun anne? Sen olsan merak etmez mi?
1: Aman ne diye merak edecekmişim? Herkes kendi evinde olana bitene baksın.
0: Ben meraklanırdım. Adam çocukları boyuna gelene kadar görünmez. Göründüğünde de 2 saat sonra kalkıp giderse ben merak ederdim.
1: Aman vallahi haklısın kızım. Haklısın ne bileyim ki.
0: Boşver bir şey deme. Ne yemek hazırlayayım akşama?
1: Buzdolabında ne varsa onu yeriz. Otur dinlen biraz. Bütün gün ayağın altına gelmiyor zaten.
0: Doğru dürüst bir şey yok önüne çıkartılacak. Gelirse yani.
1: Kocan olacak o adamı düşünüyorsan boşuna telaşlanma. Akşama gelmeyecek.
0: Nereden biliyorsun dün mü söyledi?
1: İkindi vakti geldi buraya. 1 saat zor oturdu.
0: Niye kalmadı öyleyse? Yine ne bahane buldu gitmek için?
1: Ben biliyorsun işte sorma.
0: Neyi biliyorum?
1: Senin yüzüne bakmaktan... Çocukları görmekten utanıyor.
0: Laf mı bu? Biz neyse ama şu çocuklar. İnsan onları nasıl üzer? Ne biçim baba bu? Hiç mi düşünmüyor? İkisini de başlarına yıktı dünyayı. Küçücük yürekleri acıyla doldurdu. O kadını da buraya getirmiş değil mi?
1: Açık açık söylemedi ya. Belli getirdiği.
0: Otelde bıraktı herhalde. Onun için yerinde duramıyor. Çocuklara ne diyeceğimizi bilemiyorum.
1: Oturup bir konuşsanız karşılıklı.
0: Ne zaman konuşayım anne? Yüzünü gördüğüm mü var?
1: Ben de zorladım konuşsun diye ama kemküm etti. Sonra da çekip gitti. Ama işim var dedi.
0: Çocukları gördü mü bari?
1: Yarın akşam gelecekmiş. Sen de biraz alttan al bakalım. Belki derdini anlarız. Ya evine geri döner ya da kadını alıp buradan gider. Ah bu Almanya yüzünden kaç ocak söndü Allah'ım Allah'ım sen bize yardım et sen.
0: Almanya'nın ne suçu var anne? Her giden orada mı kalıyor sanki? Her giden oradan kadın mı buluyor? Bak bir sürü insan gitti bu kasabada. Kaç tanesi yaptı bizimkinin yaptığını?
1: Kimse yapmadı ya.
0: Kimi para yaptı döndü. Kimi beceremedi geri geldi. Kimi hasrete dayanamadı. Çoluğunu çocuğunu yanına aldırdı.
1: Allah yardımcımız olsun kızım. Benim vadem 70 nasıl olsa. 3 günlük ömrüm kalmış şu dünyada. Lakin seninle torunlarımı düşünürüm.
0: Allah gecinden versin anne o nasıl söz. Sen başımızda olmasan biz ne yaparız? Öz annemden yakınsın bana. Günde kaç defa şükrediyorum sen yanımızdasın diye biliyor musun? Sen de gidersen kime dayanırım ben? Kime güvenirim? Ortalıkta kalırız hepimiz. Sensin bizi ayakta tutar.
1: Güzel kızım benim. Gelin yavrum.
2: Oh, çok sıcak bugün. Şu bankta oturalım mı?
0: Oturalım.
2: Ağustos çıkana kadar sürer bu havalar değil mi?
0: Ya sürer.
2: Bu parka daha önce de gelirdik seninle. Hani gitmeden evvel. Çalıştığım yere geldim diye kızmadın değil mi? Sonra sana bir şey demesinler.
0: Kızmadım niye kızacakmışım ki? Hem kocam değil misin kim ne diyebilir?
2: Kimse bir şey diyemez elbette. Belki sen kızarsın diye korkmuştum.
0: Kızmadım. İçin rahat ettim.
2: Sağ ol. Bunca ettiklerimden sonra yüzüme bakmazsın sanıyorum.
0: Bakmamam gerek belki ama yapamıyorum.
2: Çocuklar nasıl? Geçen geldiğimde göremedim. İkisi de sokaktaydı.
0: Her zamanki gibiler işte.
2: Yani nasıl yani?
0: Sen yokken nasılsalar yine öyleler. Uğur arada bir soracak gibi oluyor. Vazgeçiyor sonra. Bir şeylerin ters gittiğini o da anladı sonunda.
2: Erol?
0: Erol o ilk akşam

0: Ben bir adını anmadı seni.
1: Haklı çocuk. Hepiniz haklısınız. Anam, sen, çocuklar. Ben hiçbir şey olamadım sizin için. Ne baba, ne koca, ne evlat. Hiçbirini beceremedim.
0: Beni neden görmek istedin?
1: Biz... Yani... Gertrud'la ben... Deniz kenarında bir yere gitmek istiyorduk. Daha doğrusu Gertrud çok istiyor. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Gitmeden önce konuşmak istedim seninle.
0: Adı Gertrud demek.
1: Evet.
0: Güzel
1: mi? Ne bileyim. Güzel herhalde. Şimdi onu bırak. Biz kendimizden konuşalım.
0: Konuşacak ne kaldı ki? Daha önce nasıl davrandıysan öyle devam et. Annem söylemiş sana. Biz kendimizi idare ederiz. Kaç yıldır alıştık zaten.
1: Ne olur sitem etme. Biliyorum ne. Hepiniz yerden göğe kadar haklısınız. Diyecek sözüm yok ama... Ne olursunuz. Ölmüşüm gibi davranmayın bana. O çocukların babası benim.
0: Kimse değilsin demedi ki. Bunu sen kendin söylüyorsun.
1: Ya öyle değil. Son geldiğimde yabancı gibiydin. Hepinize ben de yabancı gibiydim. Kendi evimde yabancı gibiydim. Anam bile bir kuru hoş geldiğinde geçiştirdi. Oğlan sokakta gördü de yanıma bile gelmedi. Uğur da öyle. 2 dakika zor oturdu yanımda. Arkadaşlarıyla oynamak bahanesiyle çabucak gitti.
0: Çocuktur, oyun deyince ne ana düşünür ne baba, bilirsin.
1: Aslında biliyorum, benden kaçmalarının nedenini biliyorum ya. Kabullenmek istemiyorum.
0: Bu yüzden de eve gelmez oldun öyle mi?
1: Öyle.
0: Sıkıntın geçti mi bari?
1: Daha kötü oldu. Düşündükçe delireceğimi sanıyorum.
0: Gidince unutursun. Daha önce de öyle olmadı. Alışırsın nasıl olsa.
1: Ne olur böyle konuşma. Ne yapacağımı bilemez durumdayım. Her biriniz bir taraftan yükleniyorsunuz bana. Aranızda kaldım. Kime nasıl yaranacağımı bilemez oldum.
0: Kendin açtın başına bu derdi. Kendin çekiyorsun. Kimsenin bir suçu yok ki.
1: Kendi çektiğimle kalsam iyi. Çevremde kim varsa onları da üzüyorum.
0: Biz ne yapalım pek? Daha nasıl yardım edelim? Yok, kadın ya da biz. Anan, çocukların.
1: Sen kendini niye saymıyorsun? Bitti mi her şey?
0: Bitiren sensin. Ben kendimi hesap dışı tutuyorum.
1: Kimseyi üzmek istemiyorum. Neden bu duruma düştüm?
0: Nedenini kendini daha iyi biliyorsundur. Bunu bırak da kurtulmanın bir yoluna bakalım. İkiye bölünecek değilsin ya.
1: Bölünsem, bir bölünebilsem keşke.
0: Ben yarım adam istemem. Eğer kadınsa o da istemeyecektir.
1: Onun hiçbir şeyden haberi yok.
0: Yoktur besbelli. Peki buraya, kasabaya getirirken ona ne söyledin?
1: Turistik güzel yerler var, oraları gezeriz dedim.
0: Burada mı?
1: Yok tabii, biliyorum ama başka türlü sizi nasıl görebilirdim?
0: Bizi gerçekten görmek istedin demek. Öyleyse onu niye yanında getirdin?
1: Ben Türkiye'ye gelmek isteyince o da benimle gelmek istedi. Ya hiç gelemeyecektim ya da onu da getirecektim. Sonunda geldik işte.
0: Hala bir şeyin farkına varmadın mı?
1: Hayır, sanmıyorum. Ona evli olduğumu söylemedim.
0: Yazık.
1: Niye?
0: Öğrenince ne olacak? Bizim gibi susup bekleyeceğini mi sanıyoruz?
1: Ya, beklemez. Yüzüme bile bakmaz. Çekip gider.
0: Demek çekip gider.
1: Hı-hı.
0: Ya biz? Biz ne yapalım?
1: Siz başka. Siz benim ailemsiniz.
0: Ailen olduğumuzu zora gelince mi hatırlıyorsun?
1: Bir kurtulabilsem.
0: Kimden?
1: Ben de bilmiyorum. Kendimden, bu durumdan.
0: Gerçekten senin kendinden başka derdin yok. Yakınındakileri ne hale getirdiğinin farkında bile değilsin. Bu genç yaşımda evliyken dul kalmışım. Çocuklarım babasız büyümüş, umurunda bile değil. Ananı bile düşünmüyorsun. 2 günlük ömrü kaldı şu dünyada. Kadının gözü arkada ölüp gidecek. Geldiğinden beri babasının mezarına bile gitmedi diye nasıl hayıflanıyor bir bilsen. Ölürsen benim mezarıma da gelmez diyor.
1: Zavallı anacığım benim, zavallı.
0: Ne zaman gideceksiniz?
1: Bu gece.
0: Peki. Size iyi yolculuklar.
1: Dönüşte yine geleceğim.
0: Sen bilirsin.
1: Çocuklara söyle.
0: Gelince kendin söylersin. Ben yalan söylemekten bıktım artık. Anlıyor musun, bıktım.
1: Dur, gitme.
0: Sürme elini bana.
1: Yapma Emine. Sen böyle yaptıkça beni ötekine doğru itiyorsun. Ne olur bana izin ver. Her şeyi düzelteceğim.
0: Sen inanıyor musun bu söylediğine?
1: Onunla açık açık konuşacağım.
0: Yapabileceğim.
1: Yapacağım. Hiç olmazsa deneyeceğim.
0: Ondan çocuğun oldu mu?
1: Hayır. Evlenmeden çocuk yapmak istemedi.
0: Akıllı kadındır.
1: Akıllılığından mı yoksa bana olan güvensizliğinden mi bilmiyorum artık.
0: İyi yapmış. Bir can daha boşuna yanmaz hiç olmazsa.
1: Gitmez olaydım oralara. Görmez olaydım. Ya da ölseydim oralarda da hepimiz kurtulsaydık. Dışarıdan bakınca güzel gelir önce. Bir de içine gir bakalım. Sen bakma orayı övenlere. Orada gördüklerinin acısını çıkarıyorlar burada. Azıcık itibar görüyorlar ya, kabarıyorlar. Sen bir de dışarıda görenlerini. Koca koca şehirlerin içinde kimsesiz çocuklar gibidir hepsi. Sokakta bile rahat yürüyemezler. Çoğu dil bile bilmez. Girilmeyecek yere girer, durulmayacak yerde dururlar. Yürüyen merdivenlerden düşerler. Otomatik kapılarda sıkışırlar. Paranın zoruna katlanılıyor her şey. Ölesiye çalışıp birkaç kuruş daha getirebilmek için.
0: Hepsi mi anlattığın gibi?
1: Çoğu. Hele bizim gibi köyden, kasabadan gidenler.
0: Sen de çok çektin öyle mi?
1: Öyle. Korku de, yalnızlık de, sıla hasreti de. Adam aptala dönüyor oralarda. Kimi çok iyi, kimi inadına horluyor seni. Çalıştığın yerde sıkıştırıyorlar. Nefes almana imkan yok. Azıcık diklendin mi, kapıyı gösteriyorlar adama. Kolaysa çık bakalım o kapıdan. Bir daha dönebilir misin geri? Memleket gelir aklına. Umudunu sana bağlayanlar gelir. Konu komşunun alaylı bakışları gelir. Şanınla dönmek varken kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp it gibi dönmek gelir. Dönemez. Sabredersin. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Anlıyor musun?
0: Anlamaya çalışıyor.
1: Ne kadar çalışsan anlayamazsın. Tahmin edemezsin. Yaşamak gerek. O sokaklarda yön, dil bilmeden yabancılığını bir etiket gibi yüzünde taşıyıp dolaşman gerek. İnsan sığınacak birini arar zaman zaman. Hele gurbetteyse, hele yalnızsa, anlayanı, acısını paylaşanı yoksa.
0: Bu yüzden mi o kadına sığındın? Bizi çağırsaydın ya yanına.
1: Keşke çağırabilseydim. İşsiz kalmıştım. 60'larda işimden. Size yazamadım olanları. İşlerim iyiymiş gibi davrandım. Gerçeği öğrenmeyesiniz diye hemşerilerin bile yanına uğramaz oldum. Aylak aylak sürtüyordum sokaklarda. Yeni bir kapı arıyordum kendime. Kime sorsam 40 dereden su getiriyorlardı. Perişandım. Kimseden borç para almayı da yediremiyordum kendime. O zaman rastladım Getrude. Gencecik bir kızdı. Türk bir kiracıları varmış. Yarım yamalak konuştu benimle. Üzüldü, ağladı karşımda. Ne olduğunu anlayamadım birden. Hep düşman görmüştüm oralıları. Acılarımın sebebi hep bunlar diye düşünmüştüm. O ağlayınca bana, benim derdimi ağlayınca sevdim onu. Önce arada bir buluşup konuşuyorduk. Sonra ailesiyle tanıştırdı beni. Sonrasını biliyorsun işte. Onun da başını yaktım sizler gibi.
0: Yeter artık. Olanlar olmuş. Daha fazla üzme kendini. Ne yapalım?
1: Sizler affedebilecek misiniz beni?
0: Elimden gelse daha fazlasını da yapardım. Neyse. Kapatalım bu konuyu. Unutalım.
1: Emine, biliyor musun? Başka bir kadın olaydı, beni dinlemezdi bile. Sen bir arkadaş gibi davrandın bana. Acımı paylaştın.
0: Acı bir tek senin değil ki. Bizim de payımıza epey düştü.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Senden, çocuklarımdan ayrı kalmak istemiyorum Emine. Ama anamı yüzüstü bırakıp gitmek istemiyorum.
0: Daha fazla yüklenme bana. Diyeceğimi dedim işte. Öte tarafını sen düşün artık. Hem de iyice bir düşün. Ben artık dükkana döneyim. Bana bak. Paraya ihtiyacın varsa bankada hepsi. Çekip vereyim. Zaten senin...
1: Hayır hayır. Çocukların hakkı o. Dokunmam.
0: Peki. Sen bilirsin. Hadi hoşça kal.

0: Hala yatmadın mı sen?
1: Uyuyamadım.
0: Sabah ezanı okunacak neredeyse. Hadi git yat biraz. İşe gideceksin.
1: Giderim.
0: Kızım, sen ağlamışsın.
1: İçim sıkılıyor anne. Kafam çalışmaz oldu, düşünemiyorum. Ahmet'e git dedim.
0: Gittiyse gelecek. Temelli gitmedi ya.
1: Temelli gitti anne. Ben söyledim. Biz üzüleceğiz diye düşünme, git dedim.
0: Gönülden mi söyledim bunu?
1: Söylerken öyle sanıyordum. Şimdi nasıl pişmanım bir bilsen.
0: Git dediğine mi?
1: En baştan yanlış yaptık biz. Bırakmayacaktık gitsin. Ya da biz de peşinden gidecektik. Onu ele güne muhtaç etmeyecektik. Tek başına koymayacaktık.
0: Sen hala seviyorsun onu.
1: Seviyorum ya. Seviyorum tabii.
0: Dönüşte uğrayacak mı buraya?
1: Gelirim dedi. Bizi son bir kez daha görüp gidecek. Hiç gelmemiş gibi olacak. Hiç gelmese daha iyiydi. Ne diye geldi sanki? Alışmıştık yokluğuna, yaşayıp gidiyordu. Hem işin bu kadar ileri gittiğini gözlerimizle görmezdik, katlanırdık.
0: Neymiş o kadar ileri giden?
1: O kadını seviyor anne. Çok seviyor. Orada analık karılık etmiş ona.
0: Biraz daha avutsun gönlünü. Unutur nasıl olsa, dönüp geri gelir yavrum.
1: Öylesi değil anne. Onun anlatışını bir görecektin. Gözleri dolu dolu oldu. O günleri yeniden yaşadı sanki.
0: Vay vay alamanın kızı. İyice çenmiş bizimkinin aklını demek ha.
1: Bu kadar da değil.
0: Vay vay.
1: Biz onu serbest bırakırsak, yani ben onunla evlenecek gibi anne.
0: Ne? Bunu onunla mı yapacaktı bize? Bunu
1: anne. Anne. Ay. Anne ne oldu? Kendine gel. Anne. Allah'ım kolonya nerede? Çocuklar da uyanacaklar şimdi. Ay söylemez olsaydım, dilim tutulsaydı. Anne. Anne. Anne. Anne bak kolonya getirdim. Aç gözlerini anne.
0: Ay. Ne oldu bana? Birden başım döndü. Bayıldım mı be?
1: Anne biraz kolonya al ha. Hadi ben de bileklerini ovayım.
0: Sağ ol yavrum, sağ ol.
1: Şimdi iyi misin biraz?
0: İyiyim.
1: Keşke söylemez olsaydım. Aslında söylemeyecektim ama duramadım işte. İçim taştı.
0: Yo. İyi oldu söylediğin. Ayaklarım iyice suya erdi artık. Bir daha adımını zor atar bu kapıdan içeri.
1: Anne onu bir dinleseydin.
0: Ben sen de değilim onu dinleyecek. Ne biçim insanmış bu? Böyle erkek mi olur? Almış karısını karşısına. Tövbe. Onu nasıl aldattığını anlatıyor. Suç sende ki dinledin onu. Bir de gitmesine üzüldüm diyorsun. Bırak nereye giderse gitsin. Benim öyle bir oğlum yok artık.
1: Bir yararı yok ki anne. Olan olmuş nasıl olsa. Hiç olmazsa gerçeği biliyoruz. Onun bunun dedikodusunu duyup kahrolmak daha mı iyiydi?
0: Konu komşuya ne diyeceğiz şimdi?
1: Hiçbir şey.
0: Peki nasıl kapayacağız ağızlarını?
1: Konuşur susarlar nasıl olsa.
0: Susana kadar da anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler.
1: 8 yıldır getirdiler getirecekleri kadar. Erkeği bir türlü, kadını başka türlü.
0: Ah. Çocuklar iyice perişan olacak.
1: Anne karşımıza alır, ikisiyle de konuşuruz. Anlayacak yaşa geldiler nasıl olsa.
0: Üzülecekler
1: tabii. Üzülmeyen var mı ki? Hem başkalarından duyacaklarına bizden duysunlar.
0: Şişt, dur. Uyandılar galiba. Hemen söylemeyeceksin değil mi?
1: Yok hayır anne.
0: Ben gidip çayı koyayım bari.
2: Anne acıktım da.
1: Uyandın mı canım? Babaannen şimdi çayı koyacak kızım. Sen de git elini yüzünü yıka. Abin kalktı mı?
2: Kalkmış, yatağının içinde oturuyor.
1: Kitap mı okuyor?
2: Yok, oturmuş babamın resimlerine bakıyor. Anne, babam artık gelmeyecek mi?
1: Ne demek, o gelecek tabii. Bir işi vardı, o da halletmeye gitti. Birkaç gün sonra dönecek.
2: Bisikletimi de o zaman alacak değil mi?
1: Tabii canım. Hadi sen git yüzünü yıka.
2: Peki anne.
1: Abine de söyledi, o da hazırlansın. Kahvaltıya beraber oturalım. Babaannene bir daha iş çıkartmasın. Neyse dur, ben kendim söylerim.

0: Daha anlatmadın çocuklara değil mi?
1: Bir türlü dilim varmadı.
0: Hacer Hanım bütün mahalleyi anlatmaya başlamış bile. Sesi kısılasıca. O salak yeğeni de peşinde. Nereden de duyar her şeyi bilmem ki.
1: Geçen gün işten dönerken sorguya çekti beni.
0: İşi söylemeseydi.
1: Söylemedim zaten. İşi vardı, İzmir'e gitti dedi.
0: Ne dedi?
1: Ne diyecek inanmadı tabii. Duyacağını duymuş. Acı çekeyim diye üstüme geliyor.
0: Hoşuna gidiyor muzır kadının.
1: 8 yıl gelme, gelince de işim var de çek git. Ne biçim adam bu? Ben olsam işin ardını araştırırdım. Biz seni severiz, kulağımıza kötü şeyler geldi. Genç yaşında sana da çocuklarına da yazık olacak. Annem bir şey demiyor mu? Buna benzer bir sürü şey söyledi işte.
0: Belki de her şeyi biliyordur.
1: Başka bir kadın olduğunu bildiği belli. Ama ötesini bilmesi için kafamın içine girmesi gerek. Onun için o kadar ağzımı aradı ya.
0: Gördün mü başımıza gelenleri? Artık 1 yıl dinleriz bu dedikoduyu. Ta ki Hacer parmağına dolayacak başka bir olay buluncaya kadar.
1: Ne yapalım, elimizden ne gelir ki?
0: Milletin işi gücü yok, uğraşacak birini arıyor. İşte buldular sonunda, konuşsunlar bakalım konuşacakları kadar. Yuh olsun bana. Yuh olsun ki böyle bir oğul doğurmuş.
1: Kendini üzme anne. Acıyı her gün değiştikçe yara kapanmaz olacak. En iyisi bırakalım kabuk bağlasın gitsin. Biz böyle durmadan kendimizi yersek el alemin ekmeğine yağ sürmez miyiz? Onlara daha çok fırsat vermez miyiz?
0: Yo. Ben artık dayanamayacağım kızım. Seni bilmem ama ben tükendim. Bu yaşlı halimle bu kadarına bile katlandığıma şükür. Bıktım mahallenin iğneli sözlerinden, alaycı konuşmalarından. İnsanı acısıyla bile yalnız bırakmıyorlar. Yo, artık dayanamayacağım bu insanlara. Çekip gidelim buradan, başka bir yere taşınalım yavrum.
1: Çocuk olma anne. Bugüne kadar alnımızın akıyla yaşadık burada. Çok uğraştılar ama tek kara bulamadılar bulaştıracak. Bundan sonra da bulamayacaklar. Ne diye gidecekmişiz? Bu ezikliği ömür boyu sırtımızda taşımak için mi? Erkeksiz olmak suç mu bu memlekette? Say ki Ahmet öldü, say ki kayboldu. Çocuklara ne olacak sonra? Ömrü billah boyunları bükük mü gezecekler? Yok, burada kalacağım ben. Herkese inat, bir yere kıpırdamayacağım. Ne söylerlerse söylesinler.
0: Doğrusun kızım, doğrusun gelinim. Biraz daha direnelim bakalım, elden ne gelir.
1: Bu da bizim şansımız anne. Her ayrılan bir şeyler koparıp götürür giderken, bir parça eksiltir geride bıraktıkların. Bizden çok gitti anne. Tükendik biz. Tükendik.
0: Yeter artık, ağlama. Bizi bu hale getiren utansın. Sil gözlerinin yaşını, yakışmıyorsa. 8 yılda yandın. Dik tut başını. Dik tut ki görüp utansınlar. Bu dünyada en kötü şey nedir biliyor musun? Acınmak. Bu aşağılanmaktan da beter biliyor musun? Hadi gül benim kızım. Gül ki kimse gülemesin bize. Acımız görüp sevinmesinler. Gül ki acımız bitsin. Gül ya. Gül. Gül. Gül.

0: Kızım, kapı çalındı galiba.
1: Aa, bana da öyle geldi. Erol, hadi oğlum bir bak bakalım kim gelmiş.
2: Uğur'du.
0: Uğur'un çalışına hiç benzemiyor. O geldi mi mahalleyi ayağa kaldırır. Hoş, son zamanlarda o da durgunlaştı ya. Biliyor musun Emine, o eski haşarılıklarını özlemeye başladı.
1: Erol, kimmiş gelen?
2: Anne, babam gelmiş.
0: Hadi git sen. Ben yüzünü görmek istemiyorum.
1: Olur mu anne? Oğlum, baban gelmiyor mu?
2: İçeri girmek istemiyor anne. Seni görmek istiyormuş.
0: Eve gelecek yüzü yok tabii.
1: Peki
0: yok.
1: Peki ben geliyorum. Erol, hadi oğlum git kardeşini de çağır.
2: Peki anneciğim.
1: Hoş geldin. İçin içeri girmiyorsun.
3: Yok, girmeyeyim daha iyi.
1: Geldiğini duymadık. Araba nerede?
3: Araba yok.
1: Gel gel, gir içeri. Annenin bir elini öp bari, dargın ayrılmayın. Bir daha görüşene kadar kim bilir.
3: Beni görmek istemez. Bir daha gelme demişti.
1: Olsun olsun, sen yine de git yanına.
3: Peki.
1: Uğur da gelecek, görmek istersin diye düşündüm.
3: Tabii iyi olur.
1: Dur terlik vereyim sana.
3: Yo, zahmet etme zahmet. Ben böyle de girerim.
1: Ay ne zahmeti. Ayağına ne oldu senin?
3: Burkuldu biraz.
1: Basabiliyor musun yardım edeyim?
3: Yo, kendim yürüyebilirim.

0: gitsin. Gitti mi? Nereye?
1: Ayrıldık.
2: Nasıl? Ne zaman?
1: İzmir'e gider gitmez. Otelde o gece.
0: İyi olmuş.
1: Öyle deme anne. Onun bir suçu yok. Kimsenin suçu yok. Benden başka. Daha buradayken şüphelenmeye başlamış. Arada bir çıkıp eve geliyordum ya. Halimden anlamış bir şeyler olduğunu. Cesaret edip soramamış. O gece otelde ben onu uyudu sanmıştım. Elimde çocukların fotoğrafları öylece dalmışım. Yanıma geldiğini, bana baktığını görmedim. Kim bu çocuklar diye sordu. Abimin çocukları diye geçiştirmeye çalıştım. İnanmadı. Bana kimsen olmadığını söylemiştin dedi. Üstüme gelince ben de onlar benim çocuklarım dedim. Ne olacak? Öyleyse karın da var dedi. Var dedim. Beni nasıl kandırırsın diye kızdı. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Dinlemedi bile. Hemen o gece otelden ayrıldı. Almanya'ya döneceğini söyledi. Ben de arabaya atladığım gibi yola çıktım. Salih yakınlarında araba kayıp yoldan çıktı. Beni alıp hastaneye götürmüşler. İki gün yattıktan sonra çıktım.
2: Ayhan, demek araba da o yüzden yok. Yine verilmiş sadakan varmış.
1: Haklısın, daha da kötü olabilirdi.
0: Ne yapacaksın şimdi? Geri dönecek misin?
1: Aslında ben dönmek istemiyorum. Yani izin verirseniz burada sizinle.
2: Ha, izin ne demek? Burası senin evin.
3: Baba, hoş geldin babacığım. Bu kez bisikletimi alacaksın değil mi?
1: Tabii alırım kızım.
2: Uğur abin nerede?
3: Dışarıda, bahçede oturuyor. Hemen yarın alırız değil mi baba?
1: Tabii Uğur'um.
3: Kırmızısından pırıl pırıl.
1: Kırmızısından pırıl pırıl.
0: Kızım rahat bırak, babanı da git, abini çağır. Sonra da gidip ellerinizi yıkayın. Hadi bakayım.
3: Olur babaanne.
0: Hadi ya.
3: Abi.
2: Açsın değil mi? Biz de şimdi sofraya oturacaktık.
1: Aç.
2: Dur ceketini alayım. Hay Allah. Yiyecek doğru dürüst bir şey de yok.
0: Canım, Allah ne verdiyse onu yeriz. Sen sofraya bir tabak daha koy şöyle.
2: Olur anne.
0: Çocukları da çağır. Söyle çabuk otursunlar. Çorba da soğudu zaten. Hadi.
2: Çağırıyorum anne. Uğur, Erol, çabuk olun, babanız sofrada sizi bekliyor. Çabuk olun. Koş.

Geride kalanlar. Radyo için yazan Sıtkı Tekmen, yöneten Ergin Orbey, efekt Mehmet Tuğ.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bana mutluluk ve yaşama sevinci veren bir meyve var. Seyyare, çocuk musun diyebilirsiniz. Evet, biraz. En sevdiğim ve en özel meyvemdir. Bütün bir yıl beklerim onun çıkmasını. Hiç içine bakmadan büyük bir iştahla yerim. Kurtlarını bile severim. Çocukluğumdan beri bayılırım kiraz ağacına çıkmaya, dalından koparıp yemeye ve şükretmeye. Kiraz en çok Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde yetişiyor. Latince ismi Prunus avium. Bu isim bile kulağıma hoş geliyor. Kiraz ağacı yaklaşık olarak 3 ila 10 metre boyunda olabiliyor. Nisan ayında beyaz çiçekler açan kiraz bitkisinin

0: pembeyle kırmızı meyveleri, onları afiyetle yiyelim diye olgunlaşıyor. Ülkemizde pek çok ilçede kiraz festivalleri yapılıyor. Dünyada ise oldukça görkemli bir şölen var. Kiraz çiçekleri açar açmaz dünyanın dört bir yanından insanlar kiraz bahçelerini görmek için akın akın Japonya'ya gidiyor. Her yer masal diyarı gibi pembe beyaz çiçeklerle dolu oluyor. Hele bir de çok hafif bir rüzgar eserse o güzelim kiraz çiçekleri konfeti gibi başınızdan aşağı yağıyor. Peki nedir bu kiraz çiçeklerinin Japon kültüründeki önemi? Japoncası sakura olan kiraz çiçekleri meyve vermeyen sadece çiçek açan bir bitki. O çiçekler 2 hafta içinde dökülüyor. Bu sebeple de hem güzelliği hem de ölümü sembolize ettiği söyleniyor. Aynı zamanda kışın bitişini ve baharın geldiğini müjdeliyor. Henüz solmadan dallarından ayrılmasıysa ölümle yaşamın birlikteliğine işaret olarak yorumlanıyor. Mart'ın son haftası veya Nisan'ın ilk haftası gibi açmaya başlayan bu çiçekler tüm halkı heyecanlandırıyor. Beni de. Gidip görmüşlüğüm var ama gidemesem de çekilen o eşsiz fotoğraflara her yıl bakarım. Ülkemizde Nisan sonuyla Temmuz arasında olgunlaşan kiraz, taze meyve olarak yenilmesinin yanı sıra kurutularak tatlı yapımında ve içeceklerde kullanılıyor. Çinliler tarafından evcilleştirilen kirazın ana vatanının Asya olduğu sanılıyor. Mazart adıyla da anılan bu meyve eski Yunan, Mısır ve Roma'da da biliniyor. Memleketimiz kirazın çok renkli ve çeşitli türleriyle dolu. Hatta aynı ağaç üzerinde 2 farklı kiraz türüne rastlamak bile mümkün. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi, orta irilikte ince sarı üzerine kırmızı alacalı renktekine kara budur. Eti krem renginde olan çeşidine ise dal bastı deniyor. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde, kıyılara yakın kesimlerde ve İç Anadolu bölgesinin vadilerinde yetişiyor. Bir tür yabani kiraz olan mahlep sadece Türkiye ve Orta Doğu'da dağlık alanlarda görülüyor. Meyvesi ekşi olan mahlebin kurutulan çekirdekleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ekmek, kurabiye ve çöreklerde kullanılıyor. Komposto, dondurma, tart, sufle, kek, beyaz ve sarı kirazdan reçel. Say say bitmez. Kiraz cenneti olarak bilinen Giresun'da ise kiraz kavurması, kirazlı dible, kiraz tuzlusu kavurması, kiraz tuzlusu diblesi gibi tatlı tuzlu pek çok yiyecek yapılıyor. Yılın bu vakitlerinde içimden geçirdiğim tek bir istek var. Seneye tekrar kiraz yiyebilmek. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz. Yapımda Özlem Demir ile kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda yapmış olduğumuz programda konuğumuz olan Muhammed Muhsin hocamızın anlatıları, anlatmış olduğu hayat hikayesi, eğitim serüveni son derece dikkat çekti. Dinleyicilerimizden güzel tepkiler aldık. Şimdi kendisiyle yapmış olduğumuz o programda tabii ki programın her ne kadar uzun bir söyleşi olmasına rağmen Türkiye'ye gelemedik. Şimdi artık İran'da özellikle Zahidan bölgesinde yapmış olduğu ihtisas eğitiminden sonra Türkiye'ye geliş hikayesinde başlayacağız. Sonra da biraz böyle Özbekler, Afganistan, şu andaki durumlarla ilgili geniş bir sohbet yapmak istiyoruz. Türkiye'de yapmış olduğu hizmetler konusuna gireceğiz. Tekrar Muhammed Muhsin hocamızla beraberiz. Muhsin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: Çok şükür elhamdülillah, siz de iyisiniz inşallah.
2: Allah iyilikler versin. Geçen programda sizi dinleyince gerçekten çok şaşırdım. Çok çileli bir hayatınız olmuş ama son cümleleriniz benim için altın harflerle yazılması gereken bir cümleydi. Dediniz ki benim için hayatta en önemli şey eğitimdir. Eğitim varsa her şey vardır. Eğitim yoksa hiçbir şey yoktur. Eğitimle insan insanlaşır. Eğitimle evet. insan adam olur. Alim olur. İşte uzman olur. Hayatta daha iyi tutunur. Oradan başlayalım isterseniz. Yani ihtisastan başlayalım. Kaldığımız yerden veya ihtisas bitti. Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'den başlayalım isterseniz.
3: Evet hocam. Nasıl?
2: Türkiye'ye geldiğiniz zaman kaç yaşındaydınız ve hangi tarihteydi?
3: Türkiye ben resmi olarak 2013'te geldim. Birinci ayda. Yani
2: bir de kaçak mı geldiniz? Niye resmi olarak?
3: Yok yani kaçak olarak gelmedim Türkiye'ye.
2: Türkiye resmi olarak geldiniz. Yani resmi olarak geldiniz.
3: Evet ama 2013'ten önce benim evlilik meselem var. Yani evlilik.
2: Türkiye'ye gelmeden mi Türkiye'den evlendiniz?
3: Evet hocam. Yani
2: Türkiye'ye gelmeden Türkiye'den evlendiniz.
3: Şimdi olay şöyle oldu.
2: Nasıl
3: şöyle
2: oldu?
3: Gelişti yani. Ben ihtisas hadisteyken, yani tahassüs hadisin son senesi, sınavlara az kalmış. Zaten tez var, makale var. Makaleleri bitirmek
2: üzere. Bitirme tezi makalesi
3: evet, yazıyoruz. Öyle bir şey sınavı olmuyor. Makale tezi yazıyoruz.
2: Bitirme tezi.
3: Bitirme tezi. Darülüm Zahidan'a gelen şöyle bir durum vardı. Darülüm Zahidan büyük bir mezuniyet törenleri oluyor. Hı-hı. Cuma namazları tek yerde kılındığı için, Ehl-i Sünnet'in merkezi olduğu için sık sık Türkiye'den ve farklı ülkelerden ziyaret edenler oluyordu.
2: O cuma namazlarına veya bayram namazlarına kaç bin kişi katılıyor?
3: Yani bayram namazlarına 200 binden fazla.
2: He.
3: Cuma namazlarını da en az 100 bin, 60 bin. Yani 60 binle 100 bin arası diye tahmin ediliyor.
2: Yani çok kalabalık. Şehrin çok büyük bir kısmını kapatıyor o zaman.
3: Bunlar Hanefi, eski Hanefi
2: usulü.
3: O da
2: bir şehrin bir yerde cuma namazı.
3: Bir yerde cuma namazı. Ben hatta hatırlıyorum ilk yerler ilk şeyde ikinci bir yerde de kılınsın diye ihtilaf vardı.
2: He.
3: Yaşlılar oluyor, hastalar oluyor veya bölge uzaktır. Şimdi Zahidan dediğimizde 1 milyondan fazla nüfusu var.
2: Var tabii.
3: Büyük şehir yani.
2: O zaman çoğu namaz kılamıyor, cuma namazı kılamıyor demek.
3: Ama tek yerde kılıyorlardı.
2: Hayır, işte herkes gelemediği zaman kılamıyor
3: evet.
2: yani.
3: İşte şu an bile günümüzde de belki 3 yıl belki 4 yıl da kılınıyor. Yani
2: arttırdılar biraz.
3: Arttırdılar.
2: Biraz şey. Kolaylaştırdılar işte.
3: Evet.
2: Eyvallah.
3: Ama gene de kalabalık nüfus yani.
2: Evet.
3: Tek yerde kılınıyor.
2: Evet.
3: İşte mezuniyet töreni için bir gelen bir Türk aile vardı. Yani kim Türkiye'den gelen olursa biz şimdi Özbeyiz. Bunların dilleri yakın diye tercüme için bizi çağırıyorlardı.
2: He.
3: Yani oradaki görevliler artık öğrenmişti. Ya ben gidiyordum ya veya herhangi bir...
2: Yani Türkiye'den gelmiş Farsça, Arapça bilmeyen Türkler geldiği zaman sizi tercüme olarak değerlendiriyorlar.
3: Tercüme olarak.
2: Eyvallah.
3: Şimdi Özbekçe ile Türkçe arasında fark da var tabii.
2: Tabii.
3: Ama ben büyük hocanın yanına gitmeden bu Türk abimiz gelen misafirle önce bir konuşuyordum. Ne demek istiyor? Yani önce iyice bununla bir meramını anlamaya çalışırdım. Yani ne demek istiyor? Diyalog kurup. Sonra gidip o şekilde tercüme yapmaya çalışırdım.
2: Tamam.
3: Yani %100
2: olmasın. Adamın kültürünü öyle anlıyorsun ki yanlış tercüme yapmıyor.
3: Ne yapmak istiyor?
2: Bu önemli bir şey.
3: Farklı mesela biz Özbekçe'de farklı kullandığımız, Türkçe'de farklı kullanılan kelimeler veya şeyleri öğrenmeme de sebep oldu. Yani
2: eyvallah.
3: Az çok bir %10, %15 Türkçe öğrenmeme.
2: Hı-hı.
3: Sebep eyvallah. Oldu öyle diyeyim. İşte bu şekilde bizim Afyon'dan Hasan amca diye hala benim telefonumda Hasan amcam diye kayıtlı. Hı-hı. Eşiyle birlikte muhterem eşiyle birlikte o mezuniyet töreni ve Zahidan'ı görmeye gelmişler.
2: Niye gelmiş oraya? Enteresan yani. Zahidan öyle gidecek bir yer değil ki yani.
3: Sünni bölgesi yani ama... gerçi bunların şeyi de varmış. Mobilya fuarı varmış.
2: He.
3: Tahran'da.
2: Oraya gelmiş.
3: O sene Zahidan'da da olmuş. Bir de akrabaları da var.
2: Kader ağını örüyor.
3: Evet, akrabaları da varmış. Yani o şekilde bir sadece medrese için gelmiş değiller.
2: Enteresan çünkü Zahidan gidilebilecek en son yerlerden
3: evet,
2: birisi.
3: Evet. Yani turistik bir yer değil sonuçta.
2: Tabii.
3: Özellikle hassasiyetli olduğu yani çok gidilmeyen bir yer. Genelde İran'a gidenler Tabriz'dir, Tahran'dır, doğru. İsfahan'dır, Meşhed gider, bitti. Şiraz.
2: Değerli dostlar, bu arada Zahidanlı dostlarımız alınmasınlar eğer dinleyenler varsa. Benim Zahidan'a çok gitmiş diyeyim var. Hı. Sonuçta Pakistan'a giderken kara yolculuğunu yaparken geldi. Zahidan'da bizi ağırlarlardı.
3: Evet.
2: Yani İran'ın en son şehri, sınır şehri, Pakistan'la sınır şehri. Ama zor yerler. Yani evet. Tutup Tahran'dan Zahidan'a, Zahidan'ı görmeye gidilmez yani. Çok evet. istisnai bir durum olması lazım. Onu kastediyoruz.
3: Evet. Yani. Şimdi Hasan amcamız da merak etmiş. Yani Zahidan'da Sünnilerin özellikle böyle yoğun bir şekilde hizmet evet. verdikleri dini merkez.
2: 100 bin kişi cuma namazı kılıyor. Nasıl oluyor bir gidip bakayım şunlara falan.
3: Bir de öğrenci medresesi yani evet. tek yerde 1000 talebe yatılı okuyor.
2: 1000 talebe aynı yerde yatıyor.
3: Hı-hı. Yan tarafında da kızlar var. Hı-hı. Kızlar yatılı değil ama 1000'den fazla gündüzcü gelip gidiyor yani kız medresesi. ve yüzlerce de şubesi var. Yani büyük bir

0: Faaliyet merkezi.
1: Onun için dini. Zaydan medreseleri diyoruz zaten o kavram evet. olarak. Evet. Zaydan merkezi kastetmiyoruz sadece.
0: İşte orayı görmeye hatta son dönemde o dönemde zaten başlamışlardı. Osmanlı mimarisi üzere oranın camisini yaptılar.
1: Bu arada Zaydanlı dostlarla ilgili bir iki cümle kullanmak istiyorum. Zaydan bölgesi ağırlıklı olarak Bölüç kökenli insanlar. Bölücistan bölgesi de deniyor o bölgeye. Bu bölgede yaşayan insanlar ağırlıklı olarak hemen hemen %95'i veya daha fazlası ilginç bir şekilde hepsi Hanefi ve Osmanlı'ya karşı özel muhabbetleri var, sevgileri var. Osmanlı mimarisinin de Bölücistan bölgesine tercih edilmesinin sebebi Osmanlı'ya olan muhabbetlerinden dolayı.
0: Evet. Evet. Şimdi Hasan amcam da Zahidan'a gelmiş. Ben onun mütercimiyim yani. Yani müsait olduğum için yani bir haftaya kadar sadece bu medresede kalmadı tabii.
1: Bir hafta boyunca?
0: Bir hafta 10 güne kadar kendisine tercüme ediyordum. Yani bazen çarşıya gidiyoruz. Hı-hı. Bazen yani farklı şeyler merak ediyor, soruyor. En son ama bizim sınıfımıza geldi. Yani evet. Gördü, medreseyi gördü. Ne okuyorsunuz diye bunları sordu benden. En son geri dönerken dedi ki Türkiye'den sana bir kız bulursak isterse sen evlenir misin dedi. Yani ben hatırlıyorum o taksiye biniyor ya onlar gidecek ben kalacağım yani. Ama ben gülümsedim dedim tamam dedim ama Allah var yani ben herkes evli olmayan birisine bir şey
1: espri yapar.
0: Çok ciddiye almadım yani.
1: Ciddiye almadın.
0: Yani böyle bir tekliftir. Yani.
1: Sen görürsün biraz
0: sonra. İşte o konuşmadan bu konuşmadan tam bir ay sonra Hasan amca aradı. Yani böyle böyle bir...
1: Bir aday buldum sana.
0: Evet hafızdır şeydir falan. Arapça dersleri de senin gibi okumuş. Evlenmek istiyorsan görüşün. Biz de vesile oluruz diye. Tamam. Evliliğim bu şekilde gelişti yani.
1: Nasıl görüştün? Telefonla mı görüştün?
0: Yok o dönemde hocam evet ilk başta telefonda konuştuk ama o dönemde internet vardı. İnternet kafeler var. Yaygın değil. Kafelerde de üniversiteler caddesi diye bir bulvar var Zahidan'da. Orada bir iki kafenin şeyi de var. Webcam yani kamerası da var yeni yeni gelmiş. İşte oradan bir iki sefer fazla olmadı yani.
1: İlk görüşmede online başladı.
0: Bu şekilde ilk şeyler oldu.
1: Sonra Türkiye'ye mi geldiniz fiziki görüşme için?
0: Evet sonra 2008'in sonu yani 2008'in sonlarında ben evlenmek için geldim. Bir ay ya veya 24 gün Türkiye'de kaldım. Burada evlenip ailece beraber biz Zaydan'a gittik.
1: Hanım da götürdün Zaydan'a.
0: Eşimle birlikte.
1: Türk kızı nasıl dayandı Zaydan şartlarına?
0: Allah razı olsun yani eşim herhangi bir şikayeti de yoktu.
1: Değil mi?
0: Onun için de değişik de geliyordu. İşte,
1: ne kadar kaldınız beraber Zaydan'da?
0: 11 aya yakın. 11 ay.
1: 11 ay dayanabildi. 11 ay. Evet.
0: Sonra.
1: Ben 11 yıl diyeceksin zannettim.
0: Sonra da 2013'te ben tabii sonra ben Afganistan'a gittim. Afganistan'da 2013'ün başında vizayla o zaman Atatürk Havalimanı vardı. Ocak ayı, ocağın 4'ü mü, ocağın 5'i mi yani ilk ay.
1: İstanbul'a mı geldiniz, Afyon'a mı gittiniz?
0: Benim kaynım yani ben gelmeden önce kaynım üniversite olarak Malatya'da kazanıyor. Yani Malatya'da üniversite okuyacak. Ailesi de kaynanamgil. Yalnız kalmasın, yurtlarda kalmasın diye taşınmışlar. Afyon'dan Malatya'ya taşınmışlar. İşte dolayısıyla otomatik herkes Malatya'da.
1: Sen de Malatya'da oldun
0: Ben de Malatya'nın neresi olduğu, Türkiye'nin neresinde nasıl bir şehir bir bilgim yok. Atatürk Havalimanı'na indim. Oradan da direkt iç hatlarla şeye geldim.
1: Direkt Malatya'ya.
0: Malatya'ya geldim.
1: İstanbul'u bile görmedim.
0: Evet İstanbul'u görmedim. Hatta otogara bir şey yaptım. Otobüsle geleyim dedim. Baktım ben yani yeniyim bilmiyorum bu şeyleri. Sonra Malatya'ya gittim. Malatya'da da işte orada iyi dostlarımız oldu. Sağ olsun Malatya halkı çok sıcakkanlı, misafirperver, çok iyi insanlar. Herkes iyidir ama Malatya maşallah 7 sene ben Malatya'da kaldım. Hemen esnafı tanıdım.
1: Fahri Malatyalısın ya.
0: Öyle bir.
1: Malatya'ya döneceğim biraz ama şeyi merak ediyorum. Bu hakikaten ben merak ettim. Belki bütün dinleyiciler de merak ediyordur. Bu Hasan amca hayatta mı hala?
0: Hayatta evet.
1: Onun kızı değildi değil mi? Başka birisiydi.
0: Başka birisiydi.
1: Vallahi Hasan amcaya selamlar buradan yani. Tebrik ederim.
0: Evet ben de kendisine saygı duyuyorum.
1: Afyon'da mı yaşıyor hala?
0: Evet. Devlet su işlerinden emekli bildiğim kadar.
1: Maşallah.
0: Ama çok maşallah iyi kalpli, iyi bir insan. Allah.
1: Seni keşfettiğine göre çok iyi birisi olmalı yani. De uzman, insan uzmanı yani. Peki Malatya, bu arada ben Isparta'lıyım biliyorsun. Biraz hemşeri dolmuşuz yani. Hanım köylüsün ya o açıdan diyorum.
0: Evet hocam.
1: Peki Malatya'da kaldığın süre içerisinde ders okuttun bildiğim kadarıyla.
0: Evet Malatya'da geldiğimde hemen yani 15 gün

0: Geçti geçmedi camide, hı-hı, camiye gidip geliyorum. Hı-hı. Orada bir amca vardı, şimdi ben ismini unuttum. Çok vefat etti, Allah rahmet etsin. Hı-hı. O beni böyle görünce sabah namazına da geliyor, şey yapıyor. Hı-hı. Dedi ki kimsin, nesin, necisin, hı-hı, diye sordu. Hı-hı. Samimi olduk yani. Hı-hı. Dedi ki burada İsmail Ağa cemaati var dedi. Hı-hı. Onun temsilcisi var dedi. Sen götüreceğim tanıştırmaya dedi. Sadece dedi şu an o sorumlu hoca efendi Umre'de dedi. Umre'den gelsin, seni götürüp tanıştıracağım. Hı-hı. İşte 15 gün bekledik hoca efendi Umre'den gelmesini. Hı-hı. Yani ilk günlerde ben amcayla tanışmıştık. Sonra gittik oradaki sağ olsun Musab hocamla tanıştık. Hı-hı. Malatya'da. Benden sordu ne okudun, ne yaptın, kimsin diye. İşte ben de dedim Hanefi fıkıh üzere biz fıkıh okuduk. Hı-hı. Akaid'de de Maturidiyiz. Yani ayrı gayrımız yok, Türkiye ile aynı. Hı-hı. Pakistan usulü okuduğum müfredatı anlattım. Hı-hı. Tabii Türkçem şu anki gibi değil.
1: Tabii.
0: Yani o da dedi tamam ben bir istişare edeceğim dedi. Biz zaten bir hoca arıyorduk ki... Hı-hı. Bizim burada tekamül diye bir seneler var. Bizim burada bazı hocalar yani Malatya'da mevcut olan bazı hocalar tekamüle gitmemiş veya kendini geliştirmek istiyor dedi. Böyle bir ihtiyaç vardı zaten dedi. Hı-hı. Beraber arabasıyla medreseyi de gösterdi. Çok yani samimi davrandı. Allah razı olsun gerçekten sahip çıktı. Yani hı-hı, buradan teşekkür de ederim kendisinden. Hı-hı. Aynı gün hemen hemen istişare ettiler dernek olarak onlar kendi aralarında. Ve onay geldi dediler tamam.
1: Ne dersler okutun orada?
0: Orada buradaki yani Türkiye'de müfredatta olmayan mesela Hidaye o zaman yoktu. Hidaye okuttum. Usulü fıkhtan sıfırdan başladık. Hmm. Usulü şaşi. Ondan sonra Nurul Anvar okuttum. Hmm. Usulü hadisten de önce Tesir Mustalaul Hadis'ten başladık. Hmm. Sonra Nuhbetül Fikar okuduk.
1: Oğlum bunun altyapısı varmış epey yani.
0: Var. Hoca onlar vardı. Evet Arapça biliyorlardı. Hmm. Hoca efendiler yani. Hatta Nuhbetül Fikar'dan önce biz Davud Karsi diye, Metin Davud-ı Karsi diye benziyor Nuhbetül Fikar'e. Onu okuduk. Sonra da Tedribur Rabi'yi baştan sona kadar okuduk.
1: Okuttun.
0: Evet. Yani maşallah. Hocalarla. Baştan sona kadar hem de. Hmm. Sonra Türkiye'de peki medreselerde okutulmayan fekol hadis dediğimiz yani veya şerhmanül asar vardı.
1: Onu da okuttunuz mu?
0: Şerhmanül asardan önce giriş olarak asar-ı sünen ona benzeyen.
1: He. Allah'ın onu bitirdiniz mi?
0: Pakistan'da mevcut. Hmm. Evet. Asar-ı süneni okuduk. Hmm. Ondan sonra şerhmanül asar okuttuk.
1: Bitirdiniz mi Şerhmanül
0: Asar? Şerhmanül Asar'ın birinci cildi bitirdik hocam.
1: Maşallah tebrik ederim.
0: Yani Şerhmanül Asar okudum.
1: Türkiye'de fazla okutulmayan ve gündemde hiç olmayan kitaplar var. Çok tebrik ederim.
0: İşte bunun yanında İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın fıkhi görüşü. Hı-hı. İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın kendi özellikle muhaliflerin. Muhaliflerin dedim yani diğer mezhepler. Özellikle İbn Abdülber'in mesela. Hı-hı. İmam Ebu Hanife Rahimahullah hakkında.
1: Ki görüşleri.
0: Görüşleri. Hı-hı. Özellikle muhaddislerin. Hı-hı. Büyük bir cephe alması var yani İmam Hanife'ye karşı, Hanefi mezhebe karşı. Hı-hı. Mesela Hatip Bağdadi, Tarih Bağdat'ta 50 sayfa İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın cerhi hakkında getirmiş, rivayet getirmiş.
1: Cerhi. Aslında ben o dönemle ilgili şöyle bir tespitim var, onu söyleyeyim. Ebu Hanife ile ilgili Rahimahullah o dönemde bu tip değerlendirme yapanların bir kısmı daha sonra Hanefi mezhebi içerisinde çıkmış muhaddislerle öteki muhaddisler yan yana geldikleri zaman aynı dil konuştuklarını fark etmişler bence. Yani Ebu Hanife'nin kendi usulü var, kendi içtihat konuları var, tamam. Ama Ebu Hanife'nin görüşlerinin bu kadar hadislere tatabuk ettiğini, uyduğunu kendi talebeleri daha sonra hadislerle ortaya koyunca diğer hadisçilerle Ebu Hanife'nin ekolünde yetişmiş hadisçiler arasında bir yakınlaşma olduğunu hissediyorum ben. Ne dersiniz?
0: Evet Sayın Hocam, yani zaten bütün muhalif gelenler, yani İmam Ebu Hanife kendi döneminde dahi, İmam Ebu Hanife'ye karşı gelenler sonra yani 10 sene sonra, 20 sene sonra veya 100 sene sonra aynı dönemde yaşamayan hocalarda.
1: Ama hadisçiler birbirlerine
0: anlamışlar. İmam Ebu Hanife'ye hak vermişlerdir.
1: İşte ama talebeleri onu
0: anlattıkları için. Şimdi hadisçileri İbn Abdülber bölüyor. Diyor ki bir sınıflandırma yapıyor. Diyor ki o zaman muhaddislerin içinde öyleleri vardı ki adam diyor birisi vitir namazını abdestsiz 10 sene kılmış. 10 sene diyor vitir namazını yani İmam Ebu Hanife'ye neden karşı geliyorlardı diye sebeplerini getirirken birisi diyor ki muhaddislerin çoğu fıkıhtan veya hadisin kendisini sadece irtizak ediyor. Yani hadis yazıyor, rivayet edeyim, biraz para kazanayım veya meşhur olayım veya şey yapayım diye böyle bir hedefleri var. Yani ve bunlar İmam-ı

0: Hanife'yi de karşılar.
1: Hani hadis yazarak para kazanan tipler, evet. Bunlar. Hadisi anlamıyorlar yani.
0: Bilmiyorlar yani, fıkıh yok. Hı-hı. Diyor ki adam şu hadisten, yani mesela hadiste geliyor ki men istecmera fel yutir. Bunun men istecmera fel yutir, kim ki
1: taşla temizlik yaparsa,
0: taşla temizlik istinca yaparsa
1: üçlesin.
0: Fel yutir
1: üçlesin.
0: 1, 3, 5, 7 yani fert sayılar, taş sayısı kullansın, tamam. diye. O adam felyutirden vitir kılsın anlamış. Ve evet. bu adam İbn Abdülber diyor ki bu adam İmam Ebu Hanife'ye cerh etmiş mesela, İmam Hanife'ye. Demiş ki İmam Hanife'nin ilmi yok veya hadis bilmiyor veya şunu yapmıyor. Bu şekilde de. Ama İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın döneminde İmam Malik gibi veya Ameş gibi, Sufyan İbn Uyeyne Sevri, bu Sufyaneyn gibi. Sonradan gelen Yahya İbn Ma'in, Ali İbn Medini, bunlar gibi. Bunlar ilk başta bir tepki gösteriyorlar. Neden? Çünkü sahabe radıyallahu anhum ecmeîn döneminden bir gelen bir gelenek var. Yani o da şu: fıkıhta akılla farazi meseleler kurup çoğaltma yok diyorlar. Bunu abes bir din olarak bilirler.
1: Tamam. Dinde abes olarak görüyorlar.
0: Yani
1: boş.
0: Bu böyle bir şeye yol açarsak herkes bir şey yapar diye dinle hafife alınır veya böyle bir
1: kaygı var.
0: Ve İmam Ebu Hanife Rahimallah da diyor ki, bunun kendi tarihi cümlesi var. İnna lenesta'iddu lil bela fe izâ nezele arafna'd-duhûle fîhi ve'l-hurûce minhu.
1: Bu ne demek o?
0: Biz bir olay için hazırlık yaparız.
1: Ön hazırlık yapıyoruz.
0: Ön hazırlık. O olay vuku bulunca nasıl o olaya gireriz, nasıl ondan çıkarız, bunu biliriz diyor.
1: Yani kriz gelmeden önce krize hazırlık yapıyoruz.
0: Hazırlık yapıyoruz.
1: Bir sorun gelmeden ona hazırlık yapıyoruz. Krizle, sorunla, problemle karşılaştığımız zaman onun işinden nasıl çıkabileceğimizi, onu nasıl çözeceğimizi daha önceden antrenmanını yapmış olarak krizle karşılaşıyoruz.
0: Evet, işte Hanefi o yüzden ereyte inkane keza meselesi çıktı. Söyle bakalım, şöyle olursa nasıl olur? Yani birinin diyelim ki camide uyuduğunda İhtilam oldu itikafa yatan adam. Bunun hükmü nedir? Veya ne bileyim şöyle
1: yapar. Biliyor musunuz, bu aslında daha sonraki yüzyıllarda diyelim batıda bu bilim haline geldi. Buna futuristic studies diyorlar. Yani gelecekte olma ihtimali olan olaylarla ilgili ön hazırlık yapıyorlar.
0: Evet.
1: Hatta bununla ilgili filmler çeviriyorlar. Futuristic filmler çeviriyorlar. Olası krizlere karşı nasıl önlemler alınacak? Şey gibi bir şey bu. Hani İtfaiyeciler yangın çıkmadan önce yangın şeyleri yapıyorlar ya. Evet. Önlemler diyelim, antrenmanları yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. İşte bir yerde yangın çıkarıyorlar, sembolik olarak onu söndürüyorlar falan. Çünkü gerçek yangın olduğu zaman ne yapacaklarını bilsinler diye.
0: Tabii, hazırlık.
1: Hazırlık yapıyorlar. Ebu Hanife de böyle bir adam ama o gün anlaşılmıyor tabii bu yani.
0: Evet, yani orada bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de öyle. Kibari tabi'in, sahabenin döneminde de öyle. Kibari tabi'in döneminde de yani 3 dönem. Mesele vuku buluyor, alimlerden soruyorlar, cevabını alıyorlar. Mesele öğretmek, farazi mesele öğretip cevabını da hazırlayıp, ola ki böyle bir olay oldu, cevabı böyle olsun diye, henüz böyle bir şey gelişmemiş. İmam Ebu Hanife bunu yaptığı için şimdi bir kadim bir geleneğe karşı geliyor. Otomatik karşı, herkes
1: farklı bir şey yapıyor, geleneğin dışında işte bir şey yapıyor.
0: Bunu, o yüzden buna araitiyun dediler. Yani araite medresesi.
1: Doğru.
0: Ama
1: ekolü.
0: Ekolü. Sonradan yani İmam Malik de bunu kabul etti. Hatta İmam Şafii, İmam Ebu Hanife rahimahullah 150'de vefat ediyor. İmam Şafii doğuyor. Aynı gün gece yani. Akşam İmam Hanife vefat ediyor. Sabah İmam Şafii doğmuş. Yani İmam Şafii kendi meşhur sözünü söyledi. Ennâsu iyalun fil fiqhil Ebi Hanife. Yani fıkıhta.
1: Ebu Hanife çok şey borçludur.
0: Ebu Hanife babadır. Bütün fakihler onun çocukları onun sofrasına yiyorlar.
1: Burada bir şey söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında o dönemi iyi okuduğumuz zaman, iyi anladığımız zaman olayı daha rahat bakabiliriz. Mesela hepimizin bildiği bir şey ama dinleyicilerimize de hatırlatma babından söylüyorum. Ebu Hanife aslında kendi mezhebini kurmak için bir çalışma yapmamış. Oturmuş ders okutmuş talebelere. Birçok talebeleri
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: ve Ebu Hanife'nin görüşleri kitaplara girerken talebelerin görüşleri de alınmış. Dolayısıyla Hanefi mezhebine bir şura mezhebi diyebiliriz. En önemli konulardan bir tanesi bu. İkincisi, Hanefi mezhebi aslında Abdullah İbni Mesud'a kadar dayanan bir mezhep. Yani Abdullah İbni Mesud geleneğini fıkıh kitaplarına yerleştirmiş.
0: Evet, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu.
1: Ve Hazreti Ali.
0: Hazreti Ali veya Hazreti Ayşe annemiz o görüşleri fukahai sahabeden bunlara dayanıyor.
1: Evet, yani Hanefi mezhebi aslında fukahai fakih sahabelere dayanıyor. Ama daha da güzelliği yine aynı dönemde Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Yusuf

0: halifeyle en uzun kalan İmam Yusuf. Sonra İmam Muhammed az kalmış ama İmam Şafii İmam Muhammed'in talebesi olmuş.
1: İmam Yusuf'un da talebesi.
0: Evet.
1: İmam Muhammed'in de talebesi.
0: İmam Şafii İmam Yusuf'tan da ders almış.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi ama bir de enteresan güzel nokta yine. Ahmet bin Hanbel de İmam Şafii'nin talebesi.
1: İmam Bukhari de İmam Ahmet'in talebesi.
0: Ya, İmam Bukhari İmam. Yani dikkat edilirse bunlar hepsi birbiriyle içli dışlı beraber aynı dönemlerde bulunmuşlar. Evet. Yani dışarıdan bakıldığı gibi işte farklı mezhepler var fark olur. Bunlar entelektüel, aydın, fıkıh, derin, rasih alimler. Kendi aralarında farklı fetvalar, farklı içtihatlarda bulunabilirler. İmam Bukhari de kendi içtihatlarında bulunmuş. Sahih'i yazarken kendi içtihatlarına göre tabii yazmış falan. Bu dönem böyle bir şey. Biz buraya niye geldik? Niye bunlara konuştuk? Sizin okuma biçimimiz. Malatya'daki
1: evet, Malatya'da biz evet. Hanefi. Özellikle İmam Ebu Hanife ihtiyaçtan dolayı yani.
0: İhtiyaçtan dolayı evet. Peki Malatya günleri 7 sene kaldınız orada. Sonra İstanbul'a mı geldiniz?
1: Evet 2020'nin sonu 2021'de pandeminin başlangıçlarında yani.
0: Eyvallah. Eğitim
1: başlamışlardı. Evet. İşte öyle benim oğlum ilkokulu bitiriyordu. En büyük yani şeylerimden düşüncelerimden nasıl yapacağız? Bu okulu nasıl olacak diye. Çocuklar daha güzel eğitim alabilir bir. İkincisi ben kendim de farklı eğitim çalışmaları yapabilirim. Yani Malatya güzel şehir, iyi bir şehir ama
0: rahat.
1: İstanbul daha farklı. Tabii daha ki. Başka yani.
0: Doğru.
1: İşte
0: biraz dünyaya açılmak istedin yani.
1: Evet yani evet. Bir de bizim gelen gidenlerimiz mesela akrabalarımız genelde geliyor İstanbul'a geliyor.
0: Doğru.
1: Yani şimdi Malatya'ya amcam gelmiş Malatya'ya diyor ben oğlum diyor Malatya'ya ben nasıl geleyim diye.
0: Doğru.
1: Bu kadar uzakmış. Tamam geliyorlar bayağı zahmet. İşte yani sebepler, şartlar bizi İstanbul'a getirdi yani böyle bir diyeyim.
0: Kaç çocuğunuz var?
1: Benim ellerinizden öpüyorum. 3 çocuğum var hocam.
0: Bildiğim kadarıyla büyük oğlunuz iyi derece yaptı Türkiye genelinde.
1: Evet büyük oğlum İmran, Muhammed İmran. Mehmet Emin Saraç'ta ortaokulunu okudu. İngilizce proje bölümün sınıfında.
0: Başakşehir'de.
1: Başakşehir'de evet. Ve sene sonunda LGS'de de okul birincisi oldu zaten. Sonra da yani bir yanlışı vardı LGS
0: sınavında. Kaç puan aldı 500 üzerinden? Hatırlıyor musun?
1: 496 virgülü de var yani 496.
0: Maşallah. Yani. Maşallah Allah nazardan korusun.
1: Ellerinizden öper hocam inşallah. Allah
0: sonra Türkiye'nin en meşhur imam hatipler arasında bulunan ve ilk sırada bulunan Kartal'a gitti.
1: Tabii oradaki İsa hocamız vardı müdür yardımcısı. O da bayağı tavsiyede bulundu Kartal için. Bir de İmran kendi mesela İmran bu ortaokul zarfında deney yap sınavlarını da kazandı. Ona da katıldı. Biraz merak saldı yani bu durun şey elektronik şeylere.
0: Elektronik. Ha.
1: Baykar şeyi açılmıştı aslında.
0: Baykar Lisesi.
1: Lisesi. Ama oraya biz gittik henüz yurt olarak Akif İnan okulunu kullanıyorlar.
0: Oturmamış
1: çocukları bir de Kartal 40 senelik.
0: Oturmuş
1: fazla,
0: bir tecrübeydi doğru.
1: Bir tecrübe. Doğru. İstiharede de ettik yani tabii istihare Müslüman istihare etmeli. İşte Kartal'a yerleşti yani Kartal'a kaydını yaptırdı. Orada da geçen sene IG programını da çok şükür okudu.
0: IB.
1: IG.
0: IG nedir?
1: Bu da IB'den önce IG okunuyormuş. Ondan sonra IB. Yani.
0: Eyvallah.
1: Geçen sene 9. sınıfla birlikte. Yani IG'den okudu. Hem IG okudular.
0: Eyvallah. Şimdi ama işin çok önemli bir noktasını şu anda biliyorum ama yine de ben dinleyicilerimiz için soracağım. Bu kadar başarılı bir öğrenci, orada da çok başarılı, yatılı kalıyor. Haftada bir kere eve geliyor, doğru mu?
1: Evet, evet.
0: Evet. Peki şu anda yazın nerede çalışıyor şu anda kardeşimiz?
1: Evet, biz İmran kendisiyle de istişare ettik gerçi. Şu an bir araba tamircisi, motor tamircisiydi. Yani arabanın motor aksamına bakıyorlar. Gerçi İmran diyor ki biz öyle konuşmuştuk ama İmran diyor her şeyine bakıyorlar. Yani bir araba tamircisinde çalışıyor şu an.
0: Bir araba tamircisinde çalışıyor. Bu kadar başarılı bir öğrenciyi araba tamircisinde çalıştırmanın faydaları neler? Ona bahseder misin bana?
1: Şimdi dün akşam hatta dün yani annesine demiş ben biraz geç geldim eve. Tabii yorulmuş uyumuş yani. Annesine demiş ki çalışıyorum bir şeyler söküyorum. Sonra onu toparladığımda yaptığımda seviniyorum yani bir şey ortaya çıktı. Bir proje, bir şeyi...
0: Bir ürünü tamamlıyorum.
1: Tamamladım.
0: Yani.
1: Bu onda bir özgüven kazandırma. Bir de okulda hep teorik olarak okunuyor, okunuyor, okunuyor ama el beceri gelişmiyor. Ben şahsen öyle diye düşünüyorum.
0: Eyvallah.
1: Biraz hareketlenmesi için, biraz da ortam görsün. Sosyal hayattan da tam kopuk kalmasın diye.
0: Halkın içine insin bir.
1: Evet yani o ilk başta mesela bunlarda şöyle bir şey var yani... Bunlar okumamış, yazmamış insanlar. Biz bir

0: şey. Ama mesela şu an diyor o ustaları için şey, çok kral insanlar yani. Çok
1: ha, ustaları beğeniyor.
0: Evet yani.
1: Kral adamlar bunlar diyor.
0: Çok kral adamlar diyor yani.
1: Adı usta yani.
0: Evet.
1: İşte araba bunu, profesörü.
0: Bir de bunları bu hayali dünyadan biraz indirip real gerçek hayata indiriyor.
1: Bak bu çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Yani drone hayalleri olan bir çocuk. Şu anda araba tamirciliğinden başlamışsa bu çocuk yarın ileride neler yapabileceğini, o hayali bitmeyecek, o çocuk hayallerine devam ettirecek. İnşallah. Okuldaki başarısı da devam edecek. Dolayısıyla çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Ben kendisini tanıyorum. Ama bir şey daha önemli. Onu da burada paylaşmamızda fayda var. Bana söylemiştiniz. Eğer bu çocuk yazın araba tamircisinde çalışmasaydı bilgisayar oyunlarına takılacaktı. Hayatın evet, düzeni bozulacaktı. Uyku düzeni bozulacaktı. Şimdi demiştiniz, onu da anlatır mısınız? Şimdi uyku düzeni nasıl düzene girdi?
0: Yani ben bunu evde de söyledim. Bazı şeyler söylemeyle olmuyormuş. Yani ben kendim
1: mesela, erken yat, yatmıyor.
0: Konuşmayla olmuyormuş. Mutlaka o bir eylemle çocuğa göstermek lazımmış yani. Şimdi sabah gidiyor. Saat 8:30-9:00'da burada olması lazım. Bir de mesai de çok uzun. Ta 8-9 akşam veya bazen 10'da geliyor. Geç kalırsa ustası bırakıyor zaten. Artık konuşacak mecali de kalmıyor pek. Yani geliyor, yemeğini yiyor. Yatsı namazını kılıp mesela dün akşam da kanepede uyumuş.
1: Şimdi buradan şöyle bir şey çıkarabilir. Oo, çocuk işçi çalıştırılıyor. Çocuk işçi çalıştırmak yasak falan filan. Hayır, çocuk eğitimini tamamlıyor. Eğitimde çok başarılı. Eğitimini devam ettiriyor. Ama aynı zamanda bir hayat tecrübesi de öğreniyor. Ben kuyumcu arkadaşların bir cümlesini burada paylaşmak isterim. Onlar diyorlar ki bize iş öğrenecek üniversite mezunu getirmeyin diyorlar. Öğretemeyiz, onlara uğraşamayız diyorlar. Lise mezunu da getirmeyin, onlara söz geçirmek çok zor. Tam ergenlik dönemleri söz dinlemiyorlar diyorlar. Ortaokul belki diyorlar. Ortaokuldan okuyan bir çocuğu getirirseniz hem okula gidecek hem bize çalışacak. Biz bunları ileride kuyumcu yapabiliriz. Yani ileride meslek sahibi yapabiliriz diyor. Şimdi diyelim ki bizim kardeşimiz çok büyük ideallerle çok iyi üniversiteleri bitirdi. O çocuğun iş bulamama ihtimali sıfır. Niye? En kötü ihtimal gider bir araba tamircisini açar ve hatta onun açacağı araba tamircilik merkezi diğerlerine daha lüks, daha farklı bir şey olabilir. Çünkü onun zihin dünyası daha farklı olacak. Bırakın onu, kendisi sıfırdan arabayı ortaya çıkarır yani. Çünkü bazen Anadolu'da görüyorum ben. Adam motoru buluyor, tekerlekleri buluyor. Böyle birleştiriyor, yeni araba modülleri yapıyorlar yani. Hatta elektrikli araba yapanlar da var Anadolu'da, görüyorsunuzdur siz de. Ben tebrik ederim sizi yani. Yani iyi anne de müsaade etmiş size.
0: Evet, annesi de yok çok şükür. Annesi bütün yani bu aşamalarda, bütün eğitim hayatında sağ olsun kendisi destekçi yani.
1: Hani genelde anneler der ki ya çocuk zaten kış boyunca okudu, yoruldu. Bir de şimdi gidip tamircide mi çalışacak, benim oğlum en lüks okullarda okuyor. Şimdi o çocuğu oradan alıp tamirciye göndermek travma oluşturur falan.
0: Öyle bir düşüncesi yok yani sağ olsun.
1: Hayır, işte bu iyi anne yani. Evet, bilinçli anne bence yani.
0: Bilinçli maşallah.
1: Evet. Burada senin hayatınla ilgili kısmı isterseniz biraz şimdi durduralım.
0: Kızım da var, kızlarımdan da.
1: Kızların da var. Şimdi tabii kızlar duyarsa kızarlar. Buyur. Kızların ne yapıyor?
0: İki kızım var ellerinden bir hocam. Onlar da. Büyük kızım ortaokulda. O da bir proje okulda. Küçük kızım da 3. sınıfı bitirdi. 4'e geçiyor. Çok şükür çocukların 3'ü de Bilsem öğrencileri.
1: Bilsem nedir? Dinleyiciler için
0: soralım. Bilim ve sanat diye 2005'li herhalde Türkiye'de kurulmuş. Zeka seviyeleri yüksek olan çocukları alıyorlar. Okul dışında hafta sonları onlara farklı eğitim, özellikle uygulamalı şekilde. Yani laboratuvardır, şudur budur. Yani farklı bir el becerileri de gelişsin diye onları eğitiyorlar. Proje yaptırıyorlar.
1: Senin çocukların oraya gidiyor aynı zamanda yani, hafta sonları.
0: Evet, tabii Bilsem için dinleyicilerimiz de mutlaka biliyorlardır. Birinci sınıftan şu an biraz daha aşağıya çekmiş. Yani ikinci sınıf, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf yani. İlkokul 3'te sınava girebilir. İlk başta bir sınava girer. Yazılı sınava geçmesi lazım.
1: İlkokul 3'ten başlıyorlar Bilsem almaya.
0: 1'de başlıyor. 1, 2, 3. Yani bunların birinde girmesi lazım.
1: Tamam.
0: Önce bir yazılı sınava giriyor.
1: Tamam.
0: Yazılıyı geçtikten sonra mülakata gidiyor. Mülakatı da geçtikten sonra Bilsem öğrencisi sayılıyor.
1: Kaç yıl devam ediyorlar orada?
0: Lise sonuna kadar var.
1: Çok güzelmiş.
0: Hafta sonları ama çok etkili bir eğitim olarak gördüm. Oradaki hocaları da ben gördüm. Yani hangi alanda olsa olsun, tarih de var, edebiyat da var. Bu mühendislik bölümü de var. Hocalar daha çok farklı, yani okulda aldığı bir ay veya iki ay eğitimin uygulanma halini yani o şekilde gösterirler.
1: Çocuklar yorulmuyorlar mı cuma?

0: pazar giderek oraya.
1: Eğlenceli oluyor. Bill Sam'in özelliği o.
0: Anne de evde rahat etmiş oluyor tabii. Onları oraya göndererek. Aslında evet. Tabii çok güzel. Ben tebrik ederim. Böyle bilinçli bir aile. Ya yani düşünün. Güney Türkistan'dan gelip Afganistan göçmen halinde İran'da yaşayıp o zor şartlardan sonra Türkiye'de çocukları derece yapan bir aileyi konuşuyoruz şu anda. Tebrik ederim. Eminim buna benzer çok fazla aile var. Yeter ki bunları keşfedip ortaya çıkarmak lazım. Biz şu anda aslında bir tecrübeyi dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Eminim çok daha fazla insanlar vardır. 2 gün önce bir video izliyordum. Videoda Belorusya'nın devlet başkanı Özbekistan'a gitmiş, mecliste bir konuşma yapıyor. Diyor ki bizim insana ihtiyacımız var. Topraklarımıza çalışan insan kalmadı. Dolayısıyla topraklarımız boş duruyor. Özbek kardeşlerimiz çok çalışkan diyor. Biz Özbekistan'dan kardeşlerimiz eğer Belorusya'ya gelirlerse onlara hemen vatandaşlık vereceğiz. Birçok işler onları bekliyor. Özbek kardeşlerimizi Belorusya'ya bekliyoruz diyor. Çünkü onlar biliyorlar ki Moskova'daki iş gücünün büyük bir kısmı Tacikler ve Özbeklerden oluşuyor. Yani 1 milyon 2 milyon insan sadece Özbekistan'dan ve Tacikistan'dan Moskova'da yaşıyor. Onları bekliyoruz diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Anadolu'daki özellikle dağlarda çobanlık yapan insanların büyük bir kısmının Afgan olduğunu biliyor musunuz? Şimdi yabancılar gelmesin, ne işi var burada Afganların falan filan. Bunlar gelmesin değil, bunları bir disipline koymak gerekir. Yani bunların bilgileri, belgeleri resmi olarak bütün kaymakamlıklarca takip edilmeli. Eğer bunlar çalışmazlarsa biz yurt dışından daha fazla et ithal etmek, hatta süt ithal etmek zorunda kalabiliriz. Ve bunlar çalışmazlarsa biz hakikaten tarlalarımız, dağlarımız, bağlarımız boşuna orada istihdam edilmemiş olur. Yerler değerlendirilmemiş olur. Bence en az böyle Rusya devlet başkanı kadar bizim yetkililerimiz de bu konuyu dikkate almalı. Nitekim bunlara artık kolaylıklar sağlanıyor. Çünkü bilmeyenler için söylüyorum ki Anadolu'daki insanlar bunu bilirler. Anadolu'daki mandıraların, dağdaki çiftçilik kısmının, çobanlık kısmının büyük bir kısmını Afganlı kardeşler yapıyor ve çok iyi yapıyorlar. Ve güvenilir insanlar, temiz insanlar. Belki mecburiyetten geliyor ama ve bunlar büyük bir kısmı da Türkçe konuşuyor zaten. 2-3 ay sonra adapte oluyorlar. Hatta bazen dağın tepesinde YouTuber'lık da yapıyorlar. YouTube'a çekimler yapıyorlar. Türkçe böyle işte oradaki kendisi çoban patrona diyor ki patron diyor bak diyor ben diyor işimi iyi yapıyorum diyor. Herhalde diyor önümüzdeki yıl diyor benim diyor maaşımı da artırırsın artık. Ha diyor bak dikkat et. Evet, asgari ücret diyor yükseldi falan diyor. Böyle güzel şeyler de var. Şunu demek istiyorum. Aslında bu tip imkanların resmi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bundan da rahatsız olmamak lazım. Unutmamak lazım ki Almanya yabancı işçiye ihtiyacı olduğu zaman gelip Türkiye'ye müracaat etmişti. Ve şu anda Almanya'da yaşayan 3,5-4 milyon Türk var. Onlar orada yaşıyorlar, rızıklarını orada temin ediyorlar. Avrupa'da 5 milyon civarında, Almanya'da 3,5-4 milyon diye biliyorum. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu göç olayları, gidiş gelişler her tarafta, her dönemde normaldir. Ama bunların zaptu raptu altına alması lazım. Bakın Suriyeliler Türkiye'ye geldiği zaman çok uzun süre kalınca biraz rahatsız olmuşlardı. Şimdi sanayi kesimdeki insanlar ama Suriyeliler giderse bizim sanayimiz çöker demeye başladılar. Bu da neden biliyor musunuz? Çünkü Türk aileler, yani yerli Türk aileler çocuklarını daha orta ve lisedeyken tamirciye göndermedikleri için, mobilyacıya göndermedikleri için, berbere göndermedikleri için. Yani halbuki o dönemde bu işleri öğrenmeye başlasalar Türkiye'de kimse işsiz kalmaz aslında. İş çok ama yabancılar şu anda o işlere talip oluyorlar.
1: Genci de çok Türkiye'de.
0: Türkiye'nin genci de çok fazla ama bu gençlerin büyük bir kısmı kafeteryalarda şu anda. Yani yazın kafeteryada geçiriyor ve sadece ailesine bağımlı olarak yaşıyor. Bu da ciddi bir kriz. Hatta üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulamıyor. İş bir şey olmadığı için değil. O işi beğenmediği için. Halbuki her ay aileye 50 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira getirse o 12 ayda bir bayağı bir para yapıyor. Evet. Ama o 40-50 bin lirayı aileden alıyor ama işe gitmiyor yani. Böyle de bir şeyimiz var, tecrübemiz var. Evet. Hocam biraz isterseniz böyle hani şeyi konuşacaktık, Baburları konuşacaktık. Geçen programda orayı kapattık. Baburların Özbekistan'dan çıkıp Hindistan'a giriş hikayesi nasıl olmuş yani sizce? Hani bir Özbekistan'da olarak... Bir Özbek olarak siz bu konuyu benden daha iyi bildiğinizden eminim.
1: Evet,
0: biraz sizden dinleyelim.
1: Babur aslı Andijan'dandır. Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden. Taht kavgası çıktığında Babur kaybediyor. Valiyahtır ama kaybediyor. Amcaoğulları tahta geçiyor. Bu kendine vefalı olan, bağlı olan askerleriyle birlikte... Tirmiz üzerinden Afganistan'a giriyor. Günümüzdeki Afganistan dediğimiz. Gerçi o zamanlar gene de Buhara Amirliği'ne yani o zaman da kendi devletler.
0: Güney Türkistan'a gidiyor.
1: Evet. Oradan da Kabil'e geliyor. Kabil'den Hindistan'a geçip Hindistan'ı fethetmiş.
0: Kaç bin kişiyle yola çıkmış acaba? Enteresan yani.
1: Yani 6 bin diyorlar ama sonradan kabilelerin birleşmesiyle etrafında asker

0: birleşmesiyle savaşçıların yani 12 bine çıkmış diyorlar.
1: 12 bin kişiyle Hindistan'ı fethetmiş.
0: Hindistan'ı fethetmiş.
1: Enteresan bir şey.
0: Yani bunlar askeri dihaler hocam.
1: Ama Hindistan dediğin yer de dünyanın neredeyse 5'te 1'i bir coğrafya yani. Evet. Çok büyük bir coğrafya. Yani şu anda yeryüzünün 1 milyar 400 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyorsunuz.
0: Hocam sanki geçti.
1: Hatta daha da fazla şöyle o gün Hindistan demek Bangladeş demek. O gün Hindistan demek Pakistan demek. O gün yani hepsinin bir arada olduğu zaman 2 milyardan fazla yani. Hepsini topladığınız zaman. Yani kısaca dünyanın 5'te biri yani.
0: Şu an bile Hindistan Çin'i geçti ya.
1: Evet hani doğru. Olarak. Doğru. Dünyayı nasıl fethetmişler 12 bin kişiyle yani? Enteresan onu soruyorum. Evet sonra?
0: Sonra da orada Babiri Devleti kuruluyor. Hı-hı. Ta şeye kadar devam eden.
1: İngilizlerin
0: İngiliz kampanya, England kampanya girinceye kadar, son şeye kadar Hindistan tarihçileri, Hint tarihçileri şeylerde yani Avrupalılarda bunu Moğol Devleti diye
1: tanıtıyor. Bence çarpıtıyorlar.
0: Evet yani onlar ya etnik kökenlerini bilmedikleri için veya bilinçli bir şekilde.
1: Yok bilinçli bir şekilde. Eğer Babürler derlerse, Hindistan'ı Babürler yönettiler derlerse, Babürler Türk kökenli. Dolayısıyla Anadolu Türkleriyle irtibatlar olmasın diye onlara Moğol diyorlar. Yani evet, Türklerin kendi içinde ayırıyorlar. Peki ama şöyle bir şey var. Yani Babürlerin Moğollarla hiç kan bağı yok mu yani? Kendi böyle bir ilişkileri yok mu?
0: Hocam.
1: Cengiz Han üzerinden en azından.
0: Babürlerin yok ama Timur için söyleniyor. Yani bazı aşiretler var şimdi. Tarihçilerimizin söylediklerine göre. Bazı aşiretler Moğol'dur aslı. Ama bu savaşlar döneminde akınlarda artık Türkleşmiş Moğol deniliyor buna. Yani kültür olarak din olarak Müslüman, kültür olarak Türk kültüründe yetişiyor. Dedeleri Moğol'muş.
1: Ha, anladım.
0: Evlenmiş bu şekilde.
1: Şey gibi Türkiye'de bir kısım insanlar Türkken Kürtleşip bir kısım insanlar Kürtken Türkleştiği gibi yani kültür, coğrafya eritiyor birbirini yani.
0: Evet, evet. O şekilde bazı böyle bir aşiretler var diyor. Gerçi bunu kabul etmeyenler de var.
1: Yani eyvallah.
0: Çünkü aşiret yok olmaz diyenler var. Yani bazı görüşlere göre Allah bir aşireti yarattıysa yani mesela Türk'ü yaratmış, Fars'ı yaratmış, Arap'ı.
1: O toplamda yaratmış. Ama yani küçük aşiretler eriyebilir yani.
0: İşte o diyenler zaten cevabı bu. Yani evet, bazı aşiretler yani Timur'un hakkında böyle diyenler var. Yani Barlas aşiretindendir. Barlas aşireti Türkleşmiş ama aslı Moğol diyor. Bu şekilde ama Babürüler hakkında böyle bir bilgi yani bunlar gerçekten Türk aşiretlerinden, Türk obalarından ama buna rağmen Moğol devletidir.
1: O İngilizlerin bir oyunu aslında. Moğol devleti. Peki şeyi merak ediyorum. Babürlerin dili neydi?
0: Farsça.
1: Farsça mı Çağatayca mı?
0: Hocam kendi aralarında konuşuyor. Şimdi Çağatay dediğimiz zaman zaten mesele şu oradan başlıyor. Zaten.
1: Nedir hikaye?
0: Çağatay kendi Timur'un oğlu. He. Şey Cengiz'in Timur'un diyorum.
1: Cengiz'in oğlu mu?
0: Cengiz'den oğlu veya torunu.
1: Tamam.
0: Yani Çağatay Han kendi zaten Çağatay Hanlığını kuran. Yani Cengiz öldükten sonra dünyayı böyle kendince taksim etmiş miras olarak.
1: Cengiz Han.
0: Çocuklarına. Rusya ve üst kısmı Altınordu. Mesela onlara.
1: Moskova Altınordu.
0: Mengbu Han mı diyor. Evet. Sonra bu Orta Asya'da Çağatay Han'ın. Orta Asya Çağatay Han'ın babasından kalan miras olarak ona kalıyor.
1: Çağatay Han Müslüman mıdır? Cengiz Han torunu olduğuna göre. Cengiz Han Müslüman değildi.
0: Cengiz Han yok bunlar Müslüman değil yani. Şey olarak.
1: Dini olarak.
0: Sonradan zaten Moğolların Müslümanlaşması sonradan başlıyor.
1: Eyvallah. Yani
0: bu Orta Doğu'da ise İlhanlı Devleti var. İlhanlı Devleti'nin kurucusu da Hulagu Han.
1: Şu İslam tarihini yakıp yıkan
0: mı? Cengiz Han'ın torunu oluyor o.
1: Yani İslam medeniyetini yakıp yıkan adam.
0: Evet. Nasiruddin Tusi ile birlikte.
1: O da ayrı bir şey.
0: Evet. Evet işte o şeyi İslam yani Bağdat'a giren bu kadar kıyım yapan.
1: Ama sonra Müslümanlaşıyorlar bir de. Müslümanlaşma Muhammed, dönemi İlhanlar döneminden başlıyor.
0: İlhan'ı da Muhammed Hudabende diye birisi varmış. Bu Moğollarda. Sonradan gelme İlhanlı Devleti'nin. O da bir Sünni oluyor. Sonra Şia oluyor. Sonra bir daha öyle bir
1: Parisler,
0: arada gelip şey gidiyor. Ama şey var. Evet. İlhanlı Devleti'nin sonradan Müslümanlaşma şeyi başlıyor. İlk başta değil.
1: Bu şey aslında yani işgal ettiği kültür karşısında zayıf olunca
0: zayıf olur tabii ki.
1: Zayıf olduğu için karşı kültür çok güçlü olunca o kültürün içinde erimiş oluyorlar
0: evet, yani. Yani mesela Farsça'da çok güçlü bir dil olduğu için genelde bakıyoruz ki devlet Türk devleti ama resmi dil Farsça. Yani bütün devletler, Selçuklu olsun, Harezmli olsun, Babiriler olsun, Timurlular olsun, bunların hepsinde saray dilidir, yazışma dilidir, Farsça. Kendi aralarında, siz şimdi soru sorduğunuz Çağatayca'ma konuşuyordu diye yani. Şey oradan geldi. Evet. Çağatayca dediğimiz zaman, eğer Çağatayca'dan kastımız Moğolca ise Moğolca konuşmuyorlardı onlar. Ama Türkçe konuşuyor.
1: Türkçe konuşuyorlar. Hayır, şöyle bir iddia var da, mesela Hindistan'ı uzun yıllar yönetmişler. Hindistan kütüphanelerinde çok fazla Çağatay dilinde, Farsça değil, Çağatay dilinde eserler olduğu söyleniyor.
0: Çağatay Türkçesi diyorlar ona.
1: Çağatay Türkçesiyle ilgili mesela, eserler olduğu söyleniyor.
0: Türkçeyi böldüklerinde bu Türk dil edebiyatını bilen, yani sınıflandıranlar.
1: Çağatay Türkçesi diye bir dil vardır.
0: Biraz daha seyrek konuşan, biraz kaba bir şeyleri var yani konuşma aksanı.
1: Önemli olan benim üzerine durmak istediğim, Hindistan kütüphanelerinde Farsçanın dışında, Farsça zaten var. Evet. Çünkü orada 800 yıllık bir Müslüman varlığı var. Farsçanın dışında bir de ayrıca Çağatay diline de eserler olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Evet, şimdi bunları kim çalışacak? Ya bu eserler kimler? Hindistanlılar anlamıyor şu anda bu dili. Ne Müslümanlar anlıyor oradakiler, ne de diğerleri anlıyor. Dolayısıyla aslında Özbekistan'daki Çağatay dilini bilen, hatta Türkiye'deki Çağatay dilini, Çağatay aksanını bilen uzmanlar Hindistan kütüphanelerinde çalışmalar yapmaları gerekir.
0: Tabii ki. Bir de o eski kütüphane bazı kitaplarını ben görmüşüm, mesela dini kitaplarında. Yani Farsça bilen ve Arapça bilen %60'ını %70'ini zaten biliyor demektir.
1: He, Osmanlıca gibi.
0: Yani
1: Osmanlı Türkçesi,
0: evet,
1: gibi.
0: O Türkçe diyoruz, sadece sonlarında dırlırlar o şekilde gidiyor. Genelde o terimi, ismi, şeyi, fiili Farsça'da ve Arapça'da yazmış.
1: He.
0: Yani genel olarak.
1: Harfler şey mi? Arap harfleriyle mi? Latin harfleriyle mi o zaman?
0: Arapça.
1: Ha, Arap harfleriyle.
0: Arapça alfabesiyle. Bazı değişiklikler var. Nasıl ki Osmanlı mesela Arapça alfabesi
1: veya kullanmış. Veya şey gibi, Doğu Türkistan Türkçesi gibi.
0: Evet, yani bir şeyler yapmış.
1: Değişiklikler yapmışlar.
0: Çünkü Arapça'da olmayan harfleri var.
1: G gibi.
0: Ç gibi, J şey gibi. Işte.
1: Evet.
0: O belirtmek için yazış şeyi farkı var ama yani Farsça bilen, özellikle eski Farsçayı bilen, Sadi okuyabilen, Mesnevi bilen, Arapça bilen genelde...
1: Biraz şeyi merak ediyorum, biraz bana şeyden bahsedebilir misiniz? Dinleyicilerimiz için de iyi olacağını düşünüyorum. Herat uzun yıllar böyle geçiş bölgesi, Müslümanların Hindistan'a olsun geçiş bölgesi ve ama Herat'ta yetişen çok değerli alimler var. Yani Herat İslam medeniyetinin en önemli merkezlerden birisi. Bir tarafta evet Türkistan var diyelim ki, işte Fergana Vadisi, Taşkent, buralar önemli, Buhara, Semerkant, buralar İslam kültür merkezi ama Herat da bir o kadar önemli bir yer.
0: Evet.
1: Yani bugün Anadolu'da kitapları hala aramızda okutulan, tekrar edilen Molo camiler, şunlar bunlar hepsi Herat'ta yetişmiş.
0: Alişir Nevai.
1: Ben gittim Herat'a hocam, çok şaşırdım. Yani Herat sanki bir Anadolu şehri gibi. Son derece tanıdık bir yer. Yani ilk defa gitmeme rağmen çok, yerin altı da zengin, üstü de hala zengin hocam. Öyle bir yer.
0: Evet.
1: Biraz bize Herat'tan bahseder misiniz?
0: Şimdi Herat şehrinin gelişmesi, ilim, fen, irfan merkezinin olması Timur'dan sonra, Timur'un oğlu Şahruhan döneminde başlıyor. Hatta bunu merhum İlber Ortaylı Hoca, Türklerin Altın Çağı adında bir eseri var. Orada Timur Devleti, Timur'un kurduğu devlet ve Timur Rönesansı diye bahsediyor.
1: İlber Hoca.
0: Evet, yani ve yani Timur, tamam Timur şimdi şu kadar adam öldürmüş, şu kadar vahşi, o ayrı bir konu. Ama bunun getirisi insan tarihine, sonraki devletlere katkısı, hatta Osmanlı'ya neler olmuş diye. Timur Rönesansı diye bir tezi var hocanın.
1: O hoca mı diyor Timur Rönesansı?
0: Rönesansı yani Timurlu Devleti'nin Rönesansı. Samarkand, Herat, bunlar ilim ve fen merkezleri olmuş. Özellikle hattatlıkta, tezhipte, Çini işlemlerinde, mimarlıkta.
1: Edebiyatta.
0: Türk
1: hatta felsefede.
0: Alişir Navai.
1: Hatta yani, felsefede. Razi de zannediyorum bir Herat'ta şeyi var. Yani her ne kadar İran Rey doğumlu galiba ama Herat'ta vefat ediyor. Kabri orada diye gördüm.
0: Ha, evet, İmam Razi'nin mezarı orada yani. Türbesi.
1: Evet.
0: Sade bir türbesi var ama orada.
1: Evet.
0: Yani Herat...
1: Sağ olsun Tika oradaki bütün eski bu tarihi yerleri onarmış hocam. Yani buradan o yani tarihi eserleri, önemli merkezleri restore eden Tika'yı kutluyorum bir. Tika'nın oradaki temsilcisi Arafat Hoca'yı, Arafat Bey'i kutluyorum. Çünkü gerçekten Tika olağanüstü işler yapmış Herat'ta, gördüm. Her tarafa da Türkiye'nin imzasını atmış yani. Çok gurur duydum yani hepsiyle.
0: Evet hocam.
1: Evet. Herat'tan biraz daha bahsedersek.
0: İşte Herat'ta büyük alimlerin, Hacı Abdullah Ensari gibi ariflerin, veya bahsettiğin
1: Mulla Ali Kari.
0: Mulla Ali Kari'nin Herevi diye meşhur. Hı hı. Her ne kadar

0: Arabistan'da daha çok yani hmm. şeyde
1: o toplan çocuğu yani.
0: Ama o taraftan evet. Abdurrahman Camii gibi zatların yetiştiği, büyüdüğü topraklar ama bütün o Horasan bölgesinin baş şehri olması işte o dediğim gibi tarihçilerin yazdığına göre yani tarihi rivayetlere göre Timur Devleti özellikle Şahruhan'dan sonra ilim, fen, irfan merkezine dönüşüyor.
1: Bir tarafı geçiş galiba değil mi? Hindistan'a geçiş.
0: İpek yolunun zaten ticaret yolunun geçişleri bunlar. Yani Çin'den başlıyor. Buhara'dır, Samarkand'dır, Herat'tır. Sonra İsfahan'dır, Tebriz'dir. İşte bunlar karvanların geçiş noktaları yani ticaret şeyinin geçiş noktaları.
1: Enteresan bir şey. Mesela Hindistan, Pakistan'la bilinen önemli bilim adamlarının, alimlerinin kökenlerinde Herat'lı olduğunu öğrendim ben. Yani ama belki 150 sene, 200 sene önce gelmişler. Mesela bunlardan bir tanesi Mevdudi biliyor musun? Mevdudi de Heratlı. Mevdudi Heratlı. Ondan sonra hatta Muhammed İkbal Keşmirli olarak bilinir.
0: Evet.
1: Köken itibariyle her ne kadar Salkot doğmuş.
0: Muhammed İkbal Lahori diye.
1: Lahori olarak bilinir ama onun da atalarının Heratlı olduğuna dair bir makale okumuştum. Tabii bunlar iyi araştırılması gereken şeyler ama Herat önemli bir insan yetiştirmiş yani bir yer yani.
0: Günümüzde yani son 100 senede diyebiliriz. Son 100 senede Herat ihmal edilmiş şehirlerden biri.
1: Doğru.
0: Yani mesela bir sürü tarihi yapılar yok olmuş veya Hera ve Metruke kalmış. Şimdi yani demin bahsettiniz Tika, Allah razı olsun yani ilgilenmiş bazı Türk devleti olarak veya Tika olarak orada bazı restorasyonlar yapmışlar ama hala ihtiyaç çok.
1: Çok
0: yani
1: fazla.
0: Bir sürü
1: çok fazla.
0: Şey var. Bir de gitgide kendi o tarihteki yerini kaybetmeye başlamış. Son 100 senede özellikle 50 sene savaş var Afganistan'da.
1: Doğru.
0: Savaştan beri. Ama bunların hepsine rağmen şu anki Afganistan'dır. Afganistan coğrafyasında Herat. Yani en kültürlü, ekonomik olarak en güçlü, en disiplinli, en güzel şehir Afganistan'ın Herat diyebiliriz.
1: Yani. Hocam biz bir grup arkadaşla Afganistan'a resmi bir ziyaret yapmıştık üst düzey. Bir grup arkadaşlar Kabil'de ikiye bölündü. Grubu ikiye böldük. Bir kısmı Kuzey Afganistan'a gitti. Biz de Herat'a gittik. Biz Herat'tan döndükten sonra saatlerce Herat anlattık. Onların bize anlatabileceği fazla bir şey yoktu Kuzey'e gidenlerin. Yani onlar çok güzel yerler görmüşler ama Herat başkaydı bizim için.
0: Tabii.
1: Yani Herat Kalesi'nden tut da Herat medreseleri, Herat konsolosluğumuz da çok değerli bir insandı. Buradan ona da selam olsun. Sinan Bey bizimle çok iyi ilgilendi. Mesela başkonsolosu olup sonra Farsçası çok iyi olan bölgeyle hemdem olmuş, orayla kankalaşmış, bölge insanı çok seven, onlar da onu çok seviyor. Bütün ulemayla, aydınlarla, felsefecilerle bir araya gelen nadir başkonsoloslarımızdan birisiydi. Çok sevdim Herat'ı gerçekten. Yani böyle imkanım olsa mesela her yıl Herat'a gidip bir 10 gün kalmak isterim. Yani o kadar sevdim. Bir de çok nezih bir Farsça konuşuluyor bölgede.
0: Evet, evet, o...
1: Hatta ilginç bir şey, Peştun bölgesinden gelenler de Farsçayı artık Farslaşmış gibi bir halleri var yani.
0: Peştun, evet, sonradan gelme, yerleştirilme diyelim. Yani
1: evet.
0: Şindan ilçeleri gibi oralarda Peştunlar.
1: Evet, ama şey herkes Farsçayı çok güzel konuşuyor. Herat Merkez Camisi, tarihi cami çok güzel. Ve çok yani üzerine durulabilecek bir şehir. Keşke Herat kitabını yazsa bir kardeşimiz diye söyledim ben.
0: Herat hakkında yazılmış kitaplar var hocam.
1: Müstakil Türkçe'de var mı kitaplar?
0: Türkçe'yi bilmiyorum ama Farsça'da.
1: Evet.
0: Herat'ın tarihi,
1: evet.
0: Herat'ın alimleri ayrı her fende.
1: Evet. Bu
0: şekilde yazılmaları var. Ama dediğim gibi hocam yani... Şimdi Afganistan'da savaş yani istikrar olmayınca demek ki bir sürü şey olmuyor.
1: Barış çok önemli tabii
0: evet.
1: ki. Tabii.
0: Yoksa hemen yanı başında İran'da Meşhed var.
1: Doğru.
0: Aslı Tüs ama son senelerde Tüs şehri eskiden meşhurmuş. İmam Gazali'nin doğduğu, büyüdüğü mezarı da orada Tüs.
1: Bu arada belki birçok insan İmam Gazali'nin İran olduğunu bilmez yani. Belki Iraklı falan zannediyordur ama İmam Gazali'nin kabri hala İran'da. Evet.
0: Şu an Tüs Meşhed'in bir ilçesi olarak kalmış. Ama aslında en büyük Tüs'tü. Meşhed'de çok bilinmezdi. Ama sonradan son 50 sene, 100 sene artık ne kadardan olursa bu Tüs şey Meşhed diye biliniyor. Meşhed neyse Herat daha üstündür ama ona geride değildir. Bir de lehçe konuşma lehçeleri Farsça olarak da Herat'la Meşhed aynı.
1: Eyvallah. Bu arada Afganistan Farsçası'na deri mi diyor?
0: Deri derler. Deri.
1: Deri dili asıl Farsça odur.
0: Yani... Deri bu. Deri der veya derbar, saray demek anlamında.
1: Ha, saray dili.
0: Saray diliymiş bu.
1: Afganistan Farsçası saray dilidir.
0: Pehleviler. Ben Darülüm Karaçi'de okurken benden hocam sormuş. Ezberim hocam bu deriye neden deri derler diye.
1: He.
0: Sonra ben Kabil'de orada bir kütüphane var. Umumi kütüphane.
1: He.
0: İşte oraya gidip oradan ben getirmiştim yani.
1: Yani
0: bu saray dili.
1: Demek.
0: Sonra...
1: Edebi, en edebi dil. Onun için Mevlana'nın dili, Mevlana'nın yazdığı Farsça saray dili aslında değil mi? Yani deri

0: Yani.
1: Hocam o biraz tartışılır. Çünkü Mesnevi öyle bir şiirleri söylemiş ki İranlı kendi lehçesinde okur. Deri kendi lehçesinde okur.
0: Aynı yazıyı.
1: Evet, aynı yazıyı. Farklı aksanlarla okurlar ama aynı şeyi okurlar.

0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim hocam.
0: Allah razı olsun. Değerli dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Gördüğünüz gibi Muhsin hocamızla konuşacak çok fazla mesele var. Kendisi asıl fıkıh alanında uzman olduğu için belki ileride bazı fıkıh konularda kendisiyle müzakere etmek isterim. Bu yine biraz böyle özgeçmiş, biraz tecrübe, biraz İran, Afganistan coğrafyası üzerine bir sohbet oldu. Bizi bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz dünyamıza sahip çıkıyoruz. Yeryüzü Günlüğü. Her salı 16 haberlerinin ardından Radyo 1'de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif